0: kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Antidemokratik uygulamalarına her gün yenisini ekleyen cuntacılar, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına imza attı.
2: Sorduklarınıza cevap verin. Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm yüklerimize uygulanıyor. Bundan dolayı adım atılacak halde takamamış.
3: Bir dakika.
2: Yerine döndü.
3: Ne tespit ediyoruz?
2: 3,5-4 aydan beri bizim üzerinde uygulanan şeyler bunlar.
4: Sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bugün gelen yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk.
1: Fethullah Gülen'in 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'e ilgisi ve övgüsü yıllarca devam ede geldi. 17 Ocak 2005 tarihli Milliyet gazetesine verdiği röportajda cennetlik bile ilan etmiş, hatta hızını alamayıp onun için birilerini darbedebileceğini bu sözlerle dile getirmişti.
5: Fakat Evren konuştu her yerde yani. Bugün bile Marmaris'e gitseniz Fethullah Hoca oturuyor, kalkıyor, halinde konuşuyor. Oysa ki bir halinde konuşsa ağzını kırarım ben.
6: 1980 ihtilaliyle bu Fethullah Gülen ve onun yandaşları daha rahat bir faaliyet imkanı buldular. Büyük bir gelişim gösterdiler ki 28 Şubat'la beraber de o gelişimi tamamlayıp ondan sonraki süreci yaşattılar ve yaşamaya başladılar. Çok büyük bir alan buldular diye düşünüyorum.
7: Türkiye'de darbe tarihine ve darbe dinamiklerine baktığımızda mutlaka bir dış ayak görüyoruz ve bu dış ayağın merkezinde de mutlaka Amerika Birleşik Devletleri patentli faaliyetler görüyoruz. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesinden hemen sonra Amerikalıların bizim çocuklar başardı dediğine ilişkin kayıtlarda çok somut kriptolar, belgeler var. Bu şu anlama geliyor. Kenan Evren'i 12 Eylül 1980 darbesine yönlendirip komünizme karşı ılımlı İslam projesini ön plana çıkartmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri mantığı aynı anda yine kendi projesi olan Fethullah Gülen yapılanmasına, yani FETÖ terör örgütü karakteristiğine de aslında bundan 40-45 yıl önce yatırım yapmış, ona da yol vermiş oluyor. Yani Kenan Evren ve Fethullah Gülen aslında bir madalyonun iki yüzü gibi duruyor.
8: Biz ihtilal yaptık, ihtilale teşebbüs etmedik. Herkesin ihtilalle, ihtilale teşebbüsün aynı şey olmadığını bilmesi gerekir. İhtilal yapmayı suç sayan bir kanun yok. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardık. Pişman değilim. Bundan sonra beni tarih yargılar. Görevim mahkemeye yardımcı olmak. Sanık değilim. Sorulara yanıt vermeyeceğim. Biz kurucu iktidarız. Yargılama yetkiniz yok. 12 Eylül komuta zinciri içinde yapıldı.
9: Arkadaşlarımızın mevcudiyeti bizim İslami geleceğimiz adına o işin garantisidir yani. Mevcut muhafaza edilmeli, mefkut aranmalı yani. Hep mefkutu avlama peşinde olmalıyız.
1: 1980 darbesi sonrasında oluşan ortam Gülen'in hareket alanını kolaylaştırdı. Devlete sızmak onun için artık çok daha kolaydı. Zararsızım söylemiyle orduya da laik çevrelere de güven aşılamaya çalıştı. Her ne kadar böyle davransa da askeri yapılanma içerisinde olduğu daha gür bir sesle dillendirilir oldu. Ve toplumdaki bu kuşku onu tedirgin ediyordu. O da üzerindeki dikkati dağıtmak için en iyi bildiği işi yaptı. Bir kez daha Takiye'ye başvurdu. Başörtüsü eylemlerinin yaşandığı bir dönemde Fethullah Gülen laik kesimin duymak istediğini söylüyordu.
10: Burada yapılan şeyler mikro planda dünyayla hesaplaşma işidir. Bütün bir dünyayla hesaplaşma işidir. Sesimiz, soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de Açık olmayanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz.
9: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
1: Mevcudiyetini devam ettirebilmek için daima güçlüden yana olma düsturuyla hareket etti Gülen. 60'lı yıllarda tohumunu attığı hareketi 80'li yıllarda daha da büyüttü. Bu 20 yıllık dönem kapalı kapılar ardındaki kuruluş aşamasıydı. 90'lı yıllara gelindiğinde ise o kapılar açıldı. Fethullah Gülen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi artık. Tüm dünyaya yayılan okullarıyla devlete sızmak da onlar için şimdi çok daha kolaydı.
3: Siz beklenen insanlarsınız. Himmetinizi âli tutacak, dünyanın en karanlık yerlerine otağlarınızı kuracak, tıpkı Hızır gibi seccadelerinizi serecek ve sonra da bir kuluçka sabrıyla çevrenin çimlenmesini ve yeşermesini aktif bekleyiş içinde bekleyeceksiniz.
11: Bu bütün işi gücü bırakıyor, sadece gençlere yönelik bir çalışmanın içine giriyor. Bu dershanelerdir. Üniversite hazırlık dershaneleri. Kolejler onların arkasından geldi. Kolejler dershanelerin yanında bu terörist yapıya insan yetiştirme açısından çok önemli.
9: İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun, herkes için söz konusudur. Bizim ister o dairede, ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Bir diğer yanı da ister adliyede, isterse mülkiyede arkadaşlarımız gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutunmaları, büyümeleri, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir hakim iseler şayet takdir toplayan bir hakim olmaları yarar var bence.
12: Aslında buralar aynı zamanda bir finans kaynağı olarak görüyor. Yani bu okulları açtığında şöyle bir söylemde, işte devletin dini alanı kısıtladığı söylemi üzerinden, böyle bir bahane üzerinden aslında buraya Türkiye'deki insanların duygularını da, dindar insanların, muhafazakar insanların duygularını da sömürerek buraya bir mali olarak buradan bir güç elde ediyor aslında. Bu okulların yapılması, işletilmesi sürecinde çok önemli bir mali kaynak elde ediyor.
13: En önemlisi askeri yapı. Askeri yapı birinci sırada. Yani gördüğünüz artık bir süre sonra bu meslek hastalığı gibi de oluyor. Dışarıda gördüğünüz her öğrenciyi artık bir süre sonra şey demeye başlıyorsunuz. Ya bu çocuk asker olur mu? Asker lise sınavına girer mi? Veya asker üniversiteyi kazanır mı? Bu çocuktan subay olur mu? Öğrenci seçerken yetkili abilerin bize söylediği şey şuydu. Vasıf kriterleri. Vasıf kriterlerinden kasıt ne? Bir öğrencinin örgüte ne kadar hizmet edebileceği, ne kadar yararlı olabileceğiydi aslında.
14: Şu şekilde bir sağlık problemi yok. Kendileri derslerinde de başarılılar. Ailelerinde bir problem yok. Askeri okula girerken ailesi, annesi başı açık resim çektirmeyi kabul etmiş. Veya zaten ailesi başörtülü olmayan öğrencilerden seçilmiş. Ve en çok dikkat edilen konu da bu okula girdikten sonra cemaatle irtibatını devam ettirir mi? Acaba kısacası bize yamuk yapar mı yapmaz mı, bu konuya çok dikkat ediliyor. Vasıfsız öğrencilerde sağlık problemi olabilir, ailevi sıkıntıları olabilir. Ailesi sadece bu örgüte işte çocuğun ders çalışmak maksadıyla göndermek istiyordur. Yani dediğini kabul etmeyeceği az çok kestirilebilir, tahmin edilebilir. Vasıfsız öğrencileri daha sonra hani ortaokulu 3. sınıfa geldiğinde vasıflı öğrencilerden ayırıyorlar. Daha sonra ailede bu cemaatin okulu veya kursuna gitmiş anne baba veya işte oralarda daha önce bir şekilde bulunmuş kişiler varsa bu da vasıflı olmayı engelliyor.
15: Gülen evlerden yurtlara, yurtlardan okullara taşıdı meseleyi. Okul meselesi bir projedir, önemli bir projedir. Ve insanlar da fevş fevş, dalga dalga o okul meselesinde sempati duydular. Bilhassa dışa açılan okullar çok daha büyük rağbet gördü. Herkes destekledi o projeleri. Bu sayede de işte okul aile birlikleriyle, diğer çalışma gruplarıyla, bilhassa rehber öğretmenler sayesinde evlere

0: girildi. Mesela çocuğu ziyaret adı altında eve gidildi. Orada anne babayı da görüşüldü. Diğer kardeşlerle temasa geçildi. Artık bir ev, bir hane elde edilmiş oldu.
1: Bazı arkadaşlar bir kısım cesaretli ruhları cesaretlendirmek, şecaatlendirmek, bir kısım ruhları heyecanlandırmak için belki kahramanca tavırlara bir ihtiyaç vardır diye düşünebilirler. Fakat yine ben kuvvet dengesi olmadığı için şahsen o yol yerine böyle kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim.
2: Evde, yurtta, okulda, kısacası hayatın her noktasında, gizli yapılanmanın her kademesinde bir abi, bir imam vardı. Örgütün verdiği rütbelerdi bunlar. Görevleri ise kendilerine sadakatle bağlı neferler yetiştirmekti.
1: Dünya firavunlar çağını yaşıyor. Toprak firavun bitirmek için pek mümbit. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.
2: Adliye, mülkiye, harbiye, Fethullah Gülen Türkiye'nin yönetimini istiyordu. Çünkü kilit noktalar oralardı. Bir yandan yargıda, bir yandan orduda, bir yandan da bürokraside yuvalanmaya başladılar.
3: Ve bunların en çok sızdıkları, en çok ele geçirdikleri iki kurum var. Oransal olarak. Birisi yargı, öbürü askeriye. Yani paşaların %70'ini ele geçirmişler. Yargının %35'ini ele geçirmişler. E zaten bir ülkede, hangi ülkede olursa olsun, devleti ele geçirmenin en kolay, en sade ve en pansız yönü yargıyı ve askeriyi ele geçirmektir.
2: Tüm bunları yaparken bir de seslerini duyurabilecek bir alana ihtiyaçları vardı. Fethullah Gülen artık medyadaydı.
4: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulduktan sonra 94'te yeni bir sıçrama yapıyor Fethullah Gülen. Bu açılma oluyor. Çünkü o zamana kadar Fethullah Gülen'in fotoğrafı bile yok hiçbir yerde medyada. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile birlikte medyadaki açılım legal görüntü için. Ya gazeteleri var. Şimdi bu algı operasyonu içerisinde en önemli şey nedir? Medya desteğidir. Şimdi medya desteği olmasa, Samanyolu televizyonu olmasa, Türkçe olimpiyatlarını canlı kim yayınlayacak? Zaman gazetesi olmasa, bunlarla röportajları kim yapacak? Bu Türkçe okullarını kimler övecek? Yani medyanın gücünü gördü bu.
5: Medyanın gücünden yararlanarak her türlü kurum, kuruluş ve kişi nezdinde istihbari diyebileceğimiz bilgi toplama, aynı zamanda siyaseti ve bürokrasiyi etkileme, gerekirse tehdit etme, korkutma, sindirme başta olmak üzere algı operasyonu yürütebilecek bir uluslararası sistemin desteğini de arkasına almış medya yapılanması, örgütün ana hedef ve amaçlarına ulaşmak için özellikle düşünülmüş, tasarlanmış, buna uygun kadrolar yetiştirilmiş.
2: Yıl 1996. Türkiye'de dinler arası diyalog tabiri duyulmaya başlandı. Fethullah Gülen'in ilk ziyaret durağı Fener Rum Patriği'ydi. Yıl sonundaysa İstanbul'da büyük bir konferans gerçekleşti. Semavi dinlerin tüm temsilcileri bir araya geldi. Hepsi barışı konuştu. Ve bir yıl sonra 1997'de uzlaşı ödülleri töreni düzenlendi. Bu kez yurt dışından gelenler de vardı.
6: Sayın hocamızla birbirimizi çok seviyoruz. Ve Eminim ki

0: burada hazır bulunanlardan kimse buna kıskanmıyor.
1: Birer yıl arayla yaşanan baş döndürücü bir trafik.
2: Dinler arası kavga değil, medeniyetler arası kavga değil. Herkesin karşı tarafı kendi konumunda kabul ederek, uzlaşarak, anlaşarak yaşadığı bir dünya özlemiyle bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz.
3: Muhteşem bir konuşmaydı Sayın Dahak. Keşke bütün Müslümanlar sizin gibi olsa. Kilisem adına size şükranlarımı sunmama izin verin.
4: Ben de sizlere müteşekkirim Aziz Peder. Burası çok kıymetli bir mekan. Amerikan Koleji olarak inşa olan bu binanın bir zamanlar köy enstitüsü olarak fetret devri geçirmiş olsa da şimdilerinde amacına uygun olarak hizmet veriyor olması bizim için ayrı bir bahtiyarlık.
3: Sizler gibi değerli dostlarımız oldukça o fetret günleri bir daha yaşanmayacak. Benim sizin için yapabileceğim ne var?
4: Şayet lütfederlerse dinler arası diyalog misyonuna olan bağlılığımızı bizzat Papa Canaplarına arz etmek bizim için bir bahtiyarlık olacaktır Aziz Peder.
3: Bir an önce arzınıza kavuşmanız dileğiyle.
1: 1998'de Fethullah Gülen Papa'yı ziyaret ediyordu. Artık Batı'da da biliniyordu. Bu işleri çok daha kolaylaştırdı. Avrupa ve Amerika'da ardı ardına okullar açıldı. O sıralarda radikal İslam'a karşı ılımlı İslam tezi ısıtılıyordu. Bunun için seçilen isimse Fethullah Gülen'di.
4: Buyursunlar. Türkiye haddini aşıyor Sayın Dahak. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir dünya vatandaşı olarak bendenizin aidiyeti yalnız iyiliğedir. Kafamda coğrafi sınırlardan ve kültürlerden gelen dogmalar yoktur. Fikirlerim özgürdür. Türkiye'nin haddini aşıp mutlak otoriteye saygısızlık etmesine asla ihtimal vermiyorum.
5: Umarım. Yoksa Türkiye ağır bir bedel ödeyecek. Sana bu konuda önemli bir görev düşüyor.
4: Dünya barışı ve dinlerin kardeşliği adına bana tevdi edilecek her türlü vazifeye hazırım.
5: Bunları konuşmak için erken. Ben de kendimi aşan bir şey söylemek istemem. Ama şunu biliyorum. Bizimle yol almak sana bütün İslam coğrafyalarının kapılarını açacak.
4: İnşallah.
5: Senin bu koldan yürüyüşüne eşlik edecek bir ikinci mesele de Türkiye'deki Kürtler.
4: Bu konuda genç bir arkadaştan bahsedildiğini duymuştum.
5: Duyma, görme, bilme şimdilik. Yollarına çıkma. Sizin attığınız her adım sonunda aynı yere çıkacak.
4: Hakkımızda hayırlısı.
6: Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar.
7: Fener Patri ile görüşüyor. Ermeni Patri ile, Hahanbaşı ile görüşüyor. Yani O'Connor'la görüşüyor New York'ta ve Papa'yla da görüştü. Şimdi ne oldu Papa'yla görüşünce bu basamaklardan sonra? Artık yerelden, Türk dünyasından küreselliğe atladı. Artık uluslararası bir sima. Uluslararası bir sima olunca artık Amerika'nın onu Türkiye'de tutmasına ihtiyaç kalmadı. Yeni görevi Pensilvanya. Bakın Vatikan'la görüştükten sonra Pensilvanya'ya gidiyor.
8: Gülen baştan beri proje bir insandır. Vatikan'ın da denetiminde olan, orayla bağlantısı Papa'ya gittiği zaman gerçekleşmiş değildir. Önceden bir bağlantısı vardır. Tescil edilmek üzere. Belki de Vatikan onu çağırdı yanına, öyle gitti. Artık orada ona ne misyon verildiyse, o kadar ilerlemeden sonra mutlaka bir misyon vermişlerdir. O misyona tebliğ için, tebellü için gidilmiş bir görüşmedir bu. O gün de karşıydım, bugün de karşısındayım. Hele o rezil mektup, Vatikan'a da Papa'ya yazılan mektup basında da yayınlandı.

0: bütün suçu Müslümanlara yıkan bir anlayış. O mektubu okuyan bir insanın Gülen'e Müslüman demesi mümkün değil.
1: Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat-ı alilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. İnsanlar arasında anlayışı ve hoşgörüyü artırmaya yönelik, dinler arası diyaloğa yönelik ortak gayretlerimiz çok iş görebilir. Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını acizane ifade etmek isteriz.
2: Bağımsız olarak katıldığı 1969 seçimlerinde Konya mebusu olarak meclise girmesiyle başladı siyaset yolculuğu. 1970'te kurduğu Milli Nizam Partisi bir yıl sonra kapatıldı. Ama pes etmeye hiç niyeti yoktu. 1972'de bu kez Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Fakat her defasında engellere takıldı. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferin ilk temsilcisiydi o. Takılan çelmelerle düşse de yere, her defasında ayağa kalkıp koşmasını bildi. Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996'da başbakan olarak Refah Yol Hükümeti'ni kurdu.

0: Şarkıda öyle dense de ellerinde çiçeklerle karşılamayanlar da vardı. Üstelik çok güçlülerdi. Çankaya'da oturan Cumhurbaşkanı, tankı ve silahı elinde tutan ordu, homurdanan bürokrasi, iş dünyası, hükümet gitsin diye elinden geleni yapıyordu. Gitsin korosuna medyada katılmıştı. Gazeteler o süreçte etkin şekilde kullanılmış, adeta olacaklar için zemin hazırlamıştı.
1: Türkiye'mizde bir yıldan beri halkımıza çok başarılı hizmetler yapmış. Öbür taraftan devletimizi yüceltmek için büyük bir gayretle çalışmış. Ülkenin dengelerini kurmak hususunda büyük başarı göstermiş. Başarılı bir hükümet dönemi geçirdik bir yıldan beri. Bunu biz neden takdim ediyoruz? Çünkü bu ülke hepimiz.
0: 28 Şubat 1997. O günkü Milli Güvenlik Kurulu kararları tarihe postmodern darbe diye geçti. Gerçekleşen tam anlamıyla bir askeri darbe değildi. Yapılan demokrasiye balans ayarıydı. Refah Yol hükümeti önce istifaya zorlandı, sonra da istifa ettirildi.
1: Protokolümüzdeki taahhütlerimize bağlı olduğumuz için biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum.
0: Fethullah Gülen 28 Şubat'a giden süreçte yine örgütünün kodlarıyla tavır aldı. Gizli yapı tekrar devredeydi. 12 Eylül'de taktığı maskeyi sandıktan çıkardı. O bu kez de 28 Şubatçıydı.
2: Belki günümüzdeki idareciler kendilerinden beklenen performansı insaflı konuşmaya çalışıyorum. Ortaya koyamadılar.
3: Yani bugünkü iktidar sahipleri.
2: Bugün Türkiye'yi idare edenler gerekli performansı ortaya koyamadılar zannediyorum. Başarılı olamayınca bir Hazreti Ebubekir, bir Ömer bin Abdülaziz edasıyla en azından birkaç defa yapmışlardır. Minbere çıkmış demişlerdir ki bu ağır yük, bunu biz götüremiyoruz. Biz bunu size devrediyoruz. Halk alsın, kime verirse versin. Bu çok anlamlı bir cumhuriyet anlayışı.

0: bir demokratik anlayışıdır. En azından bu kadar sorumluluk altında nerede bulunduğunu, ne yapmakta karşı karşıya kaldığını idrak etmeli, onun şuurunda olmalı ve demeli ki ben ayrılayım ve yardımcı olayım ve Türkiye'de siz nasıl bir idare istiyorsanız onu teşkil edin ve milleti idare edin.
1: Ama görünen emaneti sizin dilinizde pek geri vermeye niyetli olmayan bir iktidar var bugün.
2: Postmodern darbe zihniyetinin imdadına koşmuştu. Asker sürekli irtica vurgusu yapıyor, Gülense İslam'ın kamuda ve siyasette bir iddiasının olmadığı tezini ince ince işliyordu. Başörtüsüne Firuat diyor, darbe yanlısı medyaya arzu ettikleri manşetleri hediye ediyordu.
0: Bunların hepsi bence çözülebilir. Buradaki sinevizyonda da gösterildiği gibi. Yani füruata ait meseleler teferruat gibi, yani füruata ait meseleler usul değildir, dinde temel meseleler değildir. Bunlar bence büyütülmemeli.
2: Gülen'in Erbakan'la Yıldız'ı hiç barışmadı, haz etmiyordu. Öyle ki bunu açıkça dillendirmekten de kaçınmıyordu.
1: Aranızda bir gerginlik mi var?
0: Bir gerginlik yok da ruhlar tıpkı bir sistem altında ordunun fertleri gibidir. Bunlar arasında içten böyle birbirine akma, birbirine kayma, birbirine dökülme, birbirini çok iyi bilme varsa telif olur, anlaşma, uzlaşma olur. Şayet öyle bir şey yoksa tenakür deniyor ona.
1: Yani tenakür mü var? Yani bir ruhların uzlaşmazlığı, uyuşmazlığı mı var?
0: Evet.
1: Onu mu demek istiyorsunuz?
0: Bilemiyorum yani bu türlü şeyler, hani bir de Türk atasözü vardır, kalpten kalbe yol vardır.
1: Şu anda kalpten kalbe tek yol.
0: O yolu koymamışlarsa bizim ulaşmamız da biraz zor olabilir. İslam'ı temsil, İslam'ı yaşamam, İslam'la alakalı hareketler meselesine gelince zararlı bulduğum, bulabileceğim şeylere meydan verilmesini, fırsat verilmesini istemem şahsen yani.
1: Yani aranızdaki bu kalpten kalbe giden yolun belli ölçüde tıkanık olması İslamiyet'e zarar verici davranışlardan mı karşı tarafın?
0: Öyle zannediyorum ben de. Yani öyle algılıyorum. Hı-hı. Öyle iştahat ediyorum.
3: Erbakan Hoca tabii büyük bir açılım içindeydi. Atılım yaptı siyasi açıdan diyelim ki, hiç beklenmedik bir başarı oldu o dönemde. Erbakan'ın başarısı demek Gülen'in başarısızlığı demek gibi algılanıyor. Baştan beri de zaten birbirlerini sevmediklerini saklamadılar, yani çok açıktan söylediler. O dönemde bilhassa artık beceremediniz gidin gazetelerde çıkan şeyle çok büyük bir yanılgı içinde, hırslarına, ihtiraslarına kurban bir şekilde bunu söyledi.
4: Efendim, malumunuz adaylığımızla yeni bir siyasi hareket için bismillah dedik. Millete davamızı, derdimizi siyasetle anlatmalıyız diyerek uzun bir yola çıktık.
5: Muhterem hocam, zateliniz takdir edilen, sevilen, bu ülke için büyük umutlar vaat eden bir şahsiyetsiniz.
4: Estağfurullah.
5: İslami hassasiyetinizi de biliyoruz. İktidara yürümeniz takdire şayan. Lakin bu iktidarı ve devleti ele geçirmek için gizli hareket etmek daha evladır. Siz zeki bir insansınız. Siyaset Müslümana yakışmaz. Bırakın vekilliği mekilliği, eğitimciler, subaylar, memurlar yetiştirerek hassas planlarla devletin içine salın. İçten çökertip fethedelim.
4: Ne münasebet efendim? Bu nasıl bir düşünce böyle? Bu devlet bizim devletimizdir. Bu devlet 1000 yıldır Müslüman bir devlettir. Bizim davamız devlete hakim olmak için hile ve desiseye sarılmak değil. Aksine bu devleti kendisine musallat olan hainlerden ve gafillerden kurtarmaktır.
2: 28 Şubat'ta

0: tepkisi özellikle dindar kesimleri hedef aldı. Üniversiteler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarında başörtüsü yasaklandı. İkna odaları kurularak öğrencilere başlarını açmaları için baskı yapıldı. Yasağa uymayan öğrenciler okullardan uzaklaştırıldı. Binlerce kamu görevlisi ihraç edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ise 28 Şubat sürecinde yanlarında saf tuttuğu darbecilerin haklı olduğunu belirten açıklamalarıyla gündemdeydi.
1: Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerde belki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini, anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahası ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Biraz evvel arz ettiğim mülazalar açısından herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlıca bir baskınla gelirler. Hatımlarını bertaraf eder, onun yerine otururlar. Evet, kuvvet ellerinde olduğu halde fakat çok mantıklı davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar.
2: Gerek 28 Şubatçıların bakışı ve amaçları, gerek FETÖ'nün amaçladığı noktanın aynı olması. Yani siyaset yapan muhafazakar kesimin ve mütedeyyin insanların tasfiye edilmesi ve siyaseten yok olmalarını sağlama amaçlaması hem 28 Şubatçıların hem de Fethullahçı yapının en önemli amacıydı.
3: Kendisine rakip olabilecek, kendisini dengeleyebilecek, kendisine tehdit oluşturabilecek bütün aktörleri her ve yol şartta pragmatik bir şekilde diğer aktörlerle ittifak ilişkisine girerek zayıflatmak, ortadan kaldırmak. Bu örgütün en öncelikli stratejik amaçlarından ve hedeflerinden bir tanesidir.
0: Fethullah Gülen'in koşulsuz desteği karşılıksız kalmamıştı. 28 Şubat'ın en hararetli dönemleri. Milli iradeye postmodern darbeyle müdahalede bulunan o günün Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Fethullah Gülen ekibini karargâhta ağırlamış, gelen öğrencilere de ödül vermişti.
4: Dünya Olimpiyatları 55 ülkenin katıldığı, bu sefer 52 ülke katıldı. Başta Amerika, İngiltere, Japonya, Fransa gibi ilk birincisi oldu.
5: Aferin.
4: Altın madalya aldı.
5: Tebrik ederim.
4: Enteresan olarak İzmir'deki merkez vaiz olan Fethullah Gülen Hoca bunu tavsiye etti. Dedi ki cami yapmadan daha kutsal bir iş, bir araya gelin, okul yapın. Bu vesileyle Sayın Kenan Evren ve Doğan Güreş Paşalarımızı da ziyaret ettik.
5: Güzel.
4: Hoca Efendi de bu temayı işledi ve halen bunu işliyor. Şu anda Türk iş adamlarına Orta Asya'daki okulları tavsiye etti. Büyükelçilik açılmayan yerlerde bile okullarımız var. İş adamları bunu iş edindi. Ve bu şekilde böyle bir hayırlı semereleri alınca size getirdik.
5: Çok teşekkür ederim. Son derece mutluyum. İftar ettim, gurur duydum. Genelkurmay karargahına pek kolay kolay girilmez. 2 ay, 3 ay bekleyen insanlar vardır. Hakikaten işimiz çoktur ama sizlerin bu başarınız benim bütün kapılarımı açtı. Bütün işimi bıraktım, sizleri görmek, sizleri tebrik etmek için geldim, sizi çağırdım. Gerçekten sizleri yetiştirenleri ve ailelerinizi kutluyorum. Buraya kadar geldik, sizlere layık değil ama küçük bir hediyeyle takdim etmek istiyorum. Başarılarına devam ediyorum.
6: Milli güvenlik kararlarının siyasetteki yeri nedir sizce?
1: Milli güvenlik kararları belki bu şekilde tavsiye niteliğinde, bazıları onları bir muhtıra şeklinde de algıladı. Bu şekliyle gelişmiş demokrasilerde antidemokratik bulunabilir. Fakat şurası da bir gerçek ki milli güvenliğin halihazırdaki konumu anayasal bir kısım esaslara dayandırılmıştır. Yani Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir müessese, anayasanın getirdiği yerde kendi konumunun gerektirdiği şeyleri yerine getirmeyi düşünür. Mesela şimdi onlar da şöyle düşünüyorlarsa,

0: mantığıyla da yaklaşılabilir. İçtihattaki hatalar bir sevap kazandırır. İsabet olursa iki sevap kazandırır. Mülazası.
1: Şimdi burada isabet mi var yok mu?
0: Gelecekte Türkiye'de umum huzuru temin edilirse, sağlayacaksa isabet olmuş demektir.
2: Herkesin aleyhinde gibi görünüyordu ama Gülen cemaatinin hiç aleyhinde olmadı. Hatta ben o dönemde 1997'de Harp Akademisi'nde bir konferansa katıldım. Daha doğrusu bir arkadaş haber verdi. Cemaat aleyhinde bir konferans olacak dendi. O zaman da herkesin bizden kaçtığı bir dönem. Yani tanıyanlar artık selam vermez oldukları bir dönem. Ben de bir davetiye ayarlattım, gittim. Beni görünce oradaki dinleyiciler şaşırdı kaldılar. Nasıl geldi bu? Onların aleyhinde bir konferans olacak. Bir akademisyen konuşma yaptı ve sonunda şunu dedi. Bakın aleyhte konuşulacak. Herkes onun için gelmiş. Bütün gazeteciler, davetliler öyle bir şey bekliyorlar. Bu cemaat aleyhinde olmak ihanet-i vataniyedir arkadaşlar dedi. Junta'nın tertiplediği bir konferansta söylenen söz bu. Gittim bu durumu Gülen'in kendisine anlattım. Haberi yoktur diye. Hayatımda o kadar mosmor beni dinlediğini ilk defa gördüm. O zaman anladım ki ya bu cümleyle irtibatlı. Bunu benim bildiğinden de çok fevkalade rahatsız oldum.
3: Biz bunları 28 Şubat'taki manşetlerinden, aynı zamanda 28 Şubat'taki ihanetlerinden de tanırız. Bakın atıyorum o başlıklardan. Beceremediniz artık bırakın. Manşetini bu millet unutmadı ve unutmuyor. O ihaneti, o hançeri, 28 Şubatçılarla yapılan o işbirlikçi tavrı bu millet unutmadı ve asla unutmuyor.
4: Hükümeti iktidardan düşürmek için yapılmış bir darbeydi. Yine toplumun belirli bir kesimini, toplumun dindar kesimini devlete tehdit olarak algılamak suretiyle, onları bir güvenlik meselesi haline dönüştürmek suretiyle o toplum kesimini tamamıyla kamusal alandan silmeye çalışan bir eylem biçimiydi. 28 Şubat darbesi. Fethullah Gülen örgütü bu süreci kolaylaştıran bir aktör olmaya çalıştı. Hükümet üzerinde bir baskı kurmaya çalıştı ve ordu içerisindeki bazı radikal diye tarif edebileceğimiz ve dönemin başbakanı Erbakan'a yönelik yaklaşımları son derece sert olan kişilere karşı da bu anlamda kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Onlarla birlikte çalıştı.
5: Kimi çok istediği üniversiteyi sınavında başarılı olduğu halde okuyamadı. Kimi öğretmenliğini yarıda kesmek zorunda kaldı. Başörtülü kadınlara yerleriniz kamu değil, tarlalar denildi. Askeriyede görev alanlar eşleri başörtülü diye ordudan atıldı. İşlerinden ve hayallerinden vazgeçenler ailelerine, çocuklarına bakabilmek için çareyi başka mesleklerde buldu. İşte tüm bunlar Fethullah Gülen ve örgütü için bir istismara kapı araladı.
6: Bir okul birincisi olduğum halde bu treni kaçırmama müsaade edilmedi.
7: Bu içine.
8: Sıvas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisiyim. Ve bu mezuniyet törenine katılmak YÖK kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel konuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok.

0: sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük, böyle de mezun olmak istiyoruz.
1: Laiklik değil, daha çok laikçilik adı altında irtica ile mücadele söylemine dayalı, son derece katı, ön yargılı ve toplumun değer yargılarıyla uyuşmayan uygulamaları ve FETÖ'nün bu irtica ile mücadele adı altında yürütülen faaliyetleri ve buradaki kriterleri gözeterek kendisini gizleme ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ileride gerçekleşecek bir darbe için kadrolarını hazırlama sürecidir. Bu son derece önemlidir. Yani muhafazakar insanlar sistem için tehdit olarak algılanıp tasfiye edilirken, onların tasfiye gerekçelerini gören FETÖ, bütün bunlardan kendisini arındıracak şekilde takiyeyi, ikiyüzlülüğü, perdelemeyi ustaca kullanmıştır.
2: Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olur?
3: 28 Şubatçılar sonuçta Türkiye'de gerçekten dindar muhafazakar toplum kesimlerinin desteklediği siyasetçilerin iktidar olmasını istemiyorlar. FETÖ de bunu aslında bir imkan olarak görüyor baktığımız zaman o dönemde. Polisin, yargının ve ordunun içerisindeki dindar insanların, gerçekten dindar muhafazakar insanların çeşitli bahanelerle uzaklaştırıldığı, boşalttığı alanlara FETÖ'nün kendisini gizleyerek bir şekilde tamamen seküler bir yaşam tarzını göstererek oralara çok kolay şekilde o oluşan boşlukları doldurduğunu bütün bu özellikle 15 Temmuz'dan sonraki itiraflarda görüyoruz.
4: Şubat örgütün kendisini ordu içerisinde daha fazla gizlemesine imkan tanıdı büyük ölçüde ve diğer kamusal alanda rekabet içerisinde olduğu aktörleri de oyunun dışına itti bir süreliğine.
5: 28 Şubat'ın o en ağır, en karanlık, en sisli günlerinde bütün arkadaşlarım hep birlikte otururduk, konuşurduk. Defalarca yumruklarımızı sıkardık. Dudaklarımızı ısırırdık. Hep ya sabır derdik. Allah mazlumun yanındadır derdik. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste derdik. Biliyorduk ki Türkiye genelinde gerek şahsım gerek arkadaşlarım gibi niceleri dişlerini sıktı. Niceleri yumruklarını sıktı. Niceleri bağırlarına taş bastı. Ama büyük bir dirayetle, büyük bir metanetle sabretti. Kamudaki memur kardeşim de sabretti. Belediye başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar sabrettiler. Yoksul Anadolu çocukları sabrettiler. Anadolu'nun iş adamları, sanayicileri sabrettiler. Çünkü hepsi fişlenmişti. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, kanaat önderleri de sabrettiler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik senaryolarında başrol oynayan, emirle manşet atan, emirle yazı yazan, her gün ekranlarından milletin üzerine pislik boca eden o bazı yayınlara metanetle sabrettik.
6: ...54. hükümetin devrilmesiyle ANAP, DSP ve DTP ortaklığıyla 55. hükümet kuruldu. Azınlık koalisyonunun yer aldığı hükümete CHP de dışarıdan destek verdi.
7: 55. Cumhuriyet Hükümeti biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bulunmaktadır.
6: Gülen örgütünün medya organı Zaman Gazetesi ise cuntacıların tayin ettirdiği darbe hükümetini hayırlı olsun manşetiyle karşıladı.
8: Siyasi güçlerle, siyasi kuvvetlerle de

0: de bize %100 ters olan insanlarla açık bir diyalog olmasa bile onlarla da böyle çatışmamalı. Bu insanlarla çatışmadan onlarla aramızdaki farklı müşterekler ortaya koyarak o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence.
1: 1997 yılında Milliyet gazetesine röportaj veren Fethullah Gülen, Amerikalı yetkililerin kanaatleri bana intikal ettiği kadarıyla Refah'ın kapatılacağı merkezinde düşünceler var diyordu. Mevcut bu durumdan rahatsızlık duymak bir yana memnuniyet bile duyuyordu.
2: Kesinlikle 28 Şubat sürecinde Erbakan hükümetine karşı yapılan o postmodern darbenin bir ucunda Fethullah Gülen ve örgütü, bir ucunda da mutlaka ve mutlaka kendime olan inancım gibi inanıyorum CIA vardır. Ki Fethullah Gülen'in zaten 66'da kestane pazarından ta 2015'lere 20'lere gelişinin temeli hem CIA'dir hem Türkiye'deki farklı CIA ile işbirliği içerisinde bulunan yapılardır.
0: Şimdi sizin biraz evvel işaret buyurduğunuz bir şey var. Benim arz etmeye çalıştığım mülahazaların eskiler lazımı mana derlerdi. Onun gerektirdiği şeyler bunlar. Yani bir erken seçim veya bir istifa, farklı alternatif bir hükümetin teşekkülü ve teessüsü gibi hususlar. Bunlar olabilir aslında. İyi bir seçim kanunu, umum Türk toplumunun benimseyeceği bir intihap siyeti ve keyfiyeti. Aynı zamanda belki şu da, bu da belki benim haddimi aşan bir husus, maksadı da aşmışlık sayılabilir. Biraz da liderler ve liderler kadrosunun partiler üzerindeki sultasını gözden geçirerek, biraz da mesele onlardan kaynaklanıyor. Yeni bir yapılanma.
3: 1960'lardan itibaren komünizmle mücadele derneklerindeki FETÖ elebaşının görevi, bu süreçteki misyonu üzerinden aslında Batılılarla bir ittifak içerisinde olduğunu, görüştüğünü artık ortaya çıkan belgelerden, itiraflardan anlıyoruz. Ve bu süreç 1980'lerde ve 1990'larda derinleşerek devam ediyor. 28 Şubat sürecinin hemen akabinde süreç devam ederken ABD'ye gitmesinin de ve bu sürecin kolaylaştırılmasının da dikkate aldığımızda aslında tam da ABD'deki ya da ABD'nin çeşitli misyonlarıyla bu süreci müzakere ettiğini ve görüş alışverişinde bulunduğunu görmemiz gerekiyor.
1: 90'lı yılların ilk yarısı Fethullah Gülen örgütünün zirve yaptığı yıllardı. Dünyanın dört bir yanında açtığı okulları, dinler arası diyalog ve hoşgörü konuşmaları.
0: Dinler arası diyalog adına, daha doğrusu değişik din müntesiflerinin diyaloğu adına iyi bir şey olacağına inanıyorum.
1: Ancak 28 Şubat depreminde o da yara alacaktı. Ortalığa saçılan kasetlerde dillendirilen cümleler, Gülen örgütünün cemaat değil, örgüt olduğu düşüncesini doğuruyordu.
0: Siz hakim değilsiniz. Başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım yani. Orada o esnekliği gösterecek, o eksantriyi kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İşte bu hesap için yani.
4: Efendim sizin bu raporda, 89 sayfalık raporun sonuç bölümünde bir cümle var. Bu konudaki görüşlerinizi de sizden rica edeceğim. Önlem alınmakta gecikildiği takdirde, yani sizin ve sizin taraftarlarınız için önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından Şeyh Bedrettin ve Şeyh Said'e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır diyor rapor. Ne dersiniz efendim?
5: Bu hiçbir aklı selimin, hiçbir mantığın kabul etmeyeceği fevkalade sevimsiz, alabildiğine kabaca iftiradan başka bir şey değildir. Gülen de

0: Devlete sızmakla suçlanıyor. Kendine eleman devşirdiği okullar hedefteydi. İçten içe biriken bir rahatsızlık artık dışarı taşıyordu.
1: Bazı mahfillerde Fethullah Gülen Hoca'nın başını çektiği hizmet hakkında maalesef bazı incitici sözler söylenmektedir. Hoş olmayan laflar üretilmektedir. Demirel'in burada bulunması orada, Ankara'da ileri geri konuşanlara bir cevap mahiyetindedir. Onun için Sayın Demirel'e teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Muhterem hocam, davanız zaafa uğrayabilir diye sakın üzülmeyiniz. O dava nice gönülleri tutuşturmaya devam ediyor.
3: Sayın Komutanım, son günlerde medyamızda yeniden gündeme gelen ve yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullarla ilgili olarak şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum. Değerli Komutanım, kahraman ordumuzun şerefli bir mensubu ve en yüksek rütbede bir komutanı olarak takdir buyuracağınız üzere tamamen Türk eğitim sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullarda eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bağımsız ve sosyal bir hukuk devleti özelliğinin aksine bir faaliyet varsa devletimizden önce ben bu okulların açılmasını teşvik etmiş biri olarak kapatılmalarını teşvik ederim. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi bu okullarda herhangi bir dış ülkeden veya ülkemize düşman kuruluşlardan alınmış tek kuruşluk destek varsa zaten hastalıklarla sonuna gelmiş hayatımı bizzat kendi ellerimle noktalarım. Bununla birlikte devletimiz zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki bu okullar zaten devletimizin olduğu için böyle bir devirden söz etmek bile abestir. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve genelkurmayımızın ikinci başkanı olarak ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız bu okulları şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vakitlerinizi işgal etme, suyi edebinde bulunduğum için tekrar özür diler, yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte en derin saygılarımın kabulünü arz ederim efendim.
0: Tarih 22 Haziran 2000'di. Gülen örgütü hakkında laik devlet yapısını değiştirmek, dini kurallara dayalı devlet kurmak suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Ancak Fethullah Gülen daha dava açılmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutmuştu bile. Ve o günden sonra da örgütünü yeni üssü olan Pensilvanya'dan yönetecekti.
4: Eli boş gelecek, eli boş gidecek. İşte bunun için ben sizden özür dileyip hüzunundan ayrılmayı düşünüyorum. Zira burada kesip bir şey söyleyeyim size. Ama siz keserseniz söyleyeceğim.
5: Şahin'in etkisi ve imkanı olmadan, referansı olmadan hem 28 Şubatçıların bu postmodern darbeyi yapabilmeleri, FETÖ'nün okullarına, dershanelerine mütedeyyin insanları sevk edebilmeleri, hem de Fethullah Gülen'in 99'da CIA'nin referansı ve Türkiye'deki işbirlikçilerin referansı olmadan Amerika'ya gidebilmesi mümkün değildi. Yani amaç tedaviydi ama doğru olan o değildi. CIA Fethullah Gülen'i kucağına aldı ve ondan sonraki yaşadıklarımızın hepsinin altında CIA ve Fethullah Gülen işbirliği kesinlikle vardır.
6: Gülen son gitmeden evvel iki defa daha Amerika'ya gitti. Gitti, döndü. İkinci de biraz daha uzun kaldı. Hastalıklarını bahane etti. O ikinci gidişi zaten tamamen teslimiyet adına gerçekleşen bir gitmeydi. Orada belli merkezlerle görüşülüp üçüncü gidiş, yani kalıcı olarak gidişin zemini hazırlandı o ikinci gidişte.

0: Amerika'da işte bu son bulunduğumuz süre zarfında değişik insanlarla görüştük. Biraz konuştuktan sonra buradaki Abramovich'ten işte bilmem kime kadar, oradaki Orta Doğu uzmanlarına kadar, değişik Michael Mann'a kadar herkes, Beyaz Saray'a yakın olan insanlar da vardı.
1: Fethullah Gulen, I want to thank you for your contributions to America, for your contributions to stronger Turkish-American relationships and better understanding, and especially for your friendship to Hillary and to me. Thank you.
2: Fethullah Gülen gittiği Amerika'dan bir daha dönmedi. Talimatlarını oradan veriyor.

0: kainat imamımızın sana teğmen rütbelerini elleriyle tattığı günü hatırlıyor musun?
1: Unutmak ne mümkün? Sen götürmüştün beni. Altı düzadede beşinci kat.
0: Elhamdülillah, bismillah.
2: Devletin önemli bir bölümüne sızmışlardı.
3: Rica.
2: Ve çok daha fazlasını istiyorlardı. Bu yüzden de karşılarına çıkan herkesi yok etmeye başlayacaklardı.
4: Düşünebiliyor musunuz 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. Yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle, evet, akıl almaz bir oluşum bu yapılanma. Ve bunların çalışan memurlarına, çalışanları, bunlara yapılan şey akışı var. Artı yurt dışı siyasal temaslara bakıyorsunuz. İşte Papa görüşmesi dahil olmak üzere son derece de önemli başarılar kazandılar. Bakıyorsunuz olağanüstü bir kadro var. Ve bu kadronun acaba yöneticisi ilkokul mezunu bir emekli bayiz.
5: Nasılsınız geçen haftadan bu yana?
6: Çok teşekkür ederim.
5: Yeni tehditler var mı?
6: Yok yok.
5: Yok. Sakinleşti mi orada?
6: Evet. Evet. Peki.
7: Sayın Mumcu. Merhum Hiram Abbas size bir soru sormuş yıllar önce. Öldürmekten korkmuyor musun diye. Şimdi ben de sorayım. Gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten?
8: Hiram Abbas'ın sorduğu sorudan haberdar olduğunuza göre yine kendisine vermiş olduğum cevaptan da haberiniz vardır sanırım.

0: Uğur Mumcu gibi Türkiye'nin karanlıklardan kurtulması için uğraşan nice vatan evladını şehit ettiler. Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Kaşif Kozinoğlu, Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu, daha niceleri.
1: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yapar. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
2: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş ve onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında kısım hileler, hudalar aramaz yani.
3: Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başından sonuna kadar Fethullahçı terör örgütünün askeri ve polis yapılanması hiyerarşisi içinde planlanmıştır. Tabii bunun içinde sivil mahrem imamlar da vardır. Zaten bunu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmalarında ve Ankara Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporun ayrıntılarında çok net olarak görülüyor. Adeta helikopterin düşürülmesi, iki F-4 uçağının Malatya'dan kalkıp, Erhaç Hava Üssü'nden kalkıp, helikopterin uçtuğu noktada o saatlerde havada olması normal bir şey değil. Dolayısıyla zaten Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı söylediği şeyler de kayıtlarda halen var.
2: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
4: Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp yeni bir kampın içinde olmasını istemek abesle iştigal. Kudret Paşa devlet içinde bunu isteyenlerin sözcüsü olma bedelini ağır ödeyecek.
5: Beni bununla alakalı mı çağırdın abi?
4: Yok, hayır.

0: Hoş geldin abi.
1: Sağ ol Hilmi kardeşim.
2: Nizam, Türk İstihbarat Teşkilatı'nda İran'da görevli kardeşlerimizden.
1: Maşallah.
2: Halit Yıldırım, abimiz.

0: Halit abi sana yapacağım vazifenin detaylarını anlatacak.
1: Kudret Paşa'ya suikast yapacaklar.
2: Koskoca Kudret Paşa'ya. Onca asker koruması var.
3: Gaffar Okka'nın da terörle mücadele etmiş polis korumaları vardı.
4: Eşref Bittis Paşa, koskoca jandarma genel komutanı.
5: Hepsi onların işi mi yani?
4: Değilse de parmakları var. Hangi taşı kaldırsak altından Fettah'la ilgili birisi çıkıyor.
3: Tamam tamam, dağıtmayın meseleyi. Kudret Paşa mühim.
6: Harp akademilerindeki konuşmasından sonra bekliyordum ben.
5: Ne konuşması?
7: Kudret Paşa çıktı, çatır çatır konuştu. Türkiye'nin NATO'dan başka alternatifleri olmalı dedi.
6: Aklı olan herkesin niyeti bu. Ama bunu böyle çıkıp ulu orta söylemek her yiğidin harcı değil.
3: Gol

0: hayat herkese bu konuda mesaj vermek için Kudret Paşa'yı seçmiş. Türkiye'deki piyonları da tabii DAEHAK'ın yapılanması. 3 gün önce paşanın 2 yaveri de değişmiş. 2 yeni yaver de güvenlik taraması yapılmamış liste dışı adamlar.
1: DAEHAK'ın adamları.
2: Neler oluyor?
3: Halit durduğuna göre ileride bir tehlike var paşam. Çıkar bizi buradan, geri dönüyoruz.

0: Asker, dinle. Silahlarınızı bırakın. Komutanınız ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir kalkışma içerisindedir. Kudret Paşa rehin alınmış, yaverleri derdest edilmiştir. Eğer bir mukavemette bulunmazsanız hiçbirinizin kılına zarar gelmeyecektir.
1: Devrem, sana kim bu emri verdi bilmiyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Bu hainler Fettah Dağhak'ın adamları. Goliath için çalışıyorlar. Vay Hilmi Kopanlı. Demek sen de onların köpeği oldun.

0: 28 Şubat postmodern darbesi sonrasında siyasi istikrar bir türlü sağlanamadı. Azınlık hükümetleri ve güçsüz koalisyonlarla çok güç kaybetti Türkiye. Batı'ya çok daha fazla bağımlı hale geldi. 3 Kasım 2002 tarihi ise bir milat olacaktı. Vesayetten kurtuluş ümidi olarak görülen AK Partili yıllar başladı Türkiye'de.
1: Şimdiden hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girmektedir. İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir ak sayfa açılacaktır. Bu çerçevede partimiz Türkiye'nin daha güzel günlere kavuşması için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.
0: Nihai hedefe ulaşmak için belirlenen tarih 7 Şubat 2012 idi. Fethullahçı terör örgütü devletin tamamını istiyordu. Örgütün savcıları MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturmaları kapsamında ifadeye çağırdı. Üstelik olağan dışı bir yöntemle.
2: Benim de yargılandığım fuhuş ve askeri casusluk denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerinden MİT'e soruşturmayı sızlatacak bir kirli plan hazırlandı. Ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sıçratmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü.
3: Bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını koyuyorlar bu işe. Benim MİT müsteşarım kalkıyor, adaya bile gittiği zaman yani bir şey için gidiyor. Nedir? İşte az önce konuştuğumuz ve ülkenin gündemini işgal eden terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha, eğer alacaksanız o zaman beni alın.
4: Karşı koyabilecek devletin bir Milli İstihbarat Teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza, haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten başka bir şey değildi.
3: 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Ama kendisine söyledi, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedi. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi.
5: Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a birçok farklı kurumdan farklı bilgiler gidiyordu. Yani gerçeği anlatmayan, manipülasyon içeren bilgiler içeriyordu. Bir tek Hakan Fidan'ın başındaki olduğu kurumdan doğru enformasyon bilgileri geliyordu. Dolayısıyla da bunu FETÖ terör örgütü bu kurumu da ele geçirmeye istemişti. Zaten dönemin FETÖ'cü önemli yazarlarından Önder Aytaç'la da bizzati Hakan Fidan'ın görevden alınması gerektiğini, bir cemaatçi emniyet müdürünün atanması gerektiğini bizzati bana kendisi Ankara'da bir restoranda söylemişti. Hatta bize destek olun, bu emniyet müdürü MİT müsteşarı olursa bütün medyayı sizi her türlü habere boğarız diye söylemişti.
0: 27 Mayıs 2013. Gezi Parkı'nda Taksim yayalaştırma projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından eylem başlatıldı. Takip eden günlerde ise bir çevre tepkisi olarak devam eden olaylar, FETÖ'cülerin çadırları yakmasıyla iktidara yönelik bir karşı duruşa dönüştü. Türkiye'ye yayılan eylemler günlerce sürdü.
6: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
7: Her dediklerini yaptıracaklarını sananlar bugün karşılarında büyük bir kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
8: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istenleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Taksim dayanışması.
9: Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tertip edilen tuzakların benzerini şu anda tekrar yaşıyoruz. Sandıkta başarı sağlayamayanların ve başarı sağlayamayacağını da bilen son dönemde sık sık sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin ve onun yanında olan diğerlerinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz. Bakın dün bütün taraflara çağrımı yaptım. Protesto ise protestonuzu yaptınız. Meseleniz sizin ağaç dikmek midir? Ağaç kesimi böyle bir şey söz konusu değil.

0: sökümü olarak oradaki bir yayalaştırmada 12 tane ağacın sökümü söz konusudur.
1: FETÖ terör örgütü kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgalle sloganıyla var olan hareketini kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan dolayı göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdürü yazdı. Yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda intikal uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
2: Gösteri yapacaklarsa bırakın gösterilerini yapsınlar. Ne yapacaklar gösteride? Ellerinde kitap, ellerinde karanfil, başka bir şey yok zaten bunların elinde.
3: Özellikle uluslararası tanınırlığı olan televizyonlar ve basın kuruluşlarının Gezi olaylarından önce Taksim'de çok ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Gezi olayları başladığında da 24 saat canlı yayın esasıyla beraber Türkiye'de farklı bir toplumsal kalkışmanın, toplumsal bir girişimin olduğunu gördük. Hem FETÖ'cü polislerin, hem FETÖ'cü yargı mensuplarının, hem orada bu Gezi olaylarını organize eden aklın ortak bir işbirliği içerisinde bu olayları gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Tabii hedef o zamanki meşru hükümetin, iktidarın devrilmesiydi.
4: Gezi eylemleriyle istediklerini elde edemeyenler yeni cepheler açıyordu. Erdoğan, dershanelerin kapatılması konusunda her şeyi göze alınca FETÖ'nün yayın organları savaş ilan etti.
5: Bakın biz bu işi çözeceğiz ve bu konuda bizim bir kararlılığımız var. Ya gelin bu konuda işte samimi olalım. Bakın biz sizden hizmet almaksa hizmet alalım. Ne yapalım? Gelin bu dershaneleri okula dönüştürün.
6: Eğer bu taslak yasalaşırsa dedik. Hala da aynı yerdeyiz. Bu taslak yasalaşırsa eğitime büyük darbe vurulmuş olur.
7: 2014'te toplamda Türkiye'de 3000 küsür dershane vardı ve buralarda 60 bin civarında öğretmen, eğitmen görev yapıyordu. Bu 3000 dershanenin de yaklaşık 800'ü o günkü adlandırmayla paralel yapıya aitti. Kendi kontrollerinde olan okullardan daha önemli bir fonksiyon icra ediyor dershaneler. Buraların kayıt sistemi kontrol edilebilir nitelikte değil. Buralarda eğitim alan çocuklar daha sonra hangi kurumlara girdi, nasıl girdi filan, bunlar çok fazla iz bırakan çalışmalar değil. O yüzden onlar için büyük önem taşıyor. Bu dershanelerin dönüşüm süreci başladığı zaman Güvender şemsiyesi altında toplanmış olan FETÖ dershaneleri olağanüstü, bizim de beklemediğimiz, o tarihte bizim de beklemediğimiz bir tepki gösterdiler. Zaten o tepki buraların gerçekten ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza da vesile oldu. O tepkinin şiddetinden anlaşıldı ki biz gerçekten arı kovanına çomak sokmuşuz.
4: AK Parti iktidarını devirme planları yapan FETÖ, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce yapmayı planladığı operasyonu dershaneler tartışmasıyla birlikte öne çekti. 17-25 Aralık 2013. Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla

0: iddiasıyla gözaltına alındı. Erdoğan o operasyonlardan sonra yeni bir kavramı ortaya koydu. Paralel yapı.
1: Devlette paralel bir yapı olamaz. Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içerisine sinenler, şunu bilesiniz ki istediğiniz kadar oralara yerleşin. İninize gireceğiz, ininize. Didik didik edeceğiz ve devletin içindeki bu örgütleri teşhir edeceğiz.
2: Türkiye ekonomisinin büyüme, dış ticaret, faiz, enflasyon, kişi başına milli gelir açısından Cumhuriyet tarihindeki en üst noktaya ulaştığı yıldır 2013 yılı. Ve 2013 yılı Türkiye'nin küresel sisteme kafa tuttuğunu gösterebilecek çapta projeleri başlattığı ve yürüttüğü bir dönüm noktasıdır. Ve Gezi olayları üzerinden Türkiye'de mezhebi temelli olmak üzere sokak olayları başlatılarak iktidarı sarsmaya ve devirmeye dönük uluslararası destekli bir süreç yönetilmiştir. Buna karşı duruş sergilenmiştir. 17-25 Aralık ise tamamıyla hükümeti tasfiyeye dönük bir harekettir.
3: 17 Aralık'ın kurgusu hükümeti devirmek üzerineydi. 25 Aralık soruşturması da hükümeti ele geçirdikten sonra devri sabık yaratmaya yönelik devletle iş yapan tüm kamu ve özel sektörü soruşturmaya, kovuşturmaya yönelik bir kurgudur o. Tabii biz o zaman bunu gördük. Şahsen, özellikle ben bir Cumhuriyet Savcısı olarak çıkıp en azından milletimize, kamuoyuna bunun normal bir soruşturma olmadığını, bunun bir kurgu, plan, proje olduğunu ve derdinin de demokratik yollarla, seçimle gelmiş bir hükümeti devirmek olduğunu televizyonlara, basına, medyaya çıkmak suretiyle en azından kişisel olarak bir vazife edinip bunu anlatmaya çalıştık.
1: Bu alçaklıktır, bu şerefsizliktir, bu namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Hem dindarım diyeceksin, hem de gözünü kırpmadan, üstelik de en iğrenç biçimde masum insanlara iftira atacaksın. Yazıklar olsun. Ne yaparsanız yapın, bu dine zerre kadar zarar veremeyeceksiniz. Bu din azizdir. Kitabımız korunmuştur. Bu alçaklıkları yapanları, bunlara sahip çıkanları, bunlara kol kanat gerenleri tek tek bulacak, hukuk önüne çıkaracağız.
4: Emniyetin bilgisayarlarından çıkan fezleke hazırlıklarında dönemin başbakanı ibaresi vardı. Yani bütün fezlekeyi yargı adına hazırlamışlar, darbeyi yapacaklar, darbeden sonra başbakanı yargılayacaklar, hükümeti yargılayacaklar, ona hazırlık yapmışlar ve bilgisayarda dönemin başbakanı nokta nokta dönemin başbakanı diye de ifadeler vardı. Bu açık kanıttı ve zaten bütün Türkiye'yi de hedef almışlardı 17-25 darbesiyle.
0: Operasyonlar ard arda geldi. Paralel devlet yapılanmasıyla mücadele başlamıştı. Bu kararlı mücadele o çok bilinen kırmızı kitaba, diğer adıyla Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne de girdi. 29 Nisan 2016 İzmir'deki askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında kumpas soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi. FETÖ'nün yargıyı, emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil, hükümeti yıkmak için de kullandığına dikkat çekildi.
5: Fuhuş ve askeri casusluk diye bilinen dava bana göre en çok FETÖ konusunda şuna yaradı. FETÖ'nün sıradan bir terör örgütü olmadığı, profesyonel bir istihbarat teşkilatı olduğunu ortaya çıkardı. Bu tür çalışmaların yürütüldüğünü deşifre etti. Neden? Çünkü bu davaya konu edebilmek için FETÖ'nün kışlada da devletin kadrolarına sızmış bütün o ihanet şebekesi

0: Kesi devletten elde etmiş olduğu bütün o mahrem bilgileri ve belgeleri davaya konu etmek için örgüte kazandırdı, örgüte yolladı. Örgüt de o belgeler üzerinden dava sürecini başlattı. Bu dava üzerinden herkes, bütün Türk milleti bu ihanet şebekesinin CIA destekli, Mossad destekli, diğer Avrupa'daki birçok istihbarat teşkilatıyla irtibatlı olan bir ihanet şebekesi olduğunu anladı.
1: 14 Temmuz 2016, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 tepe yönetici hakkında hazırladığı çatı iddianameyi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İyice köşeye sıkışan FETÖ, kurulduğu günden bu yana baskı ve hileyle elde ettiği sosyal, siyasal ve ekonomik gücünü kaybetmemek için darbe girişiminde bulunacaktı. Üzerine ilk defa giydiği haki renk asker yeşili bir cübbeyle 19 Mart 2016'da kameraların karşısına geçen Gülen, sözde dini sohbet görüntüsü altındaki konuşmasıyla askeri kalkışma talimatını da vermişti zaten.
2: Zararlı oluyorlarsa şayet o mevzuda izharı reyde bulunarak zalimlerin bir daha gelip başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Yeter diyen insanlar, onlara müjdeler olsun. Neyin var olduğunu, neyin yok olduğunu sizin yüksek firaset ve kiyasetinize havale ediyorum.
1: FETÖ elebaşının yeşil cübbeli talimatıyla darbe girişimi için düğmeye basıldı. Yer İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Gülcan Gıda isimli bir işletme. Büfede kamunun kullanımına ücret karşılığında açık olan kontörlü hat darbeciler için de iletişim kanalıydı. FETÖ imamları 415 kripto ismi o büfeden aradı. Örgütün hava kuvvetleri imamı Firari Adil Öksüz de o kişiler arasındaydı.
3: Mahrem imamlar gizli dikkat etmişler ve darbeyi yakalanmamak için, iletişim ağlarından yakalanmamak için sabit hat üzerinden bağlantı kurmuşlar. Bu Gülcan büfe üzerinden aranan isimler 15 Temmuz darbe girişiminde şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak ifade ediliyor. Boğaziçi Köprüsü'nde 34 tane vatandaşımız şehit oldu. 3 isim Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İbrahim Gür sürekli aranmış. Ve bu kişiler köprüdeki darbe girişimini yöneten isimler. Mesela bu hat üzerinden Cumhurbaşkanımıza suikast timinde yer alan bir yüzbaşı Özay isimli bir darbeci hain bu hat üzerinden aranmış ve suikast timindeki bu kişiye talimatlar bu hat üzerinden verilmiş.
4: Cumhurbaşkanlığına da girmişlerdi. Belki hala da vardır. Onlar üzerinde de çalışıyoruz, söyleyeyim. Ya kendileri istifa eder giderler, nereye giderlerse gitsinler, ama burayı lekeleyemezler. Ve geldiğimiz andan itibaren yaptığımız iş zaten o temizlik harekatıdır.
1: Başkan Erdoğan'ın bu sözleri külliyedeki yapıya işaret ediyordu. Kimse olacakları tahmin bile edemiyordu. İşin vehameti 15 Temmuz 2016'da anlaşılacaktı.
5: Sakın yönetim oraya kimse evine girsin, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk.
6: Sokağa çıkmak yok. Yönetimine. Herkes evlerine.
7: İnsanları vuruyorlar abi.
8: Çok şükür o günleri de gördük.
9: Endişelenmeyin çocuklar. Bunlar bizim. Artık yerde gökte bizim. Huruç gerçekleşti.

0: Yüzbaşım. İdari binam burası. Dosyalarım kaçmadan Cengiz Selçuklu'yu bulun hemen.
1: Emredersiniz. Koşun benimle. Hadi hadi hadi sen benimle gel. Çabuk. Koş koş.
2: Her yeri arayın. Yıldırım projesiyle ilgili ne varsa bulup bana getir.
1: Emredersiniz. Hadi beyler hareket. Hadi hadi. Çabuk.
2: Abi hayırlı sabahlar. Cengiz Selçuklu öldü. Yıldırım projesiyle ilgili bütün dosyalar elimizde. Siz neredesiniz abi?
3: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur.
4: Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız.
5: Milletimizi meydanlara davet ediyorum.
6: FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı bu girişim aslında bir darbe girişimi değildi. Darbe girişiminin çok daha ötesinde bir işgal girişimiydi. Bugüne kadar darbeler oldu ama hiçbir zaman darbeyi yapanlar silahlarını sivil halka yöneltmediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadılar. Kripto bir yapıyla devletin belli kurumlarını ele geçirmeye çalışmışlar. Kılı kırk yararak öğrenci alınan ve daha sonrasında da yine kılı kırk yararak takibi yapılan son derece disiplinli Türk Silahlı Kuvvetlerinde dahi ciddi bir şekilde onların ifadesiyle adamlar yerleştirilmiş. Uzunca süren ve son derece kapalı, gizli ve profesyonelce yapılan bir organizasyon. İşte 15 Temmuz akşamı kendilerince bunun meyvesini toplayacaklardı. Bu devleti, milleti işgal girişimiydi. Allah bizi bu girişimin başarılı olmasından korudu.
7: FETÖ'deki ihanet girişimi diğer darbe girişimlerinden, diğer darbelerden ayıran bana göre en önemli özellik halkın refleksi oldu. Çünkü Amerika ve onun güdümündeki tasmalı yapısı şöyle düşündü. Bir darbe girişiminde bulunduğumuz takdirde evvel olduğu gibi millet bu süreci kabullenir ve kabuğuna çekilir, süreci seyreder. Olmadı. Nasıl olmadı? Millet önderinin talimatıyla, yani Sayın Erdoğan'ın herkes sokaklara, herkes meydanlara talimatıyla inanılmaz bir refleks gösterdi ve bütün dünyayı şahmat etti.
8: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi'nin başındaydı Turgut Aslan. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi sonrası FETÖ'nün her yaptığının mercek altına alınması talimatını vermişti. Onun hazırladığı rapor hukuki dayanak oldu. FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğu adli makamlarca tescillendi.
9: Fethullah Gülen bir raporu yazdıktan sonra benim kendi saflarında olmamı istedi. Ben onlardım. Ondan sonra kendi gazetelerinde FETÖ'cülerden daha beni ve arkadaşlarımı hedef haline gösterdiler, yanladılar. Bizi korkutmak istediler. Biz korkmadık, yılmadık. Ondan sonra ne yaparsın yapın dedik. Bu ülke hiçbir zaman FETÖ'nün kucağında olamaz dedik.
8: FETÖ'nün hedefindeydi. Ancak tehdit ve karalamalar ne yıldırmış ne de korkutmuştu. Kalkışmanın

0: geldi diye beni bırakmayacak.
1: 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için canını ortaya koydu. FETÖ'cü teröristler koruması Hasan Gülhan'ı şehit etti. Gözleri kapalı haldeyken başından iki kez vurulan Turgut Aslan'sa ağır yaralandı. Zorlu bir sürecin ardından yaşama tutundu. Gözlerini açtığında ilk sorduğuysa ülkesinin ne halde olduğuydu.
0: Beşçevay beyin ameliyatı olmuşum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda demişim ki bu ülkede demokrasi var mı diye sormuşum. Ondan sonra Fethullah Gülen kazandı mı? Kazandıysa hak kaybetti, demokrasi kaybetti. Fethullah Gülen kaybetti mi? Demokrasi kazandı, hak kazandı demişim.
1: 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatanın dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran halkın desteğiyle bertaraf edildi.
2: 17-25'ten sonra hem jandarma hem emniyetteki düzenlemeler sonucunda 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi başarılı olamadı. Elbette milletimizin duruşu, Cumhurbaşkanımızın liderliği başat rol üstlenmiştir. Ama emniyetin ve jandarmanın o güne kadar jandarma ve emniyette yaptığımız düzenlemeler dolayısıyla jandarma ve emniyetin içindeki unsurların da karşı çıkmasının bu darbe girişimine çok önemli, büyük, dönüştürücü, belirleyici katkısı olmuştur.
1: Darbe teşebbüsüne karşı ülkenin her köşesinde Türk milletince gösterilen direniş ve kararlı duruş, demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini aldı. Millet canı ve kanını ortaya koyup tanklara karşı vücudunu siper ederken, birilerinin tankların arasından geçip evde kahve içerek darbe girişimine seyirci kalması da hafızalara kazındı.

0: bütün insanlar o Akıncı'daki sivilleri gördü. Bir tanesi Nurettin Hoca diyeyim. Nurettin Hoca, ben Bandırma'da kalırken 90'lı yıllarda Balıkesir'de Zanos Tersanesi'nin öğretmeniydi ya.
1: Adam televizyonlarda canlı yayın yapıyor. Siz hala kimi toplayamadınız? Komutan olun. Böyle olmaz.
0: Diyor ki ben belgesel çekmeye gitmiştim oraya. Yani 15 Temmuz olayının belgesini çekecek. 15 Temmuz akşamı çekiyor belgesel. Çılgın bir belgesel şey yani. Böyle bir projesi hemen yerinde. Yani bildiğiniz yalan söylüyor. Bu insan bu örgütü içinde yaşıyor. Ben kendim gözlerimle gördüm bu insanı. Yani hocasıydı bu şeyin. Dershanenin öğretmeniydi yani.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
3: Çok şükür. Başaramayacaklar. Vatan teslim olmuyor. Direniyorlar. Hamdolsun. Çok şükür.
0: Nereden biliyorsun senaryo olmadığını? Ya biliyorum, bilmeyi bırak. Görüyorum ya. Yani görüyorum işte, adam eline tüfeği almış koşuyor. Vatan emniyetini işgale gidiyor. Tankları almış. İnsanları ortadan ikiye bölüyor. Ortadan ikiye bölünerek şehit olan insanlar var sokakta. Ya ne yapıyorum ben de demiyor yani ya. Ve insanı üzen şeylerden bir tanesi de bu insanların hep kurmay olması.
4: Arkadaşlar, sivilleri yaklaştırmayın.
5: Sivilleri yaklaştırmayın. İçinde polisler olabilir.
6: Şu an caminin arkasında bir grup siviller ellerinde Türk bayrağıyla şey programı yapıyorlar.
5: Kesinlikle yaklaştırmayın. İçlerinde özel arkadaşlar olabilir.
7: Sivilleri dağıtılması gerektiğini düşünüyorum falan.
8: Hava karanlık. Helikopterin ışığı da yanmıyor ama bir helikopteri falan da yok.

0: 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması sıkça dillendirilir oldu. Muhalefet hep Erdoğan'ı suçladı. Bütün darbelerin mevcut iktidarı hedef aldığını bile bile. 15 Temmuz'da da helikopterler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne değil, Erdoğan'ı ele geçirmek üzere Marmaris'e inmişti.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına?
2: Hem MHP'yi takdir ediyorum, hem de Fenerbahçe Kulübü'nü. Maalesef benim partim isim oldu.
3: Benim partim derken?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz.
2: Halk Partisi'nden bahsediyoruz.
3: FETÖ'ye teslim oldu diyorsunuz. Abi,
2: o tuzağa karşı hep dik dursaydık 15 Temmuz darbe girişiminde olmayacaktı.
5: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
6: Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor? Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
7: Bir milletvekili biliyorsunuz Amerika'da, Aykan Kaş'ta gitti. Danışmanları hapishanede birisi mahkum oldu, yattı. 14. katta bu danışmanların bir kısmı Fethullah Gülen cemaatinin danışmanları olduğu söyleniyor. Şimdiki yönetimin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi var demiyor. Böyle partimizin ilişkisi, ama yönetimin bana göre Fethullah Gülen'le ciddi oy almak için ciddi bir ilişkisi var. 260 tane şehidimiz var, 250 küsür tane şehidimiz var ve bunun yanında bilmediğimiz yıkılan ocaklar binlerce var. Sırf FETÖ örgütü yüzünden. Bunlardan gelecek oy gelmez. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu hataya düşüyor. Ne tavizler veriyor? Ne sözler verildi? Kanun hükmünde kararnameyle gözaltına alınanlar, mahkum olunanlar vardı. Biz gelince hepsini affedeceğiz diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yargıya gitmeden nasıl affediyorsun? Ve bunlara bu sözleri mi verildi? Yani genel af mı çıkartacak Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu terör örgütüne? Cumhuriyet Halk Partisi bunların cevabını vermeden seçime giremez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu Fethullah Gülen ekibini soktuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bıraksa bile üzerinde bir kara leke olarak kalacaktır.
8: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
9: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
8: Kaçacaktır efendim, yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
1: Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım.
10: Ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
11: Darbeye deli mi içiyordunuz? Ben varım dedim. Şimdi Kazakistan'ın karşısında duruyorum. Bugün Kılıçdaroğlu tiyatro diyor ya, o maçımıza tiyatro değil. 251 tane şehidimiz var. Kılıçdaroğlu da tiyatro zannediyor bunu. Tiyatro zannederek izlemiş. İnsan tiyatroyu yederken zevk alır. O maçımızda da zevk alır, güzel mi merak ediyorum.
12: Yerli ve milli olarak Atatürkçü olaraktan tanınmış olan, toplumsal tanınırlığı olan ne kadar milletvekili ve yönetici varsa maalesef bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine tasfiye edilmiş durumda. Ve FETÖ'nün, küresel akla hizmet eden FETÖ'nün ne kadar beklentisi varsa da maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi onlara hizmet ediyor. Bunu da görüyoruz.
0: 15 Temmuz bir halk hareketiydi. Milli iradenin, milli egemenliğin şahlanışıydı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olamazdı da. İçte ve dışta hala bazı engeller çıkarılıyor olsa da emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor Türkiye. Yılmadan, usanmadan, başarmaktan başka çıkar yol yok. Şehit ve gazilerimizin bizden beklediği tam

0: bu.
1: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere.

0: Ve gelelim şimdi bugüne. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Takiye yaparak asıl niyetlerini ve gerçekte kim olduklarını gizleyen bu karanlık yapının maskesi herkesin gözü önünde bir kez daha düşüverdi. FETÖ elebaşı Gülen'e hain gibi bir cenaze töreni yapıldı çünkü tekbir getirmenin yasaklandığı çukur merasiminde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu.
1: Beneficial knowledge, so they continue. And yes, he did not have any children because he preferred us to himself. He wanted to fully connect and he wanted to fully focus on his work selflessly. Yes, he did not have children, but in a way, we are all his children today. So we pray and we will continue to pray for him. So we ask you, O Lord, to enable us to uphold that legacy.
0: Terörist başı vatansız olarak gömülecekti. Çukur merasimine katılan ihanet şebekesinin vatansız üyeleri de o hep gizledikleri yüzlerini bir kez daha göstermeye cesaret edemedi. Maskelerin, şapkaların, gözlüklerin arkasına saklandılar. Güya sevdikleri, bağlı oldukları o terörist başının ismini vererek rahmet bile okuyamadılar. Çünkü yüzsüzlerdi. Ve bu yüzsüzlüklerinin bilincinde olduklarından olsa gerek helallik de istenmedi.
2: Böyle cenazelerde bir helallik alma şeysi yapılır. Fakat milyonlarca Müslüman, milyonlarca insan onun iyiliklerine mazhar olarak şahitliklerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla ayrıca bir şey yapmaya gerek yok zaten.
0: FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen, örgütün Amerika Birleşik Devletleri'nde karargah olarak kullandığı Pennsylvania eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Şimdi akıllara gelen sorularsa şunlar. Terörist başı Gülen'in daha hastalık sürecindeyken örgüt içinde patlak veren liderlik kavgasının onun ölümünden sonra nasıl sonuçlanacağı ve bu ihanet şebekesinin ipini bundan sonra hangi karanlık yapının tutacağı?
3: Fethullah Gülen ezoterik yazdırdığı kitapta 105 yaşına kadar yaşayacağına inanıyordu. 105 yaşına kadar da işte Türkiye'nin başına geçecek. Oradan da alem İslam'ı idare edecek. Ondan sonra da ölecek, bitecek. Yani devletleşecek bu iş mantığıyla hareket etti. Dolayısıyla o kişilerden hiçbirisi bundan sonraki süreçte o örgütü idare edemez, sevk edemez. Cevdet dediğiniz kişi Fethullah Hoca'nın tırnak içinde diyelim. Çamaşırını yıkayan, bulaşığını yıkayan, onun şahsi işlerine bakan, oradan da ekonomik şey geliştiren bir adam. Yani zerre kadar bir liderlik vasfı olan birisi değil. Mustafa Özcan dediğiniz şahıs daima ikinci planda kalıp birinci adamı idare etme yöntemiyle hareket etmiş ve varlığını öyle sürdürmüştür. Yani birinci adam olma noktasında hareket etseydi şimdiye de çoktan o da giderdi.
4: Örgütten kimse yok mu derneklerinden, Türkçe olimpiyatlarından, işte Afrika'ya yardım yapıp kurban derisi gibi yıllarca toplanan 30 milyar dolarlık parayı bu ikisi yönetiyor. Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu tarafı.

0: Bundan dünya mesela 154 tane charter okulu var Amerika'da. Şu an kim onları yönetecek? İngiltere'de, Londra'da inşaat şirketleri var. Kanada'da mesela altın madenleri sahaları var. Bu Afrika'da var, Uzak Doğu'da var, birçok Kazakistan'da var. Örgütün halen dünya üzerinde birçok malı mülkü var. Evet. Bu parayı kim yönetecek? Şu anda işte biraz sonra şu anda FETÖ'nün yerine Suat Yıldırım diye bir isim cenaze namazını kıldırılınca örgütü emaneten Suat Yıldırım yönetecek.
1: Bu kişi mi kıldırdı cenaze namazını?
0: Evet, kendisi Sakarya Üniversitesi'nde Adil Öksüz'ün de hocasıydı biliyorsunuz. Örgütün operatif biriminde hiçbir zaman görev almadı bu şahsın. Doğruları konuşmak lazım. Ama Mustafa Özcan operatif Türkiye'ye yönelik her türlü kumpasın 15 Temmuz MİT kumpasları, 17-25 Aralıklar gibi Ergenekon operasyonu aklınıza gelebilecek birçok suikastleri bizzat bu şahıs vermiştir. Burada en önemlisi Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı da şu anda bu şu anki istişare heyetinin beyin takımında. Mustafa Özcan bu ekibi alarak asıl kadroları burada mücadele eden, 40 yıldır mücadele eden bu kadroyu bertaraf etti. Dediğiniz gibi şimdi ne olacak? Fethullah Gülen öldü. Şimdi yıllarca susan bu kadrolar, bunlar gibi daha arkada büyük kadrolar var. Hepsi çıkıp konuşacak. Şimdi bunlar da kazan kaldır. Bu örgüt normal bir terör örgütü. Casusluk ve istihbarat örgütü. Dolayısıyla
1: yani küresel güçler bu örgütü aparat olarak kullanmakta hala kararlı.
0: Tabii ki Almanya'da devasa bir think tank kuruluşu kurdular. Buradan firar eden subaylar, istihbaratçılar, polisler, emniyetçiler şu anda Türkiye karşıtı sürekli haber alıyorlar. Onları dönüştürüyor, raporlama yapıyorlar. Türkiye'ye karşı her türlü Türk siyasetine, Türk güvenlik noktalarına karşı operasyonları Almanya'ya, birçok ülkeye, batılı ülkelere servis ediyor.
2: Müthiş bir moral bozukluğu var şu anda örgüt mensupları içerisinde. Üst düzeydeki adamlar işlerini götürürler. Çünkü bu CIA'nin bir aparatı. CIA'nin dünyadaki faaliyetleri devam ettiği sürece Fethullahçı terör örgütünün mensupları başka alanlarda istihdam edilirler. Onu başka bir noktada görürüz.
3: Allah beter etsin. Yani o adamın yaptığı kötülük çok fazla. Bilhassa alem-i İslam'a yaptığı kötülükler daha sonra çıkacak. Neler yaptı onlar bakalım. Diğer ülkelerde nasıl bir İslam işlediler? Nasıl bir İslam götürdüler oralara? Daha onları incelemeye almadık. Biz evet. Türkiye ayağında konuşuyoruz. Onun için alem-i İslam'a yaptığı kötülük Türkiye'ye yaptığından daha fazla. Daha
4: öyle
3: kötü.
4: Mi?
3: Daha kötü ve bunlar yavaş yavaş çıkacak ortaya. Onun için diyorum ben, yani bütün dünyada mücadele devam etmeli ama artık şahsıyla uğraşmaya gerek yok. Öldü gitti. Esas bundan sonra zihniyetiyle, düşünceleriyle, fikirleriyle mücadele etmek lazım.
5: Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.

tankın önüne dikilen bu ülkenin evlatlarının geleceğimiz için destan yazdığı o gece. İhanete geçit yok. Hain kalkışmayı dakika dakika anlatan asırlık direniş belgeseli bu akşam 20.45'te A Haber'de.

Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Efendim Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından sanayiciye finansman müjdesi verdi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan imalat sanayiye yönelik

0: 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını duyurdu.
1: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik.
2: Sanayideki rekabeti ihracatın artırılması için atılan adımları hatırlattı. Sanayiciye yeni bir finansmanın müjdesini verdi.
1: Şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
1: Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz.
2: Erdoğan imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını duyurdu.
1: Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu FETÖ'nün finans ayağını çökertmeye yönelik yürüttüğü operasyonların bilançosunu açıkladı. 2025 yıl sonu itibariyle 84 binden fazla dosyayı sonuca bağlayan kurum 329 binin üzerinde kişi ve kuruma kritik analiz raporlarını yargıya teslim etti. Örgüte ait milyarlarca liralık mal varlığıyla finansman işlem de durduruldu.
2: Fethullahçı terör örgütünün finans ayağını çökertmeye yönelik yürüttüğü operasyonların bilançosu ortaya çıktı. Buna göre Mali Suçları Araştırma Kurulu 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamladı. 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında elde edilen bulgular adli makamlara iletildi. MASAK tarafından FETÖ'nün finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemeleri 7-25 Aralık 2013 sonrası savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırıldı, FETÖ bağlantılı şirketlere kayyum atandı. Ayrıca örgütün finans sektöründeki önemli araçlarından Asya Katılım Bankası AŞ, tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF yönetimine geçti. FETÖ ile mücadele kapsamında 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu. Ayrıca 251 kişi hakkında yabancı ülkelerde bulunan mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi. MASAK 2025 yılı sonuna kadar FETÖ kapsamında 84.724 analiz dosyasını tamamladı ve 329.504 gerçek de tüzel kişi hakkında hazırlanan analiz raporları adli makamlara sunuldu. 2025 yılı içinde FETÖ kapsamında 6.520 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca 583 gerçek ve tüzel kişiyle ilgili

0: olarak yurt dışındaki muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi.
1: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Gürlek, 25 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
2: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Olaya ilişkin 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden aydınlatılması için harekete geçildiğini duyurdu. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızda kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini dile getirdi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
3: Bir saniyesine bile hakim olamadınız.
2: Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş mitinginden helikopterle Yozgat'a gitmek için harekete geçmiş, helikopter Göksun ilçesinde düşmüştü. Yaşanan kazada Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.
4: Beton çok soğuk, üşüyorum.
1: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesmediğinin de altı çizildi.
2: İki bakanlık harekete geçti. FETÖ'ye büyük darbe vuruldu. Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt bağlantılarının çökertilmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmadığını belirten Adalet Bakanı Gürlek de, şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız ifadelerini kullandı. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin ardından geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesilmediğinin altı çizildi.
1: Efendim, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle tanıdığı Baylo'nun FETÖ'nün darbe planlamaları ve diğer gizli faaliyetlerinde kullanıldığı ana haberleşme ağı olduğu tespit edilmişti. Soruşturmalar kapsamında uygulamada kullanıcıların isimleri yerine numaralandırmaları ve ID'ler yer aldığı belirlendi. Toplam kullanıcı kimlik sayısının ise 215 bini aştığı anlaşıldı.
2: Tüm Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle öğrendiği Baylo hiyerarşisi deşifre oldu. Bayrokta ID yani kimlik numaralarını

0: birden başlayarak verildiği ve toplam kullanıcı kimlik sayısının 215 bini aştığı belirlendi. Uygulamanın mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü.
1: İlk yüzde yer alan isimlerden biri MİT Kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan. Erol Demirhan'ın Baylok ID'sine baktığımızda 27 olduğunu görüyoruz.
0: Demirhan'ın hemen arkasındaki isimse 28 numaralı ID ile eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi. Kimlik numarası ilk yüzün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri de Serkan Şahan. ID'si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından biri. 43 numaralı ID'ye sahip olan isimse Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastinin planlayıcısı Kemal Karaatan'ın bağlı olduğu kişi. Dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ'nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID'ye sahip Mehmet Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri. Yapılan incelemelerde kullanıcılara verilen kimlik numaralarının rastgele değil, örgüt içindeki konum ve kıdemi yansıtacak şekilde oluşturulduğu değerlendirildi. FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven, ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda. FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si de 3320. Baylok'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.
2: Efendim, CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Delegeler noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı. Kurultay olmaz dedi. Özgür Özel ise mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
3: Çağrısı gibi algılandı ama...
4: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii, nereden bakarsa.
7: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını gerekçe göstererek kapıyı kapattı. Özel çağrıyı mahkemeye başvurmakta buldu.
8: Umarım buralardan bir sonuç çıkar elbette.
7: Özgür Özel cephesi salı günü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Olağanüstü kurultayın toplanması için çağrı heyeti talep edilecek.
8: Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
7: Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını önceki ay genel merkeze teslim etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı, kurultay olamaz dedi. Özel olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıma kararı aldı.
8: 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor.
7: Ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için de mahkemeye başvuru yapılacak.
8: Parti meclisinin düştüğünü, istifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu.
7: Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi reddetmesi halinde Özgür Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta yeni partinin kurulması bekleniyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne dek 43 il başkanını görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun ay sonuna kadar 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor. Gözler parti için muhalefete, yani Özgür Özel ve ekibine çevrilmiş durumda. Yeni bir parti kurmak için kolları sıvayan Özgür Özel'in mecliste aradığı desteği bulamadığı iddia ediliyor.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii, nereden bakarsa.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yapılanma süreci şimdi yepyeni bir aşamada. Kılıçdaroğlu kurultay öncesi teşkilatları tamamen kendi yol haritasına göre şekillendiriyor. Bugüne kadar toplam 43 il başkanının biletini kesen CHP lideri ay sonuna kadar teşkilatlardaki revizyonu tamamlayacak. Kılıçdaroğlu'nun kendisini destekleyen il başkanları dışında kalan yaklaşık 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor.
3: herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız bu.

0: da kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
1: Gözler CHP'den ayrılıp Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında olan Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre Özel meclis çatısı altında aradığı güçlü desteğe henüz ulaşamadı. Yeni oluşum için yola en az 100 milletvekiliyle çıkmayı planlayan Özgür Özel 136 CHP'li vekilden şimdilik sadece 50 ile 60'ını ikna edebildi. Bu durum kurulacak yeni partinin mecliste doğrudan ana muhalefet olma iddiasını daha başlamadan ciddi şekilde tehlikeye düşürdü. Peki milletvekilleri neden istifaya yanaşmıyor? Parti kaynaklarına göre kuruluş sürecinin uzaması Özgür Özel'in siyasi iddiasını zayıflatıyor. Ayrıca çok sayıda vekil siyasi geleceklerini köklü bir çatı olan CHP altında sürdürmenin daha avantajlı olacağı görüşünde. Belediyelerin tamamının bu yeni harekete destek vermeyeceği endişesi de vekillerin aklını bulandıran en büyük soru işareti.
2: Partiye 7'de kim geldiyse onlar gelecek.
1: Hatta Özel'e en yakın bazı isimler bile partide kalmayı tercih ediyor. Gerekçe ise olası yargı kararları veya siyasi gelişmeler sonrası Özgür Özel'in ileride yeniden CHP genel başkanlığına dönebilmeyi ihtimali. Ankara kulislerinde kartlar yeniden karılırken yeni partinin takvimi geciktikçe Kılıçdaroğlu'nun örgüt üzerindeki hakimiyeti daha da kuvvetleniyor.
3: İstanbul Ümraniye'de öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Mahkeme davayı 7 Ekim tarihine erteledi.
4: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu dahil 6 tutuklu sanık ve Kundakçı ailesi mahkeme salonunda tartıştı. Gerginlik yaşandı. Duruşmada söz alan baba Cemil Kundakçı, silahın çıkarılma ve tanık beyanlarının matematiksel olarak birbiriyle uyuşmadığını savundu. Anne Ülker Kundakçı ise sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun evcil hayvanını sormasına sert sözlerle tepki gösterdi.
5: Terbiye etsin.
6: Senin muhatap olacağın birisi.
5: Canmayın ifadesi zaten ne ifade? Canmayın ifadesini de
4: koridorda öfkesine hakim olamayan baba Cemil Kundakçı sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
3: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli özlük ve sosyal hakları için Saraçhane'de toplandılar. Emekçiyi oyalamayın, haklarımızı geri verin pankartı açan bir grup sloganlar atarak İBB yönetimine tepki gösterdi.
7: Çocuğumuzun rızkına göz dikenlere yazıklar olsun.
4: Ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak eylem yaptılar. Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası üyeleri sosyal denge sözleşmesinde taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.
7: İBB emekçileri ayrıcalık değil, sürekli sahada, alanda, meydanlarda bahsedilen adaleti istiyor. Adaleti.
4: İBB'nin itfaiye, zabıta ve yol bakım gibi farklı birimlerinde çalışan sendika üyesi bir grup Saraçhane'deki İBB başkanlık binası önünde toplandı. Onlarca İBB personeli ellerinde pankartlarla başkanlık binası önüne yürüyerek slogan ve ıslıklarla duruma tepki gösterdi.
3: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlemediği Karaburun sahilinde vatandaşların imdadına yine Arnavutköy Belediyesi yetişti. Sarp kayalıklarda biriken tonlarca atık zorlu bir mesaiyle denizden botlar ve jet skiler yardımıyla tahliye edildi.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlemediği Karaburun sahilindeki kirlilik için Arnavutköy Belediyesi harekete geçti.
8: Arnavutköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak arka sahilde vatandaşların attığı çöpleri şu an temizliyoruz.
4: Arnavutköy Karaburun sahili

0: Kalenin temizliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ancak özellikle kayalık bölgelerde biriken atıkların temizlenmemesi çevre sakinlerini isyan ettirdi. Yoğun şikayetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan Karaburun sahilinde sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu noktalarda kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Toplanan atıklar bot ve jet skilerde deniz üzerinden tahliye edildi. Gün boyu süren çalışmalarla çevre ve halk sağlığını tehdit eden tonlarca atık tek tek toplanarak sahil şeridi yeniden temiz görünümüne kavuştu. Bölgedeki mağduriyeti gideren Arnavutköy Belediyesi, sahili vatandaşların kullanımına yeniden sağlıklı bir şekilde sunmuş oldu.
1: Efendim, yaz aylarının en büyük kabuslarından biri olan kene tehlikesi Burdur'da bir cana mal oldu. Ormanlık alanda vücuduna 3 kene tutunan 55 yaşındaki Fatma Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
0: Vücuduna yapışan kene onu hayattan kopardı. Burdur Kemer'e bağlı Akçaören Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Fatma Duran'ın vücuduna yaklaşık 2 hafta önce gittiği ormanlık alanda kene tutundu. Durumu fark eden Duran Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan numuneler üzerine Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan Duran yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duran'ın cenazesi Kayışköy mezarlığında koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından tedbirle toprağa verildi.
2: Ormana gittik, dediği yerde kene yapışmış bu ölen bayana, arkadaşım da Fatma abla'ya. Bu kenenin, üç tane de koparmışlar bunlar. Koparasına 3-4 gün sonra eşine demiş ki Hasan, ben kafam dönüyor, işte iştahsız geldim. Halim yok, bilmem ekmek canım istemiyor demiş. Hastaneye götürmüşler. Hastanede siz ne soktu demişler. İlan koyduklu bir şey sokmadı ama bir kene yapıştı, sadece kene kopardık demişler.
0: Yaşanan olay üzerine uzmanlar vücuda yapışan kenenin elle koparılmaması gerektiği yönünde bir kez daha uyarıda bulundu.
1: Kastamonu'da dalından koparıp yedikleri kiraz sonrası hayatını kaybeden Ahmet M. ve Rahime Derin çiftinin acı haberi gözleri tarım ilaçlarındaki hayati tehlikeye çevirdi. Peki meyve üretiminde zirai ilaçlama nasıl yapılmalı? Reçete süreci, doz ayarı ve en önemlisi hasat takvimi ile ilgili uyulması gereken kurallar neler? Uzmanına sorduk, izleyelim.
3: Kiraz zehirlenmesinde acı haberler peş peşe geldi. 1 Temmuz'da dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımdaki eşi Rahime Derin de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Ancak gözler meyve ağaçlarına atılan tarım ilaçlarına çevrildi.
4: Meyve üreticileri meyveleri korumak için 4 yöntem kullanıyor. Kültürel yöntemlerle birlikte mekanik yöntemler, eğer yeterli gelmiyorsa yine biyoteknik uygulamalarla meyveler koruma altına alınabiliyor. Yine de yeterli gelmiyorsa bu kez zirai ilaçlara başlıyor. Zirai ilaçlar ise bayilerden özel şartlar yerine getirdikten sonra alınabiliyor.
5: Şimdi üreticilerimiz bizim bakanlığın kayıt sistemlerinden en az bir tanesine kayıt olması gerekiyor. Bu ÇKS, TÜKAS ya da COBÜX gibi sistemlerimiz var. Bu sisteme kayıtlı olan üreticilerimiz yetkilendirilmiş üretici belgesi aldığı takdirde cep telefonlarına SMS ile onay kodu gelerek ürünleri bayilerden alabilecek. Burada bakanlığımız kayıt sistemlerinde kayıtlı olan ürünlere ve o ürünlere ruhsatlı olan bitki koruma ürünlerini sadece satın alabilecekler. Hangi ürün sisteme kayıtlı ise o üründe ruhsatlı olan bitki koruma ilaçlarını bayiden alabilecekler.
3: Haşereyle mücadelede bilinçsizce kullanılan kimyasallar adeta birer zehre dönüşebiliyor. Uzmanların dikkat çektiği en kritik nokta ise dozaj ayarı ve hasat takvimi.
6: İlacın etki süresine göre kullanmak zorundayız. Çünkü bir ilacı atıp yarın toplamak olmaz. O ilacın kaç gün etki süresi var? 3 gün. O zaman 3 gün evvel atıyoruz, 4. gün topluyoruz.
1: Efendim, Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden İbrahim Arınmış'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalar 9 Temmuz'dan

0: yana devam ediyor. Aranmış'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarmak için mağaraya bir havalandırma sistemi kuruldu.
1: Altın aramak için girdiği mağarada metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Acı olay 9 Temmuz'da Çorum'da Sarp Kayalık alandaki bir mağarada meydana geldi. İddiaya göre 5 arkadaş izinsiz altın aramak için mağaraya girdi. Ancak gruptan İbrahim Arınmış içerideki yoğun metan gazından etkilenerek mahsur kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalarda mağaradaki metan gazını tahliye edebilmek için havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin ardından mağaraya halat sistemiyle giren ekipler yaklaşık 60 metre sonra Arınmış'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Arınmış'ın cansız bedeni mağaranın zorlu yapısı nedeniyle yüksek metan gazı ve patlama riski sebebiyle henüz çıkarılamadı. Olayın ardından mağara girişi tamamen güvenlik çemberine alındı ve mağaraya giden girişler kapatıldı. Öte yandan izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Efendim, Avrupa Birliği çocuklar için sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor. Özellikle 13 yaş altına yönelik kurallar için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Avrupa Komisyonu bu alanda bir rapor hazırladı. Sosyal medyanın çocuklara zarar vermemesi adına bazı adımlar atıldı. Detaylara bakalım efendim.
2: Mesele çocukların sosyal medyaya erişip erişmeyeceği değil. Asıl mesele sosyal medyanın çocuklarımıza erişip erişemeyeceğidir.
3: Avrupa Birliği çocukları sosyal medyanın pençesinden kurtarmak için tarihi bir adıma hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan özel uzman heyeti, çocukları koruma adına bir rapor yayınladı. Rapora göre 13 yaşın altındaki çocukların tek başına sosyal medyaya girmesi tamamen yasaklanacak. Bu yaştaki çocuklar sadece anne, baba veya öğretmenlerinin gözetiminde çok sınırlı sürelerde internet kullanabilecek. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, raporun açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçti. Sosyal medyanın zararlarından bahsetti.
2: Çocuklarımızın oynamak, yüz yüze dostluklar kurmak, hatalar yapmak, kendi kimliklerini ve kişiliklerini şekillendirmek için gerçek dünyada vakit geçirmeye ihtiyacı var. Aksi takdirde bir algoritma onları şekillendirecektir. Çocuklarımız için zararlı olan platform türlerini gözden geçirmeliyiz.
3: Avrupa Birliği Komisyonu bu çarpıcı raporun ardından harekete geçme kararı da aldı. Yaz biter bitmez tüm üye ülkelerde geçerli olacak ortak bir yasa tasarısı meclise sunulacak. Küresel teknoloji devlerinin çocuklara yönelik sınırsız erişimi bu yasayla tamamen engellenecek. Ortaya konan veriler de durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Avrupa'daki çocuklar her gün ortalama 4 ila 6 saatini ekran başında geçiriyor. Bu süre insan ömrünün yaklaşık 20 yılına denk geliyor. Üstelik çocukların %60'ı internet ortamında psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.
0: Efendim, Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar dünyayı şok eden soygunu 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi.
1: Dünyayı şoke eden soygunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, film gibi bir soygunla uluslararası basının gündemine oturmuştu.
4: Mücevherler şu anda sizinle konuşurken henüz elimizde değil. Onları kurtaracağımıza dair umudumu korumak istiyorum. Bu mücevherler artık elbette satılamaz durumda. Bunları satın alan herkes çalıntı mal kabul etmiş olur. Hala iade etme şansınız var.
1: Müzeden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakta suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Detaylara Fransa

0: Gazetesi Le Monde ulaştı. Zanlılar sorguda müzeye kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla girdiklerini söyledi. Şüpheliler ayrıca soygunu 25 bin euro karşılığında gerçekleştirdiklerini de öne sürdüler. Zanlılardan biri soyguna maddi sıkıntılar yaşadığı için katıldığını söylerken hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediğini iddia etti. Kendilerine Paris'te bir mücevher atölyesinin soyulacağının söylendiğini öne süren şüpheli, "Louvre olduğunu bilseydim asla gitmezdim" ifadesini kullandı. 2 şüpheli soygunu organize ettiği iddia edilen kişinin ele geçirilen ganimeti yetersiz bulduğunu ve kendilerine daha fazlasını alabilirdiniz dediğini öne sürdü. 2 zanlı da çalınan 88 milyon euro değerindeki mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savundu.
1: Efendim, Avrupa aşırı sıcakların etkisiyle adeta kavruluyor. Bu durum dünyanın gastronomi başkentlerinden İtalya'nın tescilli lezzeti parmesan peynirini de vurdu. Kavurucu sıcaklar nedeniyle ülkedeki parmesan peynir üretimi de tehdit altında.
0: Avrupa'da termometreler rekor kırıyor. Aşırı sıcaklar günlük hayatı felç ediyor. Küresel iklim krizinin etkileri İtalya'nın ünlü parmesan peynirinin üretimini de etkiledi. Burası dünyada orijinal parmesan peynirinin üretildiği tek bölge olan Emilia Romagna'nın kalbindeki Reggio Emilia. İtalyan Bankası tarafından işletilen bu dev depoda tam 300 bin parmesan tekeri saklanıyor. Dünyaca ünlü bu lezzet sadece süt, tuz ve peynir mayasıyla üretiliyor. Ancak parmesanın gerçek lezzetini ortaya çıkaran en değerli unsursa zaman. Öyle ki bu peynir olgunlaşma sürecinde en az 12 ay, bazense birkaç yıl boyunca depoda kalıyor. Teknolojiyle geleneğin el ele yürüdüğü parmesanın üretim süreci bugünlerde aşırı sıcaklar nedeniyle risk altında.
2: Bu yıl en sıcak günlerde günlük enerji tüketiminde yaklaşık %30'luk bir artış kaydettik. Elbette endişeliyiz. Soğutma ünitelerimizi daha verimli sistemlerle değiştirdik. Ayrıca kış aylarında sıcaklıkları doğru seviyelerde tutmak için kazanları da yeniledik.
0: Artan maliyetler depo yöneticilerini olumsuz etkiliyor. Çiftçiler de mağdurlar arasında. Çünkü aşırı sıcaklar nedeniyle inekler daha fazla yatıyor, az yem tüketiyor. Bu durum süt üretiminde bir düşüşe neden oluyor.
3: Parmesan peyniri kendine has kalite özelliklerini çok özel bir coğrafi bölgede üretilen süte borçludur. İklim koşullarının büyük bir etkisi var. Sütün kalitesini sadece kimyasal açıdan değil, her şeyden önce o sütün içinde yaşayan mikroorganizmaları etkiliyor.
0: Kaliteli parmesan üretimi ise ineklerin verimliliğiyle doğru orantılı. Öyle ki bu büyük başların günde 150 litreye kadar su içmesi gerekiyor. Bu yüzden ahırlar serin tutulmak zorunda. Makarnadan pizzaya, salatalardan çorbalara kadar pek çok yemeğe lezzet katan parmesan, sıkı kalite denetimlerinin ardından sofralara ulaşıyor. Yüzyıllardır aynı gelenekle üretilen bu peynir, kendine özgü lezzetiyle gastronomi dünyasının vazgeçilmezi. Parmesan endüstrisinin yıllık ekonomik değeri 4,5 milyar euro ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
1: Efendim, İspanya'nın geleneksel boğa koşusu olarak bilinen San Fermin Festivali yine korku dolu anlara sahne oldu. Boğalar koştu, insanlar kaçtı. Bir hafta süren festivalde 51 kişi yaralandı.
0: İspanya'nın ünlü boğa koşusu festivalinde sona gelindi. Bir hafta süren gelenekte onlarca kişi yaralandı.
4: Çılgıncaydı. Elimden geldiğince hızlı koştum. Son anda kaçmaya çalışanlar kenara atladılar ama kaldırıma takılıp düştüler.
0: Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali bir kez daha tartışmaları gündeme taşıdı. (Gülüyor) 12 boğanın koştuğu festivalde binlerce kişi boğalardan kaçmaya çalıştı. Çeşitli ülkelerden de katılım olan

0: Tehlikeli Festival'de yürekler ağızlara geldi. Yoğun olarak kırmızı ve beyaz renkleri giymeyi tercih eden katılımcılar boğalardan kaçmak için birbirleriyle yarıştı.
1: Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. O yüzden kalabalığın akışına kendimizi bıraktık. Duaları duyuyorsunuz. İnsanların slogan attığını duyuyorsunuz. Sonra boğa yaklaşırken her yer tam bir sessizliğe bürünüyor. Bir silah sesi duyuluyor. İnsanlar koşmaya başlıyor. Her yere zıplıyorlar. Ama gerçekten çok eğlenceli.
0: Şanslı olanlar kendini yol kenarına attı. Ancak boğaların gazabına uğrayanlar da vardı. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı.
1: Korkutucuydu. Epey araştırma yapmıştım ve neyle karşılaşacağımı az çok biliyordum ama o 360 kiloluk hayvanların önümden geçmesini görmek biraz ürkütücüydü.
0: 2 dakika 34 saniye süren koşuda ciddi yaralanmalar da yaşandı. En az 3 kişi başına darbe aldı. 1910 yılından beri süren ve hayvan hakları savunucularının da hedefinde olan festivalde bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.
2: Efendim, ABD'de yaşlı bir adam torunuyla birlikte yerde yatan bizonun fotoğrafını çekmek isterken o bizonun hedefi oldu. Bizon yaşlı adama saldırdı ve metrelerce havaya fırlattı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Parkı'nda korku dolanlar yaşandı. Saldırganlaşan dev bizon yaşlı turisti boynuzlarıyla metrelerce havaya fırlattı. Dünyanın en ünlü vahşi yaşam alanlarından biri olan Yellowstone Ulusal Parkı beklenmedik bir saldırıya sahne oldu. Montana eyaletindeki parkta torunuyla birlikte yürüyüş yapan yaşlı bir adam aniden harekete geçen bizonun hedefi oldu. Dev hayvan bir anda turiste doğru koştu ve saldırıya geçti. Bizonun boynuz darbesiyle havalanan turist yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe fırladı. Yere sert şekilde çakılan yaşlı adam yaralandı. Çevredeki ziyaretçiler ise yaşananlar karşısında büyük panik yaşadı. Dehşet anları olay sırasında bölgede bulunan bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı. Yellowstone Ulusal Parkı yetkilileri yaşanan saldırıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Yetkililer vahşi hayvanlara yaklaşılmaması ve güvenli mesafenin korunması konusunda ziyaretçileri uyarıyor.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları da merak konusu oldu. İstanbul'un ne kadarlık suyu kaldı? Barajlardaki su miktarı bu yaz mega kente yetecek mi? İşte son veriler.
0: Termometreler yükseldikçe mega kentin barajlarındaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve su kullanımının zirve yapması İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını da etkiledi. Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %60'a kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük oransa Israncalar'da kayda geçti. İstanbul'da barajların doluluk oranları ise Elmalı'da %90, Ömerli'de %85, Darlık'ta %78, Alibey'de %57, Terkos'ta %49, Büyükçekmece'de %43, Kazandere'de %36, Sazlıdere'de %35, Pabuçdere'de %32, Israncalar'da %26 olarak ölçüldü.
2: Efendim, denizlerin aşırı ısınması hava olaylarını da etkiliyor elbette. Uzmanlar deniz suyundaki ısınmanın artmasıyla atmosferdeki nemin arttığını ve bu durumun kuvvetli yağışları tetikleyebileceğini vurgularken Mayıs ve Eylül dönemlerine dikkat çekiliyor.
3: İklim değişikliği, havadaki ani değişimler, artan riskler. Uzmanlar uyarıyor.
4: Deniz suyu sıcaklıklarının aşırı artışı beraberinde kuvvetli yağışları ve kıyı kesimlerde sel ve su taşkını riskini barındırıyor.
3: Aşırı ısınma sadece denizdeki canlı popülasyonu değil, hava olaylarını da etkiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi.

0: birisi deniz suyu sıcaklığındaki aşırı artış ve nem takviyesiydi. Bununla beraber uygun kuzeybatılı akışlar olduğu zaman Rize, Artvin ve Hopa çevrelerine ciddi nem akışı ve ani bulut oluşumuna neden oluyor. Bu da kuvvetli yağışa neden oluyor. Bu önemli bir risk iklim değişikliği açısından.
1: Profesör Doktor Hakkı Baltacı Mayıs ve Eylül dönemine de ayrı bir parantez açtı.
0: Bu ani bulut oluşumu hava tahmininde rahatlıkla görülebilen bir hadise değil. O yüzden o coğrafyaya özel önlemler alınmalı, izlemeler yapılmalı, erken uyarı sistemlerinin de geliştirilmesi gerekiyor.
2: Efendim, Yükseköğretim Kurulu yapay zeka ve bilişim alanında son 3 yılda 81 yeni programın açıldığını duyurdu. Böylece 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı.
1: Türkiye, yapay zeka çağının kapılarını sonuna kadar aralıyor. Yükseköğretim Kurulu geleceğin dünyasında söz sahibi olmak için üniversitelerde dev bir dijital dönüşüm başlattı. Son 3 yılda yapay zeka ve bilişim alanında tam 81 yeni program açıldı.
3: Arzu ediyoruz ki bu programlar bu alanların iyi birer kullanıcısını yetiştirebilsin. Bizim aslında yapay zeka ve bilişim alanında açmaya çalıştığımız programların arkasında yatan temel amaçlardan bir tanesi budur. Yani bu alanları bilen, bu programları iyi kullanabilen gençler yetiştirebilmek.
1: Türkiye genelinde 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı. Yapay zeka ve veri okulu ise daha ilk yılında yaklaşık 30 bin sertifikalı mezun vererek sektöre dev bir insan kaynağı sağladı. Dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık sadece mühendisleri değil, felsefeden tarihe kadar her alanın parçası oluyor. Ön lisans düzeyinde yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri ve mobil güvenlik teknolojileri, lisans düzeyinde ise tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka programları ilk kez öğrenci kabul edecek. YÖK Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili açıklama yaptı.
4: Her yıl yeni programlar açıyor, kontenjanlarımızı artırıyor, araştırma altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu dönüşümü Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilgili bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimizde tam bir eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin yapay zeka alanındaki küresel rekabet gücünü artıracak insan kaynağını yetiştirmektir.
2: Yapay zeka teknolojilerini eğitim sistemine entegre eden İbni Haldun Üniversitesi yerli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatics'i hayata geçirdi. Lansmanda konuşan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, teknolojinin insani boyutuna ve eğitimdeki yeni kırılmalara dikkat çekti.
5: Dünyadaki en büyük kırılma tabii ki yapay zeka üzerinden olacak ve olmakta. Bu kırılmayı yakalayanlar arayı hızlı kapatabilecek.
1: Yapay zeka teknolojileri eğitimde dönüşümün kapısını aralıyor. İbni Haldun Üniversitesi yerli platform Notmatics'i ilk kez hayata geçiriyor.
5: Biz İbni Haldun Üniversitesi olarak felsefe ve yapay zeka programında örneğin öğrencilerin bunları sorgulamasını istiyoruz.
1: İbni Haldun Üniversitesi yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatics'in lansman programını ev sahipliği yaptı.
5: Eğitimdeki gelişmelerde insanın doğrudan ne olacağını ilgilendirdiği için bence çok kritik. İşte hala öğretmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Öğretmenin ne kadar merkezi rol sahibi olduğunu görüyoruz.
1: İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, teknolojik gelişmelerin insanlığa ve topluma etkilerine dikkat çekti.
5: Sanayi devrimi geldiği zaman sanayi devrimi bizim beklentimizin ötesinde toplumsal ilişkileri değiştirdi. İşte insan daha az çalışması gerekecekse, diyelim ki haftada 40 saati 35'e işte bazıları düşür, 30'a düşür. Diyelim ki 20'ye düştük. Kalan bu 20 saat bizim başımıza bela da olabilir. Çok güzel bir şey de olabilir.
1: Erdoğan, yapay zeka destekli sistemin öğretmenlerin yükünü hafifleteceğini ve öğrencilerde bireysel takibi en üst seviyeye çıkaracağını belirtti.
5: İnşallah biz Notmatics projesinin başlı başına eğitimde özellikle öğretmenin işini kolaylaştıracak, özellikle bireysel takibi güçlendirecek bir enstrüman olacağını umuyoruz elbette. İnşallah bu çalışmamız bizim yapay

0: zekanın neler getireceğine yönelik çalışmalarımıza da katkı sağlayacaktır.
1: Ankara'da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için önemli bir sempozyum düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenecek etkinlikte toplumda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
2: Tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji. Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken önemli bir etkinlik düzenliyor. Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 18 Temmuz'da ATO Kongresyum'da düzenlenecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirlerin ele alınacağını belirtti.
3: Tütün, alkol, teknoloji, dijital bağımlılık gibi birçok boyutu var. Tüm bunlar incelenecek. Ama aynı zamanda esas olan bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirlerdir. Toplumsal farkındalıktır, bireysel farkındalıktır. İşte tüm bunların konuşulacağı ve bu anlamda bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlanacağı bir sempozyumu düzenlemiş olacağız.
2: Aksu amaçlarının bağımlılıkla mücadelede toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
3: Amacımız bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlamak, toplumda bu anlamda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak ve en nihayetinde de beşeri sermayeyi sağlıksız hale getiren bu durumun önüne geçmek ve ülkemizin daha sağlıklı bireyler yetişmesine, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, toplumsal huzura ve barışa katkı sağlamaktır.
1: Efendim, Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürerek tapu iptali davası açtı. Yerel mahkeme kadının lehine karar verdi ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Emsal kararda Yargıtay kesinleşmiş boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti.
4: Yargıtay, boşanmış çiftlerde tartışmaya neden olan aile konutuna ilişkin emsal bir karara imza attı. Kararda kesinleşme boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiği belirtildi. Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın, mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. Kadın davasında tapu iptalini, taşınmazın yeniden kendi adına tescil edilmesini ve aile konutu şerhi konulmasını talep etti. Gölcük Aile Mahkemesi davacı kadının tapu iptali ve tescil talebini kabul edince konu önce istinafa, daha sonra ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti. Bu nedenle Yargıtay aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığına hükmetti. Böylece Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı esastan kaldırılırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozulmuş oldu.
1: Efendim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü hainlere millet dur dedi. O gece hangi lider neredeydi, ne yaptı? Şimdi izleyeceğiz ve ardından Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.

0: kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor.
1: Tankların arasından birilerinin yardımıyla

0: oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı.
1: İyi de tank getirselerdi bari. Nerede tank?
0: Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin.
2: Ben partiye geldim. Geldiğim saatler 10'a 15 kala veya 20 kala. Sayın Başbakan'a deyiniz. Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız.
3: Ölmek var, dönmek yok.
4: Tarih her şeyi yazdı. Korkup kaçan da, kalıp cesaret ve kahramanlıkla mücadele eden de not edildi. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bu şanlı ülke zor bir sınavla daha karşı karşıya kaldı. Mehmetçiğin içine sızan hainlerin silah doğrulttuğu halk göğsüyle vatanı siper etmek için sokaklara çıktı. İstanbul Boğazı'nda tanklar köprüleri tuttu. Ankara'daysa Genelkurmay karargahındaki asker üniforması giymiş teröristler komutanları rehin aldı. Ancak asıl hedef Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bir suikast mi yola çıkarıldı? Ailesi ve korumalarıyla birlikte oturan Erdoğan'a darbe girişimiyle ilgili bilgi geldi.
5: Saat 21.30 gibi o civarlarda eniştem beni arıyor. Diyor ki yani Beylerbeyi Sarayı'nın orada bir hareketlilik var. Yani asker orada işte araçlarla geldi. Sivil araçların köprüye girişini engelliyor, durdurdular diyor. Tabii bu haberi aldıktan sonra yani ben inanamadım yani.
4: Ardından hızla bir karar verdi Erdoğan. Tehdide boyun eğmemeye kararlıydı. Ve demokrasi tarihine geçecek o çağrıyı yaptı.
6: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Biz ölümüne, ölümüne.
4: İşte bu çağrıyla bir millet adeta küllerinden doğdu. Sokağa çıkan milyonlarca insan köprü ve yollara koştu. Başkan Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçti. Suikastimi oteli ararken Başkan Erdoğan otelden ayrılmıştı. Erdoğan eğer 15 dakika geç kalsa tim belki de hedefine ulaşacaktı. FETÖ'nün iç savaş çıkarma planı hayata geçirilecekti.
5: Orada tabii ailemle birlikte yanımızdaki tabii bütün koruma ekibimiz hep beraber bir 15 dakika filan gecikmemiz olsa yani bunlar maalesef Nur Mağarası'nın içerisindekileri göremediler. Bizi de gelmişler orada dolaşmışlar etmişler filan adresi soruyorlar.
4: Başkan Erdoğan ve ailesini taşıyan uçak İstanbul'a doğru hareket halindeydi. Başbakan Binali Yıldırım'sa eşi Semiha Yıldırım'la birlikte İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Güvenlik riski nedeniyle hava yolu yerine karayolu tercih edildi.
3: Sabiha Gökçen'e gidelim. Sonra arkadaşlar burası hedef yer dediler. Oraya gitmemiz çok sakıncalı.
4: Başbakanın aracı hava saldırılarına karşı önlem olarak Bolu'ya değil Kastamonu yoluna yöneldi.
3: Başta bir jandarma aracı var. Hemen yaklaşınca biz hepsi içeriden fırladı. Başladılar ateş etmeye. Bizim arkadaşlar karşılık verdi falan. O ara tabii şoför bizim sağ olsun hemen geri vitese taktı. Süratle ateş menzilinden çıktık. Ve oradan bir tali yola girerek Ilgaz merkeze geldik. Merkezde biraz kaymakamın evinde konuk olduk.
4: Güzergahta bulunan ve o dönem yapımı devam eden Ilgaz Tüneli'ne gelindi. Başbakan Yıldırım kaldığı evi karargaha çevirdi.
7: Alçakça terör girişimini, bu darbeci bozuntularının hesabını göreceğiz. Milletimiz sokaktadır, milletimiz ülkeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
4: Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise darbe girişimi sırasında Balgat'taki genel merkezdeydi.
2: 15 Temmuz günü.
8: Evet.
2: Saat 21'den sonra İkametgaha gidiyorum. Eve çekiliyorum. Ancak alçaktan uçan uçaklar büyük gürültüler yapıyor. Böyle bir durum eğer bir tatbikat ise Genelkurmay'ın, hükümetin açıklamalarda bulunmaları lazım. Çünkü her evde hasta olabilir, yaşlı insan olabilir. Böyle bir durum karşısında herhangi bir şeyde duyulmuyorsa o zaman

0: partiye dönmeyi tercih etti. Geldiğim saatler 10'a 15 kala veya 20 kala. Hala uçuşlar devam ediyor. Gürültüler geliyor. Böyle bir durum karşısında bazı arkadaşlarımız da gelişmeleri takip ettiği için benim nerede olduğumu soruyorlar. Özel kalemde diyor ki şu an genel başkanımız partideler. Ve partiye geldi arkadaşlarımız.
1: Bahçeli kurmaylarıyla birlikte hiç düşünmeden darbeye karşı direnme kararı aldı.
0: Bu bir kalkışma hareketine benziyor. Kabul edilemez. Böyle bir durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tavrının olması lazım. Demokrasiden yana olma durumundayız. Özel kaleme talimat verdim. Sayın Başbakan'ı arayınız lütfen dedim. Başbakanlığın özel kaleminde bir arkadaşımız çıktı. Sayın Başbakan'a deyiniz. Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nde arkadaşlarımla beraberim dedim. Bu olay karşısında sabaha kadar gelişmeleri de yakinen takip ettik.
1: Darbecilerin İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmek istediklerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da oradaydı.
2: O akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
1: Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım diyen Kılıçdaroğlu, VIP salonu önünden darbecilerin gitmesini fırsat bilerek havalimanından hemen ayrıldı.
3: Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım demiştiniz. İyi de tank getirselerdi bari. Nerede tank?
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu havalimanından ayrılırken yüz binler başkomutan Erdoğan'ı karşılamak ve darbecilere direnmek için havalimanına akın ediyordu. Darbe girişimi sürdüğü sıralarda Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşlar darbecilerle canı pahasına mücadele ediyordu. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak saatler 03.42'yi gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'na indi. Etrafında çok sıkı tedbirler alınmıştı. Çünkü her an darbecilerin saldırısıyla karşı karşıya kalabilirdi. Erdoğan havalimanına inerken binlerce vatandaş da havalimanındaki darbecilerle mücadeleyi kazanmıştı. Eli kanlı teröristlerin kullandığı tankların üzerine vatandaş çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişi havalimanında Başkan Erdoğan'ı işte bu görüntülerle karşıladı. Başkomutana etten duvar ördü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın etrafını saranlar korumalarından daha yakın koruma sağladı. Ardından da vatandaşların karşısına çıktı. Atatürk Havalimanı'nda halka seslenen Erdoğan, milletin aldığı silahların millete yöneltildiğini vurguladı.
4: Bu millete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysa Ermeni kapılarını.

0: darbe girişimine karşı canını bu millete siper eden Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli adlarını dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdı.
1: Birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldı. Hatta sürekli takip edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir.
2: Vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin, ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.

Temmuz 2026 Salı sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabahın ilk ışıklarıyla yeni güne başlıyoruz. A Haber ekranlarında ve A Haber Radyo'da gündemin nabzını tutacağımız yoğun bir mesaiye hoş geldiniz. Güne sıcak bir başlıkla başlayacağız. Dünya gündemini sarsan kritik gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu'da biliyorsunuz sular bir kez daha kaynadı. Haziran ayında ilan edilen geçici ateşkes Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte rafa kalkmış durumda sevgili izleyenler. Amerika

0: Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için Amerika Birleşik Devletleri'nin koruyucu olacağını açıkladı. Washington, İran'a yönelik operasyonları sürdürürken Boğaz'da yeni bir dönemin sinyalini verdi. Ayrıntıları alacağız Sağ Haber muhabiri İrfan Sapmaz'la.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. Başkan Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin şimdiye kadarki en iddialı açıklamalarından birini yaptı. Trump, ABD'nin İran ablukasını yeniden yürürlüğe koyduğunu duyururken CENTCOM'da İran'a yönelik 3. gece üst üste hava ve deniz operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici unsur ise Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin artık fiilen ABD tarafından sağlanacağına ilan etmesi oldu. Trump, Hürmüz Boğazı açık kalacaktır, İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır diyerek yalnızca İran gemileri ve İran'la ticaret yapan unsurların hedef alınacağını, diğer ülkelerin ise boğazı serbest şekilde kullanabileceğini söyledi. Ancak Trump'ın en çok tartışılacak çıkışı ABD'nin bundan sonra kendisini Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak tanımlaması ve güvenlik maliyetlerini karşılamak amacıyla Boğaz'dan geçen ticari yüklerden %20 oranında bir geçiş ücreti alınacağını açıklaması oldu. Bu açıklama uluslararası deniz hukuku açısından yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. Sahada ise askeri operasyonlar hız kesmiyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Başkan Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik 3. gece üst üste hava ve deniz saldırılarının başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hedef İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri yönelik tehdit oluşturma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak. CENTCOM ayrıca bir gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda ilk kez insansız deniz araçlarının kullanıldığını ve Bender Abbas deniz üssündeki denizaltıyla gemi bakım tesislerinin vurulduğunu açıkladı. Pentagon bu saldırıların İran'ın deniz harekat kabiliyetine ciddi zarar verdiğini ve uluslararası deniz trafiğinin güvenliğini arttırmaya amaçladığını savunuyor. Tüm bu gelişmeler Washington'ın artık yalnızca İran'ın askeri kapasitesini hedef almadığını, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda yeni bir fiili düzen kurmaya çalıştığını gösteriyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği bu stratejik su yolunda yaşanan her gelişme ise enerji piyasaları ve küresel ekonomi açısından yakından takip ediliyor.
0: Evet, Orta Doğu'daki son durum böyleydi sevgili izleyenler. Türkiye bir taraftan Ukrayna'da kalıcı barış için yürütülen diplomatik girişimlerde aktif rolünü sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin barış ve müzakere mesajlarını muhataplarına aktardı.
2: Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna arasında 5 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi için Fransa'da buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşıladığı Fidan, Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve barış gündeminin ele alındığı toplantıda Türkiye'nin mesajlarını aktardı. Masada sahadaki son durum, lojistik destek başlıkları ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar vardı. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurguladı. Ayrıca Ankara'nın Rusya ve Ukrayna'yı yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti. Mart 2025'te İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda aktif rol üstlenen Türkiye'nin gerekli hukuki ve siyasi zeminin oluşması halinde deniz alanındaki faaliyetlere de liderlik etmesi öngörülüyor. Öte yandan Türkiye, Avrupa Komisyonu'nun yeniden Kıbrıs özel temsilcisi ataması ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Ankara bu tür atamaları Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendirirken, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını 2004 yılındaki gelişmeler sonrasında yitirdiğine dikkat çekti. Türkiye, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs konusundaki yaklaşımının taraflı olduğunu belirtti. Yeni atanan temsilciden Kıbrıs'ta çözümün ancak adadaki mevcut gerçekler ve egemen eşitliğe sahip iki devlet temelinde yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğini göz önünde bulundurması istendi.
0: Efendim, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye Amerika Birleşik Devletleri hattında F-35 mesajları gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin programa dönüşüne ilişkin dikkat çeken açıklama

0: açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu söyleyen Metin, F-35 anlaşmasının gerçekleşeceğine inanıyorum dedi.
1: Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
2: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından ABD'den konuya ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye ile ilişkiyi güçlendirmeliyiz dedi.
1: Türkiye'de gördüklerimize ve Türkiye gezilerimin bana gösterdiğine bakılırsa Türkiye çok yetenekli bir müttefik. Batı ile bütünleşmiş durumda ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istiyor. Bölgedeki diğer çatışmalarda da çok yardımcı oldular ve bence Türkiye ile olan bu ilişkiye daha da ağırlık vermeliyiz.
2: Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının mümkün olduğunu belirten Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Ankara ile bir anlaşma sağlanabileceğine inandığını da söyledi.
1: Türkiye F-35 programının bir parçası olmak istiyor. S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir ön koşul. Bence Başkan Trump'ın yaptığı şey Başkan Erdoğan'la anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü bu yasanın amacına ulaşması için doğru olan şey bu. Ama açıkçası kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacak. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
2: Matthew Whitaker, Türkiye programa dahil edildiğinde F-35'lerin hemen yarın teslim edilmeyeceğini de belirtti.
1: Türkiye programa geri dönse ve yasal tüm koşulları yerine getirse bile bu F-35'ler yarın teslim edilmeyecek. Bu yüzden uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum.
0: Efendim, yazılı basınla devam edelim. Bakalım bugünün manşetlerinde hangi başlıklar var? Hemen Sabah gazetesiyle de başlayalım. 14 Temmuz 2026 Salı manşetinde şehit babanın kahraman evlatları başlığı dikkat çekiyor. Hemen ayrıntıları kısaca paylaşalım. Özel harekatın kurucularından şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı yazıyor efendim. FETÖ'ye tarihi darbe, 968 gözaltı dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi ve yapılan operasyonda 968 kişi gözaltına alındı. Yine detayları da paylaşacağız. Sabahın manşetindeki bir diğer önemli gelişme de Yazıcıoğlu suikastinde Adil Öksüz izi başlığını görüyoruz. Paylaşacağız detayları ilerleyen dakikalarda. Takvimle devam edelim. Takvimin manşetinde de Ahbap Çavuş vurgunun şifresi manşetini görüyoruz. Asrın depremlerinin ardından 7 milyar liraya yakın yardım toplayan Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'in paraları kardeşi ve dostlarıyla kaçırdığı tespit edildi. Yurt dışından gelen 60 milyon dolar da sır oldu yazıyor haberin özetinde. Yardım bahane, soygun şahane başlığı da dikkat çekiyor yine takvimde. Diğer tarafta İmamoğlu'nun danışmanı da işin içinde. Önemli başlıklar, çarpıcı açıklamalar var. Paylaşacağız hepsini birazdan. Devam edelim. Yeni Asır sıradaki gazetemiz. Yeni Asır'ın manşetinde FETÖ'cü hain çamaşır dolabından çıktı haberini görüyoruz. Kısaca bakalım hemen. Türkiye'nin tarihine en büyük ihanet olarak geçecek olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. 81 ilde 968 FETÖ'cü haine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kütahya'da bir FETÖ'cü firari, çamaşır makinesinin arkasına saklandığı dolapta polislerce yakalandı. Kaçış yok yazıyor yine bir diğer başlıkta da. Devam edelim, sıradaki gazetemiz Türkiye olacak. Türkiye'nin manşetine bakalım hemen. Ahbap mağdurları vurgunu anlattı ve mağdurların sayısı da her geçen gün daha da artıyor. Duyguları sömürdü, paraları götürdü. Manşeti bu şekilde Türkiye'nin. Deprem döneminde 4,3 milyar lira bağış toplayan Haluk Levent'in bahis ve kumar dolu kirli işleri deşifre edildi. Ekibinin çoğunun sabıkalı olduğu öğrenildi. İş adamına da çöktükleri ortaya çıktı. Hatta bu olayın ortaya çıkması da yine o iş adamının ihbarıyla başlıyor efendim. Deniz yoluyla da Yunanistan'a kaçacaktı. Bursa'da gözaltına alındı. Bakacağız hemen Haluk

0: Levent'le ilgili haberlerinde ayrıntılarına. Türkünle devam edelim şimdi. 81 ilde FETÖ operasyonu dünün önemli gelişmesiydi. Büyük temizlik manşetini atmış Türkgün'de. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlattığını bildirdi. Yapılan ortak açıklamada devletin tüm kurumlarıyla ihanet şebekesine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Mücadele sürecek, arama seferberliği var ve buna kimse engel olamaz denildi. Sonuna kadar da devam edileceğini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Efendim Türkgün gazetesindeki manşet böyleydi. Akşamla devam edelim. Şimdi akşamda da 60 milyon dolarımı çaldı. İşte az evvel bahsettiğimiz iş adamı efendim. İş adamı Hüseyin Başaran, evlat hacısını suistimal eden Haluk Levent 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını açıkladı. Hatırlarsınız kızı da bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Kızının acısını kullandılar. Kız çocuklarını bahane etmişler yardım isterken yine. Ve bir gün sonra da hepsini sattılar diyor aldıklarını. Detaylarını paylaşacağız. Çok çarpıcı açıklamalar var. Hürriyet'le devam edelim hemen. Hürriyet'in manşetinde akıl almaz bir alışveriş başlığını görüyoruz. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusunu görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar diyor. İşte akşamın da manşeti aynı haberde efendim. Biz de biraz birazdan ayrıntıları paylaşacağız. Milliyet'e bakalım hemen. Milliyet'in manşetinde de yine Haluk Levent'i görüyoruz. Haluk Levent 2.0 manşet böyle. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. Bakalım hemen bizde ayrıntılara. Denizden kaçacaktı iddiası var. İki ayrı uçak bileti alınmış. Hesabı asistanı yönetiyormuş ve 190 milyonluk bir bahisten söz ediyoruz efendim. Hakikaten skandal, akıl alır gibi değil. Paylaşacağız ayrıntıları. Devam edelim şimdi. Dün kabine toplandı biliyorsunuz. Başkan Erdoğan'ın da kabine sonrası önemli açıklamaları vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki baş döndüren NATO liderler zirvesinin ardından yeni mesaiye de hızlı başladı. Haftanın ilk günü Beştepe'de kabineyi topladı. Masada Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminden iç siyasete, ekonomi ekonomiye kadar kritik başlıklar vardı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Açıklamalarının hedefinde muhalefet de vardı. İster kabul edin, ister etmeyin, artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
1: Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var.
2: Kabine sonrası açıklamasında sarf etti bu cümleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık isim vermedi ama muhalefeti hedef aldı.
1: Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
2: Sözlerini karşılama heyetinde yer alan mehter takımıyla sürdürdü.
1: Özellikle mehter marşından merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok.
2: Ankara'nın NATO zirvesi sonrası konumunu güçlendirdiğine de dikkat çekti.
1: Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir.
2: ABD Başkanı Trump'ın ziyareti için ayrı bir parantez açtı.
1: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili

0: övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
1: Efendim devam edelim şimdi iç siyasetle ve iplerin her geçen gün biraz daha gerildiği CHP cephesi. Kemal Kılıçdaroğlu arınma parolasıyla 27 günde tam 43 il başkanını görevden aldı. Onlardan 14'ü Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtığı için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Arınma adımlarının yeni haftada süreceği konuşuluyor şimdi kulislerde. Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı ise 31'e kadar geriledi. Yeni parti kurma seçeneğini iyiden iyiye değerlendiren Özel'in milletvekilleri arasında da beklediği desteği bulamamasıyla birlikte de aynı zamanda neler yapacağı da merak ediliyor. Bakalım ayrıntılara.
2: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
3: İşte bu parolayla düğmeye bastı. Yalnızca 27 günde 43 il başkanını görevden aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan 14 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 36 ile jet hızıyla yeni atamalar yapıldı.
4: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
3: Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı 31'e geriledi. Üstelik arınma süreci henüz tamamlanmadı. Yeni haftada yeni görevden almaların açıklanması bekleniyor.
5: Soruyorum size. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Bu kapsamda Kılıçdaroğlu destekçileriyle Özel destekçileri de her fırsatta karşı karşıya geliyor. Parti içi bölünmenin son gerilimi şair Ahmet Telli'nin cenaze töreninde yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk törene alınmadı.
6: Götürün o çiçeği burada.
3: Özel cephesi ise kıyamet senaryosu dediği o son plan için çalışmaları hızlandırdı. Genel merkezden hafta ortasına kadar olağanüstü kurultay için olumlu bir adım gelmezse Özel'in yeni parti için kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunabileceği konuşuluyor.
4: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
3: Ancak Özel'in yeni parti için mecliste aradığı desteği bulamadığı da iddialar arasında. Yola en az 100 milletvekiliyle çıkmak isteyen Özel'in 136 milletvekilinden yalnızca 50-60 ismi ikna edebildiği konuşuluyor.
7: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
1: Sevgili izleyenler, az evvel yazılı basını da paylaşırken gazetelerin manşetlerinde gördük. Depremzedelerin acısını kullanarak milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı biliyorsunuz. Levent Bursa'da yakalanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı uyarıysa bir kez daha haklılığını ortaya çıkardı. Vatandaşlarsa deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine tepki gösterdi.
8: Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
9: MHP lideri işte bu sözlerle uyarmıştı. Deprem sonrası milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Türkiye 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu derin acıyla sarsıldı. Haluk Levent deprem yardımı adı altında yaklaşık 7 milyar lira para toplamıştı. Derneğe daha fazla yardım gelmesi için devlet yok, Kızılay yok, Ahbap var diyerek hükümet aleyhine algı operasyonu yürütmüştü. Haluk Levent'in deprem sonrası toplanan milyarlarca lirayı usulsüz olarak kullandığı ortaya çıktı. Ülke dışına kaçma hazırlığı yaparken Bursa'da yakalandı. Haluk Levent'in adli süreci devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Ahbap'ın faaliyetlerini sahtekarlık olarak nitelemişti. CHP'li isimlerden de o dönem Ahbap Derneği'ne destek gelmişti. O isimlerden biri Muharrem İnce'ydi. Ahbap Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyası

0: Savaşını derhal sonlandırın demişti. Öte yandan o dönem Özgür Özel yönetimindeki CHP 2024 yerel seçimleri öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent'in gözaltı işlemi sürüyor. Soruşturma kapsamında dernek hesapları, bağış akışları ve mali hareketler detaylı olarak inceleniyor. Vatandaşlar deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine ise tepki gösteriyor.
1: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde operasyon başlatıldığını bildirdi. Operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesmediğini söyledi ve devam edeceğini de söyledi. Bakın neler yaşandı en son.
0: 2 bakanlık harekete geçti. FETÖ'ye büyük darbe vuruldu. Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt bağlantılarının çökertilmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmadığını belirten Adalet Bakanı Gürlek'te, şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız ifadelerini kullandı. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin ardından geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesilmediğinin altı çizildi.
1: Sevgili izleyenler, 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı 1,5 yıl önce evinin önünde çıkan çekirdek tartışmasında cinayete kurban gitmişti. Dava devam ederken dosyaya giren bilirkişi raporu kan donduran yeni bir detayı ortaya çıkardı. Zavallı genç o gün yerde can çekişirken kemerle de canice darbe edilmiş. Yasa boğulan ailenin iddiası ise akıl alır gibi değil.
3: Acı içinde kıvranıyorum. Psikolojik olarak yıkılmışım. Nasıl yaşıyorum ben de bilmiyorum gerçekten. Yarı ölü gibiyim.
4: Evladı gözlerinin önünde şehir eşkıyaları tarafından öldürüldü. Acıları tazeyken bir de üzerine adliye koridorlarında tehdit edildiler.
3: Sizi öldüreceğiz dediler. Çok açık ve net bir şekilde.
4: 2025'in Mart ayıydı. 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı babasıyla birlikte yaşadığı Esenler'deki apartmanın önünde iddia o ki çekirdek çitleyip gürültü yapan grubu uyarmak için aşağı indi.
3: Akıllı olun, uslu olun şekilde nasihat ediyor. Bunlar giderken babaya kızıyorlar, parmak sallıyorlar. İşte sizi burada yaşatmayacağız gibi söylemlerde bulunuyorlar.
4: Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. Ertesi gün aynı grup bu kez daha kalabalık şekilde apartmanın önüne geldi. İddiaya göre aşağı gel seni öldüreceğiz diye bağırdılar. Çıkan kavga sırasında Abdurrahman Balcı kalbinden bıçaklandı.
3: Bu olay en fazla 3 dakika falan sürdü. Çocuğun kalbinden bu anda bıçak darbesini aldı. Yere düştü, yıldı.
4: Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda ise yeni bir ayrıntı yer aldı. Rapora göre 26 yaşındaki genç yerde can çekişirken kemerle de darp edildi.
3: Bir de bunu vururken ne diyor? Diyor ki geber diyor.
4: Geçenlerde Balcı davası için karar duruşması vardı. Ancak sanık avukatları sürekli reddi hakim talebinde bulundu. Yeni adli raporlar istediklerini söyledi. Gerginlik çıktı. Bu yüzden de duruşma ertelendi.
5: Duruşma ertelenince Balcı ailesi dışarıya çıktı ve dışarıda sanıkların yakınlarıyla karşılaştılar. İddiaya göre sanıkların ailesi Balcı ailesine sizi öldüreceğiz diyerek tehdit ettiler.
3: Üstlerini başlarını yırttılar adamlar. Sizi öldüreceğiz dediler. Çok açık ve net bir şekilde.
5: Anne Zeynep Balcı her gün oğlunun mezarına geliyor ve onunla konuşuyor.
3: Burada nefes alıyor. Bazen de kızıyorum ona. Niye aşağı indin diyor. Ne güzel yanımdaydın oğlum diyorum.
5: Ve şimdi diyor ki oğlumu öldürenler en ağır cezayı alsın ki bizim de az da olsa bu yüreğimizdeki yangın sönsün.
3: Benim talebim çok net. Adaletten adalet istiyorum. Dilerim ki...

0: çocuklarımızın da hiçbirisinin kanı yerde kalmaz.
1: Efendim, kan donduran başka bir haberle devam edeceğiz. Bu kez adres Elazığ. Bakın ekranlarınıza da geliyor. Down sendromlu bir çocuğa uygulanan bir şiddet efendim. 14 yaşında henüz. Muhammed Cüneyt Yalçın'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı görülüyor. Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba soluğu önce hastanede ardından da adliyede aldı.
2: Çocuğum geldikten sonra boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
3: Down sendromlu oğlunun vücudundaki darp izlerini gören acılı baba yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
2: Bizim beklentimiz bu tür özel çocukların
3: Elazığ'da otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı.
2: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına saat 4.45 gibi gittiğimde oğlunuz bir şiddete maruz kaldı. Hata bizim dediler. Ben olayın küçük olduğunu zannettim. Çocuğumu görmek isteyince bir 15 dakika beni oyaladılar.
3: Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba Mehmet Yalçın'ın adeta dünyası başına yıkıldı. Acılı baba hastaneye giderek darp raporu aldı ve adli mercilere suç duyurusunda bulundu.
2: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Bu tür sıkıntılar yaşanmaması için ben kendilerine hukuki yollara başvuracağımı söyledim. Ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Orada darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum.
1: Evet, dileriz ki sorumluları cezasını çeker efendim. Dayanılacak gibi değildi görüntüler hakikaten. Devam edelim şimdi, bir kaza haberi ekranlarınıza da geliyor. İstanbul Eyüp Sultan'da bir kişi aracının kontrolünü kaybediyor. Trafik ışığı direğine çarpıyor. Yaralandığı kazada, sürücü de yaralanıyor bu kazada. Başka aracın araç içi kamerasına da o kaza anı yansıyor. Bakalım şimdi.
3: Kavşağa hızla girdi, trafik ışık direğine böyle çarptı. İstanbul Eyüp Sultan'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlar yeşil ışıkla birlikte hareket etti. Tam o sırada ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil hızla kavşağa daldı. Kontrolden çıkan araç önce kavşaktaki trafik ışık direğine, ardından da kaldırıma çarparak savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Geride bu görüntüler kaldı.
1: Sevgili izleyenler, hız ve dikkatsizlik yine kazaları da beraberinde getirdi. Şırnak'ta ve Muş'ta kaybolan iki kişi arama çalışmaları da devam ediyor. Kaybolan vatandaşlar botlar, dalgıçlar ve drone desteğiyle aranıyor.
4: Şırnak ve Muş'ta suya düşen iki kişi aranıyor. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Aburçayı'nda gözden kaybolan genç için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, jandarma, 112 ekipleriyle sualtı arama kurtarma dalgıçları çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak suyu sığlaştırma çalışmaları yürüttü. Bir yandan dalgıçlar su altında, diğer yandan rafting botlarıyla da su üstünde arama yapılıyor. Su altı ve su üstü dronlarla Haburçayı'nda yaklaşık 4 kilometrelik alan titizlikle aranıyor. Muş'ta da 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. 126 personel

0: Botlar, dalgıçlar, drone ve İHA desteğiyle nehir ve kıyı şeridinde aramalar aralıksız sürüyor.
1: Sevgili izleyenler, yurt genelinde kavurucu yaz sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Termometreler yer yer 44 dereceleri gördü. Güneydoğu'da, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava sebebiyle sokaklar boş kalırken yurdun batısında vatandaşlar sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Kayseri'de ise sıcaktan bunalanların adresi serin şelaleler oldu. Yurttan sıcak hava manzaralarına bakalım şimdi.
2: Hava sıcaklığı yurt genelinde etkisini artırdı. Termometreler kimi illerde 44 dereceleri gördü. Sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gündüz saatlerinde sokaklar adeta sessizliğe büründü. Yurdun batısında da durum farksızdı. İzmir'de sıcaktan bunalanlar kendilerini yeşil alanlara attı. Zaman zaman esen rüzgar kent sakinlerine bir nebze de olsa nefes aldırdı.
3: İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Nemle birlikte 41-42 derecelere kadar çıkıyor. Fakat aralıklarla esen rüzgar İzmirlileri birkaç saatte olsa rahatlattı.
2: Turizmin başkenti Antalya'da ise sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.
4: Antalya'da kavurucu sıcaklar etkisini tekrar göstermeye başladı. Termometreler 37 dereceleri gösteriyor.
2: Kayseri'de ise sıcaktan bunalanların kaçış noktası muhteşem doğasıyla Kapuzbaşı Şelalesi oldu.
5: Türkiye'nin en etkileyici doğal miraslarından, dünyada ise benzeri az görülen Kapuzbaşı Şelaleleri yaz aylarında da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Büyüleyen manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
6: Burası çok güzelmiş. İlk kez gelmeme rağmen sevdim. Ben Kayserili olmama rağmen hiç gelmemiştim ama geldim, beğendim. Gerçekten güzel.
7: Çok büyük güzel. Çok büyük bir yer. Oraya gelince huzur hissediyorum. Çok güzel. Yeşillikler var, çok güzel. Çok geniş, serin. Buranın sesi çok güzel böyle. Su sesleri çok güzel.
8: Adana'da evimiz var. Burayı yazlık olarak kullanıyoruz ama muhteşem bir yer. Özellikle oraya gittiğinizde sanki başka bir dünyada gibisiniz.
1: Efendim, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan gemideki mürettebat operasyonla kurtarılmıştı hatırlarsanız. O geminin yakın zamanda satışa çıkarılacağı açıklandı.
0: Mürettebat nefes kesen operasyonla kurtarılmıştı. O gemi satılıyor. Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi Kocaeli Kandıra açıklarında karaya oturmuştu. 81 metre uzunluğundaki gemide bulunan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Rapid isimli kuru yük gemisiyle ilgili sigorta şirketinin hasar tespiti ve yasal süreçleri tamamlandı. Tanzanya makamları ile yapılan görüşmeler sonucunda geminin icra yoluyla satılması ve elde edilecek bedelin borçlara aktarılması yönünde onay alındı. Geminin satışı 27 Temmuz'da açık teklif usulüyle yapılacak.
1: Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Sapmaz, bir yakınının altın alımına kefil olduktan sonra milyonlarca liralık mağduriyet yaşadığını iddia etti. Ödemesi yapılan altınların teslim edilmediğini ve protokole rağmen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne süren Sapmaz, evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.
0: Kefil oldu, evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Sapmaz, bir yakınının altın alımına kefil olduğunu, ancak ödeme yapılmasına rağmen altınların teslim edilmediğini iddia etti. İddiaya göre 450 gram 24 ayar altın için toplam 3 milyon 82.500 lira 5 ayrı hesaba havale edildi. Taraflar daha sonra şahitler huzurunda yazılı protokol imzaladı. protokole göre teslim tarihi 20 Haziran olarak belirlendi.
9: Mayıs'a girdik, Mayıs'ta da bir şey çıkmadı. Bekle, ben kendimi dolandırıldığımı

0: bahsettim. Kendisini 3 Haziran'da getirdim iş yerime. Protokol imzaladım 11-20 Haziran'da verilsin diye. Onu da dedi. Ben de eşim evine gittik. Dedi ha vereceğiz. Biz de zor duruma düştük. Başkasına emanetini kendisine verdiğim için hanım evim de benim elimden gitti.
1: Ancak Sapmaz bu taahhüdünde yerine getirilmediğini iddia etti. Yaşadığı mağduriyet nedeniyle evini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
2: Taraflar arasında protokol de imzalandı ancak bu söz de yerine getirilmedi. Ahmet Sapmaz çözüm bulamayınca savcılığın yolunu tuttu.
0: 23 Haziran 2026 yılında ben Cumhuriyet Başsavcılığına verdim. Ben nitelikli dolandırıcılık diye ben şikayette bulundum. Şu an savcılık da bunun peşinde de bu bizim iyi niyetimizdir, bu bizim saflığımızdır. 30 yıldır tanıdığım kuyumcudur diye ben ona güvendim.
3: Besle kargayı, oysun gözünü. Atasözü gerçek oldu sevgili izleyenler. Ankara Etimesgut'ta işçilerin beslediği karganın masadaki parayı alıp kaçtığı anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Ne oldu? Gel.
5: Gel
4: üstten mi geldi?
5: Gel sucuk ya gel.
6: Tamam öğrendi tamam.
5: Vallahi öğrendi dur.
6: Tamam. Ha, onu nasıl yiyeyim?
5: Su içmeyi biliyor musun sen? Biraz da su iç.
7: Hemen ona su içiyor.
8: Kendisini besleyen işçilerin parasını böyle çaldı.
4: En sonunda parayı da aldı. Para yerine bir su iç. Vallahi Şaban parayı da vermiyor. Yiyor parayı.
8: Önce sosis ve fındık yedi, sonra masadaki nakit parayı kapıp kaçtı. Şaşkın işçilerin o anları kamerada.
5: Bıçağın ucunda adaptı bir şey olduğunu anladı. Al.
4: Oğlum bu sendikacı uzak dur. Gel adet alalım. Bunlar senden de adet alır.
8: Görüntüler Ankara Etimesgut'taki bir inşaat şantiyesinden. İşçiler öğle molası verdi. Bu sırada yanlarına gelen sevimli bir kargayı misafir ettiler.
5: Su içmeyi biliyor musun sen? Biraz da su iç.
8: Ellerindeki fındık, fıstık ve sosislerle kuşu bir güzel besleyen işçiler başlarına geleceklerden habersizdi. Karnını tıka basa doyuran karga gözünü masadaki nakit paraya dikti. İşçilerin bir anlık boşluğundan yararlanan karga kağıt parayı kaptığı gibi gökyüzüne doğru havalandı. O anlar bir işçinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen işçilerin vallahi parayı da vermiyor, parayı da aldı kaçtı feryatları ise izleyenleri kahkahaya boğdu.
4: En sonunda parayı da aldı. Para yerine bir su iç. Vallahi Şaban parayı da vermiyor, yiyor parayı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
3: efendim sıradaki haberimiz hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Soru şu: kombi bakımı, ısınma sorunu, çatı masrafları, temizlik gibi giderler kime ait? Malum taraflar sık sık bu konularda karşı karşıya geliyor. Peki kanunen hangi gideri kim ödemeli? Arkadaşlarımız da bu soruyu uzmanına sordu.
9: Kiracının misal, sen ev sahibisin. Sen benim masrafımı öder misin ev sahibi olarak?
10: Bilemem artık.
11: Anneniz ödemiyor masraflarınızı.
9: Ödemiyorsa mahkeme yoluna gideceğim mecbur.
12: Kombisi, kliması, peteği, musluğu, çatısı hepsi ayrı ayrı masraf kalemi.
11: Çeşmeden su akıyor ve bu çeşmenin değişmesi gerekiyor.
9: Şimdi bu kullanımla alakalı bir konu mu? Tabii ki kiracı karşılayacak.
10: Ev sahibi.
9: Benim sana ödeyeceğim kiradan düşeceğim.
10: Düşeriz biraz.
9: Kabul et ev sahibim.
11: Ev sahipleriyle kiracıların sık sık karşı karşıya geldiği konuların başında evde oluşan tamirat ve bakım masrafları geliyor. Peki hangi tamirat ve bakım masraflarını ev sahibi öder, hangilerini kiracı?
13: Evde demirbaş olarak tabir ettiğimiz ev sahibinin yapması gereken bazı yerler var. Yine kiracının kullanmadan dolayı yıprattığı bir malzemeler var.
12: O demirbaşların başında kombi geliyor. Kombi arızası veya değişimi ev sahibinin sorumluluğundayken yıllık bakımı kiracı tarafından yapılmalı. Yine klimada da aynı sistem geçerli. Arıza veya değişim ev sahibinin, bakım kiracının sorumluluğunda. Kalorifer peteklerinin yıllık bakımı kiracıya ait. Ancak arıza nedeniyle çalışmaz hale gelen peteklerin değişimini ev sahibi üstlenmeli. Çatı tamiri ve izolasyon giderleriyle kanalizasyon sorunları ev sahibine ait. Daire içi diyafon veya zil tamiri.

0: edilirse sorumluluk ev sahibinde.
1: Ana boruların patlaması ev sahibi mi kiracı mı?
2: Her türlü ev sahibi ödemeli bence. Bence de %100 ev sahibi ödemeli yani.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Efendim şimdi sizi Malatya'ya götüreceğiz. Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan bir lezzet daha var. O da Malatya kurabiyesi. Kayısı çekirdeğinden elde edilen unla yapılan kurabiyenin ünü ise ülke sınırlarını aşmış durumda.
3: Tescilli kayısı çekirdeği kurabiye ile buluştu, ortaya çıkan lezzet sofraların gözdesi oldu. Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan bir lezzet var. Malatya kurabiyesi.
5: Osmanlı tarihine dayanıyor. Bizim geleneksel tatlımız aslında bu. Çünkü kutsal topraklardan gelen misafirleri ziyarete giderken bu kurabiyeler gider. Asker görmeleri için bu kurabiyeler gider. Bu kurabiyemiz tarihi olan bizim tarihi yöresel tatlımız.
3: Coğrafi işaret tescilli kurabiye alışılagelmişin dışında hamuruna kayısı çekirdeği eklenerek yapılıyor.
5: Yapılışı 3 malzemeli bir ürün ama çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor.
6: Evet.
5: Un, yağ, şekerden yapıyoruz.
6: Bu kayısı çekirdeğinin unu mu?
5: Evet. Şurada kayısı çekirdeğinin ununu kullanıyoruz.
6: Evet, görüntüye geliyor.
5: Evet, kayısı çekirdeği unu. Tereyağı kullanıyoruz.
6: Malatya tereyağı, evet. Doğal tereyağı.
5: Beyaz un kullanıyoruz ve pudra şekeri. Bunların karışımıyla şöyle bir hamurumuz, kulak memesi kıvamında bir hamurumuz oluyor. Ve bu kurabiyeleri elimizle böyle yuvarlayıp şekil verdikten sonra 18-20 dakika içerisinde kurabiyemiz hazır.
6: Malatya'nın coğrafi işaret tescilli kurabiyesi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
5: Bu çok global bir tat oldu. Yani biz bunu aslında deneyimleyerek daha çok görebildik. Evet. Çünkü mesela Avrupa'ya yabancılara gönderdiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz.
6: Evet.
5: Onların da çok beğendiğini bildiğimiz için bu global bir tat oldu artık.
6: Sürekli tercih ediyor musunuz bu lezzeti?
7: Tercih etmezsem adam 65 yaşında, taksiciyim ben. Karşıda bak, evet. İçeride ailesiyle geldi, onlarla geldi ki kurabiye alalım.
6: Buraya müşteri getirdiniz kurabiye almaya.
7: 1 kilometre ileriden geldim ben.
6: Lezzeti daha önce tatmamış olanlar için neler söyleyeceksin?
7: Tavsiye ederim, gelsinler abi. Yani üzerine, tabii ki üzerine ben böyle bir kurabiye yemedim.
6: Bu lezzeti niye tercih ediyorsunuz?
8: Bu lezzeti taze olduğu için, kaliteli olduğu için.
6: Ve organik olduğu için.
8: Organik olduğu için, evet.
4: Kayseri'de mor tonlarıyla dikkat çeken lavanta bahçesi yaz mevsiminin ilgi gören noktalarından biri oldu. Ziyaretçiler hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de bu renkli görüntülerle fotoğraf çekiyor.
9: Kayseri'de mor renge bürünen lavanta bahçesi yazın en göze rotalarından biri haline geldi.
10: Kokusu beni etkiledi. Rengi hoşuma çok gitti.
11: Mor renginin en güzel tonlarına bürünen lavanta bahçeleri yaz mevsiminin en dikkat çeken rotalarından biri haline geldi. Gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan bu bahçelerde hem doğal iç içe vakit geçiriliyor hem de unutulmaz kareler yakalamak isteyen fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği yerlerden birisi olur.
12: 38 bin metrekareye sahip. Yaklaşık 20 bin kök intermedya cinsi lavantamız var. Buradaki bizim maksatımız vatandaşlarımıza hem görsel bir şölen hem de lavantanın diğer çiftçilerimize örnek olması için yapılmış bir yer. Yani Kayseri'de lavanta yetişiyor. Bizim mantığımız bunu çiftçilerimize örnek olarak göstermek.
9: Her yaştan ziyaretçi lavantalar arasında yürüyüş yapıyor. Hatıra fotoğrafı çekerek bu anları kayıt altına alıyor.
11: Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan 38 bin metrekare alana sahip olan 20 bin köklü lavantaların mis kokusu ve göz alabildiğince uzanan sıralarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda üretime, turizme ve bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.
12: Düğün fotoğrafçılığı olsun, sünnet fotoğrafçılığı olsun, genç arkadaşlarımız olsun. Ruhu dalalan herkesi bekliyoruz çünkü sakinleştirici bir etkisi var.
13: Birçok yerde kullanılıyor.

0: Özellikle araç kokusu, temizlik eşyaları, işte oda parfümleri, sabun yapımı gibi alanlarda kullanılıyor. Bunun yanında keza tıbbi aromatik bir bitki bildiğiniz üzere. Tıp alanında da ilaçlarımızda da kullanılan bir bitki.
1: Şimdiki durağımız da Bursa. Bursa'da geçen yıl orman yangınının ortasında kalan bir şeftali bahçesi alevlere rağmen ayakta kaldı ve bu yıl yeniden meyve verdi.
2: Bursa'da orman yangınının ortasında kalmıştı. Bu sene meyve verdi.
3: Yuva yeşillenecek şu anda. Yeşillenmeye başladı. Seneye daha güzel yeşillenir bak bu.
2: Gürsu'da geçen yıl çıkan ve 4 gün süren orman yangınında 953 hektar alan zarar gördü.
3: Yani bir süreç geçirdik ama yani şu anda bizim meyvelerimizde bir sıkıntı herhangi olmadı fazla.
2: Bahçenin 24 dönümlük kısmının sahiplerinden Hamdi Ögen, ormanın içinde bulunan bahçenin yangından neden çok etkilenmediğini anlattı.
3: Altı kuru olmadığından dolayı, temiz olduğundan dolayı, yeşil olduğu için yanmadı ya, Allah korudu yani.
2: Siyaha dönen dağların ortasında yeşil bir ada gibi kalan bahçe bu yıl dallarını meyvelerle doldurdu.
1: Saatlerimizi 6.46 yaptık efendim. Yazılı basına devam edeceğiz. Bakacağımız gazete Hürriyet olacak. Geçtiğimiz dakikalarda kısaca manşetini aktarmıştık. Şimdi daha da detaylandıralım. Akıl almaz bir alışveriş manşetini görmüştük Hürriyet'te. Dolandırıcılıktan gözaltına alındı Haluk Levent biliyorsunuz. Ve bu olay da holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusuyla ortaya çıktı. Bu nasıl iş dedirtti insanlara? 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık diyor Başaran. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödemi yapmadılar diyor. Bu arada şu ayrıntıyı da paylaşalım. Uçağa düşmüş, kızı ölmüştü bu arada Hüseyin Başaran'ın. Kızı Mina Başaran, paylaşmıştık 2018'de bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den holdinglerine ait özel jetle dönerken uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Bu acısıyla birlikte de yardım etmek istiyor Hüseyin Başaran ancak dolandırılıyor. Dubai'deki partiden dönüşte yaşanan kazada Mina Başaran'la 8 arkadaşı ve 3 mürettebat hayatını kaybetmişti. Tekrar hatırlatalım, Hürriyet de o ayrıntıyı paylaşmış. Ve satış için anlaşıyorlar ve para almadan vermiş gitmiş sadece bunları. O 21 taşınmazlı ortada para pul yokken Yeliz Kaya'nın üzerine devrediliyor. Suç duyurusu 5 ay sonra bu devirden. Ve Başaran'ın avukatı Levent ve ahbap yetkililerini suçluyor. Değeri 60 milyon doları bulan mal varlığını ele geçirmek amacıyla organize suç örgütü mantığıyla hareket ettiler diyor. Ortada baştan sona kurgulanmış nitelikli dolandırıcılık suçu bulunmaktadır diye de ayrıntı paylaşılmış. Bu biraz daha büyüyecek gibi görünüyor sevgili izleyenler, şu olaylar. Devam edelim hemen sıradaki haberle. 17 yıl sonra 29 gözaltı, yine dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Şimdi burada da Muhsin Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüyle ilgili soruşturma, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, hala devam ediyor. Gözaltı listesinde kaza yerinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil Kırım ekibi personeliyle bazı emniyet görevlileri yer alıyor. Emekli Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ali Ağa da gözaltı listesinde. Şüpheliler arasında hala görevde bulunan astsubaylar da bulunuyor efendim. Bakacağız, herkesin kafasında soru işaretleri olan bir olaydı zaten ve bu olaya ilişkinde yıllar sonra 29 kişi gözaltına alındı. Bakacağız, ayrıntıları yine takip ediyor olacağız biz de. Evet, Hürriyet'teki öne çıkan başlıklar böyleydi. Devam edelim efendim. Yine gazetelere bakmaya da devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi tam 84 yıl önce bugün Cumhuriyet döneminin ilk denizaltılarından atılan Atılay Çanakkale Seddülbahir açıklarında battı. Faciada 39 mürettebat şehit oldu.
4: Atılay denizaltısı 39 şehidiyle 84 yıldır Çanakkale'nin derinliklerinde. Cumhuriyet döneminin ilk denizaltılarından Atılay 19 Mayıs 1939'da Haliç'te yapılan törenle suya indirildi. Denizaltının ismi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. 2. Dünya Savaşı döneminde savaşta yer almak istemeyen Türkiye Boğazlar

0: konusunda dikkatli davranıyordu. O dönemde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından izinsiz geçişi engellemek için iki bölgeye manyetik alan kabloları döşendi. Kabloların işe yarayıp yaramadığını kontrol etme görevi ise Atılay'a verildi. 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Boğazı'nda görev yapan denizaltı, Çanakkale Boğazı önünde geniş bir kavis çizerek ardından manyetik hattın üzerinden geçerek Morto Koyun'da su yüzüne çıkacaktı. 6 subay, 17 assubay ve 16 erden oluşan 39 kişilik mürettebatıyla Atılay dalışa geçti. Ancak kötü hava şartları yüzünden Seddül Bahir açıklarında römorkör Atılay'ı gözden kaybetti. Saatler sonra denizaltının battığı belirlendi. Kurtarma ekibi 75 metre derinlikte Atılay'ı buldu ancak 39 mürettebatın şehit olduğu denizaltı çıkarılamadı. Atılay şehitleriyle Çanakkale'nin derinliklerinde kaldı. Atılay faciasından kurtarılan tek kişi vardı. O da kumanya almak için Naraburnu'nda sahile çıkan Amasralı er Ahmet Bağdat'tı. Denizaltı halen 39 şehidiyle birlikte Çanakkale açıklarında yatmaya devam ediyor.
1: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde basın açıklaması düzenlendi. Programda konuşan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılması gereken bir istiklal manifestosu olduğunu söyledi.
2: O gece yazılan destan sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosudur.
3: 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğuna değindi. Vatan savunmasında milyonların tek yürek olduğunu vurguladı.
2: Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milyonlar meydanlara akmış. O gece sadece darbe girişimini püskürtmekle kalmamış. Aynı zamanda Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü de boşa çıkarmıştır.
3: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı öncülüğünde İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı basın açıklaması gerçekleştirildi. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, hain kalkışmaya karşı yazılan şanlı destana dikkat çekti.
2: Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz, 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır.
3: Erdoğan 15 Temmuz'un vesayet odaklarına karşı net bir bağımsızlık beyanı olduğunu ifade etti.
2: 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır.
3: Bilal Erdoğan genç nesillerde toplumsal hafızayı diri tutmanın gelecek için hayati önem taşıdığını belirtti.
2: Özellikle genç nesillerin geçmişte yaşananlardan ders alabilmesi, millet olmanın anlamını kavrayabilmesi ve karşılaşabilecekleri tehditleri doğru okuyabilmesi için bu hafızanın diri tutulması hayati önem taşımaktadır.
1: Tarihi direnişin üzerinden 10 yıl geçti. Halkın iradesine darbe indirmek için plan yapan hainlerin hesaba katmadığı bir güç vardı. O güç tankların önünde korkusuzca duran milletin gücüydü. Vatan uğruna meydanlara inen yiğitler arasında Üzeyir Civan da vardı.

uzaktan doğru akrabamın bana doğru geldiğini görüyordum. Telaşlı bir hali vardı. Ya darbe oluyor, haberin var mı diyordu. Ben de yok dedim, bu zamanda darbe mi olur dedim, ne alakası var dedim. 25-30 tane kardeşim ellerinde bayraklar ve dillerinde tekbirler arasında da tek

tedbirler getiriyorlardı. Ve polis kardeşlerimize yardım etmek için o ateş hattında bulunduklarını fark ediyordum. Ya bunlar bizim askerimiz, bunlar bizim polisimiz. Bunları uyarmamız lazım. Askerin de polisin de birbirini kırmaması lazım. Kardeş kanının akmaması lazım. Ve orada o darbecileri orada uyarmak ve uyandırmak için o esnada yüksekçe bir yer bulunan bariyerlerin üzerine çıkarak o ellerinde tekbirler, ellerinde bayraklar bulunan ve tekbirler getiren kardeşlerimize o esnada asker polis kardeştir, asker polis kardeştir tarzında 3-4 sefer slogan attırıyordu. Onları orada uyarmak ve uyandırmak için kardeş kanının akmaması için iki elim havada kaldırdım, üzerlerine doğru koşarak gidiyordum, bağırarak. Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak onların bulmuş olduğu çimler üzerine kadar ulaşmıştım. Aramızda bir 4-5 metre mesafe kalmıştı. Bir anda kendimi toparladım. Ya dedim, sanki askerler kaçıyor, sen kovalıyor gibi bir durum var diyordum kendi kendime. Ama o düşünce aklımdan geçti, geçmedi ki hayatımda duymadığım yoğunlukta kulaklarında çınlama sesi duyuyordum. Sanki kolumda o esnada elektrik çarpmış, ne oluyor diyerek bir hafiften eğildim. Sonrasında da vurulmamak için yere uzanmıştım. Ve az bir süre geçtikten sonra silah sesleri de o esnada kesilmişti. İlk önce su sağ elimi havaya kaldırmıştım. Orta parmağımın üzerinde bir siyahlık görüyordum. Kan pıhtısı ya da şarapnel parçası gibi bir şeydi diye düşünüyordum ki daha sonrasında sol tarafıma doğru toparlanmak istediğim esnada sol kolumda ağrılar hissediyordum. Ve tamamen kaldırdığım esnada sol kolumun sarktığını, adeta bir deri, bir et parçasının sol kolumu tuttuğunu görüyordum. Oraya ulaştığım esnada yaralı var, yaralı var diye yanıma gençler koşarak geldi. Ve yanıma gelen gençlerin sonradan öğreniyorum ki 3 tane gencecik Iraklı Türkmen kardeşimiz olduğunu öğreniyordum o gençlerin. Biraz ötede bulunan eşime yaralandığım haberi ulaştı esnada da eşim beni düşünmüyordu. Vatanımızı düşünüyordu, şöyle diyordu. Ya ona bir şey olmaz. Biz kalalım da mücadelemize devam edelim diye düşünüyordu o anda o heyecanla beraber. Hatta ablası kolundan tutmasa, hadi gel hastaneye gidelim demese, sabaha kadar orada kalması gerektiğini düşünüyordu. Öyle bir ruh vardı gün orada. İnsan eşini de düşünmüyordu, evladını da düşünmüyordu, canını da düşünmüyordu. O gün bizler vurulacakmışız, ölecekmişiz diye bir derdimiz, bir tasamız yoktu. O gün bizim tek derdimiz, tek tasamız vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmaktı. O gün iktidarda hangi partiden, siyasi görüşten insan olmuş da olsaydı bizim için fark etmezdi. Bizler yine bu vatanın selameti için o sokakları yine hınca hınç doldurup canlarımızı, kollarımızı, evlatlarımızı yine feda ederdik. Vatan selametli mi diyordum ben ona. O da bitti dayı, bitti deyince derin bir nefes alarak elhamdülillah diyordum. Elhamdülillah ki o gün ben kolumu kaybettim de vatanımı kaybetmedim.

İyi sabahlar efendim. Sabah Ajansı'nda yeni saat dilimindeyiz artık. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri yeni saatimizde paylaşmaya devam ediyoruz. Bir yangın haberiyle başlayacağız. Olay Ankara'da yaşandı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde tahta paletlerin depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

0: Yangın akşam saatlerinde Yeni Mahalle ilçesi Yuvaköy mahallesinde bulunan tahta paletlerin depolandığı otluk alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Efendim, İstanbul Bahçeli Evler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında Bitişik'teki apartmanın istinat duvarında hasar oluştu. Hasar sebebiyle 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: İnşaat çalışması yandaki binayı vurdu. 6 katlı bina tahliye edildi. İstanbul Bahçeli Evler'de yürekleri ağza getiren bir hareketlilik yaşandı. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir inşaat çalışması sırasında Bitişik'te bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Kolonlardan da ses gelince bina sakinleri büyük korku yaşadı.
2: Binadakiler ve çevredekiler sesleri duyduğu için korkmuşlar o toprak kaymasının sesini. Sonra polisler geldi, hızlı bir şekilde tahliye ettiler.
1: Yapılan ilk incelemelerde tehlike tespit edilince 15 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 45 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında inşaatın müteahhidiyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son bulurken binanın girişi geçici olarak mühürlendi.
0: Ve bir kaza haberi Adana'dan geldi. Ekranlarınıza da yansıyor efendim. Aracın paramparça olduğu bir kaza. Adana'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Barış Yaşan'ın kullandığı otomobil Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeni saatimizdeki ilk gazeteye de bakalım efendim. Sabahla devam edeceğiz. Sabahın ilk olarak sür manşetindeki haberle başlayalım dilerseniz. Suç işleyen çocuk için eğitim evi modeli. AK Parti suç işleyen çocuklara dönük ceza ve infaz sisteminde değişiklik yapan düzenlemeyi bugün meclise sunacak. Çocukların çetelerce kullanılmasını önlemek için işlenen suçlara göre 18 yaş altına kademeli ceza getirilmesi planlanıyor efendim. Suç işleyen çocuklar cezalarını çektikten sonra çocuk eğitim evlerine alınacak. Dijital takip sistemiyle sanal ortamda suç işlemelerinin önüne de geçilmiş olacak. Diğer tarafta da bugün yine ilk finalist belli oluyor. Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Bir yanda Mbappe, bir yanda Yamal. Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa ve İspanya kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu dev mücadele de saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak efendim. Bunu da paylaşmış olalım. Hemen Sabah gazetesinin manşetiyle devam edelim. Şehit babanın kahraman evlatları. Özel harekatın kurucularından şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı. Cesur yürekli iki kardeş başlığını atmış Sabah gazetesi FETÖ'cülere diz çöktürdü diyor yine ayrıntılarda. Fotoğraflarını da görüyoruz. Baba Ali Er 1992'de Hakkari'de şehit düşmüştü. TEM Daire Başkanı Turgut Aslan 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından infaza böyle götürüldü. Bakın o anların yine görüntüleri. Eraslan Er kafasından vurulan Turgut Aslan'ın hayatını kurtardı. Volkan Er Ankara Emniyetinde çıkan çatışmada gazi olmuştu. Ve dünün önemli haberi FETÖ'ye tarihi darbe vuruldu. 968 gözaltı kararı var. İhanetin 10. yıl dönümünde FETÖ'yle mücadelede kesintisiz sürüyor efendim. Sol tarafa bakalım.

0: Hemen sanayiye 1 trilyonluk destek paketi başlığını görüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Yeni finansman programını paylaştım ve stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesine 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesini sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz dedi. Yine imalat sektörü için de kurumlar vergisi oranının %12.5'e indirdik açıklamasında da bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Hemen altındaki habere bakalım. Altyapısı çöken Avrupa yanıyor. Avrupa'da artan klima kullanımı yüzünden enerji altyapısı da çökmüş durumda. Öncesinde klimaya ulaşımları yoktu ki hala zaten zor. Ancak klima kullandıklarında da altyapısı çöküyor. Elektrik kesintileri kabus olmuş durumda Avrupa'da. Sıcakla baş edemeyen kıtada 4 yılda 200 bin kişi de sadece sıcaktan dolayı hayatını kaybetmiş efendim. Devam edelim hemen sol taraftaki haberle. Türk halkına minnettarız. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi depremle yıkılan Venezuela'ya ulaştı. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür eden Venezuela Dışişleri Bakanı minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz dedi. Ve son haber, devlete iftira atan Ahbap korosu nerede? Burada da yine ünlülerin isimlerini görüyoruz. Şahan Gökbakar var, Özgür Demirtaş, Gülben Ergen, Oğuzhan Uğur, Gökhan Özoğuz, Eda Ece. Sabah gazetesi de onu soruyor. Asrın felaketinde AFAD ve Kızılay gibi devletin köklü kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarışa giren Ahbap Korosu'nun maskesi bir operasyonla düştü. MASAK ve Maliye Bakanlığı büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı ve Haluk Levent gözaltına alındı. Bu yüzsüzlerin kandırdığı yüz binler şimdi büyük şok yaşıyor. Aynı ekip CHP'deki yolsuzluk çetesini aklamaya çalışıyor. Bakalım İmamoğlu Suç Örgütü'nün yolsuzluklarını ne zaman fark edecekler diyor Mahmut Övür'ün yazısında. Evet, Sabah gazetesinin öne çıkan haberleri bu şekildeydi efendim, paylaştık sizinle. Devam edelim şimdi, yine dünya gündemini de konuşacağız. Pakistanlı arabulucu Genelkurmay Başkanı Asım Münir Türkiye'de efendim. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki kriz içinde bir kez daha devreye girmiş durumda. Çözüm arayışında son durum ne, bunu öğreneceğiz. Ayrıntılar almak için de hemen Pakistan'a uzanalım. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizimle. Fakur, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum?
1: Günaydın Merve. Evet, ABD İran arasında 17 Haziran tarihinde imzalanan mütabakatı zaptı. Şimdi şu anda bozulmuş durumda. Yani ateşkes şu anda bozulmuş durumda. İran bu zaptının birçok şirketin ABD tarafından ilan edildiği yönünde açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Pakistanlı makamlarla telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. İlk önce Pakistan Genelkurmay Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Başbakan Yardımcısı İshak Sarlah. İran tarafından Pakistan'a gelen mesaj, bu iki ülke arasında imzalanan mütabakat zaptının ilanlarının durdurulması. Yani İran ABD tarafından İran'a yönelik yapılan saldırıların durdurulması yönünde bir talepte bulundu. Tabii ki Pakistan bu konuda henüz İran'a yönelik bir olumlu bir gelişmeyi kayıt edemedi. Dolayısıyla perde arkasında yoğun bir diplomasi var. Pakistan her iki tarafa tekrar masaya davet etti. İtidarlı davranması çağrısında bulundu. Türkiye ve Pakistan arasında özellikle Körfez bölgesindeki durum üzerinde perde arkasında birçok çalışma devam ediyor. Her iki ülkede ortak olarak bir tedbir çizmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın iki günlük Ankara ziyareti çok önem taşıyor. Pakistan makamlarına göre Körfez bölgesindeki durum da gündeme gelecek. Ve bundan sonra süreç nasıl devam edecek? Biz onu merakla bekliyoruz ama Pakistanlı makamlar artık görüşmeler çökme noktasında. Yani bu görüşmeler tabii ki ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hürmüz konusunda en son yapılan açıklamadan sonra artık bu mütabakat zaptı zaten bitti deniliyor. Çünkü Hem İran da bunu söyledi. Bu mütabakat zaptı bitti. ABD Başkanı Hürmüz'den haraç alacak açıklaması yaptı. Hı.

0: Dolayısıyla bir Hürmüz İran'ın kontrolü altında kalacak. İran bunu, bu prensip tutumunu izliyor. Ayrıca şimdi Körfez bölgesindeki gergin durum şu anda Suudi Arabistan'a da sıçramış oldu. Dolayısıyla Türkiye ve Pakistan önümüzdeki günler içinde ortak bir diplomatik süreci yani ortak olarak sürdürmeye azimli görünüyor.
1: Evet, bakalım yine buradan belki önemli bir sonuç çıkar, özellikle Körfez ülkeleriyle ilgili. Yani şu ana kadar gelinen tüm noktada her şey sıfırlandı, başa döndü diyebilir miyiz Fakur?
0: Evet, çünkü İran teknik görüşmelere yeniden ABD'yle oturmayı reddetmiş bizim aldığımız bilgilere göre. İran önce bu mütabakat zaptının ilhalerinin durdurulması konusunda Pakistan'dan rol oynamasını istiyor. Dolayısıyla bu teknik görüşmeler 60 gün sürecekti. Dolayısıyla onlar şu anda durmuş durumda. İran tekrar barış görüşme masasına dönmeye hazır değil. Yani evet, bizim aldığımız bilgiler bu yönde şu anda.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ ol Fakur Rahman, Pakistan'dan, İslamabad'dan aktardı. Arabulucu ülke Pakistan, biliyorsunuz. Ve artık şu anda da gelinen tüm bu müzakere masası devrilmiş durumda. Bakacağız, Körfez ülkeleri aynı şekilde sıkıntılı durum içerisinde. Savaş her geçen gün daha da kızışıyor. Merak ediyoruz neler olacak. O yüzden Pakistanlı Arabulucu Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in Türkiye'de olması ve burada yapacağı görüşmeler, Türkiye'nin diplomasisi de oldukça önemli. Yakından takip ediyoruz biz de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Sevgili izleyenler, Orta Doğu'da sular tekrar ısındı dedik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden topyekün bir savaşa dönebilir. Peki karşılıklı saldırılar piyasalara nasıl yansıdı? Ayrıntıları haberimizde bakalım şimdi.
3: Yine savaşın gölgesinde ve gerginliğinde bir piyasaya başladık.
2: ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası Orta Doğu'da gerilimi yine tırmandırdı. ABD İran'ı vururken Tahran misilleme olarak yine Körfez'i hedef aldı. Bölge yangın yerine dönerken piyasalarda da alarmın rengi kırmızı.
3: Petrol fiyatlarının yükseldiği bir hafta %3 yükseldi. Şu anda 78 dolar seviyesinde. Dolar da biraz güçlü. Altının ons fiyatı şu anda 4075 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 6165 lira seviyesinde. Gümüşün ons fiyatı 59 dolar, gram tarafı da 89 lira seviyesi var. Borsa İstanbul üzerinde ise küresel borsalardan etkilenerek yine satıcılı haftaya başladı. Yine bundan sonraki süreçlerde dalgalı bir seyri bekliyoruz.
2: Tüm dünyanın kilitlendiği asıl noktaysa ABD'den gelecek enflasyon verileri olacak.
3: Ekonomik veri ajandası oldukça yoğun ve önemli bir haftadayız. Hem savaşın gölgesi var, hem de Amerika'da TÜFE ve ÜFE verisi, yani enflasyon verisi açıklanacak. Yeni Fed Başkanı açıklamalar olacak. Yani bu hafta küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bizi bekliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ve Gazze diyeceğiz efendim. Gazze gündemini de yine her zamanki gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü işgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor, saldırılarını devam ettiriyor. Hem saldırılar devam ediyor, hem de hala ambargosu var İsrail'in. Ve bu ambargoyla birlikte de Gazze'de ambulans yok. Yani şu anda Gazze'de sağlık hizmetlerini felç ediyor bu ambulansın olmaması hali. Han Yunus'ta ambulansların büyük bölümü zaten hizmet dışı kaldı. Sağlık ekipleri yaralı ve hastalara zamanında ulaşmakta güçlük çekiyor. Sağlık altyapısı da zaten çökmüş durumda.
4: Hastaneler kullanılamaz halde, araçlar parça eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda. Gazze yokluğun içinde ayakta kalma savaşı veriyor. İsrail saldırıları ve ambargosunun yol açtığı yedek parça krizi Gazze'de hasta nakil hizmetlerini felç etti. Han Yunus'ta ambulansların %70'inden fazlası parça eksikliği nedeniyle kullanılamıyor. Kentin güneyinde yaşayan 1 milyon kişinin umuduysa sadece 20 ambulansa bağlı. Bu durum sağlık ekiplerinin yaralı ve hastalara zamanında ulaştığı

0: çalışmasını engelliyor.
1: Çalışmayan ambulanslardan parça sökerek diğer ambulansları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir ambulansı hizmete alabilmek için başka bir ambulansı tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz.
0: Lastik, motor yağı ve yedek parça eksikliği Filistinlileri kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye zorluyor.
2: Lastiklerin kullanım ömrünü birkaç gün ya da birkaç hafta daha uzatabilmek için un karışımı gibi geçici yöntemlere başvuruyoruz. Ancak bu yöntemler kalıcı çözüm sağlamıyor. Lastikler kısa süre sonra yeniden tamir edilmek zorunda kalıyor.
0: Araç lastiklerinin yokluğu yalnızca ulaşımı değil, Gazze'deki günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor.
3: Bu artık sadece lastik sorunu değil. Gıda, temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınması da bundan etkileniyor. Taşımacılık maliyetlerindeki artışın bedelini ise doğrudan Gazze'liler ödüyor.
4: Eski Katar emiri Şeyh Ahmad bin Halife El Sani'nin cenaze namazı başkent Doha'da kılındı. Namazın ardından toprağa verilen El Sani'nin cenazesine binlerce kişi katıldı.
0: 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Ahmad bin Halife El Sani için cenaze töreni düzenlendi.
5: Öncelikle Allah rahmet eylesin. Modern Katar'ın kurucusuydu. Onun yönetimi altında Katar her alanda gelişti. Bugün Katar yas içinde.
0: Katar eski liderini başkent Doha'da son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazı Muhammed bin Abdülvahhab camisinde kılındı. Katar emiri Temim bin Hamad El Sani babasının naaşını en önde omzunda taşıdı.
5: Kesinlikle üzgünüm. Baba emir hepimiz için bir baba gibidir. Bu topraklardaki vatandaşlara ve sakinlere karşı hiçbir zaman hizmette kusur etmedi.
0: Cenaze namazının ardından eski Katar lideri Lusail mezarlığında toprağa verildi. 4 günlük resmi yas ilan edilen ülkenin dört bir yanında da Şeyh Ahmad'ın posterleri asıldı. Fotoğraflarının yanında ise Bakara suresinin 156. ayeti "Biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz" ifadesi yer aldı. Halife El Sani 18 yıl Katar emiri görevini yürütmüştü. Ekonomik dönüşüm yapan eski Katar lideri ülkesini aktif dış politikayla da daha görünür hale getirmişti. Arap dünyasında Filistin davasına en çok sahip çıkan liderlerden de biriydi.
6: Öncelikle Filistinliler arasındaki, ikinci olarak da Araplar arasındaki bölünme Filistin davasına İsrail'in tekrarlanan saldırganlığından daha fazla zarar vermiştir.
0: 25 Haziran 2013'te emirlik görevini oğlu Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye gönüllü olarak devretmişti.
4: Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de DAEŞ'li terörist Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MIT'in açıklamasında terörist Talip Güler'in sözde Türkiye sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Teröristin kardeşi Kasım Güler de 2021 yılında yakalanmıştı.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'a bir darbe daha vurdu. Sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalandı. Teröre göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün Türkiye yapılanmasında faaliyet gösteren Talip Güler'i Suriye'de adım adım takip etti. 2014 yılında Suriye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen DAEŞ'li terörist Güler için her şey hazır olduğunda düğmeye basıldı. Yakalanan Güler Türkiye'ye getirildi. Talip Güler suçlarını da itiraf etti. Türkiye'de radikalleşme sürecini, kaçak yollarla Suriye'ye geçişini ve DAEŞ'a katılımları yönettiğini söyledi. Ayrıca daha önce yakalanan kardeşi Kasım Güler'le de DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiğini ifade etti. ...2021 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kasım Güler, örgütün sözde finans sorumlularındandı. MIT açıklamasında Türkiye'ye yönelik planların engellenmesi için terör örgütü DAEŞ'a karşı çalışmaların süreceğini vurguladı.
4: Efendim, DEM Parti heyeti çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler ele alınacak. Görüşmeye dair diğer ayrıntılar haberimizde.

0: Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak.
1: Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağlar ile görüşecek. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar masaya yatırılacak.
0: Hem AKP kurmaylarıyla hem meclis başkanıyla ya da farklı çevrelerle yani birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim.
1: Mecliste basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit görüşmenin içeriğine dair konuştu.
0: AKP'nin taslağı bize bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yani görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak. Yazılı metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor.
1: Tüm siyasi partilere çağrı yapan Koçyiğit, çerçeve yasanın bu ay bitmeden çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
0: Hızlı bir şekilde komisyonun ortaya koyduğu yol haritasına bakmak, ortak birikimi esas almak ve uzlaşı aklını koruyarak da hızlı bir şekilde yasa yapım aşamasına geçmek gerekiyor. Meclis tatile girmeden kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Gürlek, 25 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
3: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Olaya ilişkin 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden aydınlatılması için harekete geçildiğini duyurdu. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızda kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini dile getirdi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
4: Bir saniyesine bile hakim olamadınız.
3: Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş mitinginden helikopterle Yozgat'a gitmek için harekete geçmiş, helikopter Göksun ilçesinde düşmüştü. Yaşanan kazada Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.
5: Beton çok soğuk, üşüyorum.
2: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Tahsil edilen 150 bin lirayı Türk Kızılay'ına bağışladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönülleriyle afet ve kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirtti. Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Gürlek, vatandaşların kuruma güven içinde bağış yapabileceğini kaydetti. Gürlek açıklamasının devamında şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay'a bağışladığım ifadelerini kullandı. Türk Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür eden Gürlek, dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Ve yurttan haberlerle devam edeceğiz. Sabah ajansına Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada metan gazından zehir

0: Zehirlenerek hayatını kaybeden İbrahim Arınmış'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalar 9 Temmuz'dan bu yana devam ediyor. Arınmış'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için mağaraya havalandırma sistemi kuruldu.
1: Altın aramak için girdiği mağarada metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Acı olay 9 Temmuz'da Çorum'da Sarp Kayalık alandaki bir mağarada meydana geldi. İddiaya göre 5 arkadaş izinsiz altın aramak için mağaraya girdi. Ancak gruptan İbrahim Arınmış içerideki yoğun metan gazından etkilenerek mahsur kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalarda mağaradaki metan gazını tahliye edebilmek için havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin ardından mağaraya halat sistemiyle giren ekipler yaklaşık 60 metre sonra Arınmış'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Arınmış'ın cansız bedeni mağaranın zorlu yapısı nedeniyle yüksek metan gazı ve patlama riski sebebiyle henüz çıkarılamadı. Olayın ardından mağara girişi tamamen güvenlik çemberine alındı ve mağaraya giden girişler kapatıldı. Öte yandan izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Efendim, yaz aylarının en büyük kabuslarından biri olan kene tehlikesi Burdur'da bir cana mal oldu. Ormanlık alanda vücuduna 3 kene tutunan 55 yaşındaki Fatma Duran tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2: Vücuduna yapışan kene onu hayattan kopardı. Burdur Kemer'e bağlı Akçören Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Fatma Duran'ın vücuduna yaklaşık 2 hafta önce gittiği ormanlık alanda kene tutundu. Durumu fark eden Duran Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan numuneler üzerine Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan Duran yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duran'ın cenazesi Kayış Köyü mezarlığında koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından tedbirle toprağa verildi.
3: Ormana gittik, her yerde kene yapışmış bu ölen bayana, arkadaşımın Fatma Bey'e. Bu kenenin, kenenin 3 günde koparmışlar bunlar. Koparasına 3-4 gün sonra eşine demiş ki Hasan ben kafam dönüyor, işte iştahsız geldim. Halim yok, bilmem aş ekmek canım istemiyor demiş. Hastaneye götürmüşler. Hastanede siz ne soktu demişler. İlan kuyruklu bir şey sokmadı ama bir kene yapıştı, sadece kene kopardık demişler.
2: Yaşanan olay üzerine uzmanlar vücuda yapışan kenenin elle koparılmaması gerektiği yönünde bir kez daha uyarıda bulundu.
0: İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti Kubilay Kağan Kundakçı. Sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı. Ölen gencin babası mahkemede cinayete azmettirmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesiyle karşı karşıya geldi. Salonda sesler yükseldi. Evladını kaybeden babanın sözleri ise duruşmaya damga vurdu.
4: Yani resmen kubreyi sattılar.
5: Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki.
6: Rapçi Cambayla eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun barışmasına aracılık etmek istemişti. Kurşunların hedefi olup genç yaşında can veren Kubilay Kağan Kundakçı davasının ikinci duruşması bugün de gergin geçti. Evladını toprağa veren acılı baba duruşma sonrası adliye duvarlarını yumrukladı, karakolluk oldu.
4: Dışarı çıkınca moralim çok bozuldu. O sinirle duvara yumruk attım. Duvarda bir hasar oluştu. O yüzden karakola aldılar.
6: Baba Cemil Kundakçı'yı bu kadar sinirlendirense tutuksuz yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun mahkeme salonunda söyledikleri oldu.
4: Söz hakkı vermişti herkese. Zuhal Kalaycıoğlu dedi beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin, mezardan çıkarın getirin diye bağırdım.

0: Bana karşılık verdi. Ben ona bağırdım tekrar. 3-4 kere belki bağırmışımdır.
1: Mahkemede tanık Yalçınay Yıldız da olay günü Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahının sessizce patladığını öne sürdü.
2: Aleyna ile arkadaşız. Düet yapmak için buluşacaktık. Cambay ağlamaya başladı. Kubilay da ben sizi barıştıracağım dedi. Stüdyoya gittiğimde çakarlı bir araç geldi. Öndeki araçtan biri inip cama vurdu, kapıyı açtı. Boynundan tutup ne işiniz var burada dedi. Vurulma anında Alaaddin sessizce silah patladı abi dedi.
1: Cinayeti azmettirmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu mahkeme salonunda aileden özür diledi, beraatini istedi. Baba Cemil Kundakçı ise bu özre sert sözlerle çıkıştı. Oğlum can çekişirken onu merak etmedin ama arkadaşına köpeğim sana emanet diye mesaj attın dedi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 7 Ekim.
3: Efendim, bir annenin isyanını taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. 17 yaşındaki Cennet Aşık Konya'da acı bir kazanın ardından canından olmuştu. Ona çarpan sürücüye verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası aileyi bir kez daha yaraladı. Kızının mezarına sarılarak ağlayan acılı anne karara itiraz etti.
1: Gencecik bir ömür söndü, verilen ceza aileyi isyan ettirdi. Acılı annenin adalet arayışı ise hala bitmedi.
4: 4 yıl 6 ay tamamen ceza. Onlara ödül gibi.
1: Konya'da 6 Ekim 2024 günü evinden çıkan Cennet Aşık bir daha geri dönemedi.
4: İkinci sefer aradığımda geliyorum gülüm dedi kardeşine. Geliyorum dedi, hemen geliyorum dedi. Bir daha da telefonlarına ulaşamadık.
1: Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. O aracın sürücüsü Aziz Cavlaksa kısa sürede yakalandı.
5: 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan kazada sürücünün alkollü, aynı zamanda uyuşturucu madde kullandığı ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
4: Aziz Cavlak ve Yunus Emre Parlak, bunlar içki içerek, madde kullanarak kızıma çarpıyorlar, sürüklüyorlar.
1: Ailenin isyanı da bu noktada başladı.
5: 17 yaşındaki Cennet'in ölümüne sebep veren o kazanın davası görüldü. Cennete çarpan sürücü 4 yıl 6 ay ceza aldı. Fakat aile bu cezaya itiraz etti.
4: Bunların böyle süreceğini sanmasınlar. Böyle ödül gibi cezayla şey olmayacak. Ben sonuna kadar gideceğim. Kızımın kanının asla yerde kalmasını istemiyorum.
1: Kararın açıklanmasıyla anne Tuğba Ataseven'in dünyası karardı.
4: Ben sinir krizi geçirdim orada. Zaten ben kendimde değildim. Avukatlar şeyler gördü beni zaten. Ben sinir krizi geçirdim, ağladım.
1: Şimdilerde tek tesellisi ise kızının mezarına sarılmak.
4: Dertleşiyorum. Ne yaşıyorsam, ne paylaşıyorsam hepsini anlatıyorum. Gencecik kızımı bakın toprağa verdim. Polis olacaktı. Hayalleri vardı, elinden aldılar.
1: Gözler ailenin yaptığı itirazın ardından başlayacak yeni hukuki sürece çevrildi.
3: Efendim, haftanın ikinci gününde trafikteki son duruma bakacağız şimdi. Mega kentte an itibariyle bir trafik yoğunluğu var mı yoksa daha mı rahat, bakacağız hemen. A Haber muhabiri Erşan Karaca takip ediyor trafikteki son durumu. Günaydın Erşan, kolaylıklar diliyorum sana, hoş geldin yayına. Nasıl şu anda, şimdi okullar da kapandı, biraz daha rahatlamıştır diyorum ama sanki senin bulunduğun güzergahta biraz trafik var gibi görünüyor. Hemen dinleyelim ayrıntıları sen.
6: İyi günler ve yayınlar diliyorum Merve Özkan. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında okullar tatil, fakat İstanbul'un belirli bölgelerinde, yani ana arterlerde trafik sıkışıklığı devam ediyor. Fazla vakit kaybetmeden sizlerle hem trafik notlarımızı paylaşalım, hem de bir yandan şu anda bulunduğumuz Halıcıoğlu ana arterlerden bir tanesinde görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. Aslında belirtmiş olduğum gibi mega kentte şu anda trafik durumu, trafik yoğunluğu %35 ila %40 arasında değiştiğini söylemek istiyorum. Şimdi yollardaki son duruma hemen bir bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yakası geçişinde yoğunluk, Mecidiyeköy'de kısa bir yoğunluk başlıyor. Geçiş süresi normalin %5 üstünde görünüyor. Alternatif yolları hemen seyircilerimiz için paylaşalım. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a inmek için ana cadde yerine Fulya üzerinden geçip Ihlamur Kasrı yolunu kullanabilir vatandaşlarımız. Taksim veya Kağıthane tarafına ise Bomonti, Dolmabahçe Türeli kullanabilir. Şu anda o bölgede trafik oldukça rahat olduğunu belirtelim. Hemen ikinci köprüye bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası yönünde TEM otoyolu üzerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

0: Kavacık mevkiinde öyle yaklaşık 30 dakikadır yoğunluk aynı olduğunu belirtmiş olalım. Özellikle Anadolu Etiler katılımı dolmuş halde. E5 Koryolu'nda ise Haliç Köprüsü ve her iki yönde de kısmen açık kalabalık bir trafik var. Ama şu anda trafik oldukça akıcı bir şekilde devam ediyor. Şu anda bizim bulunduğumuz yerde normal yani İstanbul'un trafik değerlerine göre %10 ila %15 derece daha fazla olduğunu belirtelim. Anadolu yakasında ise Uzunçayır Kartal arası dakikalar geçtikçe yoğunlaşıyor. Bu yol özellikle bu aslında olduğu bir yol üzerinde bulunduğu için trafik kısmen de olsa diğer yerlere nazaran biraz daha fazla. Altunizade bağlantı yolunda ise yoğun ama ilerleyen bir trafik görüyoruz. Belirtmiş olduğumuz gibi aslında okullar tatil olduktan sonra servis sayısı da oldukça fazla düştüğü için İstanbul'da şu anda kısmen de yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu belirtmiş olalım. Tarihi Yarımada'ya bir bakalım dilerseniz. Eminönü Meydanı ve Sirkeci hattında giderek artan bir araç kuyruğu var. Alternatif yollara yönelmek gerekiyor. Galata Köprüsü yönüne doğru ilerlemek isteyen sürücülerimiz oldukça sabırlı olmalı diyelim. Aslında önemli bir detay vardı. Sabah saatlerinde İstanbulluları bir yağış karşılamıştı ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise İstanbul'da güneşli bir havanın hakim olduğunu belirtmiş olalım ve İstanbullular günün geri kalanında ise trafikte herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Yağış bakımından yağış bugünlük bitmiş durumda diyelim ve şu anda ise İstanbul'da trafik yoğunluğu %35 ile %40 derece arasında değiştiğini belirtelim ve söz yeniden stüdyomuza bırakalım Mermisi.
1: Erşan Karaca teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şu anda seyir halinde olan ve A Haber Radyo'da bizleri dinleyen herkese de uyarılarımızı yapmış olduk. Ancak şu an için yoğun bir trafik olmadığını, yine birçok noktada da akıcı bir trafiğin hakim olduğunu da paylaştı arkadaşımız bizimle. Devam edelim efendim. Şimdi yabancı plakalı araç kullanımı ile ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre bazı şartların sağlanması durumunda sahibi yurt dışındaki kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek. Yeni uygulamayla yabancı araç sahiplerinin Türkiye'de karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunların büyük oranda çözülmesi bekleniyor.
2: Yabancı plakalı araçların kullanımı ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadan duyurdu. Buna göre bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek. Daha önce sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin veriliyordu. Böylece yabancı araç sahiplerinin Türkiye'de karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunların büyük oranda önüne geçilecek. Düzenlemeyle gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla ikamet yeri yurt dışında olan eş, anne, baba, büyük anne, büyük babayla çocukları ve torunları tarafından kullanılabilecek. Bunun yanı sıra acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek. Düzenlemeyle memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkan sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.
1: Efendim, denizlerin aşırı ısınması hava olaylarını da etkiliyor haliyle. Uzmanlar deniz suyundaki ısınmanın artmasıyla birlikte atmosferdeki nemin arttığını ve bu durumunda ilerleyen süreçlerde kuvvetli yağışları tetikleyebileceğini vurguluyor. Özellikle de Eylül ve Ekim dönemlerine dikkat çekiyorlar.
2: İklim değişikliği, havadaki ani değişimler, artan riskler. Uzmanlar uyarıyor.
3: Deniz suyu sıcaklıkların aşırı artışı beraberinde kuvvetli yağışları ve kıyı kesimlerde sel ve su taşkını riskini barındırıyor.
2: Aşırı ısınma sadece denizdeki canlı popülasyonu değil, hava olaylarını da etkiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi.
3: Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 derecelere kadar varmıştı. Ama son yıl 2025 yılına baktığımızda bu özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında sıcaklık artışı

0: açısından.
1: Profesör Doktor Hakkı Baltacı Mayıs ve Eylül dönemine de ayrı bir parantez açtı.
0: Bu ani bulut oluşumu hava tahmininde rahatlıkla görülebilen bir hadise değil. O yüzden o coğrafyaya özel önlemler alınmalı, izlemeler yapılmalı, erken uyarı sistemlerinin de geliştirilmesi gerekiyor.
2: Efendim, LGS maratonunda öğrencileri tercih heyecanı sarmış durumda. Tercih işlemlerinin başladığı ilk günde aileler ve öğrenciler okulların yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 19.293 tercih merkezi oluşturdu.
3: Çocuklar mı daha çok heyecanlı, biz mi daha heyecanlıyız?
4: Garip bir duygu. İlk defa yaşıyorum.
5: Yaptıkları bu tercihleri mutlaka herhangi bir ortaokul müdürlüğün onaylatmaları gerekiyor.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak olan okul tercihleri başladı. Adaylar ve veliler için sistem 24 Temmuz'a kadar açık kalacak. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
6: LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih maratonu başladı. 81 ilde 19.293 tercih merkezinde alanında uzman rehber öğretmenler hem öğrencilere hem de velilere destek oluyor.
1: Tercihlerin başladığı ilk günde veliler ve öğrenciler sabah tercihlerini yapmak için okulların yolunu tuttu. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı.
7: Heyecanlıyım. Yani bilmiyorum. İnşallah iyi gelir. İyi bir lise, istediğim bir liseyi tutturabilirim.
8: 3 tane seçenek var. Bakalım hangisini tercih edecek. Okulları gidip göreceğiz daha, görmedik okulları.
7: Aşçılık, güzellik uzmanlığı, bu tarz bölümleri istiyorum.
1: Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek.
5: LGS yerleştirme süreci bugün itibariyle başlanmış bulunmakta. 13 ile 27 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemindeyiz, tercihlerini yapabiliyorlar. En sık yapılan hatalardan birisi tercih dönemi kaçırılıyor. Yapılan bir diğer hata da puanla tercih yapmak isteyen velilerimiz oluyor. Ama buradaki her sene sınavın zorluk ve kolaylık derecesi değiştiği için yüzdelik dilim bizim için belirli.
1: Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme olacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek.
5: Merkezi yerleştirmede 10 tercih hakları bulunmakta. İlk 2-3 tercih çocuklarımız istedikleri okulları yazabilirler. Hani puanın biraz daha üstündeki okulları yazabiliyorlar. Meslek liselerinin ilgi gayet fazla. Meslek liselerinin özellikle elektrik elektronik bölümü, bilişim bölümü, makine bölümü, bu bölümlerle daha fazla yoğunluk sağlanmakta. Daha çok işte yiyecek içecek alanlarında, çocuk gelişim alanlarına da çok fazla rağbet görmekte.
2: Efendim, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü kavurucu yaz sıcaklarıyla birlikte adeta bir masal diyarına dönüşmüş durumda. Buharlaşmayla birlikte göldeki mikroorganizmalar harekete geçti. Uçsuz bucaksız beyazlık yerine göz alıcı bir pembe renge bıraktı. Bu eşsiz doğa şölenini görmek isteyenler de göle akın etti.
9: Tuz Gölü sıcakların etkisiyle pembeye büründü. Eşsiz doğa manzarasını görmek isteyenler bölgeye akın etti. Aksaray'da bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kavurucu yaz sıcaklarının etkisiyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Buharlaşmanın etkisiyle göldeki tuzluluk oranı yükseldi. Buna bağlı olarak bu ortamda yaşayan mikroorganizmalar hızla çoğaldı ve gölün rengini bir anda pembeye boyadı. Ortaya çıkan bu benzersiz doğa olayı gölde eşsiz bir güzellik oluşturdu.
10: Türkiye'nin en büyük gölleri arasında yer alan Tuz Gölü sıcaklıkların artmasıyla mikroorganizmalar sebebiyle pembeye büründü. Bu güzel görüntüyü görmek için vatandaşlar buraya akın ediyor.
11: Özellikle yaz aylarında sıcaklığın çok artmasıyla buharlaşma artar. Bu buharlaşma arttıkça da tuzluk oranı artar. Evet. Bu tuzluk ortamda özellikle bazı mikroorganizmalar var. Tuz ortamını sever. Bunlar bu sıcaktan kendini korumak için bir alg salgılar dışarıya. Özellikle bu Donalisalina diye bir mikroalg var. Bu beta karoten diye bir

0: pigment üretir. Bu pigmenti üretmesi sonucunda su kırmızı ve pembeye boyamış oluyor.
1: Bu eşsiz doğa şölenini kaçırmak istemeyen yerli ve yabancı turistler göle akın etti. Ziyaretçiler eşsiz manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.
2: Pembeleşmeye başladı bu yılın bu zamanlarında. Bu renkler oluştuğunu zaten biliyoruz. Severek geldiğimiz bir yer.
3: Harika görünüyor. Kızlarımıza burayı göstermeye getirdik. Biz geliyorduk zaten. Her sene burada bu renkleri görüyoruz. Renk cümbüşü. Pamuk şekere benzediğini söylediler kendileri de.
4: Pamuk şekere benziyor. Çok güzel. Her zaman buraya geliyoruz. Yani.
5: Toz pembe olmuş değil mi?
4: Evet, toz pembe olmuş.
6: Dünyadan haberlerle devam edelim efendim. Şimdi İspanya'nın geleneksel boğa koşusu olarak bilinen San Fermin Festivali yine korku dolu anlara sahne oldu. Boğalar koştu, insanlar kaçtı. Bir hafta süren festivalde 51 kişi yaralandı.
7: İspanya'nın ünlü boğa koşusu festivalinde sona gelindi. Bir hafta süren gelenekte onlarca kişi yaralandı.
8: Çılgıncaydı. Elimden geldiğince hızlı koştum. Son anda kaçmaya çalışanlar kenara atladılar ama kaldırıma takılıp düştüler.
7: Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali bir kez daha tartışmaları gündeme taşıdı. İki boğanın koştuğu festivalde binlerce kişi boğalardan kaçmaya çalıştı. Çeşitli ülkelerden de katılım olan tehlikeli festivalde yürekler ağızlara geldi. Yoğun olarak kırmızı ve beyaz renkleri giymeyi tercih eden katılımcılar boğalardan kaçmak için birbirleriyle yarıştı.
8: Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. O yüzden kalabalığın akışına kendimizi bıraktık. Duaları duyuyorsunuz. İnsanların slogan attığını duyuyorsunuz. Sonra boğa yaklaşırken her yer tam bir sessizliğe bürünüyor. Bir silah sesi duyuluyor. İnsanlar koşmaya başlıyor. Her yeri zıplıyorlar. Ama gerçekten çok eğlenceli.
7: Şanslı olanlar kendini yol kenarına attı. Ancak boğaların gazabına uğrayanlar da vardı. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı.
8: Korkutucuydu. Epey araştırma yapmıştım ve neyle karşılaşacağımı az çok biliyordum ama o 360 kiloluk hayvanların önümden geçmesini görmek biraz ürkütücüydü.
7: 2 dakika 34 saniye süren koşuda ciddi yaralanmalar da yaşandı. En az 3 kişi başına darbe aldı. 1910 yılından beri süren ve hayvan hakları savunucularının da hedefinde olan festivalde bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sondu. Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege,

0: Yer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca

0: Arası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Sabah Ajansı'nda yeni saat diliminde saatlerimiz artık 8 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki baş döndüren NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yeni mesaiye hızlı başladı. Haftanın ilk günü Beştepe'de kabineyi topladı. Masada Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminden iç siyasete, ekonomiye kadar kritik başlıklar vardı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Açıklamalarının hedefinde muhalefet de vardı. İster kabul edin ister etmeyin, artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi. İşte Erdoğan'ın güne damga vuran o konuşması.
1: Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var.
2: Kabine sonrası açıklamasında sarf etti bu cümleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık isim vermedi ama muhalefeti hedef aldı.
1: Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.

0: Sözlerini karşılama heyetinde yer alan mehter takımıyla sürdürdü.
1: Özellikle mehter marşından merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok.
0: Ankara'nın NATO zirvesi sonrası konumunu güçlendirdiğine de dikkat çekti.
1: Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir.
0: ABD Başkanı Trump'ın ziyareti için ayrı bir parantez açtı.
1: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
2: İç siyasete devam edelim şimdi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması devam ediyor efendim. Delegeler noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı. Kurultay olamaz dedi. Özgür Özel ise mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bakalım en son neler yaşandı, kulislerde de neler konuşuluyor.
3: Çağrısı gibi algılandı ama...
4: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar
5: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
7: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını gerekçe göstererek kapıyı kapattı. Özel çağrıyı mahkemeye başvurmakta buldu.
8: Umarım buralardan bir sonuç çıkar elbette.
7: Özgür Özel cephesi salı günü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Olağanüstü kurultayın toplanması için çağrı heyeti talep edilecek.
8: Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
7: Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını önceki ay genel merkeze teslim etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı, kurultay olamaz dedi. Özel olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıma kararı aldı.
8: 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor.
7: Ayrıca istifadan nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için de mahkemeye başvuru yapılacak.
8: Parti meclisinin düştüğünü, istifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu.
7: Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi reddetmesi halinde Özgür Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta yeni partinin kurulması bekleniyor.
2: Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Aralarında belediye başkanı Hasan Can Güner'in de bulunduğu 29 kişi de gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası belediyede dönen kirli para trafiğine dair yazışmalar ortaya çıktı. Güner'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kara kutusu olarak bilinen iş adamı Turgut Koç'la mesajları ortaya çıktı ve milyonlarca liralık pazarlıkta deşifre oldu.
9: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
0: Kara kutu CHP'li iş adamı Turgut Koç, adı ilk kez şaibeli kurultay davasında verdiği ek ifadelerle duyulmuştu. O dönem kurultay sürecinde bazı delegelerle temas kurulup para transferleri gerçekleştirildiği, hatta o delegelere siyasi vaatler verildiğine ilişkin ifade vermişti.
10: Kurultaydan kaçan da kimse yoktur ama kurultay bu eski delegelerle olmaz. Bu delegeler artık biliyorsunuz hep şaibeye karıştı.
0: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kara kutusu olarak bilinen Koç bu kez Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le yaptığı ihale yazışmalarıyla gündemde. Güner hafta sonu gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İkili arasındaki şifreli mesajlarda Güner'in Koç'a 125 milyon 132

0: 1625 lira 68 kuruş rakamını gönderdiği, son yapılan 20 ile beraber hepsi kapanmış oldu, geriden kalmadı mesajı attığı tespit edildi.
1: Bütün Çankaya'yı kucaklayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Onlar da bizi kucaklıyorlar. Çankayalılara da teşekkür ediyoruz.
0: Turgut Koç'un o mesaja karşılık Sil abi okey ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla bakacağım yanıtı verdiği, Güner'in Excel var bende onu mu atayım diye sorduğu, Koç'un olur abi iyi olur yanıtına da sinirlenerek niye atayım inanmıyor musun diye ters dediği görüldü. Her ikisi de tutuklu olan Turgut Koç ve Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın ortak yaptığı işler de ortaya çıktı. İkilinin en çok ihaleyi CHP'li Ataşehir ve İzmit belediyelerinden aldığı, Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelerinde Turgut Koç tarafından resmiyete bağlandığı tespit edildi.
2: Sevgili izleyenler, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gayrimenkul işlemleriyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu iddiası da inceleniyor. Şimdi yeni çıkan ayrıntıları da merak ediyoruz. Bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca takip ediyor. Erşan, tekrar hoş geldin yayına. Nedir son durum? Yeni bir gelişme var mı?
3: İyi günler ve yayınlar diyorum Merve Özkan. Aslında geçtiğimiz pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu operasyonla birlikte Haluk Levent'in başkanlığını yaptı. Aynı zamanda kurucusu olduğu Ahbap Derneği bir operasyona şahit olmuştu ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Oldukça yeni detaylar var, onları sizlere aktarmak istiyorum. Dediğimiz gibi akşam, pazar akşamında bir operasyon düzenlenmişti ve Haluk Levent Almanya'ya giderken Bursa'da gözaltına alındı. Şimdi detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. Oldukça kritik yeni başlıklarımız var. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştı ve Bursa'da gözaltına alınmıştı. Sonra ise aynı gün içerisinde Haluk Levent'le birlikte dernek çalışanları ve bağlantılı olduğu tespit edilen 17 kişi daha gözaltına alınmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında ise peki suçlamalar neler? Suçlamalar oldukça önemli. İlk olarak aslında Başaran Holding'in yönetim kurulu başkanı Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne bir dolandırıcılık şikayetinde bulunmuştu ve 60 milyon dolarlık bir şikayetti bu. Sonrasında ise operasyonun düğmesine basıldığını ifade edelim. Suçlamalar neler? Dernek kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğundan bahsedelim. Şimdi geçelim başka bir detaya. Polis ekipleri Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki genel merkez binasında şüphelilerin adreslerine de aynı zamanda kapsamlı bir arama gerçekleştirmişti. Ve sonrasında ise yapılan aramada çok sayıda dijital materyalin yanı sıra nakit para, altın ve çek ele geçirilmişti. Asıl önemli konuya gelecek olacak isek Haluk Levent sorgusunda ne söyledi ve telefon şifresini neden polis memurlarına vermedi? Aslında şu anda Haluk Levent İstanbul'da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti pazar gecesinde. O günden bu yana ifade verme aslında başlamadı da diyebiliriz. Bir yandan alınan detaylar var. Çünkü sorguya aslında en zayıf halkadan başlanıldı, gözaltına alınanlardan. Sonrasında ise Haluk Levent'in aynı zamanda ifadesini de bizler bekliyoruz haber nöbetimize devam ederken. Detayları aktaracak olursak, inceleme yapılmak üzere el konulan telefonlar muhafaza altına alındığını belirtmiş olalım. Haluk Levent'in üzerinden ise 4 telefon çıktı ve bu 4 telefonun da şifrelerini emniyetle paylaşmak istemediğini kendisi belirtmişti. Şimdi bu aşamada ise cihazların şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığını tekrar ifade edelim. Telefonlar üzerinde gerçekleştirilecek dijital incelemenin soruşturmanın ilerleyişine katkı sağlaması beklediği de öğrenildi. Aynı zamanda Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında, bu aslında son bir gelişme, son dakika bir gelişmesi olarak iletebiliriz, Ahbap Derneği soruşturması kapsamı hakkında gözaltı kararı bulunan Müge Sözen Küçük ve Ali Barış Kaya da gözaltına alınmış olduğunu ifade edelim ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri tutuklu olarak toplamda 24'e yükseldiğini belirtmiş olalım. Konuyla alakalı bizler haber ekipleri olarak konunun takipçisi olacağız ve gelişmeler oldukça sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Merve Özkan.
2: Erşan, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için, sıcak gelişmeyi de hemen aktardın bize. Bakacağız. Bugün yine yeni gelişmelerin olması da bekleniyor efendim. Biz de elimize ulaştıkça o sıcak gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Şimdi 6 Şubat depremleri sonrası Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle milyonlarca dolar toplayan sanatçı Haluk Levent'in afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen sözünü tutmadığı da ortaya çıktı. Malatya'da 264 konut vaadiyle

0: Yardım paraları toplandı ancak aradan geçen 3 yılda konutların sadece kaba inşaatı tamamlandı.
1: Malatya zaten çok zor süreçlerden geçti. Bunu herkes çok iyi biliyor. Biz de bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.
2: Deprem zedeleri konut vaadi 3 yılda yerine getirilmeyince tartışma büyüdü. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere konut yapımı amacıyla Ahbap Derneği üzerinden bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağ'da, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapılacağı açıklandı. Ancak afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konut projeleri tamamlanmadı.
3: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat depremlerinden sonra Ahbap Derneği tarafından yaptırılmaya başlanan ancak 3 sene geçmesine rağmen tamamlanamayan evlerin olduğu Bulgurlu mahallesindeyiz. Evler tamamen kaderine terk edilmiş durumda.
4: Tabii burada insanların yardımıyla toplumun faydası menfaatine oluşan bir adı öyle olan bir projede. Evet. Ama şu an atıl olan ve kullanılmayan ve kullanıma elverişli olmadığı belli olan bir projeyi görmekteyiz.
3: Evet.
4: Bu projenin kısa bizim Malatya olarak, bizim dernek olarak beklentimiz şu: bu projenin kısa süre içerisinde vatandaşa geri dönüşünün sağlanması gerekiyor. Bu projenin sağlanmaması takdirinde maalesef çöp olma tehlikesi ile karşı karşıya olacağını hatırlatmalıyız.
2: Konut vaatleri, bağışlar ve yargı süreciyle ilgili gelişmeler tartışmaların odağında.
5: İnsanlar mağdur ediyorlar. İnsanların paralarını farklı yerlerde kullanıp göstermelik bir şeyler yapıp atıl durumda bırakmaları çok rezil bir durum.
2: Depremzedeler verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürerek bağış sürecine ilişkin şeffaf bilgilendirme talep ediyor.
3: Ahbap Derneği'nin para toplayarak yapacağını söylediği evler teslim edilmedi. Malatya'da bu durum tepkiyle karşılandı. Malatyalılar evlerin bir an önce teslim edilmesini istiyor.
1: Mağdur edilen insanlar var. Bu insanlar zaten çok zor süreçler geçirdiler. Bir an önce bu sorunun ortadan kalkması gerekiyor. Gerekli açıklamaların yapılması gerekiyor. Yani bu anlamda Malatya halkını mağdur etmemeleri gerekiyor.
6: Ahbap Derneği'nin yaşattığı sıkıntıyı duyunca biz biraz kendimizi kötü hissettik. Neden? Bir nevi hakkımızın yenildiğini, bize sunulan hizmetlerin geciktiği hakkında bir düşünceye kapıldık.
0: Saatlerimizi 8.14 yaptık. Bakalım şimdi Takvim Gazetesi'ne, yazılı basına devam edelim. Takvim'in de manşetindeki haber yine aynı konu. Vurgunun şifresi Ahbap Çavuş manşeti bu şekilde atmış. Takvim Gazetesi, paylaşalım detayları. Asrın depremlerinin ardından 7 milyar liraya yakın yardım toplayan Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'in paraları kardeşi ve dostlarıyla kaçırdığı tespit edildi. Yurt dışından gelen 60 milyon dolar da sır oldu. Yardım bahane, soygun şahane, yazıyor Takvim'de. İmamoğlu'nun danışmanı da işin içinde. Haluk Levent'in danışmanlığını yapan avukat Ece Güner operasyonda gözaltına alındı. İmamoğlu'nun da danışmanı olan Güner'in Haluk Levent'in ekibine 148 milyon TL gönderdiği de ortaya çıkmış efendim. Bir de kanser yalanı var. Bakın, bu da çok önemli. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya mide kanserine yakalandığımı söyle ve para iste dediği tespit edildi. WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Hatta yalanını desteklemek için ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği de görüldü o mesajlarda. Bakalım neler olacak efendim. Ayrıntıları paylaşacağız biz de yine gün içinde. Sağ tarafa bakalım Takvim'de. 1 trilyonluk can suyu, Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları. Kurumlar vergisi oranını %12,5'e indirdik dedi. İstihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz dedi. yatırım taahhütü avans kredi programının bütçesini 750 milyar liraya çıkarmaya karar verdik dedi ve yeni programla 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayisine

0: sunuyoruz açıklamalarında bulundu Başkan Erdoğan. Hemen altına bakalım. 15 Temmuz eşsiz bir destandır. Başlık böyle. Albayrak o gece uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü. Bizi ısrarla Sabiha Gökçen'e indirmeye çalıştı dedi. Bakın ayrıntıları paylaşalım hemen. Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak Sosyal Enstitü tarafından düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumunda konuştu. Albayrak hain darbe girişimindeki tarihi direnişin eşi benzeri görülmemiş bir destan olduğunu da söyledi. Evet, takvimdeki başlıklar böyleydi efendim, paylaştık. Sizinle devam edelim şimdi dünya gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan saldırılar sürecek mesajı geldi efendim. Hürmüz'de sular bir kez daha ısındı. Trump İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söylerken anlaşma hala mümkün diyerek diplomasi kapısını açık bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misilleme yapan İran destekli Husiler ise Körfez'deki hareketliliği daha da arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkelere ait üsler hedef alındı. Birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı. Neler yaşandı bakalım.
1: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı vuracağını söyledi. Gece yarısı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların başladığını açıkladı. ABD'nin hava saldırılarında Basra Körfezi ve çevresinde adeta gece gündüze döndü. Patlama sesleri her yerde yankılandı. Trump'tan İran'a çifte mesaj geldi. Saldırılar sürecek ancak anlaşma hala mümkün dedi.
1: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek. Bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu görmek isteriz.
2: Trump ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı.
1: Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İranlı iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek.
2: ABD Başkanı Körfez ülkelerine yönelik güvenlik desteğinin karşılıksız olmaması gerektiğini savundu.
1: Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapmasını istiyorum.
2: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İran destekli Husiler de Körfez ülkelerindeki ABD müttefiklerine ait noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve birçok ülkede siren sesleri yükseldi. Husilerin ateşlediği füze ve İHA'lar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na isabet etti. Füzenin vurma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada kontrollerindeki Sana Havalimanı'na yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
1: Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditler devam edecek.
2: İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mombasa ve Al-Bahiyya isimli tankerleri Hürmüz Boğazı'nda hedef aldı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı misilleme hakkını saklı tuttuklarını duyurarak ülkeyi teyakkuza geçirdi. ABD-İran geriliminde karşılıklı tehditler sürerken bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.
0: Sevgili izleyenler, şimdi Rus ordusundan geliyor bu görüntüler ekranlarınıza. Rus ordusuna mensup bir askerin atış talimi sırasında yaşadığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Döner namlulu ağır makineli tüfeğin kontrolden çıkmasıyla asker ölümden döndü.
2: Tatbikatta dehşet anları yaşandı. Rus askerinin kullandığı ağır makineli silah bir anda kontrolden çıktı, etrafına mermi yağdırdı. Rus ordusunun tatbikat görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir Rus askeri döner namlulu ağır makineli tüfeği ateşledi ancak silahın güçlü geri tepmesiyle kontrolü kaybetti. Silahın yerleştirildiği platformun üzerinde ateş açan silahla beraber dönmeye başladı. Bir süre sonra asker platformdan düştü, kontrolden çıkan tüfek ise kendi ekseni etrafında dönmeye devam etti. Yanındaki asker son anda eğilerek mermilerden kurtuldu. Ancak olayın ardından yaşadığı şoku atlatamadı.

0: olmadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Rus ordusunun eğitim standartları ve ekipman kullanımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.
1: Efendim, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da kızıştı. Ukrayna yüzlerce İHA'yla Moskova'ya saldırdı bir kez daha. Rusya'nın yanıtı ne oldu? Bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişiev Moskova'dan yayına hazır. Günaydın Akşin, hoş geldin yayına. Nedir son durum saldırılarda? Ne kadar hasar aldı Moskova? Nasıl bir yanıtı verecek ya da verdi mi? Senden son durumu dinleyelim.
2: Günaydın Merve Özkan. Ukrayna'nın bir ay önce Moskva petrol rafinerisini vurduktan sonra Rusya başkentinde güvenlik önlemleri en yüksek düzeye çıkarılmış olsa da Ukrayna saldırıları hala devam ediyor. Dün Ukrayna 300'den fazla insansız hava aracıyla Moskova'yı hedef aldı. En az 3 kişinin hayatına mal olduğu saldırılar yüzünden başkentin tüm havalimanlarında uçuşlar iptal edildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesine insansız hava araçlarıyla büyük bir insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıda Rus ordusuna ait büyük bir silah deposunu vurduğu bildirildi. Rus yetkililer ise bu saldırılarda son bir gün içinde 8 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdular. Ukrayna saldırılarına karşılık olarak Rusya da Ukrayna kentlerini vurmaya devam ediyor. Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırının ardından Ukrayna'nın başkentinde çok sayıda yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Chernomorsk limanına yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre hava kuvvetlerinin düzenlediği bu saldırıda limanın askeri lojistik altyapısı hedef alındı. Rusya lideri Putin, Rusya topraklarına yönelik saldırılara verilecek karşılıkların aynı nitelikte ancak kat be kat daha güçlü olacağını söyledi. Ülkesinin Ukrayna ile olan çatışmada zaferinin kaçınılmaz olduğunu savunan Putin, Rusya'nın ekonomik kalkınma, askeri modernizasyon ve savunma sanayide yeni başarılar elde ettiğini ve hızla ilerlediğini vurguladı. Ukrayna saldırılarının Rusya'da petrol ürünleriyle ilgili belirli sorunlar oluşturduğunu da kabul eden Rusya lideri, bu durumun zamanla düzeltileceğini, özellikle de Kırım Yarımadası'nda yakıt tedarik sistemi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ordusu ve güvenlik birimlerinin Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'ya hangi güzergahlardan ulaştığını ayrıntılı bir şekilde takip ettiğini belirtirken, Moskova'nın bu konuda herhangi bir ülkeye kanıt sunma zorunluluğu olmadığını söyledi.
1: Teşekkür ederiz Akşin, paylaştığın bilgiler için. Son gelişmeler böyleydi. Rusya'dan Ukrayna limanlarına da ağır bir darbe gelmiş durumda. Biz o savaşta hakikaten İHA savaşlarını görüyoruz. Bakalım neler olacak efendim. Devam edelim şimdi. İsrail, işgalci İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz skandal bir açıklama yaptı Gazze ile ilgili. Gazze'de uyguladıkları soykırımı bir kez daha savundu ama bakın nasıl sözlerle. Diyor ki Gazze'nin yerle bir olduğunu görünce iyi hissediyorum dedi Katz. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur dedi.
3: Gazze'yi bu şekilde yıkılmış görünce ne hissediyorsunuz?
4: Ne mi hissediyorum? İyi hissediyorum. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur.
5: Bu skandal açıklamaların sahibi binlerce masum sivilin katliamının sorumlularından İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz. Katz, Gazze şeridinde üst düzey İsrail ordusu komutanlarıyla incelemelerde bulundu. Hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna konuşan soykırımcı bakan, Gazze'deki yıkımı öven ifadeleriyle uluslararası kamuoyunda tepki çekti.
3: Gazze'yi bu şekilde yıkılmış görünce ne hissediyorsunuz?
4: Ne mi hissediyorum? İyi hissediyorum. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur.
5: Katz, İsrail ordusunun Gazze'de geniş çaplı yıkımı bilinçli bir strateji kapsamında gerçekleştirdiğini savundu.
4: Tamamen yıkılmış mahalleler ve tanınmayacak şekilde değişen manzara, Gazze'nin ödediği ağır bedeli gözler önüne seriyor.
5: İsrail Savunma Bakanı, Gazze şeridinin kuzeyinde kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturmayı hedeflediklerini de açık şekilde dile getirdi. Katz ayrıca Filistin topraklarında daha önce olduğu gibi 3 yeni Nahal askeri yerleşim tesisi kurmayı planladıklarını belirterek bunun İsrail'in güvenliği açısından gerekli olduğunu öne sürdü. Katz'ın

0: Açıklamaları uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası kuruluş, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.
1: Yurda dönelim şimdi. Balıkesir'de sağanak ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Tekirdağ'da ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı. Neler yaşandı yağışlarla bakalım şimdi.
0: Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
2: Yıldırım düştü şu anda.
0: Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kapıdağ Yarımadası'na düşen yıldırımın ardından çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Tekirdağ'daysa dolu yağışı vardı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde ayçiçeği ve karpuz tarlalarında büyük zarara yol açtı. Çiftçiler mağduriyetin giderilmesi için destek bekliyor.
1: Efendim, ekranlarınıza yansıyan bu görüntülerde Diyarbakır'da kayda geçti. Diyarbakır'da otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Korku dolanlarda bölgede bulunan çocuklarsa tehlikeye aldırış etmeden futbol oynadı.
3: Alevlerin dibinde oyunlarını bozmadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken onlar tehlikeye rağmen futbol oynadılar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan sahadaki çocuklarsa yangın sürerken futbol oynuyordu. Çocuklar çevreye yayılan alev ve dumana rağmen futbolu bırakmadı. Oyunlarına devam etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Çocuklar yangın öncesinde olduğu gibi alevler söndürüldükten sonra da maçlarını sürdürdü.
1: Efendim, Niğde'de 2 yaşındaki küçük çocuğa komşularının köpeği saldırdı. Başından yaralanan küçük çocuk tedavi altına alındı. Ailesi ise komşularından şikayetçi.
0: İki yaşındaki Egemen köpek saldırısında yaralandı. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 2 yaşındaki Egemen Asaf Çakmak annesiyle birlikte yolda yürüyordu. Bu sırada komşularına ait tasmasız köpek açık bırakılan bahçe kapısından çıkıp çocuğa saldırdı.
4: Ondan sonra bana saldırdı. Ben düştükten sonra Egemen'i aradan aldı ve direkt zaten kafasına saldırdı.
0: Başından yaralanan küçük çocuk Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başına 22 dikiş atıldı.
4: Uyardım. Bundan bir ay önce de zaten bana normalde saldırdı bu. Ben söyledim hani böyle böyle abla ya köpeği tut ya dedim hani dışarı at veya bir şey yap. Onlar beni dinlemedi hocam. Ben şimdi kendimden şikayetçiyim.
1: İstanbul'da faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 21 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul merkezli büyük bir organize suç örgütü daha çökertildi. Çekmeköy'de terör estiren çete polis tarafından uzun süre takip edildi. Şüphelilerin yağma, yaralama, silahlı tehdit gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Polis ekipleri İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklanırken 3 kişi serbest bırakıldı. 4 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.
1: Efendim şimdi konuşulması gereken bir konu, otopark ücretiyle devam edeceğiz. İstanbul'da trafiğin ardından şimdi de otopark çilesi yaşanıyor çünkü.

0: İsparklarda yer bulamayan sürücüler özel otoparklara yöneliyor. Ancak park etmenin bedeli de her geçen gün artıyor. Vatandaşın tepkisi büyürken uzmanlar hak kaybı yaşanmaması için önemli uyarılarda bulunuyor.
1: Parklar yeterli değil.
2: Yetersiz ve pahalı, doğru.
3: Büyükşehir Belediye'nin bu konuda bir tarife yayınlaması gerekiyor.
4: İstanbul'da direksiyon başına geçmek artık sadece trafikle mücadele etmek anlamına gelmiyor. Sürücüler şimdi de park yeri bulabilmek için zamanla bulduklarında ise yüksek otopark ücretleriyle mücadele ediyor.
5: İstanbul'da park yeri bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle İsparkların yetersizliği nedeniyle birçok sürücü özel otoparklara yönelmek zorunda kalıyor. Özel otopark fiyatları ise vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.
4: Artan araç sayısı, yetersiz otopark kapasitesi ve yükselen ücretler. Sürücüler hem daha fazla otopark yatırımı yapılmasını hem de özel otopark fiyatlarının daha sıkı denetlenmesini istiyor.
3: Çok ciddi anlamda fiyat farklılıkları var. Yani saat ücreti dediğimiz şekilde alınması gereken rakam ama buradaki belirleyici unsurlar bulunduğu konuma göre, işte otoparkın kıtlığına göre, araba park etme sorununun yoğun olmasına göre diye sıralandırdığımızda çok değişik uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Düzenleyici tek merci belediyeler.
4: İspark otoparklarında boş yer bulamayan sürücüler mecburen özel otoparkların yolunu tutuyor. Ancak bu kez de karşılarına yüksek ücretler çıkıyor.
2: Herkes bir tutturduğuna gidiyor. Denetim yok, bir şey yok.
1: Özel otopark fiyatları araba fiyatlarını geçiyor belli bir şeye vurduktan sonra. Benim evim yanında otopark var, 7 bin lira mı ne? Yani sinirler doluyor yani belli bir aşamadan sonra.
6: Bence bir yer bulamıyoruz, burada oturuyoruz. Belediye para alıyor, ne için alıyor bu parayı bilmiyoruz.
7: Yani ben bu arabayı bir yere park edip bir iş için bir yere gitmem lazım. Ben mecbursam ona da katlanıyorum.
5: Sizce İsparklar yeterli mi?
7: Yetersiz. Kesinlikle yetersiz.
4: Artan şikayetler üzerine gözler tüketici haklarına çevrildi. Uzmanlara göre özel otopark işletmeleri ücret tarifelerini görünür şekilde ilan etmek zorunda. Vatandaşın önceden bilgilendirilmeden farklı bir ücretle karşılaşması halinde ise itiraz ve şikayet hakkı bulunuyor.
3: Eğer çok astronomik rakamlar isteniyorsa ve karşılığında da belge verilmiyorsa şikayet etme hakkını kullanarak ücretlerini geri alma hakkına sahipler. Bu konuyu en güzel düzenleyen madde de tüketici haklarını koruyan 54. maddedir. Buna dayalı olarak da belediyelerin bu konudaki sorumluluklarını alarak bir düzenleme getirmeleri gerekiyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sevgili izleyenler, özel okulların devletin belirlediği zam tavanını aşmak için başvurduğu çeşitli yolları daha önce de haberleştirmiştik. Fiyatlar oldukça yüksek. Okul öncesi kreşlerinde artık okullardan hiçbir farkı kalmadı. İstanbul'da kreş fiyatları 1 milyon liraya dayanmış durumda. Çalışan anne babalardan aylık en az 30-40 bin lira ücret talep ediliyor.
9: Birkaç yerden teklif istemiştim. Bu kreş, anaokulu fiyatları şaka mıdır?
10: Sonuçta yapabileceği belli bu yaştaki çocuk. Ne yapabilir? Oyun oynayabilir. Yani yapabileceği o oyun oynar, uyur yani.
11: Oyun oynayacak, resim yapacak, belki biraz da yabancı dil öğrenecek. İşte tüm bunların bedeli 1 milyon lira. Cep yakan meselenin adı kreş fiyatları.
12: İstanbul piyasasında 2026 yılı itibariyle kreş ücretlerinde geniş bir yelpaze görüyoruz.
13: Kreş eğitimi motor kas gelişimi, oryantasyon ve yabancı dil için oldukça önemli. Özellikle çalışan anne babalar çocukları için çoğu zaman kreşlere başvurabiliyor. Ancak söz konusu İstanbul olduğunda fiyatlar 400 binden başlıyor ve yıllık 900 bine kadar uzanıyor.
14: Şöyle ben bir ortalama rakam vereyim size. 800-900 bin bandında oluyor. Yıllık 550 bin TL. KDV hariçtir bu rakamda. İstemezseniz elden ödeme yapabilirsiniz aylık 55 bin TL olarak. 10 taksitle ödüyorsunuz.
11: Kreş fiyatları bugünkü haliyle ailelerin kesesini hayli zorluyor. Tepki ise büyük.
15: Vermem, veremem. 1 milyonluk eğitim yok.
16: İki asgari ücrete tekabül ediyor istedikleri fiyatlar.
17: Yüksek eğitim var. Burada öğretmenlerin giderlerinin yüksek olduğunu ve okulun kendi kirası, işletme giderlerinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
18: Fiyatların hane geliri üzerindeki baskısı pek çok velimizi ciddi bir çıkmaza sokuyor. Birçoğu çocuğunu kreşe göndermek ile temel aile giderlerini karşılamak

0: arasında zor bir tercihe maruz kalıyor.
1: İnsanlar çocuklarını okula gönderebilmek için, kreşe gönderebilmek için işe gidip çalışıp aldıkları paranın tamamını sırf çocuk kreşe gönderebilmek için kullanıyorlar. Bunu da çok gördük.
2: Kreşlerdeki fiyatlar verilen eğitime göre değişiklik gösteriyor. Örneğin içerisinde yabancı dil eğitimi olan okullarda fiyat 700 bin lira bandının üzerine çıkıyor. Yine yaratıcı drama gibi etkinliklerde fiyatı oldukça arttıran eğitimler.
3: 2 gün jimnastik, 1 gün os, 1 gün de modern dans, bale gibi düşünebilirsiniz. Kurum psikoloğumuz yine haftanın 5 günü okulda bulunuyor.
4: Yabancı dil, kalite, hijyen, ulaşım. O kadar.
2: Bu yüzden mi pahalıdır?
4: Yok, marka olduğu için.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Efendim spor gündemiyle devam edelim şimdi. Elbette en büyük gündemde 2026 FIFA Dünya Kupası ve bugün de ilk finalist belli olacak. Gelin şöyle bir bakalım biz de. Şimdi efendim çeyrek finalde Fransa ile Fas karşı karşıya gelmişti. Fransa'nın galibiyetiyle birlikte yarı finale yükselmişti. İspanya-Belçika maçında da İspanya 2-1 Belçika'yı mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Diğer tarafta Norveç ile İngiltere'ye karşılaştı. İngiltere'nin galibiyeti ile birlikte İngiltere yarı finalde ve Arjantin-İsviçre karşılaşmasında da Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup etti ve yarı final artık bugün saatler 22'yi gösterdiğinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Yarın da yine saatler 22'yi gösterdiğinde İngiltere ile Arjantin karşılaşması gerçekleşecek ve bugün de Fransa-İspanya maçında ilk finaliste belli olacak. Bakalım finale adını kimler yazdıracak? Üçüncülüğe kimler gelecek? Bunları da konuşacağız elbette. Artık devlerin karşılaşması diyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleştik, paylaştık biz de. Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin final bileti için karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'ndaki son durumu konuşacağız. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
6: Çok sağ olun. Oldukça heyecanlıyız. Sizin öncelikle bir öngörünüzle biraz da bugünkü maçın beklentilerini de sizden duymak isteriz, merak ederiz.
7: Elbette Fransa-İspanya maçı müthiş bir maç bizi bekliyor. İnanılmaz bir 90 dakika, belki de daha sonrası. Fransa özellikle bu turnuvaya damgasını vurdu. Müthiş bir ön hatları var. Ön tarafta Mbappe çok formda. Şu ana kadar attığı gollerle takımının en gözde oyuncusu. Fakat sadece Mbappe değil, Désiré Doué, Osman Dembele özellikle çok formdalar. Şu ana kadar oynamayan oyuncuları, sonradan giren oyuncuları, Barcola müthiş bir oyuncu. Çerkeğini süre bulamadı ama bir yandan da Matadorlar tabii ki tetikte bekliyor. Müthiş bir kolektif oyunları var. Özellikle İspanya rakiplerini bezdiriyor. Statik gibi gözüken ama aslında çok planlı bir oyunları var. Bizi çok keyifli bir maç bekliyor Merve Özkan.
6: Evet, peki maçın kaderini sizce hangi oyuncu belirler? Kilidi kim açar?
7: Çok net söyleyeceğim, Mbappe olur. Çünkü bir anda Mbappe var, bir anda da Yamal var. Ama Yamal istediklerini ne kadar yapabildi şu ana kadar tartışmalı. Ama Mbappe çok formda. Arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Özellikle ön tarafta sadece gol değil, evet, müthiş goller atıyor ama takım oyununa da müthiş destek veriyor. Ben çok net söyleyeceğim, Fransa bir adım önde Merve Özkan.
6: Peki genel olarak tahmininizi alırsak şimdi Fransa, İspanya'yı konuştuk. İngiltere, Arjantin'de yarın oynanacak. Peki sizin tüm bu kupayı takip ettiğiniz süreçte birinci olur dediğiniz takım hangisi, ülke?
7: Ben başından beri hep Fransa'nın olabileceğini düşünüyordum. Hatta finalinde hep Fransa ve Arjantin olacağını düşünüyorum ama İngiltere, Arjantin'de de şöyle bir bence dilemma var. Bence İngiltere, aklım düşündüğümde İngiltere bir adım öne çıkıyor. Kalbim Arjantin'den yana. Bir Fransa-Arjantin karşılaşması görmek istiyorum. Ama net olarak söylemek gerekirse İngiltere sanki Arjantin'i eleyecek gibi duruyor ama kalbimde tabii ki Arjantin'de, Maradona'nın takımında. Tabii ki müthiş bir final olacak ama öncelikle bugünü görmek gerek. Elbette biz Fransa'yı kendi becerimizden bir adım önde gördük ama İspanya'nın da

0: Gönüllerin şampiyonu benim penceremde Fas. Ben Fas'ı çok beğeniyorum. Keşke biraz daha hikayesi devam edebilseydi. Ama müthiş bir iz bıraktılar. Sahada çok iyi bir takım oyunu sergilediler. Büyük takımlara karşı bence ellerinden geleni yaptılar. Ama daha gidecekleri çok yol var. Norveç için de ayrı bir pencere açabiliriz. Haaland önderliğinde kolektif oyun, takım oyunu bize müthiş sahneler yaşattı. Ama bu turnuvada benim kendi penceremden Fas'a ayrı bir gönül penceresi açtım Merve Özkan.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Konuşacak çok başlık var. Oldukça da keyifli açıkçası. Ancak bugün hakikaten dev bir maç izleyeceğiz. Fransa ve İspanya'yı, yarın da İngiltere-Arjantin karşılaşması olacak. Yenenler de sonrasında birincilik için yarışacak. Biz de takip ediyoruz. Çok sağ olun kıymetli yorumlarınız için. Auspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizimle birlikteydi. Teşekkür ederiz bir kez daha. Devam edelim efendim şimdi. Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları da merak konusu oldu. İstanbul'un ne kadarlık suyu kaldı? Barajlardaki su miktarı bu yaz mega kente yetecek mi? İşte son veriler.
2: Termometreler yükseldikçe mega kentin barajlarındaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve su kullanımının zirve yapması İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını da etkiledi. Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %60'a kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük oransa Israncalar'da kayda geçti. İstanbul'da barajların doluluk oranları ise Elmalı'da %90, Ömerli'de %85, Darlık'ta %78, Alibey'de %57, Terkos'ta %49, Büyükçekmece'de %43, Kazandere'de %36, Sazlıdere'de %35, Pabuçdere'de %32, Israncalar'da %26 olarak ölçüldü.
1: Şimdi Hatay'dan minik ustayı karşınıza getireceğiz. 15 yaşındaki sanayi ustası Nehir, babasının oto tamir atölyesinde mesleği öğreniyor. 5 çırağa da iş öğreterek geleceğin ustalarını yetiştiriyor.
2: Hatay'da babasının mesleğini sürdüren Nehir, oto tamirciliğinde usta oldu. Şimdi ise 5 çırağa iş öğretiyor.
3: Dükkanı seviyorum, işi seviyorum. Babamın verdiği destek beni gururlandırıyor.
2: Antakya'da babasının oto tamir atölyesinde çalışmaya başlayan Nehir Habiboğlu, 15 yaşında usta oldu.
3: Babamın sayesinde bu dereceye kadar geldim.
2: Sabahtan öğlene kadar okuluna giden Nehir, günün geri kalanını sanayide geçiriyor. Şanzıman ve motor arızalarını da tek başına giderebiliyor.
3: Babamla şu an araçları tamir ediyoruz. Şanzıman, motor, amortisör, balata, bakım.
2: Oto tamir atölyesinin prenses ustası olan Nehir, 2 yıldır iş yerindeki 5 çırağa oto bakımına dair her şeyi öğretiyor.
3: Babamın bana öğrettiği bilgileri elemanlarıma karşı göstermeye çalışıyorum. 5 tane elemanım var, 1-2 yıldır çalışıyoruz beraber.
2: Staj yapan çırak Demir Tezci, mesleğin inceliklerini öğrenirken gelecekte kendi tamir atölyesini açmayı hedeflediğini ifade etti.
4: Mutluyum bir iş yaptığım için, kendime ileride yeni bir dükkan açmayı düşünüyorum.
2: Baba Güven Habiboğlu, kızının birçok işlemi tek başına yapabilecek seviyeye ulaştığını belirtti.
5: Stajyerlerin bilgileri öğrenmeleri için Nehir Usta gereken bütün dersleri kendi veriyor.
2: Nehir Habiboğlu ise ileride kendi oto tamir atölyesini açarak kadın ustalarla birlikte çalışmayı hedefliyor.
3: İş yerimi açıp kendim gibi kız arkadaşlarımı çalıştırmak istiyorum.
1: Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı. Gökyüzüne yükselen balonlar peri bacaları ve vadilerin üzerinden süzüldü. Ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
2: Bir yandan al bayrak, diğer yandan pankartlar asılıydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sıcak hava balonları gökyüzünde böyle süzüldü. Burası eşsiz manzarasıyla görenleri büyüleyen Nevşehir Kapadokya. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde vatanı için canını siper eden hain gecenin seyrini değiştiren

0: Şehit Ömer Halis Demir ve 253 kahraman şehidimiz gökyüzünde anıldı.
1: Darbe girişiminde bulunan hainlere karşı, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlere karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millet sonuna kadar egemenliğini korumuş, demokrasisine sahip çıkmış, ülkesini böldürmemiş, bayrağı indirmemiş, ezanını susturmamıştır.
0: Ay yıldızlı bayraklar özgürlüğün ve milli iradenin sembolü olarak Türkiye'nin kalbinde, göklerde dalgalandı.
1: Şehitlerimizin, gazilerimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bildirdiği gibi ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyecek, vatanı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. Çünkü irade bizim, vatan bizim, zafer bizim.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde kısa bir süre kala Türkiye'nin o karanlık gecede yazdığı destan ve sivil direniş düzenlenen forumda masaya yatırıldı. Enstitü Sosyal'in ev sahipliğindeki 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumu akademisyenleri, siyasetçileri ve o tarihi gecenin bizzat tanıklarını aynı masada buluşturdu.
3: En unutamadığım anlardan bir tanesi, yakın korumamın vurulduğu anı gördüm. Yere düştüğü anı gözümün önünden hiç gitmiyor.
4: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde tarih üniformalı teröristlerin ihanetini yazıyordu. Hain darbe girişiminin 10. yılında o karanlık geceyi tanıklara anlattı.
3: Benim zırhlı çelik yelekli olduğumu, kendilerinde yelek olmadığını, benim önde olmam gerektiğini söylediğim halde vatandaş emniyet müdürünü koruyalım diye benim önüme set çekti.
4: Enstitü Sosyal 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak ismiyle bir forum düzenledi.
5: Yeni nesillere bunun ne kadar büyük ve önemli bir hadise olduğunu ve bu konuda toplumsal özgüvenimizi kazanma noktasında çok önemli bir kırılma noktası olduğunu hatırlatmak için biz bu programı yapıyoruz.
4: Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Mustafa Çalışkan da 15 Temmuz'da milletin devletine sahip çıktığını ifade etti.
3: Hiç kimse tanktan, mermiden, helikopterden, uçaktan korkmadı. Herkes canını ortaya koydu.
4: Forumun kapanış oturumunda ise dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarihi geceyi anlattı.
6: O zaman hava sahası darbeci teröristlerin kontrolüne, şimdi böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ben dedi halkın arasına gireceğim. Halkımla beraber mücadele edeceğim. Bu ne demektir? Ölümü göze almak demektir. Eğer bir ülkenin lideri ölümüne bir mücadele verirse, halk da onunla beraber ölümüne mücadele verir.
4: Programa eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da katıldı.
7: O gecenin siyasi anlamda az öz kahramanlarından bir tanesine burada ev sahipliği yaptığımız için ben çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum.
4: Albayrak darbe girişimi gecesinde Başkan Erdoğan'ın uçağında yaşananları da anlattı.
7: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Gelen bilgi Sabiha Gökçen sıkıntılı. Ama Mustafa müdürümüzden tam talimatla sırtımız sağlam. Cumhurbaşkanımız da Atatürk'e ineceğiz dedi. Uçak havadayken o pilot geldi dedi ki, efendim dedi Atatürk sıkıntılı, biz Sabiha'ya inelim. Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradı. Allah razı olsun, hiç merak etmeyin, işlem tamamdır dedi.
4: Forumda konuşan yazar Hasan Mert Kaya, 15 Temmuz hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini işaret ederken, Doktor Necdet Subaşı da 15 Temmuz'un hafızalarımızda özel bir yeri olduğuna dikkat çekti.
8: Nitelikli mecralarda, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya ortamlarında bu şuurun canlı tutulması ve sürdürülmesi, genç kuşaklara aktarılması gerekiyor.
9: Daha 10 yıl geçti üzerinden ve 10 yıl hani böyle yaranın soğumadığı, henüz daha üzerinde çapraz düşüncelere, çapraz analizlere fırsat verecek çeşitlilikte bilgilere sahip olmadığımız bir süreç.
2: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm yurtta vatandaşlar hainlere karşı birleşti. Demokrasi mücadelesi büyük bir cesaretle kazanıldı. İşte o karanlık gece ve sonrasında bir destan da Malatya'da yazıldı. Malatya'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler tutuklandı. ÖNEM'in 2. Ordu Komutanı Adem Hudut'u ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

0: Ankara'da, İstanbul'da milletin üzerine bomba yağdırıyorlardı. Hainlikte sınır tanımayan FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişmişti. Hedefleri, kritik noktaları ele geçirmekti. Bunun için birçok ilden başkente ve İstanbul'a asker sevkiyatı yapmayı düşündüler. Ama bu toprakların gerçek sahipleri çıktı karşılarına. Hevesleri kursaklarında kaldı. Evet, bir kalkışma vardı. Ama milletin kalkışmasıydı bu. Hainlere karşı dik bir duruş sergileniyordu. Darbenin seyrini değiştiren kritik illerden biri de 2. Ordu'nun bulunduğu Malatya'ydı. Battal Gazi'nin torunları darbe girişimini duyar duymaz sokağa döküldü. Abdestini alanlar sıktı yumruğunu ve cepheye yürür gibi yürüdüler meydanlara. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da eşlik etti onlara. Gün bugün değilse ne zamandı? Vatan elden giderken oturmak yakışır mıydı? Ne derlerdi atalarına, ne derlerdi evlatlarına? Onlar da durmadı, harekete geçti, adım attı. Önde yürüyenlere yenileri eklendi, kalabalık arttı.
1: Bu milletin ekmeğini yiyip, tankını, tüfeğini millete doğrultup, milli iradeyi gasp etmek isteyen alçaklar, aylarca, yıllarca hain kalkışmanın planını yaptılar. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Milletin imanı ve gücü. O gece okunan selalar ve milletin dik duruşu zaferin habercisiydi.
0: Çanakkale ruhu dirilmişti. İşte hainlerin korkması gereken tam da buydu. Millet sokaklara attıkça darbe hazırlığındaki hainler de panikledi, hareketlilik 2. Ordu'da arttı. Saat 23.20. Komutanlığa 7 araçla birlikte gelense tutuklu olan eski 2. Ordu komutanı Orgeneral Adem Hududi. Darbeci Orgeneral Adem Hududi hızla beraberindekilerle merdivenleri çıktı. Talimatlar verdikten sonra toplantı odasına girdi. Bu sırada kendisine eşlik edenler toplantı odasının önünde nöbet tutmaya başladı. Tüm bu yaşananlara bir binbaşı karşı geldi. Tam elini silahına götürdüğü sırada darbeciler tarafından engellendi. Juntacı Orgeneral Hududi toplantı odasından çıkarken teröristlere darbeye karşı gelenleri kelepçeleyin emrini verdi. Temmuz gecesi içeride bunlar yaşanırken 2. Ordu Komutanlığı karargahına giden o dönemin valisi Mustafa Toprak ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a nizamiyedeki askerler silah çekti.
2: Fakıra girmeye çalışmayın.
3: Tamam kardeşim.
2: Tamam. Boşaltın lütfen. Sayın Valim, ekibi boşaltırsanız giriş olmayacak buraya. Kesinlikle. Evet, bizi al. Herkes bir

0: görüntülerin ardından 20 saat süren bir operasyon başlatıldı. Ordu darbecilerden temizlenecekti. Darbeci binbaşı ve albay kapısını kırdıkları bir odaya girdi. Amaçları mevzi alıp polisle çatışmaktı. Darbeci binbaşı Fatih Kılınç vuruldu. Arkadaşları ise cesedini sürükleyerek bulunduğu yerden götürdü. O gece Malatya 7. Ana Jet üssünde hareketlilik yaşandı. Uçaklar piste çekildi. Ancak unuttukları bir şey vardı. O da havaalanının belediye araçlarıyla kapatılmış olmasıydı. Böylece uçakların kalkış ve iniş yapması engellendi. Tekrar hangara dönmeleri sağlandı.
1: ÇÖP'teki araçlarımız, bütün belediyenin araçları da buralara yönlendirildi o akşam Sayın Başkanımızın talimatıyla.
2: Pistlerdeki uçaklar kalkamadı.
1: Hayır, kesinlikle. ÇÖP o arada iş makinalarımız pistleri kapattığından dolayı zaten kalkamadı.
0: Sabah olduğundaysa vatandaşlar karargahın etrafını sarmıştı. FETÖ'cüler etrafa rastgele ateş açtı. Bir genci yaraladı. Hainler zaman geçtikçe iyice panikledi. Zırhlı araçlarla ana yolları kontrol altına almak için harekete geçtiler. Ancak buralarda da vatandaşın direnişiyle karşılaştılar. Tanklardan ikisi vatandaşların desteği ve polisin operasyonuyla durduruldu. Üçüncü tanktaysa darbeci yarbay Ahmet Üçbudak vardı.
3: Diğer ZPT de işte bu güzergahı kullandı. Buradan vatandaşlara ateş açarak 2. Ordu Komutanlığı'na gitti. Karargah binasının duvarını kırarak içeri girmek istedi. Darbeci kısa sürede etkisiz hale getirildi.
4: Orada yolu kapattık. Kamyonumuza çarparak bir parçasını düşürdü ama durduramadık ZPT'yi. Buradan ateş açarak devam etti.
2: Sivillere ateş açtı.
4: Sivillere ateş açarak devam etti. Gözü dönmüş bir şekilde gidiyordu. En son karargahın duvarına çarparak durdu orada.
2: Orada da etkisiz hale geldi.
4: Evet.
0: Malatya'da darbecilere hayat yoktu. Halkın direnişi sayesinde polis 2. Ordu karargahına girdi. Hainler diz çöktürüldü. Gözaltına alındı. Malatya bu sınavı başarıyla verdi. Tüm yurtta olduğu gibi burada da bir olmak kazandırmıştı. Vatan çiğnetilmemişti. Darbe girişimi sonrası hainler tek tek gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkartıldı. Hepsi de gereken cezayı aldı.

0: Haber Radyo.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bizlerle. Efendim günaydın.
3: Günaydın.
2: Önemli gündem başlıkları var. Hem dış siyasette hem iç siyasette ama ekonomi başlığını da bugün önemli bir yere koyacağız. Çünkü önemli bir görüşme gerçekleşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Buna dair çok kısa bir hatırlatma yapalım. Olur. Detayların ilerleyen dakikalarda
3: konuşacağız. Tabii önemli yasal düzenlemeler geliyor. Doğru. Bir tanesi de emeklilerin taban maaşı ile ilgili olan düzenleme. Tabii emeklilerin taban maaşını alabilmeleri için yasal bir düzenleme gerekiyordu. Onun da bir 17'sinde başlıyor biliyorsun emeklilerin maaş ödemeleri. Oraya yetişir mi göreceğiz ama yetişmezse de zaten farklar ödeniyor ay içinde. Dolayısıyla bu yasanın çıkması lazım. Seyyanen ödemelerin
2: doğru,
3: yapılması için düşük maaşlı.
2: Girmeden önce üstelik de.
3: Dolayısıyla şu anda 23.552 lira gözüküyor. 17.76 artırılmış haliyle ama tabii mecliste görüşülürken rakam yukarı doğru çekilebilirdi tabii yasal düzenleme çıkarken. Onu da bekleyip göreceğiz. Bugün kritik bir gün. Başka yasal düzenlemeler de var. Onları da konuşuruz. Özellikle üniversite affı çok beklenen bir şey. Bu İBAN mağdurları ile ilgili bir düzenleme var. Onları da konuşuruz.
2: Verileri de konuşuruz. Çünkü dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İran'a saldırması, hatta bu saldırı içinde Senato'ya bilgilendirme yapması, 60 günlük bir saldırı süresinin daha ele geçirilmesi.
3: Maalesef.
2: Süreci farklı bir boyuta getirdi. Yine Brent petrol bir anda %9-10 yükseldi. 83 dolar galiba yeni günde. Tüm bunları konuşacağız, yani detaylara bakacağız.
3: Şubat ayına neredeyse geri dönmüş durumdayız.
2: Gibi. Altında da 4000 doların altı dün yine test edildi, göründü. Detayları konuşacağız birazdan ama
3: hürmüz kapalı.
2: En sıcak gelişme iç kamuoyu gündemine dair Haluk Levent'le ilgili, Ahbap'la ilgili yaşananlar. Evet. Müsaade ederseniz hemen o haberi ekranlara getireyim.
3: Lütfen.
2: Sonra detayları izleyicilerimizle paylaşmaya başlayalım. Haluk Levent gündemi Türkiye'de ilk sırada. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gayrimenkul işlemleriyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu iddiası da var. İnceleniyor. Diğer yandan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı ve şifrelerini Haluk Levent'in poliste paylaşmadığı da gelen bilgiler arasında.
4: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Başaran Holding, 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Şarkıcı Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı. Dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi.
5: Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu toplamda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
4: Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit edilen ve gözaltına alınan dernek avukatı Ece Güner'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu ortaya çıktı.
5: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Soruşturmanın bu safhasında Haluk Levent cep telefonlarının şifrelerinin verilmesini istemediği öğrenildi.
4: Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
2: Ahbap soruşturmasına dair çok özel bilgileri şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Şu ana kadar hiç duymadığınız ayrıntılarla stüdyomuzda. Mehmet hoş geldin yayınımıza.
6: Hoş bulduk Aktan Uysal.
2: Türkiye'nin gündeminde önemli bir başlık Ahbap soruşturması. Haluk Levent dahil birçok kişi gözaltına, hatta arkadaşlarım ekranlara bir son dakika bilgisi daha yansıttılar.
6: Yeni gözaltılar var.
2: 17 gözaltı daha var, soruşturma genişleyerek devam ediyor. Sende de çok özel bilgiler var. O bilgilere dair notlarını aktarman için hemen sözü sana bırakayım.
6: Evet, öncelikle bu soruşturmanın şu anki gördüğümüz manzaranın çok ötesinde olduğunu açıklayabiliriz. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada artık sadece Haluk Levent'in kendi hesabındaki para hareketliliği ya da Haluk Levent'in buradaki bu insanların iyi niyetini, vicdanını, acısını istismar etmekle kalmamış. Aynı zamanda bir örgütsel bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yani bu böyle giderse bir örgütsel soruşturmaya dönüşebilir. Neden diyeceksiniz? Hemen arka tarafınızda gördüğünüz fotoğrafını da ilk kez yayınladığımız Yeliz Kaya mesela. Birazdan onunla ilgili detayları paylaştığımızda emin olun ki özellikle iyi niyetle, vicdanıyla bunlara yardım

0: yardım eden, bunlara inanan insanlar büyük bir hayal kırıklığı uğrayacaklar. İşte insanları böylesine hayal kırıklığına uğratan ve onların vicdanını bu şekilde istismar eden, daha doğrusu iyi niyetini edenlerin de hukuk önünde hesap vermeye başlayacağını görüyoruz. Neden diyeceksiniz? Şuraya ben sorayım
1: mı? Bu Yeliz Kaya, Haluk Levent'in
0: asistanı olarak
1: asistanı
0: geçiyor.
1: Olan o sosyal medya mesajlarında paylaştığı Yeliz bana ağlayarak bir mesaj gönder. Mide kanseri olduğunu insanlara ikna etmeye çalışıyor. Yeliz bana bir ağlayarak mesaj gönder dediği Yeliz Kaya değil mi? Doğru.
0: Kesinlikle.
2: Sesli mesaj.
0: Kendisini
2: sesli mesaj
0: hatta gönder, ağlayarak bana mesaj gönder diyor. Evet. Yani inanılmaz bir tezgah var ortada ve birazdan aslında belki de ilk kez seyircilerimizin duyacağı bir detaya ulaştım. Dün gece itibariyle ben de onu teyit etmeye çalışıyordum. Haber kaynaklarından da teyit ettim. Dernekten parayı nasıl çıkarmaya çalıştıklarını paylaşacağım ama daha da önemlisi, biliyorsunuz ki kendisi aslında yurt dışına gitmeye çalışırken havalimanında yurt dışı yasağının olduğunu öğreniyor. Olayı çakıyor ve ardından da kaçma planları yaparak önce Bursa, ardından da İzmir'e gitmek üzereyken, kendi ifadesi bu, ne oluyor? Yakalanıyor. Ama şöyle bir durum da var. İstanbul Havalimanı'na giderken hem saat 19 civarlarında hem de saat 22.55 civarlarında iki ayrı bilet alıyor kendi adına.
1: Yani
0: ikisi de Almanya'ya. Burası da çok enteresan ama daha da önemlisi şu. Peki nasıl kaçmaya çalıştı? Kaçarken nerelere uğradı? Onunla ilgili de özel bir görüntüye ulaştık.
1: Hemen getirelim o görüntüyü dilersen. Bununla başlayalım. Sonra soruşturmaya dair notları ekranlara getirelim. A Haber farkıyla ilk kez ekranlara gelen o görüntüleri izliyoruz. Detaylar için sözlerine
0: sana bırakalım yine. Şimdi bu gördüğünüz yer Çekmeköy'de. Pazar günü saat 12.40 sularında Çekmeköy'e doğru. Önce şöyle, cuma günü gidiyor. Havalimanından gidemeyeceğini anlayınca evine gidiyor ve iki gün boyunca telefonlarını kapatıyor. Tabii bunu durumdan da şüphelenen polis çevreyi güvenlik önlemlerini alıyor kaçmaması için. Ardından sabahın erken saatleri itibariyle evden bir çıkış hazırlığı olduğunu görüyor ve ardından da 06 plakalı işte bu siyah araçla yanında şoförü var ve bir anda yola çıkıyor ve çıktıktan sonra da Çekmeköy'e buraya uğruyor ve burası bir dinlenme tesisi ama Haluk Levent bir dinlenme tesisine gitmek yerine orada tır garajı var. Tır garajına gidiyor ve tır garajında da orada gördüğünüz iki kişi, onların da kim olduğu belirlendi bu arada. Hani konuyla ilgisi var mı yok mu, bunu bir şeyler söylemek için çok erken ama Kocaeli'de olduklarını biliyorum ve bununla ilgili gidiyor. Orada 30 dakika 35 dakika tam olarak bir görüşme yapıyor. Saat 12.40'da garaja giriyor, tır garajına. Saat 13.15'te buradan çıkış yapıyor. İşte o görüntüleri de ilk kez A Haber ekranlarında görüyorsunuz. İşte Haluk Levent'in evden çıkıp önce Bursa, Bursa'dan da İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı anların görüntüsü. Burası da Çekmeköy'de bir tır garajı, dinlenme tesisi var ama dinlenme tesisi normal insanların, normal araçların, sivil araçların beklediği yerde durmuyor. Kendisi gidiyor, o tırcıların olduğu noktaya gidiyor. Şimdi akıllardaki soru da muhtemelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aklına o gelmiştir. Acaba tır dorsesinde mi kaçmaya çalıştı? İşte ilk kez haberde yayınladığımız bu görüntüler Haluk Levent'in o kaçmaya çalıştığı günün görüntüsü olduğunu sizlerle paylaşalım. İlk kez haberde izliyorlar. Çünkü bu görüntülerde şunu görüyoruz. Haluk Levent iki gün telefonunu kapatıyor. Evde kaçış planını yapıyor. İddiaya göre daha sonra evinden çıkıyor ve bu araçla önce Çekmeköy'e gidiyor. Bu tır garajında birileriyle orada 35 dakika görüşüyor. Daha sonra da Bursa'ya doğru yola çıkıyor. Tabi Bursa'ya gittiğinde de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Polisi artık yakalamak için düğmeye basıyor. Muhtemelen orada bazı bir ayrıntı vardır. Hani belki yoksa daha uzun vadeli kendisini takip edebilirlerdi ama Bursa'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Adaköy viyadüğünde durduruyorlar aracı ve orada Haluk Levent'i alıyorlar. Şimdi Haluk Levent'i oradan getirdikten sonra tabi bir de yanında şoförü var, o da gözaltında. Bu arada gözaltı sayısının da artıyor dedik ama şu anda en azından ulaşan toplamda 23 kişi ve bir kişi de zaten tutuklu. Tutuklu olan kişi de az önce gösterdiğimiz Yeliz. Şimdi bu görüntülerde Haluk Levent'in tır garajına neden gitti, orada kimlerle görüştü ve buradan Bursa'ya gidiş sebebi neydi? Daha sonra biliyorsunuz İzmir'e falan gideceğim dedi ama bu tır dorsesinde kaçmaya çalıştı mı? Planı şu anda gerçek anlamda değerlendiriliyor. Bununla ilgili görüşmeler yapılıyor. Bir de tabii ki bunun sonrasında gün yüzüne çıkan Yeliz Kaya var. Şimdi bu soruşturmanın nasıl başladığını net bir kere şunu ifade edeyim. Haluk Levent'le ilgili bu başlatılan özel bir İşte bakalım.

0: Haluk Levent ne yapıyor? Tabii ki deprem bölgesinde insanların o acılı gününde onları suistimal ettiği, o iyi düşüncelerini suistimal ettiği yönünde bazı bilgiler geliyor. Bununla ilgili zaten kendisi takip ediliyor. Bununla ilgili çalışmalar hep yapılıyor ama bu soruşturmanın kırılma noktası Yelizkaya. Şimdi Yelizkaya kim? Dilerseniz bir yandan ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz 2-3 hafta önce Şile Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Ve yapılan bu yolsuzluk operasyonunda orada bir festival düzenlenmiş. Ve bu festivalde bir isim öne çıkıyor. Adı ilk olarak Şile Bezi Festivali ihalesinin kapsamında yürütülen soruşturmada gündeme geliyor. Bakıyorlar ki Yelizkaya diye biri bu ihalede ismi geçiyor. Hesaplarını bir inceliyorlar. Hesaplarında korkunç rakamlar var. Ve daha da çok derin incelendiğinde bir de bakıyorlar ki Haluk Levent'le arasında bir hesap var. Yani para alışverişi var. Bunun üzerine soruşturma derinleştiğinde aslında ahbaba ulaşıyorlar, ardından işte Haluk Levent'e ulaşıyorlar ve sonrasında da bakılıyor. Yeliz Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu şu an. Ve bu soruşturmaya da dahil edildi an itibariyle. Kaya'nın telefonunda Levent'e ait olduğu öne sürülen 8 farklı cep telefonu var. HL1, HL2, HL3, HL4, HL5, HL8'e kadar gidiyor. Ve sonra bir de bakıyorlar ki Kaya'nın banka hesabında 8 milyar TL'lik işlem hacmi bulunuyor. Ve hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL de nakit olarak çekiliyor, yatırılıyor. Ahbabın hesabından asistanına zaten 120 milyon TL transfer edildiği biliniyordu. Bu yeni bir bilgi değil. Yeliz Kaya adına tam 72 taşınmazın olduğu tespit ediliyor. Nasıl oluyor? Şimdi şunu da söyleyeyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda aslında iki ayrı soruşturmayı yürütüyor. Bir tanesi Başaran Holding'le Haluk Levent ve Yeliz Kaya arasındaki bir dolandırıcılık.
1: O bir taraftan da gerçekleşiyor.
0: Evet, bir taraftan da ne oluyor? Şu anki bu Ahbap üzerinden yapılan bu para kaçırma mı diyelim, dolandırma mı diyelim? Bununla ilgili bir soruşturma. Ama Yeliz Kaya noktasına geldiğimizde başlığımızda da ifade ettiğimiz gibi sadece Şile'deki festivaldeki ihalede yolsuzluk değil, yolsuzluk içinde bir yolsuzluk ortaya çıkıyor. 8 cep telefonu numarasıyla 8 milyar TL'lik işlem yapıldığı görülüyor. Şimdi Yeliz Kaya'nın 72 taşınmazının alım satım işlemleri gerçekleşiyor. Sizden alıyorlar, kendisi almıyor. Bu yüzden aslında Haluk Levent'in bugüne kadar hesabında bir şey yok. Çünkü Haluk Levent kendi hesabını değil, Yeliz Kaya'nın beyanına göre kendisine ait olan şahsi hesapları Haluk Levent kullanıyordu. Ve şahsi hesabında 290 farklı kişiyle hesap hareketliliği tespit ediliyor. Ve Kaya ifadesinde kendi banka hesabını kullanmadığını, Haluk Levent'in bu hesabı da kullandığını ifade ediyor. Şimdi ben konuyla ilgili Adalet Bakanımız Sayın Akın Güllek'le de görüştüm. Yani bu konunun şu anda ortaya çıkan bu tablonun ne olduğunu sorduğumda kendisi şunu söyledi. Dedi ki bir kere şunun başta ifade ederek başlayayım dedi. Sayın Bakan Akın Güllek dedi ki bunlar kim olursa olsun adalet önünde hesap verecekler dedi. Milletimizin iyi niyetle, milletimizin vicdanıyla uzatılan o elini suistimal edenler, iyi niyetini suistimal edenler hesabını ödeyecekler. Ama şunu kadarını söyleyeyim dedi. Görünen tablonun çok ötesinde bir tablo var dedi. Çok derin bir tablo var dedi. Ve bunların hesaplarındaki bu hareketlilik, bu rakamlar çok uçuk dedi. Sadece düşünün Yeliz Kaya'nın hesabında 8 milyar TL bir hesap hareketliliği söz konusu olmuş. Ve onun dışında şimdi yine ilk kez haber ekranlarında paylaşacağım bir detay var. Haber kaynaklarımla dün gece görüştüğümde, hatta işte dün hesabımı belirttim, dedim ki biz bunu teyit ettiğimizde konuşacağız. Haluk Levent bu parayı nasıl dışarı çıkarıyor biliyor musunuz? Şöyle yapıyor. Başka vakıflarla irtibata geçiyor ve telefonla onları arayarak şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor ahbap olarak sizin derneğinize bir bağışta bulunalım diyor. Hesabınıza para aktaralım ama sonrasında siz bunun %60'ını bize çantada geri verin. Bak bir kez daha tekrar ediyorum. Bunlar kendi hesaplarında milletin yardım için deprem bölgesinde yardım niyetiyle aktardıkları paraları, yok yurt yapacağız, okul yapacağız diye aktarılan paraları, milletin yardım edilen paralarını bir başka derneği, bir başka vakfı arayarak vakfa aynen şöyle söylüyorlar. Biz size bir bağış adı altında para aktaralım, yardım edelim. Sizler de bu paraların %60'ını bize çantada geri verin.
1: O zaman %40'ı da sizin olsun. Yüksek yani.
0: Ve başvurduğu bu vakıflar, bu dernekler tamamen sadece Türkiye'de değil, dünya üzerindeki işte mazlumlara, Afrika'da, orada burada su kuyuları açan ya da bunlar orada o noktada mescit yapmaya çalışan insanların yani takibini de oradan mümkün olmayacağını düşünerek burayı arıyorlar, buraları vakıflara diyorlar ki biz size diyor bu paraları aktaralım. İşte örnek veriyorum, 100 milyonu sizin hesabınıza, vakfınıza aktaralım. Siz de bu 100 milyonun 60 milyonunu bize çantada geri verin. Böylece ne oldu? Ahbap bir başka vakfa yardım etti. Vakıf gitti başka yerde işlem yaptı. Aradaki 60 milyon da buhar oldu.
1: Evet.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu saat itibariyle muhtemelen bizi izleyen hem savcılık hem de emniyet ekip güçleri bunların hangi derneklere yardım ettiği yönünde de bir inceleme yapmasında fayda var gibi görünüyor. Ve bununla ilgili de zaten bir altyapı çalışması yapılmış. Şu anda bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. İkincisi, bu bilginin ötesinde bir de değerlendirme yapmak isterim. Şöyle.
2: Buyurun.
0: Hatırlayın, ben de deprem bölgesindeydim. Bir yandan insanlar orada acılarıyla mücadele ederken, orada yaralarını sarmaya çalışırken kalkıp devletin yapılan çalışmalarını bu tarz insanlar orada ne yaptılar? Suistimal etmeye çalıştılar. İlla ki eksikler vardı ama bunlar orada yapılan, işte şu anda 455 bin konut yapıldı ama bunlar ne yaptı? Orada bir hiçbir çalışma yok. Asıl devletten büyük biz varız rüzgara estirmeye çalıştılar. Ve bugün defterleri açıldığında gerçekler ortaya çıkıyor. Ama benim bir gazeteci olarak asıl dikkatimi çeken şu. Bir güruh var, bir özellikle bir grup var bizim bu medya camiasında. Her defasında bu tarz fırsatları değerlendirip ne yapıyorlar? İşte şu kişiye saldırıyorlar, buna algı yapıyorlar, devlet çalışmıyor, işte çalışmadığının eksikliğini örtbas etmeye çalışıyor. Ve biz bunları İBB soruşturmasında da gördük. Daha önceki olaylarda da gördük ki bunlar boşuna hiç kimseyi desteklemiyorlar. İşte birileri kalkıp diyordu ya, Haluk Levent'e bir algı çalışması yapılıyor. Haluk Levent'e işte burada tuzak kuruluyor. O adam bunu boşuna söylemiyor. O gazeteci, o meslektaşlarımız bunu hiç boşuna söylemediler. Bence onları da takip etmekte bir fayda var. Çünkü onlar hiçbir zaman boşuna kimse için kalkıp da ona buna kafa tutmazlar. Yani o yüzden bugün ortaya çıkan belli. 8 milyar hesap, normal bir çalışan. 8 milyar TL nasıl hesabında dönmüş, kendi itirafı diyor ki benim hesabımı Haluk Levent kullandı. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Ahbap'a gelen para bir yardım adı altında hanımefendiye gönderiliyor. Hanımefendinin hesabından da başka birine gidiyor, ondan da Haluk Levent'e gidiyor. Ve insanların oradaki bütün bu iyi niyette yapılan yardımlarını suistimal ediyorlar. Bakalım hani bununla ilgili ne söyleyecekler? Şu anda sadece ne diyor? Takip etmekle kalıyoruz. O gün de keşke devletin yaptığı çalışmaları da bir takip etseydiniz. Ama şu anda bizim gördüğümüz, soruşturmaya dönecek olursam şu. Gözaltı sayısıyla ilgili bunların, özellikle Yeliz Kaya'nın daha öncesinde çalıştığı birkaç isim olduğu yönünde bilgi var. Onlarla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Bir de Yeliz Kaya ile birlikte Haluk Levent'in üvey kardeşimi, öz kardeşimi, onu tam bilmiyorum ama bir de kardeşi var bunun. O da, onunla ilgili de bir çalışma var. Onda hatta isim Berkant Acil. Zaten gerçek soyadı Acil biliyorsunuz Haluk Levent'in. Onunla ilgili de bir çalışma var. Ama şu anda bizim son durumu da nedir derseniz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı bu titiz çalışmada tüm yönüyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaya koymaya çalışıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde. Haluk Levent şu anda İstanbul Emniyetinde, vatan yerleşkesinde. İfade alım işlemlerine henüz tam başlanmadığı yönünde bir bilgi aldım. Bununla ilgili ne söyleyecek ve yanındaki Yeliz Kaya tutukluydu. Muhtemelen onu da bir kez daha getirecekler. Nasıl bir ifade verecek? O detaylar ortaya çıktıkça bizler de ulaştıkça
2: şunu
0: sizlerle
2: hemen
0: paylaşacağız.
2: İzleyicilerimizle paylaşalım. Bu paralarla ne yaptığına yönelik. Şimdi daha önce Haluk Levent'le ilgili süreçleri bilenler, yani yaşı biraz bizim seviyede ya da bizden yukarıda olanlar, Haluk Levent'in daha önce de özellikle bu çekle ilgili, kumarla ilgili problemler yaşadığını, cezaevine girip çıktığını
0: İlk
2: bilir.
0: İlk kez değil yani bu.
2: Evet, evet. Galiba burada da 900 milyon liralık bir bahis oynadığı, 300 milyon liradan fazla bahisi kaybettiği, yine bahis, kara para, özellikle kripto işlem, bir coin üzerinden yapılan çok ciddi bir vurgun olduğu da konuşuluyor. Yani sadece Ahbap üzerinden değil, Haluk Levent'in kendi şahsına geçirdiği paralarla ilgili bu tip iddialar da var. İddialar sanırım rakamlarda MASAK'tan ortaya çıkmış. 300 milyon liralık, inanılmaz 900 milyon liralık, 900 milyon inanılmaz bir para. Bahis oynandığı ortaya çıkmış.
0: Doğru. Şunu söyleyeyim, bu sadece Faruk Adam, bu sadece

0: şu anda tespit edilen.
1: Evet, tabii.
0: Ve bunun çok daha fazlası oldu. Örnek veriyorum, kendi hesabından dediniz ya, kendi adıyla yaptığı çalışmalar bunlar. Bir de Yeliz Kaya'nın hesabını kullandığı gibi başkalarının hesabı üzerinden de bu işlemleri yaptığı tahmin ediliyor.
1: Şimdi şurada biraz hızlı geçtik ama 290 ayrı hesaba para aktarılmaktan bahsediyoruz.
0: Para alım, evet, gelim olmuş.
1: Onların yani içinde belki bu bahsettiğin dernekler, vakıflar da olabilir.
0: Aynen öyle.
1: Şahsi şeyler.
2: Zaten sürecin ortaya çıkması...
1: O zaman 8 milyar bence küçük bir rakam çünkü elden taşınıyorsa eğer para, çok daha yüksek rakamlar olur.
2: Başaran Holding'le ilgili ki kızını kaybetmişti.
0: Evet.
2: Bir helikopter kazasında şöyle yaklaşıldığı iddiaları var. Kız çocuklarının, bir hassasiyet var orada. Evet. Kız çocuklarının eğitimini harcamak için Haluk Levent'in gidip görüştüğü, özellikle birkaç arazi ve üstünde taşınmazlar da var. O taşınmazları almak için mücadele ettiği
0: 22.
2: O taşınmazların Avrupa Birliği'nden gelecek fonlarla satın alınacağını söyledi ve o fonların gelmesi için de Yeliz Kaya başta olmak üzere birçok kişinin üzerine o taşınmazların geçirilmesi gerektiği iddiası. Zaten süreç böyle işlediği için de Başaran Holding bunların bir karşılığının olmadığını görünce, sanırım onların soruşturmaya dahil olması ya da suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte biraz daha geçiyor.
0: Yani, Hüseyin Başaran burada dediğiniz gibi kızını kaybetmiş acılı bir baba. Tıpkı deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımızın acısını paylaşan her bir ferdimizin bunlara inandığı gibi, orada da Hüseyin Başaran inanıyor bunlara. Ve hatta Hüseyin Başaran'a diyorlar ki bizim Amerika'dan diyor fon alabilmemiz için diyor bu paraların diyor,
2: Avrupa Birliği galiba.
0: Avrupa Birliği'nden özür diliyorum. Yeliz Kaya'nın hesabına bunların geçmesi gerekiyor diyor. Yeliz taşınmaz alıyor gerekiyor. 24 saat içerisinde.
2: Başkasına
0: geçiyor. Hemen başkasına satıyor ve bu şekilde 72 adet taşınmazı var hanımefendi.
2: Ya az önce sen de detayları paylaştın Mehmet. Ekleyeceğim bir şey yoksa seni uğurlayacağım. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Mehmet Karataş da bu bilgileri edinmeye devam edecek. Yeni bilgiler geldikçe de izleyicilerimizle paylaşacak.
0: Bu arada gözaltına alınanların Berkant Acil'le ilişkisi olduğu biliniyor. Hani kardeşiyle ilgili. Evet. Onlar yeni gözaltı. Emniyetteki şu anda toplam gözaltı Yeliz Kaya ile birlikte 24 ama kendisi tutuklu olduğu için 23 kişi ifade verecek. Muhtemelen bugün yarın başlarlar.
2: Peki Mehmet, çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler Türkiye gündemini meşgul ediyor. Keşke meşgul etmeseydi.
0: Keşke.
2: Çünkü bu tip şeyler insanların duyarlılığını da azaltan durumlara sebep oluyor ama her zaman söylüyoruz, bu tip derneklerden ziyade devletin kurumları var. Onlara güvenmekte bu tip kriz anlarında daha kesinlikle büyük fayda var. Mehmet çok teşekkür ederiz. Seni uğurlayacağım ama bir haberim var konuya dair, onu ekranlara taşıyayım. Ahbap Derneği yenilik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık süreci yeniden gündeme geldi. İşte Özgür Özel'in yerel seçim sürecinde Haluk Levent'le ilgili açıklaması şimdi ekranlarınızda.
3: İşte oynadım adamları yendim.
4: Haluk Levent falan. Haluk Levent ankete konmadı. Türlüğün Haluk sana. Levent evet deseydi ankete konurdu.
5: Haluk Levent'in adı CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmişti. O süreçte Levent'le temas sağlandı.
4: 60 parti meclis üyemize dedik ki Hatay kritik. Kafa kafayayız. Aday değiştiği takdirde bir takım destekler almamız söz konusu. Ama ankete koymadan kimseyi atamam. Temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin. WhatsApp'tan bana yazın dedi.
0: Parti meclisi.
4: Parti meclisi üyelerine.
5: Haluk Levent İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Levent'in gözaltına alınması belediye başkan adaylık sürecini akıllara getirdi.
4: Haluk Bey de değerlendirmiş, olmaz demiş ve resmi bir teklif götürmedik ama parti meclisi üyemiz veya NYK üyemiz olur alıp da bize söyleseydi Haluk Bey'i de ankete koyacaktık.
5: Yerel seçim sürecinde Haluk Levent ismini öneren CHP'liler oldu. Eğer Haluk Levent kabul etseydi CHP'nin anketine girecek, belki de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacaktı.
4: Haluk Bey de değerlendirmiş, olmaz demiş.
2: CHP ile devam edelim. CHP'de gündem olağan ya da olağanüstü kurultay tartışması. Ancak bir taraftan da yeni ihraçlar görüşülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Yüksek Disiplin Kurulu'nu topladı ve yeni ihraç masasını, listesini masaya yatırdı. Üstelik bu kez hedefte milletvekilleri var. Peki ihracı istenen isimler kimler? Buna dair gelişmeleri alacağız. Şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. İlter Eşiltaş son bilgileri paylaşmak için hazır. İlter günaydın, kolay gelsin. Notların için söz hemen sana bırakalım.
6: Halktan Ulusal Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu 9 milletvekiliyle ilgili henüz son sözü

0: söylemedi. Malum geçtiğimiz ay aralarında Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bu süreçte milletvekilleri tedbir kararına itirazda bulundular ve Gökhan Günaydın'ın itirazı kabul edildi ve bu nedenle de yeniden grup başkan vekilliğine dönmüş oldu. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu ne zaman toplanacak ve bu milletvekilleriyle ilgili ne zaman karar çıkacak? İhracı talep ediliyor malum MYK tarafından. Genel Merkez kaynakları Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının 20 Ağustos'ta gerçekleşeceğini ifade ediyorlar. Yani o tarihte YDK toplanacak ve 9 milletvekiliyle ilgili nihai karar o toplantıda çıkacak. Bu kararın da ihraç yönünde olması bekleniyor. Belki Gökhan Günaydın'la ilgili böyle bir karar çıkmayabilir ama diğer 8 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ve bununla birlikte şimdi 20 Ağustos'a kadar uzun bir süre var. O tarihe kadar Özgür Özel yeni parti kurabilir. Yani bu milletvekilleri ihraç edilmeden kendileri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni kurulacak olan partiyle yollarına devam edebilir. Böyle bir siyasal gerçeklik de var. Tabii parti kurma çalışmaları da devam ediyor. Uzun süredir zaten mutfak çalışmaları sürüyor. Perde arkasında görüşmeler, yeni partiye dair stratejiler belirleniyor. Bu anlamda Ağustos ayının başında yeni partiyle ilgili somut bir adımın atılması muhtemel. En azından kulislerde bu cümle dillendiriliyor. Tabii bir yandan da olağanüstü kurultayla ilgili bir tartışma var malum. Özgür Özel parti yönetiminden olağanüstü kurultayı toplamasını istemişti. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yönetimine bu yönde çağrı yapmış ve önceki haftada delege imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Ancak CHP yönetimi bu imzaları tabii ki hukuki bir gerçeklikten bahsediliyor. Özellikle tedbir kararı ve Yargıtay süreci devam ettiği için bu toplanan imzalarında bir anlamının olmadığını, yani hükümsüz olduğunu ifade ediyorlar. Yani olağanüstü kurultayı toplayamayız diyor Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Buna karşılık da Özgür Özel bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kurmayları tarafından başvuru yapılacak ve olağanüstü kurultayın toplanması istenecek ve olağanüstü kurultay içinde bir çağrı heyeti mahkemeden talep edilecek. Peki mahkemenin kararının ne yönde olması bekleniyor? Genel merkez kaynakları yine tedbir kararını hatırlatıyorlar. Yargıtay sürecinin devam ettiğini ifade ediyorlar. Bu gerekçelerle Sulh Hukuk Mahkemesi'nden de olağanüstü kurultay yönünde bir kararın çıkmasını beklemiyoruz diyorlar. İşte bu süreç tamamlandıktan sonra da Sulh Hukuk Mahkemesi de kararını verdikten sonra veya o karar beklenmeden artık süreci takip edeceğiz. Özgür Özel yeni partiyi kuracak ki artık bunun ayak sesleri de geliyor. Özgür Özel daha dün yeni partiye dair mesajlar verdi. Bugünkü grup toplantısında da bundan sonraki süreçte atılacak adımlara dair somut açıklamalar yapması, yani yeni partiye dair yeni mesajlar vermesi bekleniyor. Biz de takip ediyoruz.
1: Teşekkürler. Devam edelim dünya gündemiyle. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan saldırılar sürecek mesajı geldi. Trump, İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söylerken anlaşma hala mümkün diyerek diplomasi kapısını da açık bıraktı. Amerika'nın saldırılarına misilleme yapan İran destekli Husiler ise Körfez'deki hareketliliği arttırdı. Amerika ve müttefik ülkelere ait üsler hedef alındı. Birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı.
2: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı vuracağını söyledi. Gece yarısı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların başladığını açıkladı. ABD'nin hava saldırılarında Basra Körfezi ve çevresinde adeta gece gündüze döndü. Patlama sesleri her yerde yankılandı. Trump'tan İran'a çifte mesaj geldi. Saldırılar sürecek ancak anlaşma hala mümkün dedi.
2: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek. Bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu görmek isteriz.
3: Trump ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı.
2: Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İranlı iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek.
3: ABD Başkanı Körfez ülkelerine yönelik güvenlik desteğinin karşılıksız olmaması gerektiğini savundu.

0: Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapmasını istiyorum.
1: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İran destekli Husiler de Körfez ülkelerindeki ABD müttefiklerine ait noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve birçok ülkede siren sesleri yükseldi. Husilerin ateşlediği füze ve İHA'lar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na isabet etti. Füzenin vurma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada kontrollerindeki Sana Havalimanı'na yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
0: Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditler devam edecek.
1: İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mombasa ve Al-Bahiyye isimli tankerleri Hürmüz Boğazı'nda hedef aldı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, misilleme hakkını saklı tuttuklarını duyurarak ülkeyi teyakkuza geçirdi. ABD-İran geriliminde karşılıklı tehditler sürerken bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.
2: Amerika İran'a saldırılarını sürdürüyor. İran ve İran destekli Husiler ise Amerika'ya karşılık veriyor. Peki saldırılar sürerken yine diplomasi masası kurulabilir mi? Amerika ile İran arasında bir barış olacak mı? Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Ekber Karabağ Tahran'dan gelişmeleri takip ediyor. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Dün gece itibariyle Amerika'nın saldırıları yoğunlaştı. Trump'ın iddiası bu gece ve ertesi günde o yoğun saldırıların süreceğine yönelik devrim muhafızları da geri adım atmıyor. Son durum ne? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle?
3: Evet, Taksan, az önce haberimizde de izlediğimiz üzere gece saatlerinde söz konusu bölgede Hürmüz ve etrafında ciddi anlamda çatışmalar çıktı. 3 gecedir arka arkaya söz konusu bölgede çatışmalar var ve bu yönüyle ve bu özelliğiyle de ilk daha önce en fazla 2 gece arka arkaya çatışmalar olmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamada gece operasyonunun 5 saat sürdüğü ifade edildi ve İran'da buna karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki sayılan Bahreyn ve Ürdün'de ABD yönelik hedefleri vurduğunu belirtti ve yine aynı zamanda bölgeden Hürmüz'den Umman yakınlarından Umman Karasulayı'ndan geçmeye çalışan iki büyük petrol tankeri de İran devrim muhafızları tarafından füzelerle hedef alındı ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelen açıklamaya göre söz konusu iki bu petrol tankerinin kendilerine ait olduğu, bu saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Esasında dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacağını bildirmişti ve bu da gerginliği arttıran en önemli faktör olduğunu ifade edebiliriz. İran'a yönelik deniz ablukası bugün itibariyle akşam saatlerinde İran saatiyle 23.30'da tekrardan yürürlüğe konulacaktır ki 3 hafta önce İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma kapsamında söz konusu deniz ablukası kaldırılmıştı. Diğer taraftan sadece bu bölgede değil, az önce haberimizde izlediğimiz üzere Yemen cephesinde de saldırılar söz konusu oldu. İran'dan Yemen'de Husilerin kontrolünde olduğu Sana havaalanına giden bir uçağın inmesinden önce Suudi Arabistan ve Yemen yönetimi söz konusu havaalanını bombaladı ve bunun üzerine İran uçağı başka bir havaalanına gitmek zorunda kaldı ve gece saatlerinde de söz konusu uçak işte görevini yerine getirdikten sonra İran'a döndü. Bazı iddialara göre söz konusu uçakta silahlar vardı. Ancak İran kesin bir şekilde bu iddiayı reddetti. İran medyası söz konusu uçakta Ayetullah Ali Hamine'nin vefat etkinliğine katılan Husilerin olduğunu belirtti. Hatta son not olarak da şunu belirteyim. Savaştan sonra ilk kez İran meclisi dün akşam saatlerinde toplandı. Dikkat çeken bazı hususlar vardı. Meclis mesai saati dışında toplandı. Bu özelliğiyle de ilk meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bu meclisin ilk oturumuna katılmadı. Savaştan sonra meclis toplanamıyordu. Güvenlik gerekçesiyle toplanamıyordu. Aynı zamanda sanal bir ortamda da görevlerini yapamıyordu. Çünkü bu konuyla ilgili düzenleme gerekiyordu ve meclis dün gece saatlerinde toplanmasıyla birlikte ilk yaptığı işte bu oldu. Sanal bir ortamda ve ayrıca meclis binası dışında toplanma yapılmasıyla ilgili gerekli düzenleme de yapılmış oldu böylelikle.
2: Peki Ekber, teşekkür edelim. Devam edelim. Ukrayna

0: Ordusu Donetsk bölgesine Rusya'ya ait büyük bir mühimmat deposunu vurduğunu açıkladı. Saldırı sonrasında gökyüzünde peş peşe füzelerin ve patlamaların yaşandığı anlar kameralara da yansıdı. Hemen ardından mühimmat deposunda büyük bir yangın çıktı. Bölgede ard arda patlamalar meydana gelirken yükselen alevler ve yoğun duman kilometrelerce uzaktan da görüldü. Rus yetkililer saldırıya ve mühimmat deposundaki hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ukrayna tarafı saldırının Rus ordusunun lojistik kapasitesini hedef aldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donetsk başta olmak üzere cephe hattında yoğun şekilde devam ediyor. Rus ordusuna mensup bir askerin atış talimi sırasında yaşadığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Döner namlulu ağır makinalı tüfeğin kontrolden çıkmasıyla askerler ölümden döndü.
1: Tatbikatta dehşet anları yaşandı. Rus askerinin kullandığı ağır makineli silah bir anda kontrolden çıktı, etrafına mermi yağdırdı. Rus ordusunun tatbikat görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir Rus askeri döner namlulu ağır makineli tüfeği ateşledi ancak silahın güçlü geri tepmesiyle kontrolü kaybetti. Silahın yerleştirildiği platformun üzerinde ateş açan silahla beraber dönmeye başladı. Bir süre sonra asker platformdan düştü, kontrolden çıkan tüfek ise kendi ekseni etrafında dönmeye devam etti. Yanındaki asker son anda eğilerek mermilerden kurtuldu. Ancak olayın ardından yaşadığı şoku atlatamadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler Rus ordusunun eğitim standartları ve ekipman kullanımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.
0: Türkiye, Ukrayna'da kalıcı barış için yürütülen diplomatik girişimlerde aktif rolünü sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin barış ve müzakere mesajlarını muhataplarına aktardı.
2: Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna arasında 5 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi için Fransa'da buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşıladığı Fidan, Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve barış gündeminin ele alındığı toplantıda Türkiye'nin mesajlarını aktardı. Masada sahadaki son durum, lojistik destek başlıkları ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar vardı. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurguladı. Ayrıca Ankara'nın Rusya ve Ukrayna'yı yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti. Mart 2025'te İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda aktif rol üstlenen Türkiye'nin gerekli hukuki ve siyasi zeminin oluşması halinde deniz alanındaki faaliyetlere de liderlik etmesi öngörülüyor. Öte yandan Türkiye, Avrupa Komisyonu'nun yeniden Kıbrıs özel temsilcisi ataması ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Ankara bu tür atamaları Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendirirken, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını 2004 yılındaki gelişmeler sonrasında yitirdiğine dikkati çekti. Türkiye, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs konusundaki yaklaşımının taraflı olduğunu belirtti. Yeni atanan temsilciden Kıbrıs'ta çözümün ancak adadaki mevcut gerçekler ve egemen eşitliğe sahip iki devlet temelinde yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğini göz önünde bulundurması istendi.
0: Çok sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Bir son dakika bilgisi, hemen görüntüleri ekranlara getirelim. O görüntülerin üzerinde de hemen detayları paylaşarak devam edelim yayınımıza. İstanbul'dan geliyor görüntüler. Burası basın ekspres yolu, Güneşli mevki. Bir trafik kazası ve maalesef o trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği iddiası var. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin aslında yoğun olduğu saatler ama okulların kapanmasıyla birlikte Faruk Erdem trafiğin biraz daha sanki nispeten azaldığını görüyorduk ama bu tip kazanlar

0: takip ediyoruz. Yeni bilgiler, yeni görüntüler ekranlara geldikçe sizlerle paylaşacağız ama yolda olanlar, biz radyoları başında dinleyenler ya da henüz evden çıkmamış olanlar İstanbul'da yola çıkarken o trafik uygulamasından yoğunluğa bakıp çıkmalarında fayda var diyelim. Gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. İstanbul Bahçeli Evler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişikteki apartmanın istinat duvarında oluşan hasar nedeniyle 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: İnşaat çalışması yandaki binayı vurdu. 6 katlı bina tahliye edildi. İstanbul Bahçeli Evler'de yürekleri ağza getiren bir hareketlilik yaşandı. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Kolonlardan da ses gelince bina sakinleri büyük korku yaşadı.
2: Binadakiler ve çevredekiler sesleri duyduğu için korkmuşlar o toprak kaymasının sesini. Sonra polisler geldi, hızlı bir şekilde tahliye ettiler.
1: Yapılan ilk incelemelerde tehlike tespit edilince 15 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 45 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında inşaatın müteahhidiyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son bulurken binanın girişi geçici olarak mühürlendi.
0: Konya'da 3 obruk daha oluştu. Obruklarla ilgili gelişmeleri takip ediyor ekip arkadaşımız Ahmet Çelik. Yeni güne dair notlarını aktarması için şimdi sözü hemen Ahmet'e bırakalım.
3: Evet, Konya Ovası'nın korkulu rüyalarından birisi olan obruklar oluşmaya devam ediyor. Burada oluşan bir obruk ise neredeyse bir barajı tamamen kurutmuş duruma getirmiş durumda. Bizler şu anda Konya'nın Çumra ilçesi Alibey Hüyü köyü yakınlarındayız. Karşımda da May Barajı var. 1960 yılında kurulan bu baraj oluşan obruklarla kuruma durumuna geldi. Suyun kalmadığını belirtebiliriz. Yaklaşık olarak 40 milyon metreküplük bir barajdan bahsediyoruz. Hemen kameramızın karşısında iki noktada obruğun oluştuğunu görüyorsunuz. Bir tanesi büyük bir obruk, hemen yanında da küçük bir obruk var. Tabi diğer tarafta ise farklı bir obruk daha olduğunu belirtelim. Üç obruğun oluştuğu May Barajı'nda artık sular çekilmiş durumda. Bu baraj 1960 yılında sulama ve taşkın için kurulan bir barajdı ve bu yıl yağışların bol olması nedeniyle oldukça yüksek bir su tutumu vardı. Fakat buradaki obruklar nedeniyle oradaki su çekildi ve May Barajı'nda gördüğünüz gibi sular azaldı. Bazı noktalarda kuruma aşaması başladı. Konya'da yaklaşık olarak 700 büyük olmak üzere 2000'i bulan obruğun olduğunu söyleyelim. Bölgede yeni obruklar oluşmaya devam ediyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
0: Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Kuşkusuz en kritik hedef devletin kalbi olan Ankara'ydı. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere birçok noktada milletin çelikten iradesine çarpan teröristler silahlarını sivillere doğrulttu. O karanlık gecede onlarca vatandaşımız şehit düştü ama zafer yine milletin oldu. İşte 15 Temmuz'da başkentte yaşananlar ve tarih yazan o direniş.

bayrak için, vatan için, demokrasi için o gece göğsünü siper eden binlerce can bir an olsun unutulmadı. Aradan 10 yıl geçti ama kahramanlıkları hafızalara kazındı. Bu görüntüler elinde yalnızca al bayrak olanların namlusunu kendi milletine çeviren hainlere karşı yazdığı o büyük destanın kanıtı. Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişmişti. Asker üniforması giymiş hainler kendi vatandaşlarını katledecekti.

0: ve hedefteki en kritik kale başkent Ankara'ydı. Devletin kalbi durdurulmadan bu alçak girişim başarıya ulaşamazdı. Ancak hainlerin hesaba katmadığı bir şey vardı. O da halkın dik duruşu ve namluya göğsünü siper eden kahramanların asla diz çökmeyecek olmasıydı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi abdestini alanlar sıktı yumruğunu ve cepheye yürür gibi yürüdüler meydanlara. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da eşlik etti onlara. Başkentteki mücadele çetin mi çetin olacaktı?
1: Artık mantık falan işlemiş bir duygu yok. Herkes bayrağına, milletine sahip çıkma sevdasındaydı.
0: 16 Temmuz gece saat 3'te yapmayı planladıkları darbe girişimini, Genelkurmay'daki hareketliliği görüp panikleyerek 15 Temmuz 20.30'a çeken FETÖ'nün üniforma giymiş teröristlerinin ülkeye yaşattığı en kanlı gecenin merkezi Ankara oldu. Hainlerin kullandığı F-16'lar saat 22 itibarıyla kritik noktalarda alçak uçuş yapmaya başladı. İhanetin komuta merkezi Akıncı Üssü'ydü. O gece dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da dahil olmak üzere birçok üst düzey komutan silah zoruyla alıkonuldu. FETÖ'cü darbecilerin ihanet planları için baskı yaptığı, silah seslerinin ilk duyulduğu Genelkurmay karargahında o gecenin ilk şehidi düştü. Assubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koymaya çalışırken içti şehadet şerbetini. Darbecilerin karargâhta olduğu saatlerde Genelkurmay'ın dışında yoğun bir kalabalık vardı. Onlara en sert cevap darbeye direnenlerden geldi. Yüzlercesi Genelkurmay'a akın etti. Kaybedeceklerini anlayan hainler bu kez namluları sivillere doğrulttu.
2: Ankara'da 10 yıl önce bugün kırılma anının yaşandığı Genelkurmay kavşağındayız. Burada 15 Temmuz 2016 günü jetlerin sonik patlamaları, helikopter ve silah sesleri yankılanıyordu. Darbeciler komuta kademesini esir almaya çalışırken Ankara halkı da silahlara ve mermilere göğsünü gererek Genelkurmay'ın önünde etten bir duvar örmüştü.
3: Genelkurmay'ın oraya gittiğimde yerlerde kola ezilmiş, vücuda ezilmiş, kan revan içinde insanlar var. Bu sefer babamı unuttum, bu sefer onlara yönelmeye başladım. Hani babam belki gitmiştir hastaneye falan diye. Ben tekrar babamı aradım, telefon aradım da bir bayan açtı. Dedi ki babanız hastaneye getirildi. Ben dedi hemşireyim.
4: Resmen insanı ateş edip vuruyorlardı yani. Rahmetli dedi ki ne bunlar bizi vuracak dedi. Güvenli bir insan değil dedi. Yaradan bir iki dakika ya geçti ya geçmedi ya. Rahmetli ben de vuruldum dedi.
0: Çok geçmeden bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesine helikopterle saldırı düzenlendi. Darbecilerin saldırısını püskürtmek için MİT personeli otomatik silahlarla darbecilere karşılık verdi.
5: Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İvice geçiyor bekliyorlar. Hocam şu an MİT'in üzerindeyiz. İzlamesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz.
0: Ruhunu Amerika'daki terörist elebaşına satan teröristler sadece havadan değil karadan da saldırmak için plan yapmıştı. Tank ve zırhlı araçlar da Ankara sokaklarındaydı. Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 65 araç çıktı. Niyetleri Ankara Emniyeti, Kızılay, Gençlik Caddesi ve Külliye'nin de aralarında bulunduğu kavşaklarda konuşlanmaktı. Karşılarına çıkan hiçbir sivile acımadılar. O hainler, o gece darbeye direnen onlarca sivil vatandaşı ve polisi şehit ettiler. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da sıkılan yumruklar birleşince tanklar, toplar ve helikopterler bile çaresiz kalmıştı. 7'den 70'e kadın, erkek, yaşlı herkes canını ortaya koymuştu. Bu vatan bizimdi, bizim kalacaktı.
6: Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Sistem dondu, online satışım durdu.
9: Tami de çözülsün.
8: Nasıl?
9: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
8: Büyüksün.
9: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
8: Tami.
9: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
8: Yürü be Tami.
10: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
4: A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
4: A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzul uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
9: DNR.

0: tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken, perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken, toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: Haber Radyo canlı yayın.
1: Yeni operasyonlar var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik yapılan operasyonları duyurdu. Bu operasyonlar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü ve bu kapsamda da 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. İlk olarak dilerseniz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu o soruşturmaya bakalım. Liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezi 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına bakacak olursak yine liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu suç örgütlerinin de gün doğmuşlar, boyun daltonlar olduğunu ifade edelim. Ve Ankara'ya baktığımızda da yine silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı ve Reşo Ağa olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte toplam 15 şüphelinin olduğunu söyleyelim. Soruşturmanın da bu kapsamda çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasının son notlarında da şu ifadeleri kullanmıştı. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak diyerek işte bu operasyonların ayrıntılarını bu şekilde duyurmuş oldu diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Şener, teşekkürler. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Haluk Levent'in ifadesine başlandı mı? Levent telefonunun şifrelerini neden vermedi? Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Ural gelişmeleri takip ediyor. Yeni saatle birlikte yeni bilgilerle karşımızda olacak. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Notların içinde sözü hemen sana bırakalım.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent gözaltına alınmıştı ve Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra da çeşitli bilgiler yine gelmeye devam etti. Bu noktada Haluk Levent'in kendisine ait olduğu belirlenen 4 adet telefonun olduğu ve bu telefonlara da Haluk Levent'in şifrelerini vermek istemediği belirtilmişti. Bu kapsamda tabii ki şifrelerin verilmek istenmemesi de çeşitli farklı şekillerde de yorumlandı kamuoyunun tarafından. Özellikle Haluk Levent'e yöneltilen çeşitli suçlamalar bu kapsamda telefonlarda bir başka iddianın da ortaya çıkma ihtimalinin olduğuna dair çeşitli yorumlamaları da beraberinde getirdi diyebiliriz. Peki soruşturmayla alakalı şu ana kadarki en sıcak gelişme ne? Hemen ondan bahsedelim. Şu ana kadarki yapılan süreç kapsamında 22 kişi gözaltına alınmıştı ve yeni bir dalga operasyonla birlikte Ahbap'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı ve bu operasyon kapsamında da 17 kişi daha gözaltına alındı. Bu 17 kişiden 3'ü ise halihazırda daha önceki başka işlemiş olduğu suçlar sebebiyle cezaevinde olduğunu hatırlatalım. Burada şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Aslında soruşturmanın ilk dalgasında Haluk Levent çevresinde devam eden ve Haluk Levent'in yine çeşitli para trafiği sebebiyle ilerleyen bir süreç varken şimdi ise ikinci dalga operasyonlarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant acil çevresinde ilerleyen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki kendisine Şile Belediyesi operasyonunda gözaltına alınmış olduğunu ve bu noktada da Şile Belediyesi ile beraber yapmış oldukları çeşitli ihalelerde usulsüzlüklerden sebep olarak da çeşitli mali suçlar işlediğine dair iddialar vardı. Bu kapsamda aslında o kendisine aktarılan paraların Ahbap Derneği tarafından Ahbap Derneği'ne gelen yine bağışlar vesilesiyle aktarılmış olduğunda yine raporlar önümüze koydu. Burada önemli bir nokta var. Yeliz Kaya, kendisi Haluk Levent'in asistanıydı ve Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabından Berkan Taci'nin hesabına 120 milyon liraya aşkın bir paranın aktarımının sağlandığını ve aktarılan bu para sayesinde de yine Berkan Taci'nin Şile Belediyesi çevresinde düzenlenen Şile Bezi Festivali'nde görev aldığını ve bu görevinde yine usule uygun olmayacak şekilde ihalelerinin kendisine doğrudan temin edildiği yönünde ilerlediğini söylemek mümkün. Elbette konuyla alakalı şu an itibariyle 39 kişi gözaltında ve Haluk Levent'in Perşembe gününe kadar da yine gözaltı süresi bulunuyor. Perşembe günü de bu gözaltıların sevkleri gerçekleşecek. Elbette Haluk Levent'in

0: ifadesi oldukça önemli. Bu noktada bizler de İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde konuyla alakalı detayları takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. Kübra Bal notlarını aktaracak. Sözü telefon hattımızın diğer ucunda bulunan Kübra'ya bırakalım.
2: Hatırlayacak olursanız 11 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmişti Hüseyin Can Güner, eski Çankaya Belediye Başkanı, ve burada gözaltına alınmıştı. Bugünkü emniyet işlemleri de tamamlanmış durumda. Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. Aralarında da Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım'ın da bulunduğu 36 kişi hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilmişti. 11 Temmuz Cumartesi günü de sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında o gözaltı kararı verilmişti. Hakkındaki kararı da yurt dışında öğrenmişti Hüseyin Can Güner. Akşam saatlerinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya uçakla gitmişti ve Ankara İstanbul Havalimanı'nda da gözaltına alınmıştı ve bunun sonrasında ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Ve ekonomi cephesinde yaşananları değerlendireceğiz. İlk sırada elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki taban aylıklarla ilgili düzenleme var. Hemen Faruk Erdem'e dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Tatile girmeden doğru. Önce de yoğun bir temposu var. Onlardan biri de aslında emekli maaşlarına bir zam yapılmıştı. Ama o zammın altında kalan, yani taban maaşın altında kalanların taban maaşa gelmeleri için gerek. Her seferinde bir yasa gerekiyor. Maaş. Ama öncesinde Leyla Şahin Usta'nın bir açıklaması var. Hemen ona gidelim, AK Parti Grup Başkan Vekili, ardından da bu başlığı değerlendirelim.
3: Hangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir? Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır. Yine Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın da sağlanması amaçlanmaktadır. Teklifte çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezaların da alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir. Kıymetli basın mensupları, teklifte çocuklar bakımından infaz sisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bu kapsamda çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halde olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır. Mevcut sistemde çocuk hükümlüler direkt çocuk eğitim evlerinde infazlarına başlanıyorken artık hakimin de iyi halin değerlendirilmesi için, ki bu iyi halin değerlendirilmesi için de geniş kapsamlı bir heyet raporunun olması şartıyla çocukların eğitim evlerine ayrılmasıyla ilgili şartlar yeniden düzenlenmektedir. Çocuk hükümlerin doğrudan çocuk eğitim evlerine yerine getirilecek cezaları ile çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitim evlerine ayrılmaya ilişkin ayrıntılı düzenlemelerde yine kanun teklifi

0: hedefimize yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir günün 2 gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilecek, bir günün bir gün olarak dikkate alınması da sağlanacaktır. Böylece ceza indiriminden faydalanma imkanı olmayacak. Sadece kasten adam öldürme suçu, cinsel istismara dokunulmazlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından bu hükümler yerine getirilecek. Teklifte toplum güvenliğinin korunmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası yaptırımı öngörülmektedir. Teklifle kabahatler kanununa yeni madde eklenmektedir. Bu düzenlemeyle 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamı dışında kalan kesici, delici ve bereleyici aletlerin çocuklara satılması, çocuklar tarafından satın alınması ve taşınması yasaklanarak bu fiillere idari yaptırımlar öngörülmektedir. Böylelikle çocukların tehlikeli silah ve aletlere kolaylıkla ulaşmasının önüne geçirilerek çocukların korunması, şiddet olaylarının azaltılması ve toplum güvenliğinin de korunması amaçlanmaktadır. Teklifle çocuk adalet sistemi, çocuğun korunmasını, rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırılmasını önceleyen bütüncül bir yaklaşımla da güçlendirmek istedik. Bu kapsamda çocuk hakları yaklaşımı doğrultusunda mevzuatta yer alan suça sürüklenen çocuk ibaresi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi benimsenerek hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan çocuklar bakımından masumiyet karinesini ve çocuk odaklı yaklaşımı daha güçlü şekilde yansıtan bir terminolojiyi kullanmayı hedefliyoruz. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar bakımından barınma, eğitim, sağlık, danışmanlık ve bakım şeklindeki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yanında sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri, dijital risklerden korunma tedbiri, kitap ve kütüphane tedbiri, çevreye saygı ve çevre temizliği tedbiri, tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile davranışsal bağımlılık tedbiri şeklinde yeni yönlendirme tedbirlerini de kanun teklifimizle gündeme getiriyoruz. Böylelikle cezai sorumluluğu bulunmayan çocukların daha etkin bir şekilde rehabilite edilebilmesi ve toplumsal hayata da hazırlanması amaçlanmaktadır. Akıl sağlığı veya bağımlılık, alkol, uyuşturucu veya dijital nedeniyle kendisi ya da başkaları açısından ciddi tehlike oluşturan çocukların ihtiyaç duydukları tedavi ve koruma hizmetlerine gecikmeksizin ulaşılabilmeleri amacıyla hızlı ve etkin karar alınmasını imkanını sağlayan hastane ile adliye arasında bir mekanizmayı bu düzenlemeyle yeniden kuruyoruz. Böylece çocuklarımıza acil sağlık koruma tedbirini de getiriyoruz. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde ilgili kamu kurumlarının sürece zamanında dahil edilmesi sağlanarak adli süreç ile eğitim ve sosyal hizmetler mekanizmaları arasında etkin bir işbirliği kurulması da hedeflenmektedir. Yani bir çocuk hakkında bir kamu davası açılmış ise bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da çocukla ilgili bilgilendirilecektir. Çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, denetimli serbestlik sürecinde eğitim, sosyal uyum ve rehabilitasyonu destekleyen az önce saydığım yönlendirme tedbirlerinin burada da uygulanmasına imkan getirilmektedir. Çocuklar hakkında sosyal inceleme raporlarının yargılama sürecinde daha etkin kullanılmasına yönelik olarak 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu aldırılmadan iddianame düzenlenmesi, iddianamenin de iadesi nedenleri arasına alınmaktadır. Yani 15 yaşını doldurmamış bir çocuk hakkında iddianame hazırlanıyorsa eğer mutlaka sosyal inceleme raporu hazırlanmak durumundadır. Son olarak Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirmekte, anne, baba, vasi ve bakımdan sorumlu kişilerin bu kararlara uygun hareket etmelerini sağlayacak yaptırımlar da öngörülmektedir. Böylelikle çocuklarımızın üstün yararını esas alan, koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendiren, rehabilitasyonu önceleyen ve ilgili tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasını sağlayan daha etkin bir çocuk koruma sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Kıymetli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bütün çalışmalarımız hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi ve adalet sisteminin güçlendirilmesine yöneliktir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz teklifle suç ve suçlulukla mücadelenin yanı sıra çocuklarımızın korunması ve rehabilite edilmesi bakımından önemli bir adım atıyoruz. Bu vesileyle teklifimizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizleri ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Alabiliriz, buyurun.
1: Şimdi burada hem ağırlaştırılmış müebbet cezalarına farklı takdir etkisi veriliyor. Daha önce de benzer şeylerle çok tartışma yaşanmıştı. Aynı suça farklı hakimler farklı kararlar verebiliyor. Bu da toplumun en hassas konusunu tartışmaya açmaz mı sizce?
0: Şimdi öncelikle bu 15-18 yaş arası için getirdiğimiz yeni bir düzenleme. Yaptığımız düzenlemede bir takım hakimin sadece takdir yetkisi değil, şartları da kanunda belirledik. Somut olayda kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek. O yüzden kanunda standartları ve şartları belirlemiş bulunuyoruz.
2: Netleştirmek için soruyorum. Ya 15-18 yaş grubu çocuklar az önce saydığınız şekilde suç işlemesi durumunda müebbet hapiste cezalandırılabilir.
0: Şöyle, İşlenen suç da belli. Kasten adam öldürme ve neticesi itibariyle ağır yaralanmaya sebep olma. Sadece bu iki suçta bu tür cezaları alabilecekler.
3: Ama Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası çocuk sözleşmeleri kapsamında bazı hükümlerde sıkıntılar çıkabilir. Bu doğrudan doğruya yasanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilme handikapını yaratmıyor mu? Buna karşı bir önlem alınmıyor mu?
0: Şöyle, elbette ki uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapılan araştırmalarda ve incelemelerde dünya standartlarında da aslında ülkelerde de bu değişikliklerin olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İngiltere'ye de Fransa'ya da Almanya'da baktığınızda kasten adam öldürme ve tekrar söylüyorum neticesi itibariyle ağır yaralanmaya sebep olmuş ise bir çocuk 15-18 yaş arasındaysa eğer bu tip indirimlerden faydalanmaması ve bir yetişkin gibi cezalandırılmasıyla ilgili hükümler ve kanunlar geçirilmiş durumda. Biz burada iki suçun özellikle belirlenmiş olması ve mağdurun da korunması amacıyla, yani öldürülen de bir yine çocuksa veya bir yetişkin bile olsa, buradaki bu şartların sağlanması durumundan çok özellikle ve öncelikle bir takım ayrımları ortaya koyarak yaptığımız düzenleme ile ben bunun bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Toplumun da kamuoyunun da vicdanının ve adalet sisteminin aslında hakkaniyetli işlemesi için yapılabilecek bir düzenleme.
1: Meclis kapanmadan çıkacak mı?
0: Evet, hedefimiz aynen meclis bu Temmuz ayının sonuna kadar çalışma planımız var. Gerekirse çalışma da uzatılabilir ama temel hedefimiz kapanmadan kanunun genel kuruldan geçirilmesi.
4: Bireysel olarak suç işlemci çocukları içeriye girdikten sonra çetelerin üyesi olarak dışarıya çıkıyorlar. Bunların üye mensupları olabilmemesi için önleyici tedbirler mekanizması konusunda bir çalışma var mı? Bununla ilgili ne söyleyeyim?
0: Evet. Az önce söyledim. Şu anki sistemde çocuklar direkt eğer bir hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa da veya suçu işlemeye yaşının müsait olmadığı kanaatiyle, akıl mümeyyiz olmadığı kanaatiyle direkt çocuk eğitim evlerine gönderiliyor. Bu çocuk eğitim evlerinde sadece eğitim almıyorlar tabii ki. Dediğiniz gibi farklı gruplarla veya yapılarla da iletişim içinde olabiliyorlar. Buraları kapalı ceza infaz kurumları değil çünkü. Biz buna yönelik az önce bahsettiğim yönlendirme tedbirlerini getirdik. Bu yönlendirme tedbirlerini sadece ceza almayan çocuklar için değil, aynı zamanda ceza almış, hüküm giymiş

0: Çocuklar için de uygulanması şartını da getirdik. Bu tedbirlerden mesela sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri dedik. Burada spor kulüpleri, gençlik merkezleri, spor tesisleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından yerine getirilmek üzere çocukların 20 saatten 300 saate kadar psikososyal gelişimine katkı sağlayacak görev almalarına dedik. Bunların hepsine hakim karar verecek. Hakim karar verirken bu tedbirlerin de uygulanması diye kararını açıklayacak ve bu çocuğun bu tedbirlere uyup uymadığına dair de gerekirse kolluktan da destek alınarak aile ve çocuk takip edilecek ve bu tedbirler uygulanacak. Bu saydığım sadece bir tanesiydi. Bu başlıkta 4-5 tane daha farklı farklı yönlendirme tedbirleri getirdik. 18 yaşından sonra artık erişkin, o ayrı bir sınıf. Bu 15-18 yaş ve 12-15 yaş grubu için. Bugün tamamen çocukları koruma kanunu ile ilgili konuşuyoruz.
1: Disiplin suçlarına yönelik bir çalışma söz konusu.
0: Şöyle, çocukların otomatik olarak çocuk evlerin ceza infaz kurumuna değil, kapalı ceza infaz kurumuna değil de çocuk eğitim evlerine gönderilmeleri ile ilgili bir düzenleme yaptığımızı söyledik. Burada çocuk kapalı ceza infaz kurumundayken çıkarılıp çocuk evine gönderilen çocukların işledikleri disiplin suçları, ilerleme raporları, iyi halleri, bunların hepsi incelenerek gerekirse tekrar kapalı infaz ceza kurumuna gönderilmeleriyle ilgili düzenlemeler de kanunumuzun teklifinde var. Yani çocukların bir cezasızlık algısıyla cezaevinde veya çocuk eğitim merkezlerinde kalmalarının onlara bir fayda getirmediğini, tam tersine dediğiniz gibi suça yönelik kendilerini daha cesur ve daha cesaretli bir hale getirdiklerinin fark edilmesiyle birlikte bunu önleyecek mekanizmaları da kanuna getirdik. Ben bu konuda komisyon üyelerimizin yaptıkları çalışma için tebrik ve teşekkür ediyorum. Çünkü 600 sayfalık bir rapor hazırlandı ve meclis başkanlığına sunuldu. Bu kamuoyunda kendi incelemesine açılmış durumda şu anda. Ve oradan çıkan sonuçlarla aslında bu kanundaki düzenlemeleri yaptığımız ve bu ciddi emeğin ve çabanın sayesinde çocuklarımıza çok daha faydalı bir infaz uygulamasını da getireceğimizi düşünüyoruz. Tabii uygulamayla ilgili hakimlerimizin bir takdir yetkilerini kullanmalarıyla ilgili bir adaptasyon süreci elbette ki olacaktır. Bunların hepsiyle ilgili biz yönetmeliklerin de çıkarılması ile ilgili kanunda bu maddelerimizin hepsini yazdık. Ayrıca eş güdüm için illerde bu çocuklarımızın takip edilmesi ile ilgili il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıklarımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sekreteryasını yürüterek onların il ve ilçe müdürlüklerine, yeri geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine de sorumluluklar ve görevler veriyoruz. Ve bunların yerine getirilmediği durumlarda da idari yaptırımları da teklifimizde sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin herkese, iyi çalışmalar.
2: Faruk Erdem, aslında çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde sembolleşmiş bazı kararlar ve bazı olaylar var. O olaylarla birlikte kamuoyunun da bir baskısı vardı. Şimdi 3'ü ayırdı Leyla Şahin Usta'dan anladığım kadarıyla süreci. Bir 12-14 yaş arasındaki çocuklar var. Bir 15-18 yaş arası var ki bence en çarpıcı düzenleme orada. 18 yaşın üstünde de zaten mevcut kanunlar geçerli. Ne dersiniz, etkili olur mu?
3: Şimdi tabii burada şunu anladım ki dinlerken, mesele işte çocukları da cezalandıralım, onlara da işte müebbet verelim bir amaç değil. Yani burada bu çocuk madem cezasızlık algısı var ya, bu suçu ve o çocukları suça sürükleyen çeteleri hareketlendiriyor. Dolayısıyla bu cezasızlık algısının ortadan kaldırılması aslında o çocukları suça sürükleyen, işte kimse onlar, anne baba da olabilir, başka yapılar da olabilir, bunların hareket alanını daraltmakla ilgili bir şey.
2: Anne babalara da bir ceza konuşuluyordu. Evet, birinci yani bu, önemlisi. İkincisi de son dakika bilgisi olarak arkadaşlarımızın paylaştığı başlık. 15-18 yaş arasına müebbet cezası verilebilecek.
3: Evet. Bu hemen tabii yani her 15-18 yaş arasına müebbet verilecek diye bir durum yok. Orada bir sürü de şart saydı Sayın Vekil. Dolayısıyla

0: Hani bütün bunların bir araya gelmesi lazım ama tekrar edeyim, burada o cezasızlık algısını, 18 yaş altına suç işletelim nasıl hapisten çıkar algısını ortadan kaldırması. Çünkü çocuklar çocukları öldürüyorlar. Doğru. Ki söylediğin iki büyük örnek var ki hepimizin içini acıtan iki büyük örnek vardı. Dolayısıyla inşallah özellikle suçun önlenmesi noktasında, zaten mesele budur. Hani sağlıkta da budur. Hasta olduktan sonra hastaneye gidersiniz, tedavi yöntemleri vardır ama hastalığı önceden önleyebilirseniz başarı odur. Kanunun amacı da bu diye düşünüyorum. Bu yargı paketi hızlıca çıkacak.
1: İlk kez duyduğumuz bir başlık çocuk evleri. Sizinle çocuk evleri sohbet var. Ederken Leyla
0: Şahin. Bir de adli süreçteki çocuk.
1: Evet, Leyla evet. Şahin Usta'yı dinlerken siz de onu belirtmiştiniz. Yani bu çocukların cezaevine girdikten sonra daha da kriminal bir hale gelmesinin önüne geçmek evet. için bir eğitici durum. Çocuk evleriyle sanırım amaçlanan da bu.
0: Aynen, orada belki bir eğitim ortamı da olacak bu çocuklar. Çünkü eğitim çağındaki çocuklar. Doğru. Netice itibariyle orada iyi bir görüntü verirlerse de belki hafifletilecek. Yani o dört duvar arasında birilerinin onları kriminalleştirmesinin de önüne geçmiş olacak. Bence faydalı olacak. Buna ihtiyacımız var. Bu sosyal medya yasağı gibi tedbirler önemli. Çocuklarımızı korumak zorundayız. Yani ortam değişiyor, dünya değişiyor, dijitalleşiyor. Bizim çocukluğumuz gibi değil. Sokakta oynuyorduk ve biz sokakta oynadığımız için orada yetişiyorduk. Ama şimdi çocukları sokağa çıkartamıyoruz. Dolayısıyla değişen dünyaya uyum içinde bu çocuklarla ilgili tedbirleri almamız lazım. Şimdi onlar geleceğimiz.
1: Tüm dünyada aslında bu konuşuluyor.
0: Evet.
1: Sosyal medya düzenlemeleri Türkiye'ye özgü değil. Bu suça sürüklenen çocuklar. Tarih boyunca da aslında şöyle baktığımızda insanların gelişme, fiziki gelişme ve zihinsel gelişme süreçleri değişiyor. Hep şöyle derler ya, işte babam ya da dedem işte 18 yaşında kendi hayatını kurmuş. Şimdi 18 yaşındaki bir çocuk bakkala gönderilmiyor. Bu zihinsel süreçlerin gelişimini de değerlendirmek gerekiyor. Leyla Şahin Usta'dan da özellikle bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını anladık. O çalışmalarda yer alacak.
0: Yani bunu sosyologlarla, psikologlarla da çalışılmış bir yasa. Şimdi biz bugün gazeteye koyduk. Almanya'da bir yasa çıkartıyor. 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar çocuklara ekran yasağı getirilmesi söz konusu. Dolayısıyla biz çocuklarımızla ilgili hep başarı odaklıyız. Başarsın, sınavı kazansın ve işte iyi yerlerde okusun. Peki vicdanlı mı? Peki iyiliği seviyor mu? Peki merhameti var mı? Hayvan seviyor mu? İnsan seviyor mu? Arkadaşına bir şey olduğu zaman üzülüyor mu? Bunları biraz geri plana ittik gibi geliyor. Uzun bir konu. Hani bir baba olarak da konuşuyorum aslında. Dolayısıyla çocuklarımızı başarıya, o yarış atı şeklindeki sınavlara hazırlamadan önce vicdanlı, merhametli, insan seven, arkadaşını seven, iyilik seven çocuklar olarak yetiştirmek
1: Şimdi
0: zorundayız.
1: Şimdi elbette bunları konuşacağız. Bir başlıkta meclisteki bu torba yasayla birlikte geliyor. Özellikle emeklilerle ilgili düzenlemeydi ama MHP lideri Devlet Bahçeli Doğru. de partisinin grup toplantısında buradan görebildiğim kadarıyla kürsüye geldi, açıklamalarda bulunacak. Teşekkür ediyorum
0: ben
1: size.
0: Teşekkür
1: Sözü
0: ederim.
1: De Ankara'ya MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bırakıyorum.

Değerli milletvekillerim, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, haftalık olağan meclis grup toplantımızın bir bidayetinde Muteber heyetinizi kemali hürmet, halisane muhabbet ve en kalbi temennilerimle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'tan milletimizin istikbali, devletimizin bekası ve vatanımızın selameti uğrunda sarf ettiğiniz emekleri bereketlendirmesini, çalışma azminizi daim, gayretlerinizi makbul, neticelerinizi hayırlı kılmasını niyaz ediyor, esenliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bugünkü grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda nice müşkülata rağmen şahsiyetini muhafaza ederek haysiyetli bir hayatın mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu mümtaz çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor, her birinizi en derin kardeşlik duygularımla ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin bazı perdeleri vardır. Sadece geçmişte olup biteni göstermekle kalmaz, içinde yaşadığımız zamana da çarpıcı bir şekilde ayna olur. Henüz görünmeyenin işaretlerini, bilinmeyenlerin haberini ve geleceğin muhtemel istikametlerini de aynı anda sezdirir. Bazı meclisler vardır ki yüzeyde yalnızca devlet başkanlarının teşekkürlerinden ibaret görünse de derinlerdeki niyetleri, milletlerin karakterlerini, saklı kalmış güç merkezlerini ve zamanın henüz duyulmayan ayak seslerini tek bir mekanda düğümler. Bazı şehirler vardır ki ev sahibi yaptıkları hadiseyle değil, hadisenin ruhuna kazandırdıkları mana ve tarihin akışına attıkları imza ile hüviyetlerini tasdik eder. İşte Ankara böyledir. Polatlı bozkurlarından yankılanan top seslerine rağmen adımlarını geriye kaçırmayan, Sakarya'nın kanla yoğrulmuş siperlerinde milletimizin varlık yokluk imtihanına şahitlik eden, ulusta duaların tekbirlerini ve istiklal yeminlerinin birbirine karıştığı büyük direniş iradesinin ilk meclisin duvarlarına sindiği Ankara, dün esarete geçit vermeyen milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır. Ankara, işgal kapıya dayandığında geri çekilmeyen iradenin, yokluk içinde devletimizi küllerinden yeniden doğuran ateşten gömlek giyip milletine istiklal biçen ferasetin adıdır. Bir zamanlar direnişin karargahı olan bu aziz şehir, bugün küresel güvenlik mimarisinin tartışıldığı, uluslararası platformlara ev sahipliği yaparken yeni dönemin stratejik tartışmalarına istikamet kazandıran bir merkez olduğunu göstermiştir. Bu sebeple Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. Ankara'da 70 yılı aşan ittifak hukukunun muhasebesi yapılmış, Soğuk Savaş yıllarının hayalet cephe hatlarından
bugünün çok katmanlı güvenlik bunalımlarına uzanan uzun yolun hesabı görülmüştür. Ankara'dan 5 maddenin müşterek savunma ruhundan Ukrayna'ya verilen askeri desteğin geleceğine, 50 milyar doları aşan yeni tedarik hamlelerinden savunma sanayinde ortak üretim arayışlarına, Avrupa'nın yıllarca ertelediği caydırıcılık açıklarından müttefikler arasındaki ambargo ve kısıtlama çelişkilerine, İran'ın nükleer programlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer emniyetine, Suriye'de açılmak istenen yeni sayfadan Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hassasiyetlerimize kadar geniş bir güvenlik kuşağının bütün açmazları aynı anda ele alınmıştır. Ankara'da müttefikliğin yalnızca kameraların parlak ışıkları altında verilen pozlardan, kriz günlerinde yayınlanan yalan kınama mesajlarından, kürsülerde cilalanmış cümleleri birbiri ardına sıralamaktan ibaret olmadığı, hakiki müttefikliğin hakkaniyet, samimiyet, üretim, paylaşım ve dayanışma üzerine bina edileceği

açıkça anlaşılmıştır. Zira devletlerde, ittifaklarda kürsülerden haykıran süslü beyanların geçici cazibesiyle değil, badire anlarında sınanan sadakatlerin, yük omuzlara çöktüğünde gözlerin çevrildiği adaletin, gecesini gündüzüne katarak çalışan iradenin gösterdiği sebatla ayakta durur. Kadim Türk devlet mirası bu hakikati zamanın aşındıramadığı bir mutlak esas olarak akıllarımıza nakşetmiştir. Binye Tonyuk'un bin yıllık aşkın zaman önce Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım derken anlattığı şey ne kadar yorulduğu değil, devleti kurmanın, devleti yaşatmanın ve milleti felaketten sakınmanın bedelinin ne denli ağır olduğudur. Bugün de karşımızdaki resim aynı duruma işaret etmektedir. Şimdi size soruyorum, zamanın akışını kim okuyacaktır? Görünürdeki sükunetin altında kaynayan kazanların ateşini kim teşhis edecektir? Müttefiklik sözlerinin arkasındaki samimiyet derecesini kim ölçecektir? Dostluk beyanlarının satır aralarında saklanan menfaat hesaplarını kim fark edecektir? Krizlerin gölgesinde kurulan yeni denklemleri, diplomatik tebessümlerin gerisindeki soğuk hesapları kim görecektir? Kim sabretmeyi bildiği kadar set çekmeyi, müzakere etmeyi bildiği kadar hakkını müdafaa etmeyi gösterecektir? Cevap bellidir. O da Türkiye'dir. Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir. Bu devir kağıttaki taahhüdün fabrikada üretime, üretimin sahada kabiliyete, kabiliyetin caydırıcılığa, caydırıcılığın da barışın teminatına dönüşeceği yeni bir merhaledir. Böylesi bir çağda güvenlik yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, o bütçeyi kabiliyete çevirecek üretim sürekliliğiyle ölçülecektir. Bugün NATO'nun önündeki mevzu aslında budur. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? Külfet ve yük paylaşımını gerçek bir adalet zeminine oturtacak mıdır? Savunma sanayini birkaç ülkenin imtiyazlı alanı gibi görmekten vazgeçecek midir? Müttefikleri arasında örtülü ambargo, lisans kısıtlaması, siyasi blokaj ve tedarik engeli gibi ittifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. CATSA yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir. Zira Türkiye'nin sahadaki fedakarlığını kabul edip savunma kabiliyetini siyasi hesapların konusu yapmaktadır.

olsa, güç de olsa, hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır. Değerli milletvekillerim, yeni güvenlik çağının en çekici taraflarından biri de uzay ve veri ve istihbarat boyutunun artık savunmanın ayrılmaz parçası haline gelmesidir. Bu bakımdan imece başlığı son derece anlamlıdır. İmecenin NATO'nun uzay ufkunda yeni bir kabiliyet olarak gündeme gelmesi, Türkiye'nin savunmayı yalnızca karada, denizde ve havada değil, uzayda da düşünen bir devlet aklına ulaştığını göstermektedir. İmece, Türk mühendisinin mavi gökleri aşan kabiliyeti, semaların ötesini görüp feza karanlığını albayrağımızla aydınlatmayı düşleyen milli teknoloji hamlesidir. Uzayın zifiri karanlığını delip geçen imece, gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, göklerdeki yeni nizamın habercisi olan Akıncı ve Aksungur, mavi vatanın engin sularında tüm heybetiyle süzülen TCG Anadolu ve Milkem şaheserleri, karada düşmanın yüreğine korku salan Altay tankımız, tehditleri berhava eden Tayfun ve Bora füzelerimiz, vatan sattığını uçtan uca saran çelik kubbemizin kilit taşları, mesafesindeki siper ve hisar sistemlerimiz, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır. Böylesi devasa bir envantere elbette kolay ulaşmadık. Can Azerbaycan Türk'ü merhum şair Hüseyin Cavit'in dizelerinde ifade ettiği gibi, her karanlıkta çırpınır bir nur, her hakikatte bir hayal uyur. Karşımızdaki bu muzaffer tablo, karanlıkta çırpınan nurun seher vaktine kavuşmasının, sabırla büyüyen hayallerin çelikten hakikatlere dönüşmesinin adıdır. Türkiye imkansız da sonra da otur izle dediğimiz noktada yedi düvele seyrettirdiğimiz nihai utkudur. Yıllarca ilmek ilmek dokunan o vakur sabrın, ambargoların paslı prangalarını söküp atan Türk mühendislerimizin keskin zekalarının, savunma sanayinde ter döken işçilerimizin emeklerini bereketli mahsulüdür. Atalarımızın dediği gibi, kimi komşular insanı mal sahibi yapar. Savunma sanayindeki bu emsalsiz şahlanışın kökleri, doğrudan doğruya maruz kaldığımız tarihi dayatmaların o çetin tecrübelerinde aranmalıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından boynumuza dolanmak istenen ambargo kemetleri, terörle mücadelede sahnelenen o iki yüzlü diplomasi, F-35 dehlizlerinde kurulan sinsi tuzaklar ve CAÇSA yaptırımlarıyla örülen suni duvarlar, asil milletimize kendi göbeğini kesmekten başka hiçbir yol bırakmamıştır. Ram olmayı elinin tersiyle iten Türk devleti, asil fıtratının gereğini layıkıyla yerine getirmiş, kendi öz cevherine rücu ederek etrafındaki muhasara çemberini paramparça etmiştir. Asırlar evvel otağını bizzat kuran kılıcını kendi ölçüsünde döven, sancağını en ön safta göğüsleyen o kudretli ruh, çağımızda yerli ve milli savunma sanayimizle yeniden hayat bulmuştur. Şunu çok iyi biliyoruz ki, semaları titreten füzelerimizin, ufukları Türk milletinin hasımlarına dar eden savaş uçaklarımızın ve deryaları yaratan gemilerimizin asıl kudreti, o çeliğe can veren
Türk ordusu

Onun şanından neşet etmektedir. Bu muazzam gurur, merhum şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın o muazzam dizelerinden bizlere seslenmektedir. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlara müeyyed namın, galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Değerli dava arkadaşlarım, NATO Ankara zirvesi müzakerelere devam ederken dünyanın dikkati bir anda Ankara ile Hürmüz Boğazı arasında bölünmüştür. Zirve devam ederken Trump mutabakat sürecinin kendisi için bittiğini ifade etmiştir. Bu gelişme yalnızca Washington-Tahran hattında yoğunlaşan gerilim ile nükleer program başlığı altında sarmala dönen ihtilafın ifadesi değildir. Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiş, verilen sözün nihayete ulaşmasının önemini ifade etmiştik. Devletler arasında tesis edilen mutabakatın itibar ve bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Diplomasinin barışa susamış insanlığın ağzına bir parmak bal çalmak için kullanılan geçici bir aldatmaca mı, yoksa savaşın yolunu kapatacak samimi ve kalıcı bir çözüm iradesi mi diye sormuştuk. Henüz kısa bir süre önce bölgeye umut veren, çatışmanın ateşini kesen ve nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim ortaya koyan mutabakatın daha bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, ardından İran topraklarının yeniden bombalanması, barış ihtimaline duyulan güveni sarsmıştır. Burada hadiselerin sırasını tersine çevirmemek lazımdır. İran mutabakatın tarafıyken saldırıya uğramıştır. İran şehirleri bombalanmış, İran vatandaşları hayatlarını kaybetmiş, ülkenin egemenlik sahası askeri müdahalenin hedefi olmuştur. Bu gerçek görmezden gelinerek Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönünde daha sonra aldığı kararları öncesinde hiçbir gelişme yaşanmamış gibi müstakil bir saldırganlık başlığı altında değerlendirmek doğru, hakkaniyetli ve vicdanlı bir yaklaşım olmayacaktır. Sebep sonuç, sonucu sebep gibi göstermek, hakikati baş aşağı çevirmekten başka bir anlama gelmeyecektir. İran'ın ülkesine yönelen saldırılar karşısında güvenliğini koruma, egemenlik haklarını müdafaa etme ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. Hiçbir millet topraklarına düşen bombaları sükunet telkinleriyle karşılamak zorunda değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını, bölgedeki askeri faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin emniyetiyle ilgili kaygılarının olması da elbette tabidir. Bu kaygıların müzakere masasında ele alınması, denetlenebilir hükümlere bağlanması ve karşılıklı güvencelerle giderilmesi mümkündür. Nitekim varılan mutabakatın maksadı da budur. Ancak güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Devletler arası münasebetler bir gün geçerli sayılıp ertesi gün keyfe keder gerekçelerle hükümsüz ilan edilen şahsi tasarruflarla değil,
ahde vefa ilkesiyle yürütülür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın "mutabakat benim için bitti" açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. İran'la bugün varılan mutabakatın yarın kolaylıkla terk edilmesi yalnız Tahran'ın değil, gelecekte Washington'la masaya oturacak bütün başkentlerin zihninde aynı soruyu doğuracaktır. Buhran kazanı ne zaman yeniden kaynamaya başlayacaktır? Kargaşanın fitili hangi bahaneyle tekrar ateşlenecektir? Müzakere masasının altına döşenen saatli bomba ne zaman infilak edecektir? Barış ümidi hangi hesap uğruna bir kez daha kursaklarda bırakılacaklardır? Bu sorular cevapsız bırakılamaz. Üstelik söz konusu açıklamanın NATO zirvesi sırasında yapılması da başlı başına düşündürücüdür. NATO'nun caydırıcılığı yalnız askeri envanterin büyüklüğüne, savunma harcamalarının miktarına veya hareket kabiliyetinin genişliğine dayanmaz. İttifakın gerçek kuvveti, üyelerinin sözüne duyulan güven, alınan kararların öngörülebilirliği ve müttefiklik hukukunun muhafazasıdır. Uluslararası bir mutabakatın süratle terk edildiği, askeri müdahalenin müzakerenin önüne geçtiği bir vasatta aynı anda ittifak hukukundan, karşılıklı güvenceden ve müşterek güvenlikten söz etmek ciddi bir çelişki doğuracaktır. Bir taraftan müttefiklere uzun vadeli taahhütler verilirken, diğer taraftan birkaç hafta önce imzalanan bir mutabakatın sona erdiğinin açıklanması kaçınılmaz olarak güvenilirlik meselesini gündeme taşıyacaktır. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da işte bu kopuşun ardından meydana gelmiştir. Hürmüz'de oluşan tabloyu İran'ın sebepsiz veya keyfi bir tasarrufu gibi takdim etmek gerçeklerin yalnızca yarısını anlatmaktadır. Hürmüz, dünya ekonomisinin, enerji arzının, deniz ticaretinin ve milyonlarca insanın geçim şartlarının birbirine bağlandığı stratejik bir geçittir. Burada yaşanan her kesinti, petrol ve doğal gazı taşıyan gemilerden başlayarak üretim maliyetlerine, ulaşım giderlerine, gıda fiyatlarına ve nihayet vatandaşların sofrasına kadar uzanacaktır. Hürmüz'deki kilitlenmenin anahtarı da, kaynağı da mutabakatın bozulduğu yerde aranmalıdır. Müzakere masasının hükmü korunup askeri yöntemlere müracaat edilmesi de bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını değil, nihai anlaşmanın hangi esaslar üzerinde yükseleceğini konuşuyor olacaktı. Bu nedenle öncelikle saldırılar durdurulmalı, mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli, taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir. Barış kapısı kısa süre önce aralanmıştır. Bu kapıyı yeniden kapatan gelişmelerin üzerine soğukkanlılıkla gidilmelidir. Barışın önüne düşen gölgeyi kaldırma sorumluluğu mutabakatın taraflarına aittir. Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahalenin müzakereyle bağdaşmayan sonuçlarını görmeli ve verdiği taahhütlerin gereğine dönmelidir. İran'daki Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yürütülmesi sağlamalıdır. Hürmüz'den yükselen gerilim daha büyük bir felakete dönüşmeden durdurulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürecek ve bölgesel istikrarın korunması adına üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmelidir. Unutmayalım ki savaşın kazanan olmadığı gibi verilen söze sadakatin kaybedeni de olmayacaktır. Değerli milletvekilleri,
Ankara zirvesinin

ardından Avrupa başkentlerinde yeniden ele alınması şart olacak. Brüksel koridorlarında tekrar gündeme oturacak en mühim başlıklardan biri Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecidir. Avrupa'nın stratejik geleceği yeniden masaya yatırılmalı ve hakkaniyetli bir gelecek planı oluşturulmalıdır. Çünkü bugün Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu sorunlar artık eski ezberlerle yönetilemeyecek kadar ağırlaşmıştır. Enerji arz güvenliğinden düzensiz göçe, savunma kapasitesinden demografik daralmaya, tedarik zincirlerinden ekonomik rekabete kadar uzanan geniş bir alanda Avrupa yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Bu yol ayrımında görmezden gelmesi mümkün olmayan bir hakikat vardır. O hakikatin adı da Türkiye'dir. Ukrayna sahasından Karadeniz'e, Balkanlardan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş jeopolitik kuşakta Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir bölgesel istikrar projesi başarıya ulaşamayacaktır. Bu durum bir temenni değil, değişen dünyanın ortaya çıkardığı stratejik bir gerçektir. Ne var ki Avrupa Birliği uzun yıllardır bu gerçeği görmek yerine günü kurtaran siyasi reflekslerle hareket etmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin üyelik süreci teknik kriterlerden çok siyasi ön yargılarla değerlendirilmiştir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ertelenmiş, verilen sözler tutulmamış, Türkiye'nin haklı beklentileri sürekli başka gündemlerin gölgesinde bırakılmıştır. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da zarar vermiştir. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Avrupa'nın daha güçlü olacağını düşünenler bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik ve istikrar sorunlarına dönüp bakmalıdır. Sorulması gereken sorular şunlardır. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Göç krizleri mi çözülmüştür? Enerji güvenliği mi sağlanmıştır? Savunma kapasitesi mi güçlenmiştir? Jeopolitik kırılganlıklar mı ortadan kalkmıştır? Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Aksine Avrupa her geçen gün daha fazla stratejik belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci artık yalnızca üyelik müzakereli başlığı altında ele alınabilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele Avrupa'nın kendi geleceğini nasıl tasavvur ettiğidir. Mesele Avrupa'nın jeopolitik gerçeklerle yüzleşip yüzleşemeyeceğidir. Mesele Avrupa'nın stratejik aklı ile ideolojik ön yargılar arasında hangi tercihi yapacağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz açıktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri karşılıklı saygı, egemenlik, eşitlik ve hakkaniyet temelinde ilerlemelidir. Türkiye ne bir yükümlülükten kaçmaktadır, ne de bir ayrıcalık talep etmektedir. Türkiye yalnızca kendisine karşı dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye yalnızca ortaklık hukukunun gereğinin yerine getirilmesini istemektedir. Elbette gümrük birliğinin güncelleşmesi önemlidir. Elbette vize serbestliği sürecinin tamamlanması önemlidir. Elbette ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Ancak bunlardan daha önemli olan husus Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarını

hatırlandığı kriz zamanlarında kapısı çalınan, işler normale döndüğünde ise yeniden ötelenen bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Bu çerçevede son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Ancak burada altını çizmekle istediğim konu, bu tartışmayı yalnızca Yunanistan veya belirli itilaflar düzeyine indirgememektir. Çünkü burada yatan niyet söze dökülenden daha büyüktür. Ve Avrupa'nın yeni dünya düzeninde nasıl bir konum alacağı bu niyete ortak olup olmadığının sınanmasıdır. Avrupa Türkiye ile birlikte mi hareket edecek, yoksa eski ön yargıların esiri olarak mı kalacak? Önümüzdeki yıllar bu sorunun cevabını verecektir. Fakat hangi şart altında olursa olsun değişmeyecek bir gerçek varsa o da şudur. Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır. Türkiye Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, enerji arzı, ticaret yolları ve jeopolitik dengesi bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçeği kabul edenler kazanacaktır. Görmezden gelenler ise değişen dünyanın setlerine er ya da geç çarpıp dağılacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, yarın Türk milletinin istiklal ve istikbal iradesine yöneltilen en vahim saldırılardan birinin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sonuncu seneyi devriyesidir. Aradan geçen 10 yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Çünkü 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz
Çanakkale'yi geçen

Bilmeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz milli mücadelede bize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz sevri kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. 15 Temmuz Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ denilen ihanet yapısı ise bu karanlık hesabın yalnızca taşeronu ve sahaya sürülmüş kirli bir maşasıdır. Bu habis örgüt yıllarca eğitim kısmesi altında büyümüştür. Hizmet söylemi altında kadrolaşmıştır. İnanç istismarıyla taraftarlar devşirmiştir. Hayır görüntüsü altında ihanet biriktirmiştir. Milletimizin temiz duygularını sömürmüş, devletimizin imkanlarını kullanmış, kurumlarımızın içine sızmış ve nihayet fırsatını bulduğunu düşündüğü anda Türk devletine silah doğrultmuştur. Ne acıdır ki Türk askerinin şerefli üniformasını gasp etmişlerdir. Türk polisinin makamını istismar etmişlerdir. Türk yargısının kürsülerini kirletmişlerdir. Türk bürokrasinin emanetini kötüye kullanmışlardır. Fakat hesap edemedikleri bir şey vardı. O da Türk milletinin karakteriydi. Türk milletinin bağımsızlık aşkıydı. Türk milletinin devletine olan sadakatiydi. 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vicdanının sesini dinlemiştir. Her biri millet olmanın şuuruyla davranmıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir. Tankın karşısına çıkan bu şuurdur. Kurşunların üzerine yürüyen bu şuurdur. Bombalanan Gazi Meclisi terk etmeyen bu şuurdur. Meydanları dolduran bu şuurdur. Şehadeti göze alan bu şuurdur. Türk milleti o gece bir kez daha tarih yazmıştır. Ve tarihe şu notu düşmüştür. Bu millet esir yaşamaz. Bu millet teslim olmaz. Bu millet iradesini vesayet odaklarına bırakmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. Muhterem dava arkadaşlarım, 10. yıl dönümünde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer husus daha vardır. FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır. Tarih şuuru zayıfladığı gün fitne odakları yeniden cesaret bulur. Milli birlik duygusu aşındığı gün Türkiye'nin karşısındaki hesaplar yeniden hareketlenir. Bu sebeple 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz'un bize verdiği derslerden biri de şudur. Türkiye'nin bekası günlük siyasi hesapların üzerindedir.

0: Devletin varlığı geçici tartışmaların üzerindedir. Milli güvenlik partiler üstü bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı her türlü görüş ayrılığının üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarım asrı aşan siyasi mücadelesi de işte bu anlayış üzerine kurulmuştur. Bizim için devlet ebed müddet ülküsü bir slogan değildir. Bizim için milli birlik ve kardeşlik yalnızca siyasi bir söylem değildir. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası günlük hesaplara kurban edilemeyecek büyük bir emanettir. Dün olduğu gibi bugün de aynı yerdeyiz. Vatanımız için buradayız. Milletimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin zırhıyız. Demokrasimizin kalkanıyız. Türk bayrağının sancaktarıyız. Ve Allah'ın izniyle yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Terörle mücadelede hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devrimizi her türlü ihanetten, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun. Türk milleti bir oldukça, Türk devleti güçlü oldukça, milli birlik ve kardeşlik ruhu yaşadıkça, hiçbir karanlık odağın, hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir emperyal projenin Türkiye üzerinde başarı şansı olmayacaktır. Çünkü başka Türkiye yoktur. Sözlerime son verirken, Okçuluk Dünya Kupası'nın Madrid ayağında altın madalya uzanarak ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıyan milli gururumuz Mete Gazoz evladımızı yürekten tebrik ediyor. Türk sporuna kazandırılan başarılarımızın artarak devamını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Başkanım.
2: Yeni saate MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla başladık. Geniş bir yelpazede hem iç politikaya hem de dış politikaya, özellikle NATO zirvesine yönelik değerlendirmelerde de bulundu. 15 Temmuz'a dair çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. Yitirdiklerimizi anarak da sözlerini tamamladı. Burası da MHP grup salonunun hemen dışı. Gazeteciler bir soru cevap hazırlığında MHP liderine mikrofon uzatacaklar. Eğer MHP lideri Devlet Bahçeli yanıt verirse canlı olarak ekranlara taşıyacağız. FETÖ'ye karşı hafızalar diri tutulmalı ifadesi de yine önemliydi. Bir soru cevap yaşanacak mı? Hayır. MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı ve şu anda grup salonundan ayrılıyor. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Bir yandan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti var. O Katar ziyareti öncesinde de görüntüler var. Hemen o görüntüleri bir fotoğraf karesiyle ekranlara getirelim. Baba Sani hayatını kaybetmişti. Ona başsağlığı dileklerinde bulunmak üzere günübirlik bir seyahatte bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidiyor. Yarın malumunuz 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un 10. yılında törenler için, anma törenleri için yine Türkiye'de olacak günübirlik bir ziyaret. Bunun da altını çizelim. Bu fotoğraf karesiyle Başkan Erdoğan'ın Türkiye'den ayrıldığı anı da ekranlarınıza getirmiş olduk. Katar Devlet Başkanı, Katar Devleti Baba Emiri, affedersiniz, Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla bir taziye ziyareti gerçekleştiriyor Başkan Erdoğan Katar'a. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan saldırılar sürecek mesajı geldi. Trump, İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söylerken anlaşma hala mümkün diyerek diplomasi kapısını açık bıraktı. Amerika'nın saldırılarında misilleme yapan İran destekli Husiler ise Körfez'deki hareketliliği arttırdı. Amerika

0: ve müttefik ülkelere ait üsler hedef alındı. Birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı.
1: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı vuracağını söyledi. Gece yarısı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların başladığını açıkladı. ABD'nin hava saldırılarında Basra Körfezi ve çevresinde adeta gece gündüze döndü. Patlama sesleri her yerde yankılandı. Trump'tan İran'a çifte mesaj geldi. Saldırılar sürecek ancak anlaşma hala mümkün dedi.
1: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek. Bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu görmek isteriz.
2: Trump ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı.
1: Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İranlı iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek.
2: ABD Başkanı Körfez ülkelerine yönelik güvenlik desteğinin karşılıksız olmaması gerektiğini savundu.
1: Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapmasını istiyorum.
2: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İran destekli Husiler de Körfez ülkelerindeki ABD müttefiklerine ait noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve birçok ülkede siren sesleri yükseldi. Husilerin ateşlediği füze ve İHA'lar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na isabet etti. Füzenin vurma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada kontrollerindeki Sana Havalimanı'na yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
1: Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditler devam edecek.
2: İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mombasa ve Al-Bahiyye isimli tankerleri Hürmüz Boğazı'nda hedef aldı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı misilleme hakkını saklı tuttuklarını duyurarak ülkeyi teyakkuza geçirdi. ABD-İran geriliminde karşılıklı tehditler sürerken bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.
0: Washington'la Tahran arasında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir boyut kazandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini Amerika'nın sağlayacağını ve Boğaz'dan geçen ticari gemilerden %20 oranında ücret alınacağını duyurdu. Tahran ise Washington'ın olası bir müdahalesine izin vermeyeceğini hatırlattı. Tahran'a gideceğiz. Şimdi ekip arkadaşımız Ekber Karabağ Yeni Saat'le birlikte son bilgileri paylaşmak için hazır. Ekber, kolaylıklar dilerim. Karşılıklı açıklamalarla gerilim tırmanıyor. Nedir son bilgiler? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
3: Aktan teşekkür ederim. Son bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Az önce Umman kıyılarına, Umman karasularında bir başka petrol tankerine yönelik saldırı söz konusu oldu. Söz konusu bölgede gemi hareketliliklerini takip eden İngiltere merkezli kurumdan gelen açıklamada saldırının Umman karasularında olduğunu belirtti. Bu konuyla ilgili ayrıntı bilgi yok ve İran'dan da an itibariyle herhangi bir üstlenme söz konusu olmadı. Sadece bu olay esas alırsak muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri gece saatlerinde tekrardan İran'a yönelik misilleme harekatını devam ettirecek diyebiliriz. Söz konusu bölgede gece saatlerinde de iki petrol tankerine, koca petrol tankerine yönelik saldırı söz konusu olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri o tankerlerin kendilerine ait olduğunu, saldırılar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını ve gemilerde de ciddi hasar oluştuğunu belirtmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın gece İran'a yaptığı saldırılar takribi olarak 5 saat sürdü ve ağırlıklı olarak kıyı kentler ve bölgeler Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından hedef alındı. İran'ın içerilerine yönelik bir saldırı, önemli bir saldırı söz konusu olmadı ve İran'da buna misilleme olarak başta Bahreyn ve Ürdün olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine yönelik saldırılarını devam ettirdi. Özellikle İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için geçtiğimiz günlerde yapılan o cenaze etkinliğinin ardından İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan o mutabakat zaptına karşı çıkan milletvekilleri ve yetkilileri

0: lerin sayısının gitgide ve arttığını ve seslerinin daha gür bir şekilde çıktığını ifade edebiliriz. 4 ay sonra, yani savaş başladıktan sonra, dün akşam saatlerinde İran Meclisi ilk kez toplandı ve toplandıktan sonra milletvekilleri ellerinde kırmızı bayraklarla sürekli bir şekilde bu yönde, yani intikam yönünde sloganlar atmaya başladı. Az önce müzakere meselesinden bahsetmiştim. Donald Trump hala müzakere kapısının açık olduğunu ifade etse de iki ülke arasında varılan o mutabakat zaptındaki maddelerin neredeyse önemli olan kısımların hepsinin ihlal edildiğini söyleyebiliriz.
1: Ekber, bir de bir son dakika gelişmesi var. Sen de altını çizmiştin ama belki detayı vardır. Bahreyn'de çok sayıda patlama ve acil durum sirenlerinin devreye girdiği bildiriliyor. Hatırlatalım, gece saatlerinde de Bahreyn'den İran'a yönelik ateşlenen füzeler olduğu iddia edilmişti. Sadece o noktadaki Amerikan üsleri mi, yoksa Bahreyn'de ya da Körfez'deki diğer ülkelerden İran'a yönelik bir saldırı mı gerçekleşiyor? Buna dair bilgi var mı, nedir sendeki notlar?
0: Hakan şöyle söyleyeyim, bunlar daha ziyade iddia düzeyindedir. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin, Bahreyn'in, Kuveyt'in ve diğerlerinin de ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılar yaptığına ilişkin bazı iddialar söz konusu. Ancak bazı diğer iddialarda ise esasında o bölgeden İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı yaptığı yönündedir. Tabii bu son 24 saat içinde en çok vurulan noktaların başında Bahreyn gelmektedir. İran'dan gelen resmi açıklamada sabah saatlerinde, hatta birkaç öncesine kadar bile İran füzelerle Bahreyn'de Amerikan üslerini vurmaya devam etti. Vurduğu sabah saatlerinde vurduğu bir diğer nokta ise Ürdün oldu. Ürdün'den de gelen açıklamada İran'ın söz konusu ülkeye fırlattığı işte füzelerin havada bir kısmının havada imha edildiği ifade edildi.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Ekber. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz hamlesi altını da sarsmış görünüyor. Peki piyasalarda neler yaşanıyor? Buna dair ekip arkadaşımız Merve Köloğlu konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Piyasalarda yeni günde rakamlar ne? Merve, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım.
2: Evet, Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD-İran arasındaki gerilim küresel piyasalarda inişli çıkışlı bir seyre neden oluyor. Peki piyasalardaki son durum ne? Altının seyri nasıl ilerleyecek? Evet, detayları yayın konuğumuz finans analisti İslam Memiş ile konuşacağız. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neler söylemek istersiniz?
3: Piyasalarda savaş gerilimi halen devam ediyor. 12 günde Brent petrolün varil fiyatı %22 yükseldi. Bugün yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Karşılıklı çatışmalar devam ediyor ve burada Brent petrolün varil fiyatı tekrar 85 dolar seviyesine kadar yükselerek 2 haftalık bu yükseliş trendini tekrar sürdürüyor. Özellikle petrol fiyatları yükselince, söz konusu savaş olunca, küresel piyasalarda adeta dün bir çöküş yaşandı. Küresel borsalarda, emtia tarafında her yerde satışlar vardı. Bugün cılız bir şekilde tepki alımları var. Mesela ons altın 4000 dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Şu anda 4021 dolar seviyesinde hafif bir alım var. Gram altın 6090 lira seviyesinde, şu anda 6000 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yine gümüş tarafında 58 dolar seviyesi var. Gram tarafta 89 lira seviyesi var. Burada özellikle bu çatışma ortamı devam ettikçe buradaki belirsizlik artar ve piyasalardaki belirsizlik de bu hafta boyunca devam edebilir. Küresel piyasalar için bu hafta çok önemli. Özellikle bugün saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisi %4.2 civarındaydı. Beklenti %3.8 ve dolayısıyla piyasalar böyle bugün veya yarın rahat bir nefes alabilir. Ama devamına baktığımız zaman gözümüz kulağımız yine Orta Doğu'da olacak. Buradaki çatışmalar devam ettikçe Trump her gün yeni bir açıklama yapıyor. Hürmüz Boğazı'nı kendine ilan etti ve oradan geçiş ücreti alacağını ifade etti. Böyle bir jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte piyasalardaki belirsizlik de artıyor. Bu ortamda altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı, borsa veya kripto para piyasındaki yatırımcıların bekle gör politikasını sürdürmesi lazım. Çünkü belirsizlik tekrar gündeme geldi. İki hafta önce malum ateşkesin ve anlaşmanın iyimserliği vardı piyasalarda. Şu anda tamamen rüzgar tersine döndü. Tekrar savaşın konuşulduğu, tekrar belirsizliğin olduğu dönemlerde yatırımcının yapması gereken tek önemli şey sessizce kenarda beklemek. Çünkü her gün farklı bir fiyatlama

0: karşımızda duruyor. Bu savaş ortamı devam ederse, 4000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görür isek eğer, 3980-3880 dolar seviyeleri var aşağıda. Ama tekrar iyi bir enflasyon verisi gelirse bugün saat 15.30'da tekrar 4100 dolar seviyesinin üzerine yükselişlerde görebiliriz. Ama belirsizlik devam ediyor. Bu belirsiz ortamda fiyatlarda her gün farklı bir fiyatlama göreceğiz. Bir gün düşüş, bir gün yükseliş ve buradaki ana sebep petrol fiyatlarının yükselmesi. Petrol tarafındaki bu yükselişler kalıcı hale gelirse büyük bir risk. Bu sefer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de bir enflasyon endişesi tekrar doğmuş olur.
1: Detayları yayın konuğumuz İslam Memiş'le görüştük. Stüdyoya tekrar sözü bırakalım.
2: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Daha fazla ayrıntı için ekip arkadaşımız Hatice Kübra Bal gelişmeleri yerinde takip etti. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkürler. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne suça sürüklenen çocuk düzenlemesine ilişkin teklifin sunulduğunu açıkladı ve teklife göre de 15-18 yaş aralığına müebbet hapis cezası verilebilecek. Hatırlayacak olursanız Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmuştu ve araştırma komisyonu da inceleme çalışmalarını tamamladı ve hazırlanan raporda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre aslında 7 farklı konuda düzenleme içeriyor ve 18 maddeden oluşuyor. Özellikle de 15-18 yaş aralığına müebbet hapis cezası kısmı oldukça önemli. Bu noktada da Leyla Şahin Usta şunları söyledi. Kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların şartlar yerine geldiği takdirde yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda ifadelerini kullandı. Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde hakimin takdiri yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanabilmiş olacak. Çocuk hükümlüler doğrudan çocuk evlerine gitmek yerine cezaevine gidebilecek teklife göre. Özellikle öldürmeye, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ceza indirimi olmayacak ve teklife göre yine suça sürüklenen çocuk ibaresi yerine de adli süreçteki çocuk ibaresi yer almış olacak. İşte teklif meclis başkanlığına sunulmuş durumda diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Haluk Levent'in ifadesi başlandı mı? Levent telefon şifrelerini vermemekte ısrar ediyor mu? Detayları alacağız. Ahmet Nazif Ural Yeni Saat'le birlikte yeni bilgileri aktarmak için karşımızda. Ahmet, kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Notların için sözü sana bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent geride bıraktığımız günlerde gözaltına alınmıştı Bursa ilinde ve devam eden süreçte de ilk etapta 22 kişi gözaltına alınmıştı ve bir ikinci dalga operasyonu da düzenlendi ve bu operasyonla birlikte gözaltı sayısı 39'a yükseldi. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınanların sayısı ise 17 idi. Bunu belirterek başlayalım. Peki ifade sıralarında son durum ne? Haluk Levent'in ifadesinin en son alınacağı yönünde bir bilgi var şu ana kadar elimizde ve Perşembe günü de Haluk Levent'in yine bu konu kapsamında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Peki Haluk Levent nelerle suçlanılıyor? Özellikle ifadesinde neler sorulacak? Levent'e bunu da bazı konu başlıklarında açalım. Özellikle Haluk Levent'in yine Ahbap Derneği kapsamında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların Haluk Levent'in çevresindeki kişilere doğrudan aktarım sağlanması ve bu aktarımın devamında da Haluk Levent'in kullanmış olduğu çeşitli hesaplar vasıtasıyla yine farklı bahis sitelerine, yasal bahis

0: sitelerine paralar aktarılması ve bu kapsamda da çok ciddi paraların kayıp olması, 340 milyon liranın yine bahis sitelerine kaybedilmiş olması ve bahis sitelerine 990 milyon liralık bir para aktarımı sağlanmış olması yine konu kapsamında incelenen en önemli unsurlar. Elbette bir MASAK raporu da söz konusu. Bu MASAK tarafından da yapılan araştırmalar neticesinde aslında Haluk Levent ve beraberindeki kişilerin ve yine özellikle asistanı Yeliz Kaya'nın da konu kapsamında hesapları inceleniyor. Bir de tabii ki telefon durumu var. Telefon durumu ise aslında şöyle. Haluk Levent'in 4 adet telefonu olduğu belirlendi ve bu telefonların şifrelerini vermeyi reddetti Haluk Levent. Elbette Haluk Levent de bu konu kapsamında sosyal medyada bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada alacak verecek davalarının, alacak verecek konularının ahbapla bir ilişkisi yok denildi. Ancak adli kaynaklar bu noktada buna da bir açıklama getirdi ve yapmış olduğu açıklama kapsamında da yapılan incelemelerin sadece alacak verecek konuları değil, aynı zamanda Ahbap Derneği'nin içerisine aktarılan paralar ve dernek vasıtasıyla gelen bağışların çeşitli kişilere ve kurumlara gönderilmesi noktasında araştırmaların devam ettiği yönünde bilgilerin olduğunu belirtelim. Ve son olarak da ikinci dalga operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil üzerinden devam ettiğini belirtelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Zıf, teşekkür ederim. Devam edelim. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekip arkadaşımız Yağmur Aksu helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede son bilgileri aktarmak için bizi bekliyor. Sözü Yağmur'a bırakalım.
2: Haktan Uysal, takvimler Türkiye'nin hafızasına kazınan o günü 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde son 4 gün kala suikasta uğradı. Tabi Kahramanmaraş'ta mitingini tamamladıktan sonra Yozgat'a yola çıktı programı için ve hemen ardındansa işte o elim kaza meydana geldi. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Keş Dağı'nda suikasta uğradı. Tabi büyük bir üzüntü yaşadı Türkiye'de. Bununla ilgili ise önemli gelişmeler de yaşandı. Yıllar sonra Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında dikkat çeken bir gelişme de gündeme geldi. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından düğmeye basıldı. Devletin tüm kolu bu soruşturma için çalışmalarını sürdürdü. Başsavcılığın yürüttüğü kapsamlı incelemede olay günü bölgede uçuş yaptığı belirlenen askeri jet pilotlarından kaza kırım ekiplerine helikopterdeki cihazları söktüğü değerlendirildi. Personelden koordinat tespitinde görevli emniyet personeline kadar birçok isim mercek altına alındı. Savcılık elde edilen somut deliller doğrultusunda şüphelilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesinin olduğunu belirledi. Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İbrahim Türkmen de 25 Mart 2009'da yaşanan o kazanın olduğu yeri gösteriyor. Hemen bu dağın arkasında yaşandı. Helikopter orada düşürüldü. Tabii özellikle Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor, devam ediyor. Tabi şüphelilerin de aynı zamanda adreslerinde yapılan aramalardaysa 20 tabanca, 2507 farklı çapta mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Peki bu delilleri ortaya çıkaran şüpheler neydi? Bir sürü şüphe vardı tabi ortada. Türkiye günlerce umutla haber bekledi bu noktada. Ama o gün sadece bir helikopter düşmedi. 17 yıldır cevabı aranan sorularda bu dağda kalmıştı. Tabi Akın Gürley'in son açıklamasına göre bu soruşturmanın devam ettiğini ve aynı zamanda herhangi bir şeyin bu soruşturmalara gölge düşürmeyeceğini vurguladı. Tabii en önemli kanıtsa İsmail Güneş'ti. O helikopterde 6 kişi vardı. 6 kişi de o helikopterden sağ çıkamadı ama son ses bu dağlarda yankılandı. İsmail Güneş gazeteci İHA muhabiriydi. 112'yi defalarca aradı. Helikopter düştükten sonra sağ olarak kalan insandı. O anda hayattaydı. Tabii bacağım kırık, her yer sis, çok çok üşüyorum. Bizi hala bulamadınız mı? Yardım çağrıları yapıldı. Tabii o anlarda hayattaydı. Üstelik yanında Erhan Üstündoğan da ses verdiğini anlatıyordu. Ancak o telefon görüşmelerine rağmen yardım ekipleri enkaza ulaşamadı. Tabii birçok detay da var bunun arkasında. Aynı zamanda devletin tüm kolları bu soruşturma için seferber olmuş durumda. Yeni gelişmeleri oldukça aktaracağız. Şimdi sözü size bırakalım.

0: Ve Dünya Kupası günlüğü artık Dünya Kupası'nın finaline iki adım kaldı. İki yarı final beklenen oldu diyelim. FIFA'da zaten turnuva ağacında ilk kez seri başları uygulamasına gitmişti. Ve o dört seri başı da kendi bölgelerinden geldi. FIFA'nın, Infantino'nun istediği olmuş gibi görünüyor. Şimdi ilk maç Fransa-İspanya olacak. Bu gece yarısı sonucunu göreceğiz.
1: Evet.
0: İspanya Fransa'nın. Ne dersin, nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Aslında FIFA sıralamasında ilk 4 basamağın şu anda Dünya Kupası'nda son 4'te olması bir yönüyle Infantino'nun isteği ama bir yönüyle de belki bize başarının tesadüf olmadığını da gösteriyor olabilir. Netice itibarıyla şimdiye kadar oynanan maçlar sonucu alınan puanlarla o sıralamanın da oluştuğunu düşünecek olursak yarı finalde bizi kalitesi çok yüksek iki karşılaşma bekliyor. Senin de söylediğin gibi bir erken final diyebiliriz aslında Fransa-İspanya maçı için. İki dev takım, bakalım hangisi
0: kim önde sende? Ben Fransa'yı bir adım önde görüyorum. Çünkü hücum hattı çok ciddi ve çok güçlü.
1: Evet.
0: İspanya'nın da gol yemiyorlar ama çok az gol atan bir tavır var. İlk bir gol yediler galiba.
1: Bir gol yediler. Yani aslında İspanya'dan çok alışık olduğumuz bir tarz değil bu. Biraz daha hücum futbolu oynayan bir takım İspanya ama şimdiye kadar iyi savunma yapmış olmaları, belki de Fransa gibi güçlü bir hücum hattına sahip ülke karşısında da bunu sürdürebilirlerse bu maçın da çok enteresan geçebileceğinin sinyallerini de veriyor olabilir.
0: Şimdi benim en çok dikkatimi çeken topla oynama. Fransa da topa sahip olmayı seviyor. Topla oynamayı seviyor.
1: Evet.
0: İspanya'nın zaten o meşhur sıkıcı, sürekli topla oynayan ama pozisyon bulamayan durumu. İkili mücadelelerde iki takım da güçlü ama Fransa'nın özellikle Paraguay karşısındaki o direnci kupaya yönelik o iddialarını da ortaya koyuyor. Kavga eden bir takım var Fransa'da.
1: Kavga etmek zorunda kaldılar ama o maçta.
0: Hayır,
1: onu biraz
0: kavga
1: söyleyeyim.
0: Derken kötü anlamda söylemiyorum.
1: Evet evet.
0: Çok
1: o
0: mücadeleci
1: kadar kapalıydı
0: bir takımları
1: ki Paraguay.
0: Var.
1: Yani Fransa aslında biraz kapalı takımları geçerek buraya kadar geldi. Onu da söyleyebiliriz. Kimleri elediğine de şöyle bir bakarsak İsveç, Paraguay ve Fas çoğunlukla kapanan, savunma yapan. Gerçi Fransa karşısında da savunma yapmayıp ne yapacaksınız, öyle bir durum da var ama.
0: Ön dörtlüsünü saydığımızda hep 98'deki o efsane Fransa kadrosuyla
1: tabii
0: karşılaştırılıyor. Dembele var, Mbappe var, Désiré Doué var.
1: Olise var.
0: Baktığımızda hemen arkalarında asist de herhalde ilk sıradadır Olise. Olise var.
1: Evet.
0: Buna karşı da forvet olmayan Oyarzabal, devşirilmiş bir forvet. O forvetsiz oyunu savunan bir İspanya. Çok ilginç bir maç olacak. Ama sanırım Fransa bir adım önde görünüyor. İspanya'da o 2010'daki efsane kadrosunu arıyor anladığım kadarıyla.
1: Dünyanın en iyi kadrosu belki denilebilir.
0: Çok tartışılıyor ya hangisi
1: mükemmel
0: diye.
1: Mükemmel bir kadro.
0: 2002 Brezilya mı, 98 Fransa mı, 2010 İspanya mı diye Dünya Kupaları tarihinde. Ama bu senenin Fransa'sı da hiç fena değil. Sanırım burada
1: o da tarihe
0: bir adım
1: geçecek kadrolardan biri olacak bu kadro Fransa.
0: Öyle görünüyor.
1: Evet.
0: Mbappe'nin de rekorları gelebilir. Ama diğer eşleşmeye dair de hemen bir görselimiz varsa ona da bakalım. Orada da bir İngiltere ve Arjantin görüyoruz.
1: Evet.
0: Kupada İngiltere 66'yı almıştı. Ne oluyor? 60 yıl sonra mı? 60 yıl sonra bir İngiltere isteği var kupayı almak
1: bir
0: için.
1: Bir de bir makus talihi var ya İngiltere'nin, her turnuvada bir yarı final görüp bir şey, bir talihsizlik yaşayıp bir türlü o finale çıkamamak, bir türlü kupayı alamamak. Artık o zinciri de bir kırmak istiyor İngiltere. Öyle bir yönü de var.
0: 66'da bir pozisyon vardı. Hala insanlar onu açıyor, yapay zeka ile soruyor. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi diye. Sağ olsun arkadaşlarımız turnuva ağacında paylaştılar.
1: Evet.
0: Burada da çok tartışılan bir görüntü vardı. O örümcek kamera diyorsunuz herhalde siz spor yayınlarında.
1: Evet.
0: O gökyüzü kamerasındaki tele dokunup dokunmadı. FIFA açıklama yaptı. O görüntüyü de paylaştı. Bir temas olmadığını söyledi ama sanki görüntüyü izledi. Ne dersin, İngiltere'ye bu noktada bir şans mı geldi 66'dan sonra?
1: Yani zaman zaman böyle işte Tanrı'nın eli konusu vardır mesela Arjantin'de. Böyle durumlar olabiliyor.
0: O da İngiltere'ye karşıydı değil mi?
1: O da İngiltere'ye karşıydı. Ya böyle durumlar olabiliyor. Buna doğrudan kayırma demek tırnak içinde ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü toplar da çipli biliyorsun ve bu konuyla ilgili de bir açıklama yapıldı. Evet, yani çipli top sadece sahayı kapsayan alanlardaki müdahalelere biraz daha ağırlıklı olarak hissedebiliyor, anlayabiliyor diye.
0: Norveç'te
1: orada da bir
0: iddia
1: şu anda
0: etti,
1: evet
0: Norveç'in de
1: böyle bir iddiası vardı. Dolayısıyla yani kayırma dersek İngiltere'ye de biraz

0: Meşhur Scolari, evet. O da Arjantin vatandaşı. İngiltere'de bunu değiştirebilir diyelim. İngiltere için böyle bir ayrım yapalım. Hangi takımlar final oynar? Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ezgi, ne dersin?
1: Gönlüm İspanya Arjantin diyor ama aklım Fransa İngiltere diyor. Sen
0: yani
1: ne dersin?
0: Fransa Arjantin'i dışarıda bıraktın ama o da 2022'nin galiba bir rövanşı olabilir. 2022'de Dünya Kupası'nda Arjantin Messi ile beraber.
1: Bir tarafın Messi'si olduğunu unutmayalım. Onu da tabii. Bir vurgulamak lazım. Yani her şeye açık o yüzden.
0: Ben sanki Fransa Arjantin finali çok hikayeli olur diyorum ama İngiltere'yi sen de söyledin. 60 yıl sonra geldiler. İspanya İngiltere de öyle olabilir. 4 yarı finalistinde kupası var.
1: Var, evet. Fransa'nın özellikle son yıllardaki başarısını tabii göz ardı etmemek lazım. Şampiyonluk, ikincilik, yeniden şampiyonluk neden olmasın? Çok
0: İspanya'nın o meşhur 2010 üçlemesi var. Sonrasında Arjantin üçledi o da. Ve İngiltere
1: son şampiyon Arjantin zaten.
0: Ve İngiltere de alabilir. Benim gönlüm Fransa Arjantin ve sonunda da Fransa gibi
1: öyle
0: aklımda
1: görünüyor.
0: Onu gösteriyor. Nasıl bir turnuva geçti? Yine özellikle Avrupalıların damga vurduğu bir turnuva. Belki Fas'ı ve Arjantin'i dışarıda tutarsak çok kısa bir şu ana kadar turnuva
1: değerlendirmesi
0: alalım.
1: Avrupa damga vurduğu, evet, çok keyifli bir turnuva izledik dersek yalan olur. Çok sıkıcı maçlar da izledik. Çok. 48 takımlı olmasının getirdiği bir şey de olabilir bu arada bu. Çünkü ne kadar hak ederek geldi bazı takımlar, bu da tartışma yarattı. Biz kendi açımızdan bakınca Türkiye'nin olmadığı turnuva çok tat vermiyor tabii. Çok erken veda ettik. Dolayısıyla bizim de belki 16'ları, çeyrek finalleri gördüğümüz bir turnuva çok daha farklı hissedilebilirdi ama hatırlayacağımız en keyifli Dünya Kupası olacak mı dersen zannetmiyorum.
0: Ama şöyle bir şey de var, o tartışmaya katılıyorum ben de. Mesela 64'e çıkarma fikri var Infantino'nun, evet. Yine açıkladığı 2030 gibi herhalde.
1: Artık elemeler olmaz diye tahmin ediyorum.
0: Yeni takımlar gelince de ilginç oluyor. Mesela Çuraçağ maçlarını hepimiz oturduk izledik. Evet. Yeşilburun maçlarını izledik. O maçlar sıkıcı olsa
1: da miydik? Ondan da çok emin değilim.
0: Ama renkliydi. Özellikle İspanya karşısında Yeşilburun'un aldığı sonuç.
1: Evet, Yeşilburun adaları
0: ve kalecisinin, evet, o çok meşhur
1: vurdu.
0: Olması. Ama dediğin gibi yani belli bir seviyenin üstünde de o Dünya Kupası'nı, evet. Sanırım arıyoruz. Evet. Yıldız kim Dünya Kupası'nda? Yani şöyle öyle bir tablo var ki Haaland'ı dışarıda bırakırsak Fransa'dan, Arjantin, İngiltere'den yıldızlar var.
1: Yamal'ın yıldızlaşamadığı bir turnuva olması tersini, beni biraz üzdü tersten. Aslında Yamal'ı da söyleyebilirdik ama şu an Mbappe ve Messi gibi görünüyor.
0: Yani Harry Kane de zaman çok güçlü.
1: Evet. Haaland da öyleydi.
0: Haaland gelişi veda etti, evet. Ama Mbappe'nin daha çok turnuvası olacak. Onu anlıyoruz. Tamam. Messi'nin de olabilir mi, ne dersin? Messi her turnuvada veda ediyor ve sonra daha güçlü geliyor.
1: Yani artık vücut bir yerden sonra kaldırmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu an bile istatistikler çok çarpıcı Messi ile ilgili. Sadece yürüyerek ve durarak golleri atıyor. Artık bir süre sonra onu da yapamayacak seviyeye gelecektir. Netice itibariyle bir de fizik kurallarından bahsediyoruz. Yaş ilerledikçe artık her şey daha zor. Messi olunca yine bir soru işareti ama artık zannediyorum son olacak.
0: Yani Fatih Terim'in bir röportajı vardı Messi ile ilgili. Belki takip edenler izlemek ister. Durarak da oynasa o kadar yetenekli,
1: evet,
0: ki.
1: Evet. Şu an tam olarak onu yapıyor.
0: Oynatabilirim diyordu. O zaman bu iki maçın sonucunu görelim. Sonrasında da bize önemli bir heyecan vaat ediyor. Ardından da finali konuşalım.
1: Finali
0: Ezgi
1: konuşalım.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ
0: spor ekranlarında yorumlar yapmaya devam edeceksiniz. Diyelim birlikte araya gidelim. Aranın ardından gelişmelerle karşınızda olacağız. Çok kısa bir ara, sonrasında buradayız.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemleri

0: sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin

0: En çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo canlı yayın.
10: Makamdaki sevkin ardından da Nihat Kahveci gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılıyor. En önemli gelişme şu an için bu. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci böyle bir olayla ismi anıldı ve geride bıraktığımız günün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sarıyer'de bulunan bir restoranda eşiyle beraber otururken yaşadıkları tartışma ve bu tartışmanın devamında da Nihat Kahveci'nin eşine tokat attığı ve bir şişe fırlattığı iddiası üzerine Nihat Kahveci olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve gözaltına alınmasının ardından da süreç devam etti ve savcılık makamından da serbest bırakıldığı bilgisi söz konusu. Burada bunun altını çizelim. Yine olayla alakalı da şu an için herhangi başka bir şikayet olmadığını da belirtelim. Nihat Kahveci'nin an itibariyle de serbest bırakılmış olduğunu belirtelim. Sözü yeniden size bırakalım.
11: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti. Ayrıntıları alacağız. Ekip arkadaşımız Mert Acalioğlu karşımızda olacak. Mert, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
12: Teşekkürler Aktan Ünsal. Hatta operasyonun genişlediğiyle başlayalım. 22 kişi gözaltına alınmıştı. Son dakika bilgisiyle beraber 23'e çıkmış durumda gözaltına alınanların sayısı. MASAK raporları incelenecek. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Adalet Bakanı kabine toplantısı sonrası paylaştı. Tabii ki bu MASAK raporları ile birlikte para transferleri, paraların nereye aktarıldığı, şahsi hesaplar ve tabii ki dernek hesapları noktasında ne gibi bir para trafiği olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak ve bu MASAK raporları da şu anda soruşturma kapsamında

0: da inceleme altına alınmış durumda. Tabii ki daha sonra ortaya çıkacak raporları net bir şekilde göreceğiz. Dün akşam saatinde Adalet Bakanı soruşturma genişleyebilir dedi. 22 idi yakalanan şüpheli sayısı, gözaltına alınan sayısı. Şu anda 23'e çıktı. Sayı çok daha ileri bir noktaya gelebilir. Şu anda soruşturmanın oldukça gizli bir şekilde yürütüldüğünü de dikkat çekti Bakan Gürlek yapmış olduğu açıklamada. Öte yandan tabii ki bir de Haluk Levent konusu vardı bilindiği üzere. Haluk Levent'e aslında yurt dışına çıkış yasağının çok daha önceden konulduğunu belirtti Bakan Gürlek, ancak yurt dışına kaçma girişimi olduğu tespit edildi. Bu nedenden dolayı da pazar günü biz gözaltı kararı çıkarıldı ve Haluk Levent gözaltına alındı. Zaten bir konserin iptal edilmesi ve araçla birlikte yapmış olduğu bir trafik vardı. İstanbul'a giderek oradan yurt dışına çıkma girişimleri vardı. Daha sonra Bursa ve İzmir yanlış bilmiyorsak bu şekilde bir araç seyahati var. Yapılan çalışmayla birlikte pazar günü yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle gözaltına alındı. Şu anda soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde daha da genişleyebilir açıklaması var. Bir diğer önemli başlık ise yine Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 helikopter kazasına ilişkin bilindiği üzere o tarihte Kahramanmaraş'taki mitingden Yozgat'a geçecekti eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler. Ancak Göksun ilçesinde bir helikopter kaza kuruma uğruyor, düşüyor. Keş Dağları'na düşüyor. Daha sonra arama faaliyetleri noktasında bilindiği üzere oldukça soru işaretleri vardı. İşte bölgede bulunan askerler, arama kurtarma ekipleri yanlış noktalara mı yönlendirildiği şeklinde. Burada gerçekleşen operasyonlar toplam 30 ilde eş zamanlı yapıldı. Dün sabah saatlerinde 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bakan Gürlek de bu konuya değindi. Gözaltına alınanlar arasında emekli askerler var ifadesini kullandı ve şüpheliler arasında FETÖ iltisaklı kişilerin olduğuna da dikkat çekmiş durumda. Bu da tabii ki oldukça önemli detaylardan bir tanesi. O zaman da aslında sıkça konuşulan konulardan biriydi. FETÖ iltisaklı kişiler bu arama kurtarma faaliyetlerinde farklı noktalara mı yönlendirdi arama kurtarma ekipleri gibisinden. Bu konunun aydınlatılması noktasında şu anda Adalet Bakanlığı yoğun bir çalışma içerisinde. Bakan Gürlek bunu vurguladı. Özellikle FETÖ iltisaklı şüpheliler var dedi. Bunda tabii ki incelenecek, araştırılacak. Öte yandan emekli askerlerin de olduğu dikkat çekiyor şüpheliler arasında. Detaylar bu yöndeydi. Tabii ki bu konular önümüzdeki süreçte gündemi daha da meşgul etmeye devam edecek. Bizler de takibimizi sürdüreceğiz diyelim. Haklı Uysal ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert'e teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturmalar arasında en çarpıcı olanı bir iş adamından gelmişti. Türkiye Hüseyin Başarı'nın adını 2018 yılında bir uçak kazasında kızı Mina Başarı'nı kaybetmesiyle tanımıştı. Haluk Levent'in kimsesiz kız çocukları için yurt yapacağı projesini Başarı'na önerdiği, ünlü iş adamının da kabul ettiği öğrenildi. Ancak yaklaşık 60 milyon dolarlık gayrimenkulün amacına uygun kullanılmadığı belirlenince Hüseyin Başaran da soluğu savcılıkta aldı. İşte yaşanan süreç ve detaylar.
2: Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar bunlar. Süreç ise Ahbap Derneği hakkında yapılan ihbarlarla başladı. O suç duyurularından biri de iş adamı Hüseyin Başaran ve şirketinden geldi. Haluk Levent ve Yardım Derneği'ne 60 milyon dolarlık yardımda bulunan Başaran'ın Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede çarpıcı iddialar var. Suç duyurusuna göre süreç 3 Şubat'ta Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya'nın iş adamı Hüseyin Başaran'ın ofisine gitmesiyle başladı.
3: Haluk Levent ve asistanı Hüseyin Başaran'a üniversitede okuyan kimsesiz kızı çocukları için yurt yapılacağını söyledi. Hüseyin Başaran da geçmiş yıllarda kızını uçak kazasında kaybettiği için bu projeye olumlu baktı ve kabul etti.
2: Görüşmenin devamında Başaran grubuna ait taşınmazların dernek adına satın alınması teklif edildi. Başaran 22 taşınmazını değerinin çok altında derneğe verecekti. Ahbap Derneği ödemeyi Amerika'daki fonlar üzerinden yapacaktı. Bu şartı ise daha ödeme yapılmadan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'ya devredilmesiydi.
3: Şikayet dilekçesine göre 22 değerli taşınmaz önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına devredildi. Ancak burada kritik bir detay var. Çünkü iddiaya göre bu taşınmazların bazıları sadece 24 saat sonra el değiştirdi.
2: Bu isim Haluk Levent'e yakın isimlerden biri olan Esin Önder Zafer Çağlayan ve ona ait olduğu öne sürülen şirketler

0: Başaran grubunun binlerce taşınmazı bulunduğu için tapu işlemlerini şirketin 16 yıllık çalışanı Feyyaz Akgün yürütüyordu. Dilekçeye göre şirket yönetimi Feyyaz Akgün'e taşınmazları ödeme almadan devretmesi yönünde hiçbir talimat vermedi. Ancak Haluk Levent ve Yeliz Kaya bir şekilde Akgün'ü ikna etti. Derneğe devredilenler arasında Başaran Plaza'daki ticari bağımsız bölümler, Göktürk'teki B-House projesindeki daireler, Kadıköy Mina Towers'daki lüks daireler, Karaman Ayrancı'daki enerji arazileri, Trabzon Arsin'deki fabrika ve arsalar bulunuyor. Bu taşınmazların toplam değeri yaklaşık 60 milyon dolar. Tüm bunların ardından Amerika'dan geleceği söylenen fon ödemeleri gecikince işler karıştı. Şirket çalışanı Feyyaz Akgün, Haluk Levent'e, Ahbap Derneği'ne ve diğer kişilere ulaşamadığını patronu Hüseyin Başaran'a bildirdi. Taşınmazların da ödeme gelmeden devredildiğini öğrenen Hüseyin Başaran, savcılığa başvurdu. Suç duyurusunda dikkat çeken başka iddialar da var. Dilekçede Ahbap Derneği'nin kamuoyundaki güveninin kullanıldığı, bazı para transferlerinin süreci meşru göstermek amacıyla yapıldığı ve Globus Savunma ile Kanat Savunma'nın taşınmaz devirlerinde paravan şirket olarak kullanıldığı öne sürüldü. Başaran grubu ayrıca MASAK incelemesi de talep etti.
1: Washington'la Tahran arasında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir boyut kazandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini Amerika'nın sağlayacağını ve boğazdan geçen ticari yüklerden %20 oranında ücret alınacağını açıkladı. Tahran ise Washington'ın olası bir müdahalesine izin vermeyeceğini duyurdu. İşte detaylar.
2: Önce Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğiz dedi, ardından boğazdan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağını duyurdu. İran'a ablukayı yeniden yürürlüğe koydu. ABD Başkanı Trump, kördüğüm haline gelen Hürmüz'e bir ilmek daha attı. Washington'la Tahran arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından diplomasi köprüleri atıldı. Gerilimin merkezinde dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı var.
3: Kimsenin bilmediği şey şu ki bir anlaşmamız vardı. Anlaşma tamamlanmıştı. Sonra bozdular. Her zaman bozarlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu yüzden onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
2: Fox News'e telefonla bağlandı ABD Başkanı Trump. Hürmüz'de hakimiyeti ilan etti.
3: Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yöneteceğiz. Boğazın muhafızı olacağız ve bunun için tazminat almalıyız. Boğazı korumak için para alacağız. Hem de çok para.
2: Trump'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Truth Social hesabından yeni bir mesaj paylaştı. İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığını duyurdu. Boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolünü güç ve kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikar ise savaşın tüm bölgeye yayılabileceği konusunda uyardı.
4: Hiçbir koşulda ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz.
1: Amerika ve İran arasında gerilim tırmanıyor. Trump yönetimi son olarak Tahran'a karşı yeni araçlarını sahaya sürdü. İnsansız deniz aracıyla İran'daki hedefler vuruldu. Ayrıca İran uçağının Yemen'e inişine engel olmak için Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'nı bombaladığı duyuruldu.
5: Orta Doğu'da sular yeniden ısındı. ABD, İran'a karşı yeni saldırı aracını sahaya sürdü. İnsansız deniz aracı, İran'daki hedefi işte böyle vurdu. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin yeniden çıkmasa girmesiyle bölgedeki gerilim tırmanıyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik operasyonlarda ilk kez insansız deniz araçlarının kullanıldığını duyurdu. Operasyonda İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze üsleri ve İHA unsurlarının hedef alındığı bildirildi. Operasyon anları da kameralara saniye saniye yansıdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD saldırılarına kısa süre içinde misilleme ile karşılık verdiği öne sürüldü. İddialara göre Kuveyt, Bahreyn,

0: Ürdün, Umman ve Katar'daki ABD bağlantılı askeri tesisler hedef alındı. Ayrıca Yemen'de İran'da Husiler eksenindeki gerilim yeni bir askeri hamleyle alevlendi. Suudi Arabistan'ın İran'a ait bir uçağın Yemen'e iniş yapmasını engellemek amacıyla Sana Havalimanı pistinin bombalandığı duyuruldu.
1: Meşru Yemen hükümeti İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal etmemeye ikna etmeye çalışmıştır. Bu ihlal bir ilk değildir ancak artık sabır tükenmiştir. Bu haince ve gaddarca eyleme karşı gereken uygun cevabı vereceğiz. Yemen hava sahasını çiğneyen düşman uçaklarına karşı koyarak eldeki tüm imkanlarla müdahale edeceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını son bir ayın zirvesine taşıdı. Brent petrol 85 doların üzerini gördü. Piyasalar enerji ağzında yaşanabilecek olası aksamalara odaklanmış durumda.
3: Küresel enerji piyasalarında gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerine yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyduğunu açıklaması ve bölgede askeri hareketliliğin artması petrol fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı %2,8'e varan artışla 85 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD tipi ham petrol 80 doları gördü. Gerilimin daha da tırmanması halinde Brent petrolde 90 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.
4: Amerika ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların yanında Trump'ın İran limanlarına giriş çıkış yapan gemilere yönelik abluka kararı yeniden devreye aldığını takip ettik. Burada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden %20 oranında ücret talep etmesi. Petrol fiyatları yeniden 80-85 dolarlardan bahsedemi olduk.
3: Petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının kesintiye uğrayabileceğine ilişkin endişeler. Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 5'te 1'i bu kritik geçitten ulaştırılıyor.
5: Hızlı bir şekilde 70 dolarlı rakamlara gelmiştik Brent'te ve tekrar hafta sonu savaş riskinin artması, jeopolitik riskler yeniden petrol fiyatlarını yukarı doğru çekti. Bu savaşın ilk dönemindeki gibi sıcak temasın yükseldiği bir dönemde fiyatları yukarı doğru gitmesini beklemek tabii ki normal.
3: Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda da etkisini gösterdi. Asya borsalarında satışlar hızlanırken enflasyon ve faiz beklentileri yeniden öne çıktı. Türkiye açısındansa petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji ithalat maliyetleri, akaryakıt fiyatları, cari açık ve enflasyon görünümü açısından yakından takip ediliyor.
2: Ateşkes'ten yeniden savaş pozisyonuna mı dönüldü? Gelişmeleri konuşacağız. Dünya bir kez daha İran'a Hürmüz'e kilitlenmiş durumda. Doktor Canan Tercan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim.
2: Aslında ateşkesle birlikte suların durulduğunu, Brent petrol fiyatlarının 70 dolara kadar gerilediğini görmüştük. Evet. Ama sonrasında NATO'nun başlamasına saatler kala bir anda İran'ın özellikle Hürmüz'ün Umman tarafına yakın bölgeden geçen gemilere müdahalesiyle, Amerika'nın karşı müdahalesiyle sanki artık ateşkes şartları sonuçlanmış gibi görünüyor. Ne dersiniz, artık barışa, ateşkese mi yakınız yoksa yeniden o savaşa mı yakınız? Yorumlarınız kıymetli, buyurun.
6: Şimdi evet, 28 Şubat'ta başlayan bir savaş vardı fakat bildiğiniz gibi G7 zirvesinde imzalanan 60 günlük bir mütabakat, ateşkes mütabakatı var ve bu süre içerisinde nükleer varlıkların geleceğiyle ilgili programlar belli olacaktı. Yol haritası belli olacaktı. Ancak bu 60 gün başladı fakat henüz bir ilerleme yok. Tam tersine zaman zaman atışmalar vardı. Şimdi daha da şiddetlendiği bir döneme geldik. Peki bu dönem neden çok önemli? Burada tabii ki cenaze çok önemliydi. Hamaney'in ölmesiyle birlikte bekletilen cenaze töreni çok uzun bir merasim şeklinde yapıldı. Hem uluslararası düzeyde hem de yerel düzeyde çok büyük kutlamalarla veda törenleriyle defnedilen bir süreci gördük. Ve cenazenin şehir şehir gezdirildiği ve intikam sloganlarının atıldığı bir dönemi de gördük. Peki bu bize neyi getirdi? Bu süre içerisinde biz şunu da gördük. Pezeşkiyan ve ekibi, yani hükümet ve ekibinin aslında devrim muhafızlarından da ayrıştığı bir süreçti bu. İntikam sloganlarıyla birlikte daha devletçi, katı kanat intikam istiyor. Amerika'ya yaklaşan Pezeşkiyan'ı ve ekibini de aslında suçluyorlardı. Dolayısıyla bu süreç Pezeşkiyan ve grubuna 60 günlük süreç ve nihayetinde barış bir kahramanlık mı getirecek? Yoksa bir ihanet süreci mi başlayacak? Çok kritik noktalar var. Peki bunu neden söylüyorum? Çünkü

0: Ile ilgili bir haber yok. Hala görüntü yok, ses kaydı yok, hiçbir şey yok ki babasının cenaze töreni. Evet ama ne ağır yaralı diyorlar, fakat bir mesaj en azından, ya da işte güvenlik tedbirleri nedeniyle cenaze törenine katılmadı diyorlar. Ancak bir video kamera, bir mesaj, halkını bir arada tutmaya yönelik İran'ın bu barış süreciyle alakalı belki toplumu bir araya getirecek bir söylem gerekirdi ve biz de beklerdik. Fakat böyle bir şey olmadı. Tabii akıllarda soru işareti şu: aslında öldü ya da çok ağır yaralı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte İran'a kim başkanlık edecek? Pezeşkian ve ekibi mi daha öne çıkacak? Yoksa devrim muhafızların daha aktif olduğu bir süreç mi var? Bu ikilik de aslında bu ateşkes üzerinde çok etkili oldu diyebiliriz. Doğru. Çünkü toplum nezdinde yine kahramanlığını sürdürmek isteyen devrim muhafızları bu arada da tabii ki operasyona devam ettiler.
1: Hocam şöyle bir NATO zirvesinde uluslararası basın mensuplarıyla sohbet ederken şöyle bir ifade dikkatimi çekmişti bir makaleden alıntıyla. İran bir teolojik devletten askeri vesayete dönüş yapıyor. Dini rejimin baskıları azalıyor. Bir asker devlete dönüşüyor devrim muhafızlarıyla birlikte. Bugünden yarına kolay değil. Ama önemli bir tespitti. Özellikle devrim muhafızların ülkenin yönetiminde bu denli yoğun bir söz sahibi olması. Bir başka ayrıntıyı soracağım size. Bir haritamız daha var. Amerika'nın vurduğu yerlerle ilgili.
0: Fakat oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. 1979'da ihtilalle başlayan süreçte de sadece teolojik bir devletten bahsetmek mümkün değil. Teolojik ve askeri bir devlet vardı. Evet. Zaten 8 yıl savaşlarının hemen devrimin arkasından, işte İran-Irak arasındaki savaşın başlaması da bunu pekiştirdi. Devlet yavaş yavaş askeriyle beraber hareket eden, ancak teolojiyi de tabii ki halkı konsolide etmek için kullanan bir rejime dönüştü. Amerikan karşıtlığı da burada etkiliydi. Bunu da belirtmek gerekiyor.
1: Hocam o 8 yıl savaşlarıyla ilgili de bir analiz vardı. Onda da ikinci yılında çözüme çok yaklaşıldığı ama devrim muhafızlarının o çözümü istemediği için savaşın uzadığı, benzer bir durumun burada da olabileceği konuşulmuştu. Evet. Ama şu haritaya baktığımızda özellikle Amerika'nın Hürmüz Boğazı etrafında Trump'ın da ifadesiyle kontrolü sağlamak istediğine yönelik iddialar var. Trump yine ağzındaki baklayı çıkardı. Amerikan basını da böyle paylaşıyor. Stoklar azalmıştı. Bu ara bize iyi geldi. Tüm stoklarımızı doldurduk. Gerçekten de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırı ve savunma silahları stoklarının çok yükseldiği görünüyor. Yani bu saldırı gücünün artabileceği söyleniyor. Ne dersiniz, Amerika'nın nihai hedefi bu Hürmüz'ü kontrol altına almak, Trump'ın ifade ettiği gibi buradan para almak mı, yoksa yine bir pazarlık kozunu yükseltmek için o bildik Trump açıklamalarından biri mi, yorumlarınız değerli?
0: Benim için şöyle, şimdi G7 zirvesini gördük. Cuma günü imzalanacak bir anlaşma G7'de apar topar pazartesi günü imzalandı. Yani hafta sonundan hafta başına alındı. G7'nin ana maddelerinden bir tanesi neydi? Hürmüz'ün açık kalması, ücretsiz olması ve güvenliğinin sağlanmasıydı. Dolayısıyla Donald Trump'ın şu bölgeyi idare etmek istediği ya da buradan ciddi bir gelir kazanmak istediği fikri bana çok akılcı gelmiyor. Küresel baskılar nedeniyle Hürmüz'ün açılması için ısrar eden ve pazarlık masasına oturan bir Trump'ı gördük. Bunun için 300 milyar dolarlık bütçe ayrıldı, yaptırımların kalkması vesaire. Bunların temeline bakarsak aslında tamamen Hürmüz'ün açılması ve küresel piyasaların rahatlaması yatıyordu. Yine Kasım'da seçimler var. Bu söylemi kullanmak isteyen bir Donald Trump vardı. Şimdi buranın Amerikan yönetimine geçmesi ve buradan Amerika'nın para talep etmesi ne küresel piyasalar tarafından ne de kendi taraftarları, kendi seçim tabanı tarafından kabul edilebilecek bir durum değil. Ancak bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri var. Hatırlayalım, geçtiğimiz aylarda burayı kim kapatmıştı? İran kapatmıştı. Akabinde de Amerika Birleşik Devletleri kapatmak istemişti. Sen kapatıyorsan ben de senin gemilerini kapatıyorum dedi. Yani bunu pazarlık masasında elini yükseltmek için bir koz olarak kullanmıştı. Şu noktadan sonra da ciddi olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak pazarlık masasında İran'a karşı sen onu yaparsan ben de bunu yaparım diyerek, tabiri caizse restleşe elini kuvvetli tutmaya çalışan bir Donald Trump var. Yine bu füze stoklarının kuvvetlendirilmesi vesaire. Evet, bunlar doğru, fakat tabii ki savaşta her ihtimal göze alınır. Her halükarda bu stoklar da olacaktı. Ama bir taraftan da anlaşma yapmak isteyip küresel piyasalarla uyumlu hareket etmek isteyen Trump da var. Yine geçtiğimiz günlerde Türkiye'de çok önemli bir zirve oldu. Çok başarılı bir zirve oldu, NATO zirvesi. Burada da en önemli madde yine Hürmüz Boğazı'ydı. Dolayısıyla gerek NATO, gerek Avrupa Birliği ülkeleri, gerek küresel piyasalar tamamen Hürmüz açık kalması ve ücretsiz olması konusunda mutabıklar. Donald Trump da bu yönde bir çaba harcıyor ki biliyorsunuz zaten asıl mottosu da neydi? Amerika'yı büyük yapmak ve kendisini kahraman ilan etmek. Dolayısıyla buranın açılmasıyla birlikte kendisini kahraman olarak da dünya piyasalarına göstermek isteyen bir Trump var. Bunu da kabul
1: edelim.
0: Şimdi
1: bir son dakika gelişmesi var. Arkadaşlarımız ekranlara da yansıtırlar eminim. İran ordusundan bir açıklama var. Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın saldırganlığı nedeniyle asla açılmayacağını duyuruyor.

0: Devrim muhafızları muhtemelen, patlama seslerinin geldiği de yine belirtiliyor. Ya karşılıklı olarak ton çok yüksek. Şimdi Hürmüz Boğazı asla açılmayacaksa, özellikle NATO zirvesinin sonuç bildirgesine de giren bir İran var. Evet. Burada NATO ülkelerinin de bir müdahale süreci işleyebilir. Trump'ın da istediği buydu zaten. Ne dersiniz, bu sönümlenecek bir gerilim mi, yoksa ateşi daha da büyütecek bir hamle mi? İran'ın hiç geri adım atmaması özellikle Kalibaf'ın, Pezeşkiyan'ın siz cenazeden bahsettiniz. Cenazede hain diye yuhlandığını, anlaşma istemeyen bir tarafın bulunduğunu da görüyoruz. Hı hı. Yani bu ne kadar böyle ateşkes, pamuk ipine bağlı gidecek, kopmaya yakın gibi görünüyor son gelen bilgilerle birlikte. Ne dersiniz hocam?
1: Tabii çok kritik bir süreç. Sizin de belirttiğiniz gibi ben çok detaya girmedim. Hain vesaire denildiğini tabii ki belirtmek istemedim ama çok daha uç
0: çok
1: noktada
0: daha sert
1: söylemler
0: sloganlar
1: var.
0: Vardı. Biz ekranlara da taşıdık. Evet.
1: Evet. Dolayısıyla evet, bir ikiye bölünmüşlük var. Şimdi NATO'da alınan kararlar neticesinde burada tabii ki kontrol devriyesi bulundurmak ya da buranın güvenliğini sabit kılmak isteyen NATO ülkeleri var. Şimdi buraya eğer gemi konuşlandırırlarsa ve buraya biliyoruz ki Umman'a yapılan saldırılar var İran'dan ya da bu bölgedeki gemilere yapılan saldırılar da var. Eğer burada yabancı unsurlar, Fransız unsurları, İngiliz unsurları bulunursa ve bunlara İran tarafından bir füze saldırısı olursa, bu sefer NATO'nun 5. maddesi devreye girer mi?
0: Şimdi NATO sonuç bildirgesinde biz o maddeyi görünce aklımıza direkt bu soru geldi.
1: Evet.
0: Oradaki yetkililerle konuştuk. Sanki Trump'ın isteği altı bu ve girebilir.
1: Altı boş bırakılmış maddeler. Çok öz maddeler vardı. Net olmayan, muallak, fakat altına her türlü müdahaleyi de ekleyebileceğiniz ucu açık maddelerdi. Evet, akla gelen buydu. Şimdi burada bir barış unsuru bulundurulacak. Belki de muhtemelen farklı ülkelerden bir araya gelen bir filo olacak ki biz bunu zaten nerede gördük? Kıbrıs'ta gördük. Evet. Atılmıştı. İran bomba atmıştı Güney Kıbrıs'ta. Akabinde Avrupa'dan, yanlış hatırlamıyorsam 15 tane ülkeden filo gelmişti. Fransa'sından, İspanya'sından, Hollanda'sından, İngiltere'sine kadar. Burada da böyle bir şey olursa, hele de farklı ülke unsurlarına böyle bir müdahale olursa, o zaman İran ciddi anlamda sıkışır. Neden? Şimdi İran, 28 Şubat'taki İran değil, bunu da kabul edelim. Su tesisleri vuruldu, altyapıları vuruldu. Ekonomik olarak zaten zor durumdaydı, ayaklanmalar neticesinde. Bu süre içerisinde, savaş süresi içerisinde daha da zorlandı. Füze kapasitesi ciddi oranda azaldı. Dolayısıyla psikolojik olarak yine çok etkilendi. Ekonomik olarak ve askeri varlık olarak Şubat'takinden çok daha dirençsiz bir İran var. Bu noktada Donald Trump'a katılıyor muyuz? Kesinlikle katılıyoruz. NATO'yu da karşısına almak istemeyecek bir İran vardır. Ancak savaşın tabii ki uzamasını talep eden Rusya, biliyorsunuz ki ambargolar kalktı. Akabinde tekrar ambargo geri geldi. Hemen biz neyi gördük? Ukrayna'nın pasifken Ukrayna'nın çok aktif bir şekilde Rusya'ya saldırdığı bir süreci gördük. Neyle birlikte? Bu 60 günlük sürecin başlamasıyla birlikte Rusya ciddi anlamda İran'a destek verecektir. Çünkü savaşın uzaması Rusya'nın işine geliyor. Dolayısıyla tekrar bir cepheleşme ve tekrar bir savaşı muhtemelen görürüz.
0: Peki Canan Hocam, teşekkürler. Şey umarız görmeyiz ama anladığım
1: hepimizin
0: kadarıyla o gerilim
1: bu.
0: Tırmanacak gibi görünüyor. Sağ olun hocam, daha çok konuşacağız bu başlıkları anladığım kadarıyla. Bir haberim var, ekranlara getireyim, sonra hemen sizi uğurlayayım. 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Peki bu koalisyon neyi amaçlıyor? Hangi ülkeler yer alıyor? İşte detaylar.
2: Avrupa'da tarihi bir savunma işbirliğine imza atıldı. Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelere karşı ortak bir kalkan oluşturmak amacıyla Balistik Füze Savunma Koalisyonu kurdu. Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç koalisyona imza atan ülkeler oldu. Girişimin ortak bildirisi Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde liderler tarafından imzalandı. Projenin tamamen savunma amaçlı olduğu, gelecekteki füze tehditlerini etkisiz hale getirmeyi hedeflediği belirtildi. Ayrıca sistemin önümüzdeki 12 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
3: Başkan Zelenskiy ile bir yol haritası üzerine mutabık kaldık. Bu yol haritası hava savunmasını kapsamaktadır. Zelenskiy'nin girişimiyle kısa süre önce yeni bir koalisyon, yani antibalistik koalisyonu kurduk. Bu bağlamda önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek tatbikatlara ilişkin karar aldık.
2: Avrupa ülkeleri bu koalisyonda Freyja adında yeni bir balistik füze savunma sistemi geliştirecekler. Ayrıca ülkeler ellerindeki en güçlü teknolojileri birleştirecek. Koalisyon sayesinde dev savunma şirketleri de bir araya gelerek üretimi hızlandıracak.
3: Ukrayna'ya ve Avrupa'ya karşı yürütülen bu savaş yeni bir aşamaya girmiştir. Rusya savaş hedeflerine ulaşamayacak. Bugünkü toplantı aynı yöne doğru ilerlediğimizi göstermiştir. Bu yön Ukrayna için barış ve Avrupa için güvenliğe odaklanmaktadır. Ukrayna savaşı sona erdirmeye hazırdır. Sadece Ukrayna'nın özgürlüğü söz konusu olduğu için değil. Bu korkunç savaşta bizim özgürlüğümüz de tehlikede olduğu için sizin yanınızdayız.
2: Ancak Rusya'dan bu koalisyona tepki gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın da içinde bulunduğu bu oluşuma sert tepki gösterdi.
3: Bu savaş çığırtkanlarından oluşan bir koalisyondur. Bu barış istemeyen, savaşın devam etmesini isteyen bir ülke grubudur. Elbette bunu çok yakından takip edeceğiz. Bunlar bize karşı düşmanca eylemlerde bulunan ülkelerdir.
0: Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a özel temsilci ataması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Son durumu alacağız. Ekip arkadaşımız Rıza Açıkgöz gelişmeleri paylaşmak için hazır. Rıza, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
4: Halktan Uysal öncelikli yayınlar diliyorum. Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirilen Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ilk açıklamasında görevlendirmekten duyduğu onuru ifade etti. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen çözüm sürecini desteklemeye ve müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sunmaya kararlı olduğunu da ifade etti. Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs özel temsilcisi olarak atanan Komisyon Başkan Yardımcısı Ed Fitto görevlendirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görevlendirmelerden dolayı duymuş olduğu mutluluğu ve gururu ifade etti Fitto. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e de teşekkür etti ve onun duymuş olduğu güvene de layık olacağına dair açıklamalarda bulundu. Tabii bu karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da sert tepkiler beraberinde getirdi. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hiçe sayılmak, kararlara mutlaka fikir alışverişinde bulunmamasından dolayı özellikle Dışişleri Bakanlığı'ndan da olaya tepkiler geldi. Evet, bu olaylar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki günlerde konuşulmaya devam edecek Aktal Uysal. Bizler de notlarımızla sürekli ekran karşısında olacağız ve gelişmeleri an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi başkent Lefkoşa'dan sözü tekrardan size bırakalım.
0: Rıza, teşekkürler. Devam edelim biz de İsrail saldırıları ve ambargosunun yol açtığı yedek parça krizi. Gazze'de sağlık hizmetlerini felç ettiği gibi hasta nakil araçlarını da kullanılamaz hale getirdi. Han Yunus'ta ambulansların büyük bölümü hizmet dışı kalırken sağlık ekipleri yaralı ve hastalara zamanında ulaşmakta güçlük çekiyorlar.
2: Hastaneler kullanılamaz halde, araçlar parça eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda. Gazze, yokluğun içinde ayakta kalma savaşı veriyor. İsrail saldırıları ve ambargosunun yol açtığı yedek parça krizi, Gazze'de hasta nakil hizmetlerini felç etti. Han Yunus'ta ambulansların %70'inden fazlası parça eksikliği nedeniyle kullanılamıyor. Kentin güneyinde yaşayan 1 milyon kişinin umuduysa sadece 20 ambulansa bağlı. Bu durum sağlık ekiplerinin yaralı ve hastalara zamanında ulaşmasını engelliyor.
5: Çalışmayan ambulanslardan parça sökerek diğer ambulansları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir ambulansı hizmete alabilmek için başka bir ambulansı tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz.
2: Lastik, motor yağı ve yedek parça eksikliği Filistinlileri kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye zorluyor.
6: Lastiklerin kullanım ömrünü birkaç gün ya da birkaç hafta daha uzatabilmek için un karışımı gibi geçici yöntemlere başvuruyoruz. Ancak bu yöntemler kalıcı çözüm sağlamıyor. Lastikler kısa süre sonra yeniden tamir edilmek zorunda kalıyor.
2: Araç lastiklerinin yokluğu yalnızca ulaşımı değil, Gazze'deki günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor.
7: Bu artık sadece lastik sorunu değil. Gıda, temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınması da bundan etkileniyor. Taşımacılık maliyetlerindeki artışın bedelini ise doğrudan Gazze'liler ödüyor.
0: Sırada dünya raporu var.

0: Dağdan kayalar koptu, araçların üstüne düştü. Görüntüler Çin'den. Dağlık yolda ilerleyen araçlar heyelanın ortasında kaldı. Çok sayıda araca kaya parçaları çarptı. Heyelanda en az bir kişi yaralandı. Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı. Facaya yol açtı. Otoyol alev topuna döndü. Kazanın adresi Meksika. Fren arızası meydana gelen kamyon kontrolden çıktı. O sırada yolun ilerisinde bir başka kaza sebebiyle trafik sıkışmıştı. Kamyon hızla araçların arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda araç alev aldı. Hayatını kaybedenler oldu. Görüntüler ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan. Her yıl milyonlarca doğa tutkununu ağırlayan ulusal park, ihmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazasına sahne oldu. Parkın simgelerinden olan dev bir bizon, cep telefonuyla yakın çekim yapmak isteyen yaşlı bir turiste saldırdı. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli kovalamacanın ardından, turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırladı. 2 metreden fazla havaya savrulan turist ağır yaralanırken, dehşet anları bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kasırgaya benzeyen nadir bir hava olayı gözlemlendi. Olağan dışı şekli ve dönme hareketleriyle bir kasırgayı andıran bu alçak ve dağınık bulut parçaları izleyicileri adeta hayran bıraktı. Bu manzara ise Çin'den. Tayfun nedeniyle Yandan Dağı'nda bulunan Dalong Chio Şelalesi'nde ender doğa olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle şelaleden akan su, yer çekimine karşı yukarı doğru savruldu. Yukarı doğru akan şelale sıra dışı manzara ortaya çıkardı.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu onay almadan atılan pazarlama mesajına 1 milyon lira ceza uyguladı. Emsal niteliğindeki kararın ayrıntılarına bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Meral Dağlılar konuyla birlikte bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Meral, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana ve konuğuna bırakın.
2: Evet, zaman zaman aslında bilmediğimiz firmalardan ya da rızamızın olmadığı şekilde bizlere mesajlar atılabiliyor. Özellikle pazarlama ve reklam amaçlı atılan mesajlarda oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. İşte bununla alakalı bir yayınımız var. Özellikle de elbette ki bu rahatsız edici boyutta bizler neler yapabiliriz? Nasıl bir şikayet sistemimiz var? Hemen bunları konuşacağız. Yanında çok kıymetli bir konuğum var. Avukat İyaz Çimen bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz İyaz Bey.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Kişisel Verileri Koruma Kurumu bununla alakalı aslında yeni bir kararda açıklamıştı. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Böyle bir durumda karşılaştığımızda bizler neler yapabiliriz vatandaş olarak?
3: Şimdi konuya şöyle bakmak lazım. Bir kimsenin kişisel verisini sizin işleyebilmeniz için onun açık rızasına ihtiyacınız var. Açık rızayı alabilmeniz için de onu öncelikle aydınlatmanız gerekiyor. Daha sonrasında kişi eğer isterse serbest iradesiyle size rıza verebilir. Tabii bu yazılı bir rıza olması ispat açısından önemlidir. Bu olmadığı takdirde veri sorumlusu dediğimiz, yani bu dataları toplayan kişiler herhangi bir şekilde kişilerin verilerini kullanarak onlara ulaşamazlar, kaydedip aktaramazlar, bunları saklayamazlar. Bu söz konusu olduğunda vatandaşımızın 3 tane başvuru hakkı doğuyor. Bunlardan bir tanesi cezai başvuru. Şikayet halinde hukuka aykırı veri işlemeden dolayı bir soruşturma başlatılıyor ve daha sonrasında 4 sene hapis cezasıyla cezalandırılabilecek bir dava açılıyor. Aynı zamanda bu durum idari para cezasını gerektiren bir ihlal olduğu için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na yapılacak başvuru neticesinde 2026 yılı itibariyle 79 bin lirayla 31 milyon TL arasında bir para cezasına hükmedilebiliyor. Nitekim haber Verimize konu olayda Kayseri'de bir meslektaşımın yapmış olduğu şikayet neticesinde 1 milyon TL idari para cezasına hükmedilmiş durumda. Üçüncü olarak da vatandaş bundan dolayı maddi manevi bir zarar görüyorsa eğer, bununla ilgili de normal bir hukuk davası, alacak davası açabiliyor. Dolayısıyla siz bir veri ihlali gerçekleştirdiğinizde 3 tane süreçte karşı karşıya kalma riskiniz bulunuyor.
2: Son olarak şunu sormak istiyorum. E-Devlet'ten bu mesajları önleyecek bir sistem var mı? Ya da biz biz bunu önleyebiliyor muyuz o şekilde?
3: E-Devlet'teki sistem ileti yönetim sistemi aslında baktığınızda. Veri sorumluları herhangi bir veriyle ilgili ticari elektronik ileti göndermek istiyorsa Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulmuş olan ileti yönetim sistemine kayıt olmak zorunda. Siz bu kaydı yaptığınızda sizin veriniz oraya işlendiği zaman E-Devletinize bunun iznini verip veya geri almaya yönelik bir sekme açılıyor. Tabii zaten bunu yapabilmeniz için verinin de veri kayıt sistemine hukuka uygun bir şekilde giriş yapmış olması lazım. Yani açık rızanın alınması gerekiyor. Zaten bu rıza yoksa verinin girişi hukuka aykırı oluyor. Dolayısıyla böyle bir sisteme kayıt olduğunda da kişi şikayetçi olabiliyor.
2: Çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Avukat Yas Çimen bizlerle birlikteydi. Konuya ilişkin detayları aktardık diyelim ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım.
1: İstanbul'da 2018'de kullanılmaya başlanan 3 harfli plaka sisteminde sona yaklaşılıyor. Plakalar 4 harfli olacak. Peki plaka değişikliği nasıl yapılıyor? Ekip arkadaşımız Erşan Karaca konuyla değerlendirecek. Sözü Erşan'a ve konuğuna bırakalım.
4: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Haktan Uysal. Şüphesiz ki İstanbul'da araç kullanan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı işte bu haberde. Artık bildiğimiz üzere İstanbul'daki 6.3 milyonluk taşıt trafiği sebebiyle plakalarda yetersiz kalıyor ve artık 4 haneli plakalara geçirecek. Bu konu hakkında çok güzel bir yayın hazırladık sizler, siz değerli izleyicilerimiz için. Aynı zamanda önemli sorularımız ve önemli detaylar var. Trafik uzmanı Ahmet Burak Tan'la birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum ben de.
4: Çok teşekkür ederiz efendim. İlk önce efendim isterseniz sistem nasıl işleyecek, bunun hakkında başlayalım.
5: İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınıyla başlıyor aslında. Eski plakalarımızda biliyorsunuz 2 harf 4 rakam vardı. 2018 yılında aynı bugünkü gibi ne yazık ki bir sıkışıklık tespit edildi ve 3 harf 3 rakama geçildi. Yalnız bu tabii ki üretim sırasında bu plakaların daha uzun süreceği zannedilirken günümüzde ne yazık ki plakalar artık yetmez duruma geldi. Şu anda yeni plaka olarak işte yine 3 harf ama 4 rakama geçilme durumu söz konusu. Bu yaptığımız operasyonla her harf için 10 kat artış bekleniyor. Ama bizim bu üretme açısından bir sıkıntımız yok da ülkenin durumu biraz kötüye gidiyor. Türkiye'de şu anda veriler 34 milyon civarında bir araç olduğunu söylüyor. TÜİK verileri de 2026 Şubat ayında İstanbul'da 6 milyon araç olduğunu, hatta 6 milyonu geçtiği gösteriyor. Şöyle bir dağılımı var. Otomobilin 4 milyon, kamyonet 1, motosiklet deyip geçmeyin, onlar da 1 milyona ulaştılar. Kamyon, otobüs biraz daha az. Bu da ne yapacağız? İşte Türkiye bu konuda büyük şehirlerde böyle bir sıkıntı var. Üretmek problem değil ama trafiği yönetmek çok zor. Eminim siz de buraya gelirken saatler öncesinde bir plan yaptınız değil mi?
4: Evet tabii, mutlaka. Çünkü şöyle, İstanbul'daki aslında bir yandan da araç yoğunluğunun yanında trafik de artıyor. Çok. Otomatik olarak. Evet. Şimdi yeni sistemle birlikte sizin de belirtmiş olduğunuz gibi şu anda İstanbul'da hesaplanan 2026 verilerine göre 6.3 milyon araç var ve bu da tabii mecburen, zorunlu olarak tabii 4 harflere yavaş yavaş geçecek. Peki bu sistem şu anda masada konuşuluyor. Evet. Ne zaman geçirecek ve aynı zamanda bunun bir ücreti var mı?
5: Plaka ücreti olarak şunu söyleyebiliriz. Arabamızı satın aldığımızda bu sıfır da olabilir ya da ikinci el olabilir. Noterde biliyorsunuz bize soruluyor, yani plaka değişikliği var mı? Siz evet veya hayır diyorsunuz. Noter bunun için herhangi bir ücret talep etmiyor ama siz değişim söz konusunu ortaya koyarsanız size bir belge ile birlikte, biliyorsunuz Türkiye Şoförler Otomobiller Derneği'ne gidiyor ve talep ettiğiniz plakayı orada 850 lira karşılığında alabilirsiniz.
4: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz trafik uzmanı Ahmet Buraktan'ın da söylemiş olduğu gibi şu anda 2026 verilerine göre İstanbul'da plakalı araç 6.3 milyon seviyesine ulaşmış seviyede. Şu anda masadaki en önemli başlık ise artık 4 haneli rakamlara geçilmesi. Bizler de sürecin takipçisi olacağız ve sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: 15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. O gece kimi meydanlara koştu, kimi görev yerinde son nefesine kadar hain darbecilere karşı direniş gösterdi. O kahramanlardan biri de Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'ti. Şimdi onun kahramanlık hikayesini ekranlarınıza getiriyoruz, noktayı koyuyoruz.

0: gün akşamına arkadaşlar aradı eşimi. Biz de o gün yorgunduk. Ertesi gün demiş işte şeyler gelecek, misafir gelecekti. Özel harekatta bombalama varmış dedi. Bir telefonu elim aldım ki Cennet aramış dedim. Ben hemen aradım. Yok, ondan sonra zaten kapandı telefon. Biz dedim zaten herkes, ben aradım onu. İki dakika sonra sana döneceğim anne, toplantıdayım, toplantıya giriyoruz dedi. Biraz özel harekatta dedi şey var, sorun var dedi, kapat. Zaten iki dakika sonra bomba gelmiş. O anda bomba düşmüş tepelerine. Sonra telefon hep kapalı. Telefon hep kapalı. Sabah oldu, nişanlısı aradı. Dedi ki Cennet akşamdan beri arıyoruz. Yok. Ne şehitlerin arasında var, ne yaralıların arasında var. Hur teyze siz olmazsanız dedi. Hani hiçbir yere bakamıyorum ben. Annesi babası olması lazım diyorlardı. Biz de demiş hani Cennet'e ben şey düşünmedim, böyle bir şehitlik falan gelir, bir şey olur. Onlar hani demiş görev başında çatışıyorlar diye düşündüm. Sabah da artık hadi kalk gidelim de bir bakalım dedim. Buradan yola çıktık, 2 kilometre sonra İçişleri Bakanlığı'ndan eşimin arkadaşı aradı. Abi dedi, arabayı kenara çek de sana bir şey diyeceğim dedi. Şehit mi oldu dedik. Evet dedi.
1: Temmuz gecesi bir millet tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Kim evinden çıkıp meydanlara koştu, kimi görev yerinde son nefesine kadar direndi. O kahramanlardan biri de komiser yardımcısı Cennet Yiğit'ti. Henüz 23 yaşındaydı. Cennet Yiğit'in vatan sevgisi ömründen çok daha büyüktü.
2: Cennet öyle bir çocuktu ki, hani bir söz var ya, 10 parmağında 10 marifet var diye. Cennet öyle bir çocuktu. Cennet inan bebekliğinden şehadetine kadar bizi hiç üzmedi. Bak Allah şahidimdir, hiç üzmedi. Hiç üzülmedik. Biz Cennet'ten hiç incinmedik. Şehitlik ona çok yakıştı. Çok istedi. Rabbim de ona nasip etti. Cennet peygambere komşu olacak kadar iyi bir çocuktu.
3: Özel harekatta görevliydi komiser yardımcısı Cennet. Aşıktı mesleğine. Doğu ve Güneydoğu'ya arkasına bile bakmadan gitti. Şehadet şerbetini içeceği zamanı bekliyordu adeta.
2: Vatanını o kadar çok seviyordu ki, hatta Sur Hendek operasyonlarında, tabii biz görmedik, arkadaşlar anlatıyor. Biz onların yalancısıyız. Onlar anlatıyor yani Cennet'i. Amca o kadar cesaretliydi ki, ya gözü kapatır giderdi, gözünü kapatır silahın üstüne yürürdü. Yani Cennet o kadar istediği şehitliği Rabbim de nasip etti.
3: Huriye Yiğit kızıyla gurur duyuyor. Nasıl duymasın? O bir şehit annesi. Vatan her şeyden önemli diyor kızını anlatırken.
0: Geçti, bir de bize sorun. Her gün, her gün, her gün Cennet. Bir şey olsa Cennet. Bahçeye geçiyorum, işte bahçemizi görüyorsun. Bahçede her gün derim, Cennet burası bu kadar güzelse senin bahçen ne kadar güzel acaba? Cennet bahçesi ne kadar güzel acaba? Çünkü derdi ki giderken anne, 20 gün sonra nişanım var, bahçeyi güzelleştirin. Biz de onun için hep bahçesine bakıyoruz, bahçeyi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kendi buralarda, eminim buralarda, ama hani biz onu göremiyoruz. Biz onu göremiyoruz.
3: Kahraman kadınlarımız arasında yer aldı Cennet. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından resim öğretmeniydi aslında. Ama o kadar çok istiyordu ki polis olmayı, özellikle seçmişti özel harekatı.
2: İstihbarattan istediler, gitmedi. Kriminal daire başkanlığından istediler, gitmedi. Çünkü o 13 kızımız özel harekatı kafaya koymuşlar. Özel harekata geçtiler. Hatta şöyle bir anımız var. O gün herkes tabii yerlerine gitti. Bizimkiler gitmedi. Gece saat 11 oldu. Biz de Ankara'dayız, bekliyoruz. En son saat 11'de aradı. Baba dedi, bizim yerimiz belli oldu dedi. Nene kızım, geliyor mu o zaman dedim. Yok, gelme dedi. Biz dedi buradan özel harekat daire başkanlığına geçtik dedi. Özel harekat kursu alacağız dedi. Tabii benim de Alanya Emniyeti'nin falan

0: bütün işlerini ben yapardım. Emniyet mensubu çok dostum vardı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü yapmış falan da arkadaşım vardı. Özel Harekat'ın ne kadar zor bir birim olduğunu biliyorum. Hele hele bayan için iki katı zor. Tabii dedim ki kızım, Özel Harekat nereden çıktı? Bak bu çok zor bir birim falan dediysek de yok. Yani çok konuştum, ikna edemedim. En son bana dedi ki, babacığım dedi, efendim kızım dedim, benim şehit olmamı istemiyor musun dedi. Bakın ta o ilk gün, bak Allah şahit, annesi de şahit, bir kelime konuşamadım. Annesine verdim telefonu, annesine de aynen şu cevabı verdi. Anneciğim, bizler şehit olacağız, siz yataklarınızda rahat uyuyacaksınız dedi.
1: Kelimeler boğazda düğümlenirken bir şehit annesinin ağzından dökülen dua şimdi cennet.
2: Kızıma şehitlik de güzel yakıştı dedim. Tabii ki üzülüyorsun, tabii ki ağlıyorsun. Bir daha göremeyeceksin çünkü. Göremiyorsun çünkü. Ama hiç isyan etmedim, hamdolsun. İsyan etmedim, hamdolsun. Vatan sağ olsun. Çünkü vatansız yaşanmaz. İmkanı yok, yaşanmaz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam iyi de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
0: Ajet. Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Türkiye.

A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 14 Temmuz Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'le birlikte 17 kişi daha gözaltına alındı. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcı.

Altıncıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 25 şüpheli gözaltında. Yağmur Aksu Kahramanmaraş'tan canlı yayında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara değindi. Parti içinde paralel yapı olmaz dedi. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme netleşti. 15-18 yaş arasındakilere müebbet hapis cezası verilebilecek. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmeler ABD'nin koordinasyonunda Roma'da yapılacak. Dündar Keşaplı, İtalya'dan canlı yayında. Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem başlıyor. Araçları artık sahibi dışındaki kişiler de kullanabilecek. Fatih Yılmaz, Almanya'dan canlı yayında ve Ajans başlıyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye için Katar'a gitti. Ayrıntılar Katar Lusail Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Masar Şahin'de. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Şahin. Biraz Erdoğan'ın Katar ziyaretiyle ilgili vurgulardan söz eder misiniz bize?
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Can Bey. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Katar'a her gelişinde, gelmeden önce, geldiği esnada ve geldikten sonra Katar medyasında önemli bir imaj bırakıp gidiyor. Şu anda Cumhurbaşkanı her ne kadar da bir taziye ziyareti için Doha'ya ziyaret düzenlese de tabii burada ikili görüşmelerin olması da beklenebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti belirttiğim gibi burada medyada yakından takip ediliyor. Ve şimdi bugünlerde yapılacak olması bence oldukça anlam kazanıyor. Çünkü geçtiğimiz gün Katar emirinin babasının vefat ettiği sabah İran yine Katar'ı vurmuştu. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önce vurulmuş Katar'a yapacağı bu ziyaret aynı zamanda bir destek anlamına da geliyor ve Körfez'de Katar'ı diğer Körfez ülkelerinden ayrı tuttuğunun ve İran'ın da ayrı tutması gerektiğinin bence İran tarafına verilecek bir mesajı olarak da görülebilir. Bu kadar tansiyonun yükseldiği bölgede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti önemli bir anlam kazanıyor. Tabii vefat eden baba emir de 95-2013 yıllar arasında Katar'da emirlik görevini yürüttü ve bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 10 senelik başbakanlığı dönemine de tekabül ediyor. Yani o dönemde zaten yakın ilişkiler başlamış ve Katar emiri Temim bin Hamad El Sani döneminde bu stratejik ortaklığa ve daha sonra Katar'da Türk askeri üssünün kurulması ve askeri müttefiklik, diplomasi alanında ortak söylem ve eğitim, kültür, işbirliğine yönelen bir süreç aslında oldu. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti şu anda yoğun bir şekilde Katar medyası tarafından da takip ediliyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Katar Lusail Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Masar Şahin bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'le birlikte 17 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 40 oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural gelişmeleri aktaracak.
2: Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma detaylanarak ve daha da derinleşerek devam ediyor. Öyle ki ilk dalga operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23. İkinci dalga operasyonlardaysa yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükselmiş bulunmakta ve toplam gözaltı sayısının 40 olduğunu belirtelim ve ifade işlemlerinin de başlamış olduğunun altını çizelim. Bu ifade işlemlerinin sonuncusu olarak Haluk Levent'in ifade vermesi bekliyoruz. Peki Haluk Levent'e bu noktada ne sorular sorulacak? Hemen bu konuya bakalım. Haluk Levent'e özellikle Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların çeşitli kişilere aktarılması ve aktarılmasının ardından da yine farklı bahis siteleri aracılığıyla yine yasal bahis sitelerinde bahis oynanması üzerine ve

0: yine paranın usulüne uygun olmayacak şekilde kullanılması üzerine sorular sorulacak. Öyle ki yine şu an Ahbap Derneği'nde çok ciddi bir para akışı olduğuna ve bu özellikle 6 Şubat depremlerinde 7 milyarlık bir bağışın olduğuna ve bu bağış sürecinin de devamında ne kadarının deprem bölgesine harcandığı ve bu paraların ne kadarının yine çeşitli noktalara ve kişilere aktarıldığı bu noktada Haluk Levent'e sorulacak. Öyle ki Haluk Levent'in asistanı da yine şu an konuya dair kendisinin de gözaltında olduğunu hatırlatalım. Kendisine sorulacak sorularsa özellikle Haluk Levent'te olan mesajlaşmaları ve beraberinde ise yine kendisine Haluk Levent tarafından aktarılan başka hesaplar üzerinden aktarılan 120 milyonluk bir paradan bahsediyoruz. Ve bu paranın hangi sebeple aktarıldığı aynı zamanda yine Yeliz Kaya yani Haluk Levent'in asistanı üzerinden çok sayıda farklı kişiye aktarılan paralar var. Bu paraların tam olarak sebebi öğrenilecek ve MASAK raporları da bu noktada olayı aydınlatmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bunun da altını çizelim. Bir yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de açıklaması vardı. Akın Gürlek Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı için gözaltına alındığının altını çizdi ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın da derinleşerek devam edeceğini de belirtti bir kez daha. Bu da aslında oldukça önemli. Biz buradan bu noktada özellikle soruşturmanın daha da derinleşeceğini ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların tam olarak nerelere ve hangi dönemler içerisinde nasıl harcandığı yönünde bilgileri daha net öğreneceğiz anlamına geliyor. Burada ikinci dalga operasyonda özellikle çok önemli bir bilgi var. O da şu: ilk dalga operasyon Haluk Levent ve çevresinde ilerlemişti. İkinci dalga operasyonda ise Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacir üzerinden ilerleyen bir süreç olduğunu görebiliyoruz. Bu süreç içerisinde gözaltına alınan 17 kişiden 3'ünün halihazırda başka suçlardan tutuklu olduğunu da hatırlatalım. Berkan Tacir'inde özellikle Yeliz Kaya'nın kendisine göndermiş olduğu 120 milyonu aşkın bir para olduğunu ve bu paranın da Şile Belediyesi operasyonunda yürütülen o operasyonda çeşitli ihalelerde kullanıldığını ve usulsüz şekilde kullanıldığını da ve bu sebeple de paranın usulsüz şekilde gelen bağışın usulsüz şekilde üçüncü bir noktaya ulaştırılması hususunda bir araştırma yapıldığının da altını çizelim ki bu da oldukça önemli. Bu aslında bize Ahbap Derneği soruşturmasıyla alakalı daha da önemli bilgilere kapı aralıyor. Öyle ki Ahbap Derneği'nde şu an için soruşturulan en önemli konu derneğe gelen deprem zamanında özellikle yoğunlaşan bu bağış akışının nerelere doğru ilerlediğiydi. Bir yandan da tabii ki Haluk Levent hakkında ve Ahbap Derneği ile alakalı çeşitli farklı şikayetler ve iddialar vardı. Bu iddialardan birisi de Mehmet Başaran'a ait. Mehmet Başaran da kendisinin, hatırlayacaksınız, kızı vefat etmişti. Haluk Levent'in de kendi kızını referans göstererek, kendi kızının hassasiyetini referans göstererek Mehmet Başaran'a ait 60 milyon dolarlık bir mülkü alıp kız yurduna çevireceğini belirtmesi, bunun üzerine böyle bir işlemin yapılmaması üzerine de şikayet olduğu da belirtilenler arasında. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Bizler takipçisiyiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara değindi. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gitmesin. Gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz dedi. Bugün de Kılıçdaroğlu MYK'da, Özgür Özel de meclis grubunda konuşacak. Ayrıntıları haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktaracak.
2: Can, o kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgisi çift başlık konusu. Buna asla izin vermem diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten bu doğrultuda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanı olarak tanımayan il başkanları görevden alınıyor. Bazıları ise ihraç ediliyor. Buna asla geçit vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarının da zaten bu yönde bir kararlı duruşları var. Bunu da ifade edelim. Diğer yandan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrılık söz konusu olacak. Özgür Özel yol arkadaşlarıyla birlikte yeni partiyle yollarına devam edecekler. Ama öncesinde hukuki süreçleri bekleyecekler. Yani olağanüstü kurultay için örneğin önceki hafta toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Ancak tedbir kararı gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayı toplayamayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine de Özgür Özel ve kurmayları bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacaklar ve çağrı heyeti talep edilecek olağanüstü kurultay için. Peki olağanüstü kurultay toplanabilir mi? Hukuk

0: Ki gerçekler ortada diyor Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Tedbir kararı ortadayken Sulh Hukuk Mahkemesi'nden de bu yönde bir karar çıkması çok ihtimal dahilinde değil, hatta imkansız yorumları yapılıyor. Ve ne olacak bundan sonra? Bundan sonra Özgür Özel zaten bir parti hazırlıkları mutfakta devam ediyor. Geri planda hazırlıklar devam ediyor. En geç Ağustos ayında Özgür Özel yeni partiyle yoluna devam edecek. Bununla birlikte Özgür Özel olağanüstü kurultay için talebini ve çağrısını yinelerken Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılıklar olmasın, kopuşlar yaşanmasın, hatta Özgür Özel de partide kalsın diyor. Peki nasıl bir süreç olacak? Olağan kurultay sürecini başlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Eylül ayında, artık Eylül ayının ortalarında takvim açıklanacak. Mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ve daha sonra Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra büyük kurultay toplanacak. Eğer genel merkez şöyle diyor, eğer Özgür Özel ve arkadaşları kendilerine güveniyorlarsa, madem ki örgüt arkalarında, halk desteği arkalarında, o zaman gelin olağan kurultayda yarışalım diyorlar. Ancak Özgür Özel cephesi bu yaklaşımı samimi bulmuyor ve nihayetinde şöyle bir gerçek ortadaki: Kemal Kılıçdaroğlu varken, genel başkan olarak bulunuyorken, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onunla birlikte hareket eden isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması artık imkansız görünüyor. Dediğimiz gibi Ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nden, içinden bir parti daha çıkacak. Özgür Özel yol arkadaşlarıyla yeni bir yol çizecek ve yeni partiyle seçimlere girecekler. Böyle bir plan var. Biz de takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın daha da genişleyebileceğini dile getiren Bakan Gürlek, Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimi olduğu için gözaltına alındığını söyledi.
2: Ahbap soruşturmasında MASAK raporları mercek altında. Soruşturmanın daha da genişlemesi bekleniyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürlek'in gündeminde Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma vardı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu ve kaçma girişimi olduğu için pazar günü gözaltına alındığını dile getiren Bakan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptı. Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Bakan Gürlek ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya da değindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerinde olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, şüpheliler arasında FETÖ iltisaklı kişilerin olduğuna dikkat çekti.
1: ...25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu helikopterin düştüğü bölgede bizi bekliyor.
3: Can Okunar, takvimler Türkiye'nin hafızasına kazınan o günü 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, tabii özellikle 29 Mart 2009 yerel seçimlerine 4 gün kala mitinglerine devam etti. Kahramanmaraş'ta miting yaptıktan sonra Yozgat Yerköy ilçesine hareket edecekti. Fakat o anda bir suikast gerçekleşti. Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi Karayakup Yaylası'na helikopter düştü. Şu anda arkamda bulunan o Türk bayrağının olduğu yere helikopter düşmüş oldu. Görgü tanıkları yanımda. Tabii haber olarak o görgü tanıklarının o anda neler yaşadığını ekranlara getireceğiz. Bir yanda Ekrem Bozoğlan var, Kızılöz Mahalle Muhtarı. Bir yandan da Mehmet Kaya var, mahalle sakini. O gün neler yaşandı bu noktada?
4: O gün saat 3.25

0: Keşke helikopterin düştüğü haberi geldi bana. Biz o gün için Göksun'daydık. 3 araba toplandık. Saat 6'da Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Saat 6'ydı. 6-6.30 arası bu Karayap yaylasına düştü. Yüksek Dağ diye biz buraya odaklandık. O zaman asker falan yoktu köyde. Mezarlığa geldik. Bir açıklama geldi televizyondan, dediler. İşte Yazıcıoğlu yaralı, hastaneye döndü. Bulundu dediler. Biz o anda ekibiyle geri Göksun'a döndük. Hastaneye vardık. Yazıcıoğlu yoktu orada. Tekrar Tülüce Dağı'nda dediler. Çardak Tülüce Dağı var. Oraya odaklandık. Orada da yok. Saat 10'da köye çıktık geri. Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Saat 10'da gece. Geldik, her tarafı asker sarmış. Köylü diyor ki karşı dağa düştü. Helikopter gördük diyor. O günkü Adana Alay Bölge Komutanı, Jandarma Bölge Komutanı, Kahramanmaraş Alay Komutanı da bunların koordinatı altında yürüyen arama taramaları müsaade etmediler.
1: Yani dağa, sizin mahalle sakinleri olarak, gönüllü olarak arabalarına katılmalarınıza izin vermediler.
0: İzin vermediler bize. Kesinlikle izin vermediler. Tüm bilgileri onların elindeydi. Köylüyü yanlış yönlendirdiler bizi. Yanlış yerlere yönlendirdiler.
1: Peki siz burada hangi noktada hangi noktaya gittiniz? Şimdi İbrahim Türkmen ekranları getiriyor. Helikopterin düştüğü nokta işte tam da burası. Türk bayrağının olduğu yer. Çalının hemen önüne düştü.
0: Evet, tam önüne düştü burası. Düştüğü yer bura, nokta
1: siz
0: bura.
1: Siz hangi noktada arama yaptınız burada? Hangi noktaya gittiniz?
0: Biz karşıdan o zivriye çıktık gece, askerden izinsiz. Asker hiç müsaade etmiyor.
1: Müsaade etmek için siz de kendi...
0: Biz kendi ekibimiz 21 kişi geldik. Şu zivriye dağa çıktık. Buraya geliyorduk. Oraya çıktık. Oradan geri bir haber geldi ki kesinlikle dağda gezme. Helikopter orada değil. Tülücü'ye düşmüş. Dediler biz burada arama tarama geri bıraktık. İndik aşağı.
1: Tülücü de şu karşı taraf oluyor değil mi?
0: Tülücü de şu karşı dağ.
1: İbrahim Türkmen'in gösterdiği yer, işte Çardak Dağı denilen o Tülücü'ye gönderdiler.
0: Evet, oraya yönlendirdiler askeriye. Tekrar oraya da odaklandı. Yok. Yani kasıtlı olarak helikopterin düştüğü yer onlar nokta hedef olarak biliyordu. Ama köylü sakinlerine vermediler. Müsaade etmediler. Rahmetlik Yazıcıoğlu 8,5 saat yaşamış. Helikopter düştükten sonra İsmail Güneş 12 saat yaşadı. Direkt ben onların ölmesini terk edildi. Bulundurmamak için askeriye de. %1000 alay komutanlarından bölge komutanının suçu burada.
1: Şimdi şimdi şuna da değinmek istiyorum. Şu anda Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte helikopterin düştüğü nokta burası. Bir de 500 metre ileride İsmail Güneş'in...
0: İsmail Güneş'in cenazesi şu ardıcın orada bulundu. 500 metre aşağıda. Yazıcıoğlu da şu çalın dibinde bulundu. 15-20 metrede orada bulundu. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu yer Mevkura.
1: İşte Türkiye günlerce umutla haber bekledi. Ama o gün sadece bir helikopter düşmedi. 17 yıldır cevap aranan sorularda o dağda kaldı. Akın Gürlek de açıklama yaptı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ve firari şüphelerinde yakalanana dair çalışmalar devam ediyor. Görgü tanıkları A Haber'de aktardı. Ve bizler de soruşturmanın gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Değerli sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme netleşti. 15-18 yaş arasındakilere müebbet hapis cezası verilebilecek. Suça sürüklenen çocuklar adli süreçteki çocuk olarak adlandırılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktaracak.
3: Canopınar, AK Parti 18 maddelik teklifi meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da müebbet hapis cezası verilebilecek. Ayrıca 12 ile 15 yaş arasındaki çocukların ceza indirimi daha az olacak. Şöyle ki detaylara inecek olursak 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar üst sınır söz konusu. Bu 15 yıl 18 yıla çıkartılıyor bu teklifle. Ayrıca müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar şu anda mevcut hapis cezası verilebiliyor. Bu 10 yıldan 12 yıla kadar şeklinde yükseltiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Yani cezalandırılmıyorlar bu anlamda. Ancak teklifle yine mükerrer suç getiriliyor. Bu teklifle bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilebilecek yine teklife göre. Çocuklara bıçak satışı yasaklanacak. Silahını çocuğun ulaşabileceği

0: şekilde bırakanlara hapis cezası getirilecek. Suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerini adli süreçteki çocuk ifadesi alacak. Mahkemenin hakkında verdiği koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına uymayan anne, baba, vasi ve veya bakımdan sorumlu kişiler de yine ceza alabilecek. Yani ailelere de ceza getirilmesi söz konusu bu teklife göre. Kanun teklifiyle çocuk hükümlüler belirli istisnalar dışında cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacak. İyi halde olanlar daha sonra çocuk eğitim evlerine alınabilecek. Bazı ağır suçlarda koşullu salıverilme süreleri de yine uzatılacak bu teklife göre. Bu teklifin meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor diyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: Millet 15 Temmuz'da destan yazarak FETÖ'cü darbecilere ülkeyi teslim etmedi. Bazıları bu uğurda canını feda etti, bazıları ise gazi oldu. Onlardan biri de Vahide Şefkatlioğlu'ydu. Eşi şehit olurken kendisi de bir bacağını kaybetti. Gazi Şefkatlioğlu şehit eşini ve kahramanlık hikayesini anlattı.

kardeşim bana dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim dışarı çıkacağım yani dedim. Ülkeye gidiyor elden. Sonra eşim bana sen dur dedi. Ben oğlanla çıkarım dedi. Yok dedim ben de geleceğim dedim. Vatan elden gidiyor. Tabii bir yandan ağlıyorum bir yandan dua ediyorum. Dört yola doğru gittik. Ondan sonra bir yarım saat falan yürüdük. Dediler ki bu tarafta değil Emniyet Müdürlüğü'nün tarafına geçeceğiz dediler. Orada herkes toplanıyor çünkü oraya saldırı düzenleyeceklermiş. Tamam dedik o zaman o tarafa doğru yürümeye başladık. Yani aradan bir beş dakika falan geçti geçmedi. Gerçekten Allah'ım her yer akın akın böyle ellerinde Türk bayrağı. Gençleri görünce dedim Allah'ım tamam Allah'ın izniyle bu ülke yıkılmayacak. Bu ülkeyi seven, devletini seven çok gençlerimiz var.

Hakikaten sonra 15-20 dakika falan bir yürüdük böyle. Yani bir yola baktığımda hani araba gelecek, tank gelecek bir yol değil. İnsanlar çok ve ellerinde bayrak, sadece Allah diyorlardı. Başka da hiçbir şey demiyorlardı insanlar. Bir baktık ki ateş edilmeye başladı. Tankın önündekine ne diyorlar bilmiyorum da. Paletinden ateş edilmeye başladı. Tabii insanlar telaş ettiler. Herkes bir yerlere koşmaya başladı. Eşim de dedi ki atlayalım şu bariyerlerin üstünden. Tabii ben eşime dedim sen atla. Eşim benden daha zayıftı. Ben alttan geçeceğim. Eşim tam ayağını bariyerlerin üstüne koydu. Ben alta elimi koydum. Tank üstümüzden geçti tabii. O anda gözüm kapandı ama yani herkesin sesini duyuyorum yani işte. Sadece Allah dedim, gerisini bir çocuğun işte ablayı kurtaralım, ablayı kurtaralım dediler. Sonra işte birileri ambulans gelsin, çocuk yok dedi, ambulans gelirse ablanın bacağı sallanıyor dedi, kan kaybından ölebilir. Sonra beni bir arabaya koydular, işte çocuk kaldırdı, ayağımın sallandığını hissediyorum ama o gece hani hiç acı hissetmedim, onu fark ettim. Gerçekten Allah öyle bir iman gücü veriyor ki insana, o acıyı falan hiç hissetmedim. Sonra beni hastaneye götürdüklerini hatırlıyorum oraya kadar. Tank bizden önce 20 tane arabayı ezmişti ve benim kardeşim onun içinden yaralıları çıkarmıştı. İşte beni hastaneye götürdüler oradan. Bacağımın kesileceğini söylediler bana. Sonra ben de dedim hani kesilecekse Allah'tan gelen, baştan göz üstüne. Sağ elim de parçalanmıştı. 6 ay falan kullanamadım hiç. O anda tek üzüldüğüm, yani bacağıma üzülmedim yani. Ama elime çok üzülmüştüm çünkü elimi 6 ay kullanamadım. Hiçbir şey tutamıyordum yani. Yemek falan yiyemiyordum, bana yediriyorlardı. Çok zor günler geçirdik. Ben işte yaralı olarak kurtulurken eşim orada tankların paletlerinin altında paramparça olmuştu. Ben onu bir yıldan, 1,5 yıldan sonra gördüm. Bana göstermediler. Gördüğüm gün çok sinir krizleri geçirdim. Çünkü kimse görmemi istememişti o şeyi. Çünkü bana öyle anlatmamışlardı eşimin o şekilde olduğunu. Bütün sorunlarla şu anda ben ilgileniyorum gerçekten. İşte her ne olursa olsun uğraşıyorum. Çok zor gerçekten eşimin olmaması. Çünkü onunla hep her şeyi biz yapıyorduk beraber. Hiçbir şey ayrı yapmıyorduk. Ne olursa olsun biz bir

0: bakkala bile gitsek eşimle beraber gidiyorduk. Markete bile gitsek eşimle beraber gidiyorduk. Şu anda tek başımayım. Çok ağır bir yük. Ha, mükafatı çok büyük ama yük de çok ağır. Şerefini taşıyorum. Çok büyük onur duyuyorum. Bana pişmansın dediklerinde pişman olduğumu, zaten pişman olsaydım hiç çıkmazdım. Elhamdülillah bu vatan için bir kere değildi. Kanımın son damlasına kadar bunu her zaman söyledim. İlk günde söyledim. Kanımın son damlasına kadar yine savaşırım. Çünkü bu vatanımızdan başka bir yerimiz yok bizim. Vatanımız bizim namusumuz, bayrağımız, her şeyimiz bizim yani. Başka gidecek yerimiz yok bizim.
1: ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü ele geçireceğiz dedi. Trump'ın bu açıklamasına İran'ın yanıtı acaba ne oldu? Hürmüz'deki gerilim nasıl çözülecek? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan karşımızda.
2: Evet Can Okanar, sizin de belirttiğiniz üzere dün ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Hürmüz'ü ele geçireceklerini ve buna karşılık da verecekleri hizmet karşılığında da para alacaklarını ve bu para miktarında %20 olarak ifade etti ve ayrıca İran'a karşı deniz ablukasını da yeniden uygulayacaklarını ifade etti. Deniz ablukasının bu akşam saatiyle Türkiye saatiyle 23 itibariyle İran'a karşı uygulanması öngörülmektedir. Öyle ki İran limanlarını geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ordusu herhangi bir geminin girişine çıkışına izin vermeyecektir yönünde gelen açıklamalar söz konusu. İran Trump'a nasıl bir yanıt verdi? İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı deyim yerindeyse ABD'nin Donald Trump'ın bu ifadelerini tırnak içinde tiye aldı. Evet haklısın, bu bölgeden geçerek gemilere verilecek hizmet karşılığında beden alması gerekiyor. Ancak biz insaflı davranacağız ve %20 almayacağız yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Esasında İran'la ABD arasındaki Hürmüz'deki o fırtınanın ve ihtilafların esas işte çıkma sebebinin de bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. İran buranın kendi kontrolünde kalmasını ve geçecek gemilerden de hizmet bedeli alınması gerektiğini ifade ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıkmaktadır ve Hürmüz'de yaşanan gerilimin de başlı sebebinin bu mesele olduğunu Can Okanar ifade edebiliriz. 3 gecedir peş peşe söz konusu bölgede Hürmüz ve etrafında çatışmalar yaşanmaktadır. Bu gece saatlerinde de yine çatışmalar yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece yarısından başlamak üzere sabah 5'e kadar 5 saat boyunca İran'ın güneyini bombaladıklarını bildirdi ve buradaki esas amaçlarının da İran'ın gemileri vurma kapasitesini zayıflatmak olduğunu ifade etti. Tabii bu da zayıflatmaktan bahsediliyor. Yani tamamıyla yok etmekten bahsedilmiyor. Öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu bölgedeki gücünü de bir şekilde kabul etmiş durumda ve İran buna karşılık olarak da başta Bahreyn ve Ürdün olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine yönelik saldırılar yaptı ve aynı zamanda iki petrol tankerine yönelik de saldırıları söz konusu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri o iki tankerin kendilerine ait olduğunu, gemilerde ciddi hasar oluştuğunu, bir kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Birkaç dakika, birkaç saat önce daha doğrusu İngiltere merkezli bir kurumdan gelen açıklamaya göre Umman yakınlarında bir başka gemiye yönelik, bir petrol tankerine yönelik yine bir saldırının yapıldığı kaydedildi. Canım konu şu, son olarak şunu belirteyim ki İran medyası dakikalar önce tekrardan ülkenin güneyindeki bazı noktalara saldırılar yapıldığını ve patlama sesleri geldiğini duyurdu. Resmi olarak Bender Abbas ve bu şehre yönelik saldırı yapıldığı İranlı yetkililer tarafından kabul edildi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik operasyonlarının bittiğini ifade etmişti. O yüzden acaba dakikalar önce İran'a yapılan saldırılar kim tarafından yapıldı? Bu tartışılıyor. Bazı iddialara göre, altını çizerek söylüyorum, bazı iddialara göre esasında sadece Amerika Birleşik Devletleri de Arap ülkeleri de İran'ın yaptığı saldırılara misilleme olarak zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak İran'a yönelik saldırılar yapıyor diyor ve sözü başkent Tahran'dan stüdyomuza sözü bırakıyorum.
1: İşgalci İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz skandal bir açıklamayla Gazze'de uyguladıkları soykırımı savundu. Gazze'nin yerle bir olduğunu görünce iyi hissediyorum diyen Katz, bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucu dedi.
3: Gazze'yi bu şekilde yıkılmış görünce ne hissediyorsunuz?

0: iyi mi hissediyorum? İyi hissediyorum. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur.
1: Bu skandal açıklamaların sahibi binlerce masum sivilin katliamının sorumlularından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz. Katz, Gazze şeridinde üst düzey İsrail ordusu komutanlarıyla incelemelerde bulundu. Hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna konuşan soykırımcı bakan, Gazze'deki yıkımı öven ifadeleriyle uluslararası kamuoyunda tepki çekti.
2: Gazze'yi bu şekilde yıkılmış görünce ne hissediyorsunuz?
0: Ne mi hissediyorum? İyi hissediyorum. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur.
1: Katz, İsrail ordusunun Gazze'de geniş çaplı yıkımı bilinçli bir strateji kapsamında gerçekleştirdiğini savundu.
0: Tamamen yıkılmış mahalleler ve tanınmayacak şekilde değişen manzara, Gazze'nin ödediği ağır bedeli gözler önüne seriyor.
1: İsrail Savunma Bakanı, Gazze şeridinin kuzeyinde kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturmayı hedeflediklerini de açık şekilde dile getirdi. Katz ayrıca Filistin topraklarında daha önce olduğu gibi 3 yeni Nahal askeri yerleşim tesisi kurmayı planladıklarını belirterek bunun İsrail'in güvenliği açısından gerekli olduğunu öne sürdü. Katz'ın açıklamaları uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası kuruluş, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.
3: Avrupa aşırı sıcaklara teslim oldu. Fransa'da 37 ilde kırmızı alarm verildi. Sıcaklar nükleer santralleri de vurdu. Fransa'da 3 nükleer reaktör durduruldu. 8 reaktör düşük güçte çalışıyor.
1: Fransa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi. Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası Fransa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransız Meteoroloji Kurumu ülkenin 37 vilayetinde en yüksek seviye kırmızı alarm ilan ederken vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Aşırı sıcakların enerji altyapısını da vurduğu ülkede nehir sularının ısınması nedeniyle 3 nükleer reaktör geçici olarak devre dışı bırakıldı. Çevreyi korumaya yönelik düzenlemeler kapsamında 8 nükleer reaktör ise düşük güç modunda çalıştırılıyor. Fransız elektrik şirketi EDF, reaktörlerdeki üretim kısıtlamalarının soğutma amacıyla kullanılan nehir sularının sıcaklığının kritik eşiklere yaklaşması nedeniyle uygulandığını açıkladı. Yetkililer sıcak hava dalgasının sürmesi halinde ilave reaktörlerde de üretimin düşürülebileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların birçok bölgede 40 dereceye yaklaşacağını belirtirken, sağlık ekipleri özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için acil önlemler alınmasını istedi. Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
3: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir gece kulübünde yangın çıktı. İçeride yüzlerce kişi vardı. Tahliye sırasında yaşanan izdiham yüzünden işin boyutu faciaya dönüştü. 27 kişi alevlerin arasında can verdi.
4: Alevler içinde koşanlar, çığlık çığlığa yardım isteyenler. Bangkok'taki gece kulübüne gidenler kendilerini bir anda cam pazarının ortasında buldu. Eğlence mekanını önce alevler sardı, ardından da büyük bir patlama oldu. O anlarda içeride kaos vardı. Herkes kaçacak yer aradı. Tahliye esnasında çıkan izdiham itfaiye ekibinin vücut kameralarına yansıdı. Bu kaos tahliyeyi sekteye uğratınca da bilanço ağırlaştı. 27 kişi can verdi. Çok sayıda da yaralı var. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alabildi.

0: Soruşturma başlatan yetkililer facianın nedenini ve mekan işletmecilerinin ihmalinin olup olmadığını araştırıyor.
1: Sırada Dünya Raporu var.

0: Dağdan kayalar koptu, araçların üstüne düştü. Görüntüler Çin'den. Dağlık yolda ilerleyen araçlar heyelanın ortasında kaldı. Çok sayıda araca kaya parçaları çarptı. Heyelanda en az bir kişi yaralandı. Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı. Faciaya yol açtı. Otoyol alev topuna döndü. Kazanın adresi Meksika. Fren arızası meydana gelen kamyon kontrolden çıktı. O sırada yolun ilerisinde bir başka kaza sebebiyle trafik sıkışmıştı. Kamyon hızla araçların arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda araç alev aldı. Hayatını kaybedenler oldu. Görüntüler ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan. Her yıl milyonlarca doğa tutkununu ağırlayan ulusal park, ihmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazasına sahne oldu. Parkın simgelerinden olan dev bir bizon, cep telefonuyla yakın çekim yapmak isteyen yaşlı bir turiste saldırdı. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli kovalamacanın ardından turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırladı. 2 metreden fazla havaya savrulan turist ağır yaralanırken dehşet anları bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kasırgaya benzeyen nadir bir hava olayı gözlemlendi. Olağan dışı şekli ve dönme hareketleriyle bir kasırgayı andıran bu alçak ve dağınık bulut parçaları izleyicileri adeta hayran bıraktı. Bu manzara ise Çin'den. Tayfun nedeniyle Yandan Dağı'nda bulunan Dalong Chio Şelalesi'nde ender doğa olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle şelaleden akan su, yer çekimine karşı yukarı doğru savruldu. Yukarı doğru akan şelale sıra dışı manzara ortaya çıkardı.
1: Yabancı plakalı araç kullanımı ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek. Yeni uygulamayla yabancı araç sahiplerinin Türkiye'de karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunların büyük oranda çözülmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'den ayrıntıları aktaracak.
2: Can Okan'a, yurt dışında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yabancı plakalı araç düzenlemesinde yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gurbetçilerin Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanırken yaşadığı mağduriyetleri gidermek amacıyla uygulamada değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte araç kullanım hakkı genişletildi. Buna göre araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla araçta bulunmasa bile yurt dışında ikamet eden eşi, anne babası, büyük anne ve büyük babasıyla çocukları ve torunları da bu aracı kullanabilecek. Düzenleme bununla da sınırlı değil. Araç sahibinin araçta bulunması koşuluyla aile yakını olmasa bile yurt dışında ikamet eden diğer kişiler de benzer şekilde aracı kullanabilecekler. Ayrıca acil durumlarda araç sahibinin araçta olması şartıyla Türkiye'de ikamet eden kişiler de bu aracı kullanabilecekler. Yetkililer yeni uygulamayla birlikte hem uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğunun azaltılmasının hem de trafik güvenliğinin arttırılmasının hedeflendiğinin altını çiziyor. Düzenlemenin aynı zamanda yayının başında ifade ettiğiniz üzere gurbetçilerin sıkça karşılaştığı idari para cezaları ve araç bağlama gibi sorunların da büyük ölçüde önüne geçmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin aslında vatandaşlar tarafından epeydir beklendiğini ve bu yapılan düzenlemenin de ciddi anlamda gurbetçiler tarafından bir müjde gibi karşılandığını da belirterek sözü tekrar size bırakalım Can Okanar. Evet.
1: 2026 Dünya Kupası'na kürek çekme sevinciyle damga vuran Norveç milli takımı tarihinde ilk kez yükseldiği çeyrek finalde İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak Norveçliler tarihi başarıya imza atan milli takımlarını kahraman gibi karşıladı. Futbolcuları taşıyan uçağa ülke hava sahasına girişte F-35 savaş uçakları eşlik etti.
3: Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek final başarısı

0: yakalayan Norveç milli takımı ülkesine görkemli bir karşılamayla döndü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na kürek çekme kutlamasıyla damga vuran Norveç, 12 Temmuz'da İngiltere ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Kupa serüveninin başından beri ülkesinden büyük destek gören Norveçli futbolcular ülkeye dönüşte de yalnız bırakılmadı. Takımı taşıyan uçağa ülkenin hava sahasında F-35 savaş jetleri eşlik etti. Kutlamalarsa futbolcular başkente vardığında başladı. On binlerce taraftar takımın başarısını kutlamak için başkent Oslo'daki Kraliyet Meydanı'nı doldurdu. Futbolcular bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde kahramanlar gibi karşılandı.
1: Norveç takımının bu yıl sergilediği performans beklentilerimin çok ötesindeydi. Bu yüzden Norveç'teki herkesin bugün buraya gelip bu kupa boyunca inanılmaz bir iş çıkaran Norveç milli takımını onurlandırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kutlamalara Dünya Kupası'nın ikonik sevinci haline gelen kürek çekme hareketi damga vurdu. Futbolcular ve on binlerce taraftar kürek çekme sevincini hep birlikte yaşadı. Otobüsle şehir turu dağıtan takım taraftarların coşkusuna ortak oldu.
2: Burada olmak istedim çünkü herkesi bir arada görmek, aktiviteler yapmak çok güzel. Eğer Norveç kaybederse ve insanlar bir araya gelmeyi bırakırsa bu Norveç için üzücü olur. Bu yüzden herkesin bir araya gelip hayatın tadını çıkarması ve eğlenmesi bizi mutlu ediyor.
0: Kraliyet ailesi de tarih yazan Norveç takımını yalnız bırakmadı. Futbolcular kraliyet üyeleri tarafından tek tek tebrik edildi.
3: Sıradaki haberimiz hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Soru şu: kombi bakımı, ısınma sorunu, çatı masrafları, temizlik gibi giderler kime ait? Taraflar sık sık bu konularda karşı karşıya geliyor. Kanunen hangi gideri kim ödemeli? Arkadaşlarımız bu soruyu uzmanına sordu.
4: Senin kiracının misal, sen ev sahibisin.
5: Sen benim masrafımı öder misin ev sahibi olarak?
6: Bilemem artık.
7: Anneniz ödemiyor masraflarınızı.
4: Ödemiyorsa mahkeme yoluna gideceğim mecbur.
8: Kombisi, kliması, peteği, musluğu, çatısı hepsi ayrı ayrı masraf kalemi.
7: Çeşmeden su akıyor ve bu çeşmenin değişmesi gerekiyor.
4: Şimdi bu kullanımla alakalı bir konu. Bunu tabii ki kiracı karşılayacak.
6: Ev sahibi.
4: Benim sana ödeyeceğim kiradan düşeceğim.
6: Düşeriz biraz.
4: Kabul et ev sahibim.
7: Ev sahipleriyle kiracıların sık sık karşı karşıya geldiği konuların başında evde oluşan tamirat ve bakım masrafları geliyor. Peki hangi tamirat ve bakım masraflarını ev sahibi öder, hangilerini kiracı?
9: Evde demirbaş olarak tabir ettiğimiz ev sahibinin yapması gereken bazı yerler var. Yine kiracının kullanmadan dolayı yıprattığı bir malzemeler var.
8: O demirbaşların başında kombi geliyor. Kombi arızası veya değişimi ev sahibinin sorumluluğundayken yıllık bakımı kiracı tarafından yapılmalı. Yine klimada da aynı sistem geçerli. Arıza veya değişim ev sahibinin, bakım kiracının sorumluluğunda. Kalorifer peteklerinin yıllık bakımı kiracıya ait. Ancak arıza nedeniyle çalışmaz hale gelen peteklerin değişimini ev sahibi üstlenmeli. Çatı tamiri ve izolasyon giderleriyle kanalizasyon sorunları ev sahibine ait. Daire içi diyafon veya zil tamiri ise kiracının sorumluluğunda. Tarafları en çok karşı karşıya getirense asansör bakımı.
10: İkilemde kaldım ama demirbaş olduğu için de ev sahibinin ödemesi gerekirdi diye düşünüyorum.
11: Ev sahibine ait. Yani bence de öyle olması lazım.
9: Ağır bakımlar ev sahibine, yine periyodik bakımlar kiracıya aittir.
7: Anahtar veya priz tamiri ev sahibine mi ait, kiracıya mı?
12: Bence kiracı ödeyebilir ama onu şeyden düşerler.
7: O zaman ev sahibi karşılamış oluyor.
12: %100 kiracı ödemeli. Demek ki ben bir şey yapmışım, bozulmuş.
8: Kullanım kaynaklı sıkıntılarda sorumluluk kiracı. Ancak kiralama anında deformasyon tespit edilirse sorumluluk ev sahibinde.
7: Ana boruların patlaması ev sahibi mi kiracı mı?
12: Her türlü ev sahibi ödemeli bence.
13: Bence de %100 ev sahibi ödemeli yani.
3: Özel okulların devletin belirlediği zam tavanını aşmak için başvurduğu çeşitli yollara haberleştirmiştik. Fiyatlar oldukça yüksek. okul öncesi kreşlerinde artık fiyat farkı kalmadı. İstanbul'da kreş fiyatları 1 milyon liraya dayandı.

0: bedeli 1 milyon lira. Cep yakan meselenin adı kreş fiyatları.
1: İstanbul piyasasında 2026 yılı itibariyle kreş ücretlerinde geniş bir yelpaze görüyoruz.
2: Kreş eğitimi motor kas gelişimi, oryantasyon ve yabancı dil için oldukça önemli. Özellikle çalışan anne babalar çocukları için çoğu zaman kreşlere başvurabiliyor. Ancak söz konusu İstanbul olduğunda fiyatlar 400 binden başlıyor ve yıllık 900 bine kadar uzanıyor.
3: Şöyle ben bir ortalama rakam vereyim size. 800-900 bin bandında oluyor. Yıllık 550 bin TL. KDV hariçtir bu rakamda. İstemezseniz elden ödeme yapabilirsiniz aylık 55 bin TL olarak. 10 taksitle ödüyorsunuz.
0: Kreş fiyatları bugünkü haliyle ailelerin kesesini hayli zorluyor. Tepki ise büyük.
4: Vermem, veremem. 1 milyonluk eğitim yok.
5: İki asgari ücrete tekabül ediyor istedikleri fiyatlar.
6: Yüksek ihtimal burada öğretmenlerin giderlerinin yüksek olduğunu ve okulun kendi kirası, işletme giderlerinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Fiyatların hane geliri üzerindeki baskısı pek çok velimizi ciddi bir çıkmaza sokuyor. Birçoğu çocuğunu kreşe göndermek ile temel aile giderlerini karşılamak arasında zor bir tercihe maruz kalıyor.
7: İnsanlar çocuklarını okula gönderebilmek için, kreşe gönderebilmek için işe gidip çalışıp aldıkları paranın tamamını sırf çocuğu kreşe gönderebilmek için kullanıyorlar. Bunu da çok gördük.
2: Kreşlerdeki fiyatlar verilen eğitime göre değişiklik gösteriyor. Örneğin içerisinde yabancı dil eğitimi olan okullarda fiyat 700 bin lira bandının üzerine çıkıyor. Yine yaratıcı drama gibi etkinliklerde fiyatı oldukça arttıran eğitimler.
3: İki gün jimnastik, bir gün off, bir günde modern dans, bale gibi düşünebilirsiniz. Kurum psikoloğumuz yine haftanın 5 günü okulda bulunuyor.
4: Yabancı dil, kalite, hijyen, ulaşım. O kadar.
2: Bu yüzden mi pahalıdır?
4: Yok, marka olduğu için.
8: Anadolu'da hasat mevsimi sürüyor. O duraklardan biri de Çanakkale'nin coğrafi işaretli lezzeti Bayramiç beyazının toplandığı Kaz Dağları. Kendine özgü aroması ve eşsiz tadıyla öne çıkan meyve üreticinin yüzünü güldürüyor.
9: Bayramiç beyazı Kaz Dağları'nın eteklerine yetişen özel bir meyvedir.
0: Coğrafyası özel, lezzeti ise bir ayrı güzel.
10: Kaz Dağları'nın yüksek oksijeni bu bölgenin buz gibi suları ve mikroklima özellikleriyle üç meyvenin bir arada barındırdığı özel bir meyve Bayramiç beyazı. Bayramiç beyazı Avrupa Birliği coğrafi tesis işaretiyle taşlandırılmış durumda ve bölgede 4 ay süren hasat da yoğun bir şekilde devam ediyor.
11: Laboratuvar ortamı olmadan doğada erik, kayısı ve nektarin meyvelerini polenlerinin dozlaşarak ortaya çıktığı bir meyve.
0: Bayramiç beyazında hasat tek seferde bitmiyor.
9: Bir meyveyi bir ağacın başına en az 3, 4 ve 5 sefer gidiyoruz. Çünkü yavaş yavaş olgunlaşan bir meyve.
0: Kendine has aromalı bu meyveyi özel yapan da doğal dengede gizli.
11: Şu anda 7000 dekar araziye ulaştık. Ortalama 15 bin ton üretim kapasitemiz var.
9: Rekolte bu sene güzel, verimli. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz.
0: Bu bereketin arkasında aylar süren emek, sabır ve titiz bir bakım var.
9: En önemli ihtiyacı yazın su içinde kalması lazım. Kışın da susuz, taban suyu olmayan bir toprakta yetişmesi lazım.
0: Çanakkale'de üreticinin yüzünü güldüren bir sezon oluyor.
11: Zincir marketlerin de devreye girmesiyle üretimde yetişemez o hale geldik.
0: Bayramiç beyazı farklı tüketim alanlarında da tezgahlara çıkıyor.
11: Geçtiğimiz yıllarda dondurması yapıldı, denendi ve ikinci, üçüncü denemede başarıya ulaşıldı.
0: Eşsiz meyvenin bu yolculuğu değerini her geçen gün arttırıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Bir reklam.
10: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
2: İş Bankası. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat et.

0: geçmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Türkiye'nin

0: aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavurdu. Termometreler 40 derece bandını aştı. Ölü sayısı adeta rekora koştu. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar felakete kapı araladı. Dünya Sağlık Örgütü destekli Euromomo verilerine göre 27 ülkede sıcak hava bağlantılı ölümlerin sayısı 10.650'ye çıktı.
1: Mümkün olduğunca evi serin tutmaya çalışıyoruz. Suyu soğuk tutuyor, sıcaklık arttığında vantilatörleri çalıştırıyoruz. Artık sıcak hava dalgaları daha sık yaşanıyor ve sıcaklıklar alışık olmadığımız seviyelere ulaşıyor.
0: Hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünü ise 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor.
2: Buraya geleli 20 yıl oldu. Özellikle İngiltere'de bu kadar yoğun bir sıcağı ilk kez deneyimliyorum.
0: Kavurucu sıcağın en çok can kaybına neden olduğu noktalardan biri ise Birleşik Krallık.
3: Haziran 2026 İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı olmuştu. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 36 dereceyi aşmıştı. Böylece İngiltere ve Galler'de Mayıs ve Haziran aylarındaki sıcak hava dalgalarının 2700'den fazla ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.
0: Verilere göre Avrupa'da sıcaklıklara bağlı ölümlerin en yüksek görüldüğü zaman dilimi Haziran ayının son haftası. Can kaybı oranının en yüksek olduğu ülkeler ise 1700'den fazla kişiyle Belçika ve 1200 aşkın ölümle Fransa.
4: Avrupa'da aşırı sıcaklar sonrası hayatını kaybedenlerin sayısına dair ilk veriler açıklanmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre aşırı sıcaklar sonrası Avrupa genelinde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların önemli bir bölümünün ise Fransa'da gerçekleştiği belirtildi. Fransa yönetimi dün ve bugün Paris yakınlarındaki Fontainebleau ormanında çıkan yangında mücadele etmeye çalışıyor. Alevler Paris'e kadar uzandı.
0: Almanya'daki durum daha da korkutucu. Termometrelerin rekora koşması yılın ilk 6 ayında sıcak bağlantılı ölümleri katladı. Böylelikle sadece 2026'nın sıcaklık kayıpları son 3 yılın toplamını aştı.
5: Almanya'da sıcak hava dolayısıyla 5100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu bildirdi.
0: İtalya'da benzer bir durum söz konusu. Birçok kentte kırmızı alarm durumuna geçildi.
6: İtalya Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Başkenti Roma başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde hissedilen sıcaklığın 42 dereceyi aşması bekleniyor. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
7: Haber Radyo.
8: Ajans A Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti kaynakları taslakta özel statü ya da umut hakkına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Daha fazla ayrıntı için Ankara'ya gidiyoruz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu bizi bekliyor.
9: Çana kadar hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyelim. Evet, meclis tatile girmeden yetiştirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da soru üzerine bu konuya değinmişti. İnşallah yetiştirmeye çalışıyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Genel merkezden isimler, meclis grubundan isimler ve külliyeden bazı isimler, Cevdet

0: Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir çalışma yürütüyorlar. Hummalı bir çalışma yürütülüyor daha doğrusu. İşte o meclis kapanmadan yetiştirilmek üzere. Terörsüz Türkiye kapsamındaki o süreç yasası geçici, müstakil olacak. Ancak son derece önemli terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması noktasında. Şunu da ifade edelim, suça karışmayanlara ilişkin de düzenlemeler olacak. Onlar için herhangi bir düzenlemeye de aslında ihtiyaç yok. Gelebilecekleri ifade ediyor ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir düzenleme olacak ya da burada suça karışanlar için bu yasada bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? İşte bu konu tartışılıyor ve karar verilmeye çalışılıyor bir anlamda. Yani infaz yasasında değişiklik bu düzenlemede olacak mı olmayacak mı, buna karar verilmeye çalışılıyor geçici o müstakil yasada. Tabii Numan Kurtulmuş da bir çalışma yürütüyor, onu da söyleyelim. Şimdi yasa taslağı oluştuktan sonra o taslak meclise gelecek. Mecliste grup üzerinde çalışılacak. Sonrasında da diğer partilerin onayı aranacak. Uzlaşısı aranacak daha doğrusu. İyi Parti dışındaki tüm partilere bu taslak götürülecek. Zaten zaman zaman bilgi verildiğinde ifade edelim diğer partilere yönelik olarak da. Bu taslakta Umut Hakkı, Öcalan'a ilişkin Umut Hakkı yer almayacak. Bir statü düzenlemesi yer almayacak. Ancak onun dışında infaz konusuyla ilgili bir düzenleme olacak mı olmayacak mı, onu tabii taslak tamamen bittikten sonra göreceğiz. Diğer partilerin uzlaşısının da aranacağını söylemiştik. Tabii ki onların da görüşleri olacak. Bu kanun üzerinde, kanun taslağı üzerinde sonra bir teklif haline getirilecek. Teklif meclis başkanlığına verilecek. Adalet komisyonunda öncelikle görüşülecek. Ardından da genel kurul gündemine gelecek. Özetle şunu söyleyebiliriz. Şu anda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde daha da somutlaşmasını bekliyoruz bu gelişmenin. Can Okanar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Meclisteki uzlaşı ortamına dikkat çeken Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili kararına da tepki gösterdi.
2: Sayın Cevdet Yılmaz, salonumuzu teşrif etmişlerdir.
3: Yeni anayasa için hazırlıklar tamamlandı. Yapılan çalışmalar son rötuşların ardından Başkan Erdoğan'a arz edilecek ve süreç hızlanacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, takvimin netlik kazanmadığını, sürecin meclisteki uzlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi. Yeni anayasa tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve meclisteki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir. Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır, dedi. Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemeler de Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi. Hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor diyen Yılmaz, meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu ifadelerine yer verdi. Komisyonun çalışmaları tamamladığına ve yol haritasının oluşturulduğuna dikkat çeken Yılmaz, komisyon çalışmalarına bir siyasi parti dışında tüm gruplar katıldı. Temennimiz komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır, dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili kararını değerlendiren Cevdet Yılmaz, söz konusu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti ve ekledi. Söz konusu kararı yok hükmünde görüyor ve kesin bir dille reddediyoruz. Avrupa Birliği kendi prensiplerini çiğneyerek Rum kesimini üye olarak kabul ettiği tarihten itibaren Kıbrıs meselesine tarafsız bakabilme imkanını kaybetmiştir. Eğer gerçekten tarihte kınanması gereken bir sorun aranıyorsa Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu kılan tarihi şartlara bakılmalıdır. Yaşanan darbe ve EOKA çetelerinin zulümleri hatırlanmalıdır. O gün atılan adımlar olmasaydı bugün Gazze'de şahit olduğumuz insanlık dramına benzer acılar Kıbrıs'ta yaşanabilirdi. Temennimiz Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ve lobi faaliyetlerinin etkisinden uzak, tarihi gerçekleri esas alan daha adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleridir.
1: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Delegeler noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı. Kurultay olamaz dedi. Özgür Özel ise mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
4: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar
5: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
7: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını gerekçe göstererek kapıyı kapattı. Özel çağrıyı mahkemeye başvurmakta buldu.
8: Umarım buralardan bir sonuç çıkar elbette.
7: Özgür Özel cephesi salı günü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Olağanüstü kurultayın toplanması için çağrı heyeti talep edilecek.
8: Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
7: Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını önceki ay genel merkeze teslim etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı, kurultay olamaz dedi. Özel olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıma kararı aldı.
8: 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor.
7: Ayrıca istifadan nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için de mahkemeye başvuru yapılacak.
8: Parti meclisinin düştüğünü, istifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu.
7: Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi reddetmesi halinde Özgür Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta yeni partinin kurulması bekleniyor.
1: CHP Malatya İl Başkanlığı adına geçtiğimiz yıl Aralık ayında kesildiği öne sürülen 18 milyon liralık gazete faturası tartışmaya neden oldu. Faturada tanesi 40 bin liradan 375 adet gazete satıldığı görüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konuğu aktaracak.
9: Evet Can Okaner, sizin de ifade ettiğiniz gibi CHP'de Malatya İl Teşkilatı'nda yüksek fatura bedeli konuşuluyor, tartışılıyor. 40 bin lira gazete başı fatura kesildiği ifade ediliyor. Burada Malatya İl Teşkilatı'nda geçiş süreci biraz sancılı olmuştu hatırlanacağı üzere. Eski il yönetimi CHP İl Teşkilatı'nı, il binasını boşaltmamış ve CHP yeni il teşkilatı bir gece girmişti. Bir anda kimsenin haberi yokken binaya ve daha sonra şöyle bir iddiada bulunulmuştu yeni yönetim tarafından. Her şeye el konulmuş, her şey götürülmüş. Partinin demirbaşları bile. Ve o süreçten sonra sular biraz duruldu gibi oldu ama sonrasındaki açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Bir gazeteciye 18 milyonluk bir fatura kesildiği iddiası bir anda gündemi sarsmıştı. Evet şu anda bir konuğumuz var. Pencere TV imtiyaz sahibi. Buyurun Cem Bey. Sayın Cem Parlak yanımızda. Yine Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi. Cem Bey yayınımıza hoş geldiniz.
10: Evet hoş bulduk.
9: Siz de Malatya'da yıllardır gazetecilik yapan bir isimsiniz. Böyle bir iddia var. CHP yeni il başkanı Hakan Satılmış konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
10: Evet.
9: Siz neler söyleyeceksiniz?
10: Şimdi öncelikle bir Malatya'mızın bu şekilde anılması, ismin anılması hoşumuza gitmedi. Ve bir gazetecinin bu sıfatla anılması o da hiç hoşumuza gitmedi. Biz detaylı bu konuyu araştırdık.
9: Evet.
10: Kendimiz araştırdık. Baktığımızda böyle bir faturanın olduğunu ancak faturanın iptal edildiğini belirttiler. Fatura iptal edilmemiş. Süresi geçirildiği için edilmemiş. Evet. Ama iki tarafın da faturayı maliye kayıtlarına işlemediğini belirttiler.
9: E-arşivde çıkıyor değil mi?
10: E-arşivde görünüyor tabii. Maliyenin e-arşiv fatura sisteminde bu fatura görünüyor.
9: Görülüyor.
10: Ama Cumhuriyet Halk Partisi o dönem yönetimi de işlemi almamış ve Erdal Bey de şu an o gazetenin sahibi Erdal Bey de bunu işleme almadı belirtti bize.
9: Evet.
10: Ancak şöyle bir şey var ki yani bu fatura Hakan Bey, mevcut atanan il başkanı Hakan Bey ilk açıklamasında bu faturayı örnek gösterdi ve daha bunun gibi birçok fatura olduğunu iddia etmişti.
8: Evet.
10: Ancak bir gazeteci ait fatura sürekli gündeme gelirken Hakan Bey'in diğer faturaları da iddiaya getireceğini, gündeme getireceğini bekliyoruz açıkçası.
8: Evet.
10: Varsa
8: evet.
10: Böyle bir şey. Bu süreç içerisinde konuyu her iki tarafında yargıya taşıdığını duyduk.

0: Hem gazete sahibi hem de il başkanlığı tarafından. Yargının sonucunu bekleyeceğiz. İnşallah orada net bir sonuç çıkar. Yani bir basının kuruluşun adında karalaması bizim de hoşumuza gitmiyor açıkçası. Ne varsa yargıda sonucunu bekleyeceğiz inşallah.
1: Peki 40 TL'lik bir gazetenin 40 bin TL fiyatla faturalandırılması biraz böyle akla yatkın gelmiyor gibi.
0: Evet, yani 40 bin liralık bir gazete olamaz, imkansız zaten. Eğer öyle bir şey varsa zaten hani burada mali polisi vesaire maliyedir. Zaten bunun araştırması, incelemesi zaten yapacaktır. Hani biz buna ne kadar yorum da yapsak burada devletin polisi, savcısı bunun işlemini zaten yapacaklardır.
1: CHP İl Başkanı Hakan Satılmış'ın da açıklaması var bu yönde. Biz şu anda bu faturayı savcılığa taşımamamız halinde vergi kanununa muhalefetten bir suçlu duruma düşeriz diyor.
0: Evet, eğer öyle bir şey varsa taşısınlar. Biz de isteriz yani her şeyin doğrunun ortaya çıkmasından yanayız biz de. Yani eğer taşımazlarsa yarın biz sorarız. Deriz, böyle bir iddialar ortaya attınız. Neden bunu yargıya taşımanız diye de sormamız gerekecek haliyle hepimizin.
1: Evet. Peki medya dünyasında nasıl yankı buldu bu olay? Nasıl tepki gördü?
0: Açıkçası ilk başta bir şaşkınlık yaşadık. Ama daha sonrasında hani faturanın 40 TL olan 40 bin lira kesilmiş olabileceği de mantığımıza yatmıyor değil ama. Hani yanlış kesilmiş olabilir düşündük. Yani 40 bin liralık bir gazetenin olması imkansız yani. Türkiye'de öyle bir gazete yok. Öyle evet. Bir gazete yok yani.
1: Evet, evet.
0: Ama hani farklı bir şeyler mi var arkasında? Arka planda farklı bir şeyler mi dönüyor? Onları tabii yargı sürecinde zamandan öğreneceğiz.
1: Cem Bey, teşekkür ediyoruz. Evet, toparlamak gerekirse CHP'de sular durulmuyor. Özellikle yeni yönetimin, Malatya İl Teşkilatı'nın bu yönde bir açıklaması vardı. 18 milyonluk faturadan bahsediliyor. Yine sıcak bir gelişme. Dün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında bu konuyla ilgili naylon fatura dedi ve olay daha farklı bir yöne evrildi. CHP il yönetimi de konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söylediler diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Can Okaner.
2: Gözaltına alınan Haluk Levent soruşturması hakkında yeni bilgiler, yeni gelişmeler olduğu yolunda bilgiler var. Ramazan Almaçayır, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi stüdyomuzda. O bilgilerde, Ramazan'da hoş geldin.
3: İyi yayınlar Can Okunar. Can Okunar, malum 6 Şubat depremleri tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bir süreç yaşanmıştı. O gün bizler de o bölgeye gitme imkanı oldu. Oradaki sıkıntıları, çalışmaları hepsini ekranlara taşıyorduk. Türkiye'nin dört bir yanından hafızalara silinmeyecek yardım görüntüleri, İş makinasını tıra yükleyip son sürat giden insanlar, o bölgede yardım yapan, karınca kararınca evindeki harçlığını, erzağını o bölgeye gönderen insanlar vardı. Devletin ilgili kurumları da sahadaydı, STK'lar sahadaydı ve o dönemde hatırlanacağı üzere Ahbap Derneği çok konuşuluyordu. Sosyal medyada özellikle bazı isimler, bunu tırnak içerisinde söylemek gerekirse, devletin ilgili kurumlarının yetersiz olduğu iddiasıyla Ahbap Derneği'ne de metiyeler düzülüyordu ve bu dernekle ilgili de milyarlarca lira aslında bir bağış toplandığı ortaya çıkmıştı. Fakat son dönemde Ahbap Derneği'nde neler oluyor? Bu paralar nereye gitti? Bu sorular gündeme geldi ve bir soruşturma yürütüldü, ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın neticesinde de gözaltı işlemleri gerçekleşti. Aslında iki soruşturma varmış. Bir, Hüseyin Başaran kızını uçak kazasında kaybeden bir iş adamından, onun şikayeti üzerine devam eden bir soruşturma, bir de Ahbap Derneği ile ilgili ayrı bir soruşturma. Bu iki soruşturma birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttürdüğü bir soruşturma haline döndü ve geçtiğimiz günlerde de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda Haluk Levent ve birçok isim gözaltına alındı. Bu gözaltında flash olarak o gün başlığa çıkan, gündem başlığına oturan ana maddeler vardı. İşte 990 milyon liralık bir bahis iddiası, toplanan paraların nerelerde harcandığı ve para transferlerinde farklı isimler mi kullanıldığı. Şimdi gelinen süreçte bugün artık emniyetteki işlemlerin tamamlanıp ifade işlemlerinin alındıktan sonra adli süreç, bu prosedür devam edecek. Şu bilgiyle başlayalım. Şu an itibariyle edindiğimiz bilgilerde Haluk Levent'in Vatan Emniyet'teki Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadesine başlandı. Haluk Levent'le birlikte gözaltına alınanların ifade işlemleri şu an itibariyle başlandı. Tabii normal prosedür gereği bazı sorular sorulmadan önce bunların bir iddia olduğunu belirterek savcılığın hazırlamış olduğu soruşturma dosyasında ve elde edilen raporlarda isnat edilen suçlar olduğunu ağır suçlar olduğunu belirtelim. Prosedür gereği muhtemelen bir etkinlik pişmanlık yasasından faydalanıp istenip istenilmeyeceği sorulacak. Normal herhangi bir prosedür bir soruşturma safhasında olduğu gibi. Tabii ki bu konuyla ilgili de onlarca soru sorulacağı aşikar. Çünkü çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. 6 milyar liralık bir işlem hacminden bahsediliyor. Tabii ki bu 6 milyar liralık işlem hacminin dışında yine tespit edilenin dışında hesaplara para giriş çıkışı ile ilgili yüksek meblağların hareketi olduğu, işlem hacmi olduğu belirtiliyor. Şimdi bu süreç nasıl başladı? Kısaca onu anlatalım. Çünkü Türkiye'nin konuştuğu bir olay. Öncelikle şunu belirtelim. Bu ifade işlemi başladı. Haluk Levent'in 4 tane telefon ele geçirildiği belirtilmişti. Ancak telefon şifrelerini vermediği belirtildi, öğrenildi. Şu an için bu telefonlar nasıl bakılacak, nasıl incelenecek? Siber ekiplerine gönderilip, tabii ki bunların hepsi mahkeme kararıyla izin aldıktan sonra, çünkü o delil niteliğinde olabilecek imajlar alınıp dosyaya eklenmesi için siber ekipleri o telefon şifrelerini kırarak açmaya çalışacak. Şifrelerini vermedi belirtildi. Şu bilgi de önemli. Özellikle bu 4 telefon üzerinden çıktı ama ekiplerin yapmış olduğu incelemede 8 ayrı telefon numarası olduğu tespit edildi Haluk Levent'e ait. Tabii ki diğer o 4 numara herhangi bir başka telefonda mı, şu anda aktif mi değil mi bunu bilmiyoruz. Ancak 8 tane telefon numarası olduğu tespit edildi. Şimdi bu operasyonla ilgili Mali Şube ekipleri MASAK raporu geldikten sonra şu dikkatini çekiyor Can Okanar. 3 isim var. MASAK raporunda gelen 3 kişinin hesaplarında normal hayatın akışına uygun olmayan ve bu kişilerin gelirleriyle uygun gitmeyen bir hesap hareketliliği, para giriş çıkışı olduğu tespit ediliyor ve yine mahkeme kararıyla dinleme kararı alınıyor mahkeme tarafından. Bu dinleme kararının ardından aslında soruşturma yavaş yavaş büyümeye başladığını öğreniyoruz, anlıyoruz. Peki Haluk Levent'in gözaltına alınma sürecinde neler yaşandı? Onunla ilgili olarak şu detaylar da önemli. Almanya'ya aynı gün içerisinde farklı saatlerde, 2 saat arayla akşam saatlerinde 19 ve 21 sularında 2 ayrı bilet aldığı tespit ediliyor. Tabii ki yine mahkeme kararı ve izniyle ekiplerin bu fiziki olarak da bu süreci takip ettiğini belirtelim. Ancak pasaport tahdidinden dolayı yurt dışına çıkışla ilgili bir sıkıntı yaşıyor ve o gün evine dönüyor. Fakat eve gittikten sonra telefonları gün boyunca kapalı olduğu tespit ediliyor. Yine evden çıkışında da yine telefonlarının kapalı olduğu tespiti üzerine Mali Şube ekiplerinin takibiyle birlikte İstanbul çıkışından Bursa'ya hareket ettiği o güzergah takibinde Mustafa Kemal Paşa civarında o noktalarda gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor. Şimdi yeni bilgiler de ortaya çıkıyor maalesef. Bir yardım derneğinden bahsediyoruz ancak ürkütücü iddialar ve tablolar var. Bir yeni bilgi olarak şunu paylaşabiliriz. Bir müzik şirketi müzik yapım şirketinden ortaklarından birisinden 1 milyon 750 bin dolar borç aldığı Haluk Levent'in, bunu da Ahbap Derneği'nin saha çalışmalarında kullanma bahanesi, gerekçesi göstererek böyle bir meblağda para aldığı tespit ediliyor borç. Yani bu da dehşet bir rakam. 1 milyon 750 bin lira saha çalışmalarında kullanmak üzere borç aldığını söylüyor.
2: 1 milyon 750 bin dolar.
3: 1 milyon 750 bin dolar. Teşekkür ederim düzeltme için. 1 milyon 750 bin dolar. Tabii ki bu hesap hareketleri incelenecek. Şimdi o 3 kişinin hesap hareketlerinde nerelere para aktarıldı? Yine bahis deniliyor. Bir internet ortamında bahis oynandığı tespiti de var. Yine ancak şunu belirtelim. Haluk Levent'in başka hesaplar üzerinden bu para alışverişinin, para hareketlerinin olduğu tespiti yapılıyor. Şu detay da çok önemli. Şimdi polis ekipleri artık bir kaçma şüphesi olduğuna hasıl olunmuş. Çünkü cep telefonları kapatılmış. Yurt dışına çıkış için 2 ayrı bilet alınmış. Ve artık telefonlar kapatıldıktan sonra İstanbul otoyoldan terk edip Bursa istikametine gittikten sonra bu şekilde bir güzergah izlenimi, bir kaçma şüphesini ağırlaştırıldığı için gözaltı işlemi uygulandığını belirtelim. Bundan sonraki süreçte ne, şu anda neler yaşanacak bir kere daha belirtelim. İfade işlemine şu an için başlandı. Özellikle Ahbap Derneği ve Ahbap Derneği içerisindeki yan kuruluşlarla ilgili sorular sorulması doğal olarak bekleniyor. Herhangi bir başka isimler üzerine çek senet düzenlendi mi? Başka isimler üzerinden bir para transferi yapıldı mı? Bunlar önemli. Çok çarpıcı bir gelişme de şu Can Okanar. Maalesef güven telkin etmek için yapıldığı değerlendirilen bir satıştan ve borç ödemesinden bahsedeceğiz. Hüseyin Başaran jet kazasında kızını kaybetmişti, iş adamı. Onun bir suç duyurusu vardı. O dosyada burada şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasıyla birleştirildi. Orada da şu yapılmış.

0: 22 taşınmazın kimsesiz kızlar için bir gayrimenkuller alınarak yurt yapılacağı tarzında bir beyanda bulunmuş. Ancak şu yapılmış, o 22 gayrimenkul alınmış, Ahbap Derneği tarafından sadece birisinin ödemesi yapılmış. Ancak diğer geri kalan 21 taşınmazın tamamı önce ikinci şahıslara, ardından da üçüncü şahıslara devredilmiş. Yani paranın izini kaybettirilmek için de bu şekil bir yöntem izlendiği iddia ediliyor. Suçlamalar, bahsedilen paralar çok yüksek. Ama yayını kapatmaktan önce şunu belirtelim. O dönemi tekrar dönersek, sosyal medyada devletin arama kurtarma faaliyeti yapan ekiplerini, yardım yapan ekipleriyle ilgili olarak çok ağır eleştiriler yapan bir mecra vardı. Yani az da olsa da o, tırnak içerisinde belirtelim. Referans olarak Ahbap Derneği gösteriliyordu. Tabii ki buralara güvenip yardım gönderen vatandaşlarımıza kesinlikle kimsenin bir söz söyleme hakkı yok. Ancak gelinen tabloda maalesef böylesine büyük acı bir tablo ortaya çıkmış durumda. Bakalım Haluk Levent suçlamalarla ilgili ne cevap verecek? Ağır iddialar, ağır ithamlar var. Telefonlarının açılması, şifresinin kırılmasıyla birlikte de yeni detaylar, yeni borç iddiaları ve yeni bilgiler ortaya çıkabilir Can Okanar.
1: A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'a teşekkür ediyoruz ve ajans devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finans ayağını çökertmeye yönelik operasyonun bilançosunu açıkladı. 2025 yılı sonu itibariyle 84 binden fazla dosyayı sonuca bağlayan kurul, 329 binin üzerinde kişi ve kurumla ilgili kritik analiz raporlarını yargıya teslim etti. Örgüte ait milyarlarca liralık mal varlığıyla finansal işlemde durduruldu.
2: Fethullahçı terör örgütünün finans ayağını çökertmeye yönelik yürüttüğü operasyonların bilançosu ortaya çıktı. Buna göre Mali Suçları Araştırma Kurulu 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyasını tamamladı. 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında elde edilen bulgular adli makamlara iletildi. MASAK tarafından FETÖ'nün finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemeleri 7-25 Aralık 2013 sonrası savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırıldı, FETÖ bağlantılı şirketlere kayyum atandı. Ayrıca örgütün finans sektöründeki önemli araçlarından Asya Katılım Bankası AŞ, tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF yönetimine geçti. FETÖ ile mücadele kapsamında 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu. Ayrıca 251 kişi hakkında yabancı ülkelerde bulunan mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi. MASAK 2025 yılı sonuna kadar FETÖ kapsamında 84.724 analiz dosyasını tamamladı. Ve 329.504 gerçek de tüzel kişi hakkında hazırlanan analiz raporları adli makamlara sunuldu. 2025 yılı içinde FETÖ kapsamında 6.520 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca 583 gerçek ve tüzel kişiyle ilgili olarak yurt dışındaki muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi.
1: Tamam. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hem o karanlık gecede, hem de o günü takip eden diğer günlerde bir isim vardı ki Başkan Erdoğan'ın daima yanındaydı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Tarihi kararların alındığı o gecenin en yakın şahitlerinden biri. Peki o gece neler yaşandı? Başkan Erdoğan'ın tavrı nasıldı? O kritik süreç nasıl yönetildi? Özel dosya haberimiz geliyor.

0: davet ediyorum.
1: ...15 Temmuz... tarihi ve efsanevi duruşunuzla bu milletin tarihine altın bir sayfa olarak geçti.
2: 15 Temmuz'a kontrollü darbe demek benim nazarımda diyenler için ya bu darbenin içindesinizdir demektir ya da destekliyorsunuz demektir.
3: Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği bir toprakta böyle büyük bir zulüm yapmadı. Bırakın düşman kuvveti, sivil insanlara.
4: Tüm bu verilen talimatlar liderliği, bu liderliğin ne kadar ferasetle bezendiği ile ilgili başka bir başarı hikayesini ortaya koydu.
5: Milyonlar tek yürek oldu. Ellerinde Türk bayrağı, yüreklerde vatan aşkıyla meydanlara indi.
4: Bu milletin ne kadar büyük bir destan yazdığını. Niçin meydana çıkıyor bu insanlar? Demokrasi için, özgürlük için, kendi özgür iradeleri için.
5: Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye kelimenin tam anlamıyla uçurumun kıyısından döndü.
4: Hiçbir siyasi görüşün, mezhebin, meşrebin, herhangi bir ideolojik görüşün, partinin öneminin hiçbir anlam ifade etmediği bir süreçte tüm Türkiye sokaklara indi. Milyonlar, 10 milyon.
5: Başkan Erdoğan o karanlık gecede büyük bir cesaret gösterdi. Ve Türkiye'yi FETÖ'cülerin işgalinden milletle beraber çekip kurtardı.
4: Bu millet sokağa çıkan, bu destanı yazan millet, hakiki millet bu millettir.
5: Kritik kararların alındığı o gecede Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimse dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız abdestini aldı. İki rekat niyet sefer namazını da kıldı. Bismillah dedi, süreci başlattı.
5: Albayrak o gece hayati süreçlerde etkin rol oynadı.
4: Özerkalem Hasan Doğan Bey olsun, işte Muhsin Bey olsun, oradaki ekiple istişare noktasında alternatif süreçleri, uçakla gideceksek, karayoluyla gideceksek, deniz yoluyla gideceksek, biz bu arada konuşmalar yapılırken alternatifleri çok hızlı bir şekilde değerlendirdiğimiz bir süreç. İşte havayolu olacaksa 4 tane şehre, 4 tane uçağı farklı koordine ettik.
5: İhanet girişiminin yaşandığı gece darbecilerden bir ekipte Marmaris'te tatilde bulunan Başkan Erdoğan'a suikast için harekete geçmişti. Başkan Erdoğan cesaret ve özgüvenle Türkiye'yi FETÖ'cülerin işgalinden kurtaracak adımlar attı ve bir an olsun sakinliğinden ödün vermedi.
4: Tüm aile olarak gayet sakin, gayet cesur, gayet rahat bir süreç geçirdik. Başkası belki olsa onun için diyorum. Hakikaten Hollywood filmi gibi bir süreç yaşandı belki birileri için ama Cenab-ı Allah kalplerimize sakine indirdi demek ki biz gayet kontrollü ve rahat bir süreç yaşadık. Bu noktada da Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum.
5: Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçtiğinde de Albayrak yanındaydı.
4: Uçak kalktıktan sonra İstanbul, Ankara veya herhangi bir yer talimatını da uçakta Cumhurbaşkanımız kendisi verdiği kararla hakeza o noktada karar verdi.
5: FETÖ'nün suikast timi oteli ararken Başkan Erdoğansa otelden ayrılmıştı. Erdoğan eğer 15 dakika geç kalsa tim belki de hedefine ulaşacaktı. FETÖ'nün iç savaş çıkarma planı hayata geçirilecekti.
4: Biz 4 tane yere alternatif oluşturduk. Aydın, Bodrum, Dalaman, İzmir. İşte İzmir Emniyet Müdürümüzle konuştuk, o hazırlıklarını yaptı gibi. Dolayısıyla bunun ne kadar alternatifli farklı yerlere lojistik destekle operasyon yapılabileceği ile ilgili düşüncelerini tahmin ederekten alternatif oluşturdu.
5: İstanbul Havalimanı'nda da Berat Albayrak yine en ön safta, mücadelede hakkın hakikatin yanındaydı.
6: Bu ümmete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Sıkıysa memleketine gel.
2: O gece çünkü tarih farklı cereyan etseydi ne insandılar işte öldük cenaze namazını kıldık gözyaşı döktük öyle mi? Veya başka şekilde yazılıp ihanet içerisinden farklı noktalara taşınacak bir fotoğraf karşımızda olacaktı belki. Ama işte o gece elhamdülillah 80 milyon Türk milleti belki de bu coğrafyanın ve dünyanın kaderinde 21. yüzyılın kaderinde çok büyük bir dönüş.

0: dönüşümün başlangıcı olacak bir süreçle dimdik ayakta durarak tarihin akışını değiştirdi. Artık bu millet şunu söyledi, benim aldığım mesaj. Biz öyle kolay kolay ucuza bu milleti, bu ülkeyi, bu lideri teslim etmeyiz kimseye dedi.
1: Tarih her şeyi yazdı o gece. Korkup kaçanı da, kalıp cesaret ve kahramanlıkla mücadele edeni de.
0: Cesur bir şekilde, bu millete size yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımız sağ salim, sapasağlam İstanbul'a geldi. Bu darbeye yumruğunu indirdi, bu süreci de bitirdi.
1: O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bir hava vardı. Milyonlar o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğüslerini siper etti.
0: 15 Temmuz bize şunu gösterdi ki, bu millet 100 sene sonra büyük bir kurtuluş savaşıyla bir kez daha karşı karşıyadır.
2: Uzun yıllar unutulmayacak bir olaydır. Türk milleti için, Türk toplumu için, siyasiler için, herkes için. Belki de son birkaç yüzyılda böyle bir olay gerçekleşmedi.
3: ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırılar sürecek mesajı geldi. Trump, İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söylerken anlaşma hala mümkün diyerek diplomatik kapısını da açık bıraktı. ABD'nin saldırılarına misilleme yapan İran destekli Husiler ise Körfez'deki hareketliliği artırdı. ABD ve müttefik ülkelere ait üsler hedef alındı. Birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çaldı.
4: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek.
5: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı vuracağını söyledi. Gece yarısı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların başladığını açıkladı. ABD'nin hava saldırılarında Basra Körfezi ve çevresinde adeta gece gündüze döndü. Patlama sesleri her yerde yankılandı. Trump'tan İran'a çifte mesaj geldi. Saldırılar sürecek ancak anlaşma hala mümkün dedi.
4: Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık. Onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek. Bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu görmek isteriz.
5: Trump ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı.
4: Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İranlı iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek.
5: ABD Başkanı Körfez ülkelerine yönelik güvenlik desteğinin karşılıksız olmaması gerektiğini savundu.
4: Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapmasını istiyorum.
5: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. İran destekli Husiler de Körfez ülkelerindeki ABD müttefiklerine ait noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve birçok ülkede siren sesleri yükseldi. Husilerin ateşlediği füze ve İHA'lar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na isabet etti. Füzenin vurma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada kontrollerindeki Sana Havalimanı'na yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
4: Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditler devam edecek.
5: İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mombasa ve Al-Bahiyya isimli tankerleri Hürmüz Boğazı'nda hedef aldı. Saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı misilleme hakkını saklı tuttuklarını duyurarak ülkeyi teyakkuza geçirdi. ABD-İran geriliminde karşılıklı tehditler sürerken bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.
3: İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmeler ABD'nin koordinasyonunda Roma'da yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'dan alıyoruz.
6: Can Atalar, başkenti Roma'da sabah saatlerinde arkamda gördüğünüz Amerika Büyükelçiliği'nde başlayan İsrail-Lübnan temasları devam ediyor. Yerel saatle 10'da başlaması gereken temaslar 10.30'da 30 dakika geçmeyle başladı. Tabii gündemde sınır güvenliği ve bölgesel krizler var. İsrail ve Lübnan arasındaki bu yeni tür görüşmelerin ev sahipliğini İtalya'ya

0: Tokyo ve ABD'nin ile koordinasyonda gerçekleştirilen temaslar kapsamında kara heyetlerinin İtalya'ya dün gelerek öncesinde bir İtalya Dışişleri Bakanı'yla Tajani ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Basına tamamen kapalı gerçekleşen bu görüşmeler özellikle tam olarak resmi olarak bir açıklama yapılmasa da diplomatik kaynaklar ve medyaya yansıyan bilgiler doğrultusunda İsrail-Lübnan sınırındaki güvenlik durum, mavi hat boyunca yaşanan gerilimler, ateşkes mekanizmalarının güçlendirilmesi, sivillerin korunması, bölgesel istikrarın desteklenmesi konuları başlıca ele alınacak maddeler olarak sıralayabiliriz. Tabii özellikle son aylarda bölgede yaşanan karşılıklı saldırılar ve ortaya çıkan güvenlik riskleri, Lübnan'ın güneyindeki durum ve bölgede barış gücü görevi üstlenen UNIFIL'in de faaliyetleri ve bölgesel krizlerin de yayılmasını önlenmesi amacıyla bu diplomatik girişimlerin çok önem taşıdığını söyleyebiliriz. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani özellikle iki tarafla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda iki tarafı da barışa davet ettim ve İtalya olarak bu konudaki öncülüğü, bu barışın sağlanması için ev sahipliği yapmaktan yaptığınız için mutluyum ifadesini kullandı ve bu barışı öncü olmak istiyoruz diyerek özellikle bölgede yani Lübnan'da kalıcı barışın her türlü sağlanması için bütün destekleri vermeye devam edeceğiz ve barış ve diyalog için önemli bir fırsat bugün başkent Roma'da gerçekleşen bu görüşmeler. Diğer yandan görüşmelerin özellikle Orta Doğu'daki istikrarın sağlanmasına yönelik de bir başka önlem taşıdığını söyleyebiliriz. Kısaca toparlamak gerekirse ABD arabuluculuğunda gerçekleşen bugünkü başkent Roma'daki bu görüşme İsrail ile Lübnan arasında gerilimin düşürülmesi ve istikrarın sağlanmasına yönelik son dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak görülüyor. Bugün başlayan görüşmeler bir aksilik olmasa yarın da devam edeceği yönünde bilgileri sizlere vererek şimdilik aktaracağım notlar. Başkent Roma'dan bunlar diyorum. Söz İstanbul Sivarı'nda. Can Akanar.
1: Türkiye, Ukrayna'da kalıcı barış için yürütülen diplomatik girişimlerde aktif rolünü sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin barış ve müzakere mesajlarını muhataplarına aktardı.
2: Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna arasında 5 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi için Fransa'da buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşıladığı Fidan, Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve barış gündeminin ele alındığı toplantıda Türkiye'nin mesajlarını aktardı. Masada sahadaki son durum, lojistik destek başlıkları ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar vardı. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurguladı. Ayrıca Ankara'nın Rusya ve Ukrayna'yı yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti. Mart 2025'te İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda aktif rol üstlenen Türkiye'nin gerekli hukuki ve siyasi zeminin oluşması halinde deniz alanındaki faaliyetlere de liderlik etmesi öngörülüyor. Öte yandan Türkiye, Avrupa Komisyonu'nun yeniden Kıbrıs özel temsilcisi ataması ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Ankara bu tür atamaları Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendirirken, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını 2004 yılındaki gelişmeler sonrasında yitirdiğine dikkat çekti. Türkiye, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs konusundaki yaklaşımının taraflı olduğunu belirtti. Yeni atanan temsilciden Kıbrıs'ta çözümün ancak adadaki mevcut gerçekler ve egemen eşitliğe sahip iki devlet temelinde yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğini göz önünde bulundurması istendi.
1: Niğde'de 2 yaşındaki çocuğa komşularının köpeği saldırdı. Başından yaralanan küçük çocuk tedavi altına alındı. Ailesi ise komşularından şikayetçi oldu.
3: 2 yaşındaki Egemen köpek saldırısında yaralandı. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 2 yaşındaki Egemen Asaf Çakmak annesiyle birlikte yolda yürüyordu. Bu sırada komşularına

0: Kayıt tasmasız köpek açık bırakılan bahçe kapısından çıkıp çocuğa saldırdı.
1: Ondan sonra bana saldırdı. Ben düştükten sonra Egemen aradan aldı ve direkt zaten kafasına saldırdı.
0: Başından yaralanan küçük çocuk Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başına 22 dikiş atıldı.
1: Uyardım. Bundan bir ay önce de zaten bana normalde saldırdı bu. Ben söyledim hani böyle böyle abla ya köpeği tut ya dedim hani dışarı at veya bir şey yap. Onlar beni dinlemedi hocam. Ben şimdi kendimden şikayetçiyim.
2: Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu Muhammed Cüneyt Yalçın'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı.
3: Çocuğum geldikten sonra boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
4: Down sendromlu oğlunun vücudundaki darp izlerini gören acılı baba yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
3: Bizim beklentimiz bu tür özel çocukların
4: Elazığ'da otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı.
3: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına saat 4.45 gibi gittiğimde oğlunuz bir şiddete maruz kaldı. Hata bizim dediler. Ben olayın küçük olduğunu zannettim. Çocuğumu görmek isteyince bir 15 dakika beni oyaladılar.
4: Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba Mehmet Yalçın'ın adeta dünyası başına yıkıldı. Acılı baba hastaneye giderek darp raporu aldı ve adli mercilere suç duyurusunda bulundu.
3: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Bu tür sıkıntılar yaşanmaması için ben kendilerine hukuki yollara başvuracağımı söyledim. Ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Orada darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum.
2: Kastamonu'da dalından koparıp kiraz yedikten sonra hayatını kaybeden Ahmet ve Rahime Derin çiftinin acı haberi gözleri tarım ilaçlarındaki hayati tehlikeye çevirdi. Meyve üretiminde zirai ilaçlama nasıl yapılmalı? Sorulardan biri bu. Reçete süreci, dozaj ayarı ve en önemlisi hasat takvimiyle ilgili uyulması gereken kuralların neler olduğunu uzmanına sorduk.
5: Kiraz zehirlenmesinde acı haberler peş peşe geldi. 1 Temmuz'da dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımdaki eşi Rahime Derin de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Ancak gözler meyve ağaçlarına atılan tarım ilaçlarına çevrildi.
6: Meyve üreticileri meyveleri korumak için 4 yöntem kullanıyor. Kültürel yöntemlerle birlikte mekanik yöntemler eğer yeterli gelmiyorsa yine biyoteknik uygulamalarla meyveler koruma altına alınabiliyor. Yine de yeterli gelmiyorsa bu kez zirai ilaçlara başlıyor. Zirai ilaçlar ise bayilerden özel şartlar yerine getirildikten sonra alınabiliyor.
7: Şimdi üreticilerimiz bizim bakanlığın kayıt sistemlerinden en az bir tanesine kayıt olması gerekiyor. Bu ÇKS, TÜKAS ya da COBÜKS gibi sistemlerimiz var. Bu sisteme kayıtlı olan üreticilerimiz yetkilendirilmiş üretici belgesi de aldığı takdirde cep telefonlarına SMS ile onay kodu gelerek ürünleri bayilerden alabilecek. Burada bakanlığımız kayıt sistemlerinde kayıtlı olan ürünlere ve o ürünlere ruhsatlı olan bitki koruma ürünlerini sadece satın alabilecekler. Hangi ürün sisteme kayıtlı ise o üründe ruhsatlı olan bitki koruma ilaçlarını bayiden alabilecekler.
5: Haşereyle mücadelede bilinçsizce kullanılan kimyasallar adeta birer zehre dönüşebiliyor. Uzmanların dikkat çektiği en kritik nokta ise dozaj ayarı ve hasar.

0: Beşiktaş 1900'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkeziydi. Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Sarayı, ilçe adeta bir hanedan bölgesi haline gelmişti. Bu durum padişah yakınlarının, paşaların ve yabancı elçiliklerin ilçede köşkler inşa ettirmesine neden oldu. İmparatorluğun yıkılmasıyla birlikte ilçede de değişim başladı. Önce 1930 yılında bağlı olduğu Beyoğlu ilçesinden ayrıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Beşiktaş'ta çok önemli bir fabrika kuruldu. Adı Beşiktaş Tayyare Fabrikası'ydı.
1: Beşiktaş'ta 1930'ların ortasında bir uçak fabrikası olduğunu hiç duymuş muydunuz? İşte tam da benim bulunduğum yerin arkasında, yani günümüzde Deniz Müzesi'nin bulunduğu alanda ünlü sanayici, iş adamı Nuri Demirağ tarafından Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuştu. Ve bu fabrikanın içerisinde de Türkiye'nin yine ilk yerli ve milli uçağı üretilmişti.
0: Beşiktaş'ın gelişimiyle birlikte sahil hattında yer alan semtler de dönüşmeye başladı. O semtlerden biri de bugün turizmin kalplerinden biri olan Ortaköy'dü.
1: Boğaz'ın eşsiz manzarasına sahip Ortaköy gerçekten de 1900'lerin başında bir köydü. Önce atlı tramvaylar, ardından elektrikli tramvaylarla merkeze bağlanıyordu. İşte arkamda gördüğünüz iskele o yıllarda da vardı. Ama iskelenin hemen yan tarafında ise kahvehaneler vardı. İşte o kahvehanelerde Beşiktaşlılar vakit geçiriyorlardı.
0: ...1944 yılında Beşiktaş'ın simgelerinden biri Barbaros Anıtı sahile konuldu. 1950'li yıllara gelindiğinde ise merhum başbakan Adnan Menderes döneminde ilçe artık bir meydan halini almaya başladı.
1: 1950'li yılların ortasında Beşiktaş'ta Levent ve Etiler gibi yeni semtler oluşmuştu. İşte bu semtleri özellikle merkeze bağlayacak yeterli bir yol yoktu. Bu nedenle adım atıldı ve 1956 yılında Yıldız Yokuşu bir cadde haline getirildi. Şu anda Barbaros Bulvarı olarak adlandırılan bu cadde günümüzde de yoğun bir arter olarak kullanılıyor.
0: Çalışmalar sırasında sahil yolu da genişletildi. Barbaros Bulvarı'nın açılmasıyla birlikte yokuşun etrafında iş merkezleri yerini tek tek almaya başladı. O dönemde Beşiktaş'tan sefer yapan tramvaylar yetersiz kaldı. 27 Mayıs 1961 tarihinde elektrikle çalışan troleybüsler hizmete girdi. Bir yanda artan nüfus, diğer yanda artan araç sayısı İstanbul için artık bir köprü inşasını kaçınılmaz hale getirdi.
1: İstanbul'un iki yakasını birleştirmek yüzyıllar boyunca birçok padişahın, birçok iktidarın hayali oldu. İşte o hayaller 1950'li yıllara gelindiğinde yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlandı. Ancak ekonomik nedenler nedeniyle ertelendi. Ta ki 1970'li yıllara kadar. 1970 yılında özellikle Ortaköy'den köprünün yapımına başlandı ve köprünün yapımı yaklaşık 3 yıl boyunca devam etti.
0: Köprü dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. Köprü için adına şarkı bile yazıldı.
2: Başından taçtan ki Boğaz Köprüsü, başından taçtan ki Boğaz Köprüsü.
3: Benim rahmetli babamın kamyonu vardı. 73'te köprü yapılmadan önce bir kurban bayramı veya Ramazan bayramında İzmit'e gideceğiz. Orada da yakınlarımız var. Babamla beraber o kamyonla bindim. Samatya'dan sıraya girdik. 24 saatte sıra gelmişti bize. Tam köprünün açılması, İstanbul gibi bir dünya şehrinin iki yakanın bir araya getirilmesi, birleştirilmesi önemli ve önemli bir hizmet oldu. Hatta o zamanlarda yine aynı şekilde köprüye hayır, hayır, nasıl hayır yani, işte iki yakayı birleştiremezseniz nasıl olur? Avrupa'da bir nehri kaç köprüyle geçiyorlar?
0: 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte ilçe yapısal anlamda değişime uğradı. Çünkü yerli ve yabancı finans kuruluşları genel müdürlüklerini tek tek tarihi yarımadadan Levent-Maslak aksına taşıdı. İlçeye plazalar inşa edilmeye başlandı ve Beşiktaş İstanbul'un adeta

Adeta plaza bölgesi haline geldi. Yüzyılın başında ahşap evleri ve bostanlarıyla anılan Beşiktaş, artık yoğun nüfusu, plazaları ve trafiğiyle anılıyor. Ancak birçok semtinden görülen muhteşem boğaz manzarasıyla da halen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
3: A Haber Radyo.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Altın fiyatları haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altında 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
12: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Avrupa'da termometreler rekor kırıyor. Aşırı sıcaklar günlük hayatı felç ediyor. Küresel iklim krizinin etkileri İtalya'nın ünlü parmesan peynirinin üretimini de etkiledi. Burası dünyada orijinal parmesan peynirinin üretildiği tek bölge olan Emilia Romagna'nın kalbindeki Reggio Emilia. İtalyan Bankası tarafından işletilen bu dev depoda tam 300 bin parmesan tekeri saklanıyor. Dünyaca ünlü bu lezzet sadece süt, tuz ve peynir mayası ile üretiliyor. Ancak parmesanın gerçek lezzetini ortaya çıkaran en değerli unsursa zaman. Öyle ki bu peynir olgunlaşma sürecinde en az 12 ay, bazense birkaç yıl boyunca depoda kalıyor. Teknolojiyle geleneğin el ele yürüdüğü parmesanın üretim süreci bugünlerde aşırı sıcaklar nedeniyle risk altında.
4: Bu yıl en sıcak günlerde günlük enerji tüketiminde yaklaşık %30'luk bir artış kaydettik. Elbette endişeliyiz. Soğutma ünitelerimizi daha verimli sistemlerle değiştirdik. Ayrıca kış aylarında sıcaklıkları doğru seviyelerde tutmak için kazanları da yeniledik.
3: Artan maliyetler depo yöneticilerini olumsuz etkiliyor. Çiftçiler de mağdurlar arasında. Çünkü aşırı sıcaklar nedeniyle inekler daha fazla yatıyor, az yem tüketiyor. Bu durum süt üretiminde bir düşüşe neden oluyor.
5: Parmesan peyniri kendine has kalite özelliklerini çok özel bir coğrafi bölgede üretilen süte borçludur. İklim koşullarının büyük bir etkisi var. Sütün kalitesini sadece kimyasal açıdan değil, her şeyden önce o sütün içinde yaşayan mikroorganizmaları etkiliyor.
3: Kaliteli parmesan üretimi ise ineklerin verimliliğiyle doğru orantılı. Öyle ki bu büyük başların günde 150 litreye kadar su içmesi gerekiyor. Bu yüzden ahırlar serin tutulmak zorunda. Makarnadan pizzaya, salatalardan çorbalara kadar pek çok yemeğe lezzet katan parmesan, sıkı kalite denetimlerinin ardından sofralara ulaşıyor. Yüzyıllardır aynı gelenekle üretilen bu peynir, kendine özgü lezzetiyle gastronomi dünyasının vazgeçilmezi. Parmesan endüstrisinin yıllık ekonomik değeri 4,5 milyar euro ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyosu.

A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler. Saatlerimiz 14.59'u göstermekte. Ajans Günişi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Önce canlı yayın noktalarımız. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 tankere saldırı düzenledi. Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılarla gerilim tırmanıyor. Son gelişmeleri Ekber Karabağ aktaracak. Ahbap Derneği'ne yönelik ikinci dalga bir operasyon söz konusu. Gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Son durumu Ahmet Nazif Vural aktaracak. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra 25 şüpheli gözaltına alındı. Yağmur Aksu helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede bizi bekliyor. Japonya ve Rusya arasında casus gerilimi yaşanmakta. Son durumu ayrıntıları Mehmet Zeyrek Pekin'den aktaracak. Yaz sıcaklarıyla birlikte gıda zehirlenmesi vakalarında ciddi bir artış var. Peki yaz aylarında besinler nasıl muhafaza edilmeli? Nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları İsmet Yerdelen'den alacağız. Evet, canlı yayın noktalarımız bunlar. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası olacak elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor.

0: İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nda iki süper tankere yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Umman açıklarında bir geminin daha füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. İran sabah saatlerinden bu yana Bahreyn'deki üslere dördüncü kez füze ve İHA'larla saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'a saldırılar sürecek mesajı verdi. Peki gerilimin tırmandığı bölgede neler yaşanıyor? Son durumu alacağız A Haber ekibinden. Ekber Karabağ'a dönelim hemen. Ekber, söz sende.
1: Teşekkür ederim Banu. Evet, doğru bir şekilde altını çizdiğin üzere gerilim bölgede oldukça artmış durumda. Gece saatlerinde iki petrol tankerine yönelik saldırı söz konusu oldu. İran devrim muhafızları resmen bunu üstlendi ve gerekçe olarak da daha önce yaptığı açıklamada da aynı şekilde söz konusu gemilerin İran'dan izin almadan İran'ın belirlediği rotadan geçmediği dolayısıyla hedef alındığını duyurdu ki Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu iki tankerin kendilerine ait olduğunu, bir kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Yine gün içinde de bölgeden Umman kıyılarında, Umman karasularında bir başka petrol tankerine yönelik saldırılarının söz konusu, o saldırının söz konusu olduğuna ilişkin gelen haberler söz konusu. Ancak bu son saldırıyla ilgili İran'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Diğer taraftan da ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı İran'a karşı deniz ablukasını başlatıyoruz uygulaması bugün akşam saatte 23 itibariyle İran'a karşı hayata geçmiş olacak. Böylelikle İran limanlarına herhangi bir geminin girip çıkmasına ABD ordusu nezaret edecek ve gerekirse gelen açıklamalara göre söz konusu gemiler eğer talimatta uyulmazsa ABD tarafından vurulmuş olacak. Özetle an itibariyle hem Hürmüz İran tarafından kapatılmış durumda ve hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran gemilerine yönelik kapatılmış durumda. Dün ABD Başkanı Donald Trump bu bölge koruyacaklarını ve fakat bunun ücrette olacağını bildirdi ve %20'lik bir komisyondan bahsetti. Bu konuyla ilgili tepkiler geldi. Sadece İran'dan değil aynı zamanda dünyanın bazı ülkelerinden, hatta Birleşmiş Milletler'e bağlı denizcilik örgütü de Donald Trump'un bu açıklamasını eleştirdi. Bu işte söz konusu su yolunda vergi alınmasının mümkün olamayacağını belirtti. Son 3 gecedir arka arkaya bölgede çatışmalar yaşanmaktadır ve bu yönüyle de bu çatışmaların bana bir ilk olduğunu ifade edebiliriz. Daha önce en fazla 2 gece arka arkaya saldırılar olmuştu ve böylelikle hani deyim yerindeyse rekor da kırılmış oldu ve işte ortama bakıldığında bu gecede yine bölgede saldırıların olması öngörülmektedir ve İran tarafı da az önce haberimizde izlediğimiz üzere ABD'nin bu saldırılarını misilleme olarak başta Bahreyn olmak üzere Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılarının söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Banu, son olarak da şunu belirteyim. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a yönelik operasyonları takribi olarak saat 5 sularında sabah bitmişti. Bu yönde resmi açıklama geldi. Ancak geçtiğimiz saatlerde yine İran'ın güneyindeki bazı kentlerde patlama sesleri duyuldu ve resmi medyada bunu onaylanmış oldu. O yüzden bu eğer ABD operasyonlarını bitirdiyse bu gün içinde yapılan saldırılar kim tarafından yapıldı sorusunu gündeme getirmektedir. Bazı iddialara göre, altını çizerek sürekli söylüyorum, bazı iddialara göre bazı Arap ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına ek olarak kendi başlarına da kendilerinin de İran'a yönelik saldırılarının söz konusu olabileceği ifade edilmektedir. Hatta bazıları İsrail'in de gizli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak İran'a yönelik saldırılarının mümkün olabileceğini ifade ediyor. İşte oldukça gergin bir ortam söz konusu. Akşam da dediğim üzere tekrardan bu bölgede çatışmaların devam etmesine yönelik bir beklenti söz konusu diyor ve sözü sana bırakıyorum bana.
0: Ekber, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sıcak bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir gelişmeden söz ediyoruz. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaparak çağrı heyeti talebinde bulundu. Zaten bekleniyordu bu. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ta. İlter.
2: Banu, dün bu bilgiyi paylaşmıştık. Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için mahkemeye, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını ve nihayetinde bugün gün içerisinde UYAP üzerinden Sulh Hukuk Mahkemesi'ne olağanüstü kurultay talebiyle başvuru yapıldı. Bu talepte olağanüstü kurultay için 3 kişiden oluşan bir çağrı heyeti talep edildi.

0: Şimdi Sulh Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, daha doğrusu Özgür Özel yönetiminin bu başvurusunu değerlendirecek ve karara bağlayacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kaynaklar şöyle diyor, tedbir kararını hatırlatıyorlar. Zaten başından beri de aktardığımız hukuki gerçek bu. Yargıtay süreci henüz sonuçlanmadan tedbir varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleşemez diyor CHP Genel Merkez kaynakları. Ve nihayetinde Sulh Hukuk Mahkemesi'nden de Özgür Özel lehine, yani olumlu bir kararın çıkmasını beklemediklerini ifade ediyorlar. Ancak nihayetinde böyle bir başvuru yapıldı bugün. Artık Sulh Hukuk Mahkemesi hangi yönde karar verecek, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii bir yandan da bugün Özgür Özel'in grup toplantısı vardı. Özellikle de olağanüstü kurultay talebine dair önemli mesajlar verdi Özgür Özel bugün grup toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milyon üyesinin olduğunu söyledi ve gelsin üyelerin karşısına çıkalım, 2 milyon üye kurultayda oy kullansın ve eğer ben %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum dedi. Böyle bir red çekti diyebiliriz aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na. Gün içinde karşılıklı açıklamalarda peş peşe geliyor. Bir yandan da bu konunun hukuki boyutu var. Bu anlamda da dediğimiz gibi geride bıraktığımız dakikalarda Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurdu ve nihayetinde mahkemeden çıkacak karar bekleniyor. Bununla birlikte o kararın da red yönünde olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim. Banuel, süreci takip ediyoruz, aktaracağız.
1: İlter, çok teşekkürler. Amerika ve İran arasında gerilim tırmanıyor demiştik. Trump yönetimi son olarak Tahran'a karşı yeni araçlarını sahaya sürdü. İnsansız deniz aracıyla İran'daki hedefler vuruldu. Ayrıca İran uçağının Yemen'e inişine engel olmak için Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'nı bombaladığı duyuruldu.
2: Orta Doğu'da sular yeniden ısındı. ABD, İran'a karşı yeni saldırı aracını sahaya sürdü. İnsansız deniz aracı İran'daki hedefi işte böyle vurdu. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin yeniden çıkmasa girmesiyle bölgedeki gerilim tırmanıyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik operasyonlarda ilk kez insansız deniz araçlarının kullanıldığını duyurdu. Operasyonda İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze üsleri ve İHA unsurlarının hedef alındığı bildirildi. Operasyon anları da kameralara saniye saniye yansıdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD saldırılarına kısa süre içinde misillemeyle karşılık verdiği öne sürüldü. İddialara göre Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman ve Katar'daki ABD bağlantılı askeri tesisler hedef alındı. Ayrıca Yemen'de İran'da Husiler eksenindeki gerilim yeni bir askeri hamleyle alevlendi. Suudi Arabistan'ın İran'a ait bir uçağın Yemen'e iniş yapmasını engellemek amacıyla Sana Havalimanı pistinin bombalandığı duyuruldu.
3: Meşru Yemen hükümeti İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal etmemeye ikna etmeye çalışmıştır. Bu ihlal bir ilk değildir, ancak artık sabır tükenmiştir. Bu haince ve gaddarca eyleme karşı gereken uygun cevabı vereceğiz. Yemen hava sahasını çiğneyen düşman uçaklarına karşı koyarak eldeki tüm imkanlarla müdahale edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamid bin Halife Es-Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye için Katar'a gitti. Biz de ayrıntıları konuşacağız. Katar Lusail Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Masar Şahin konuğumuz. Sayın Şahin, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Önce Katar'daki son gelişmeleri, son durumu sizden dinlemek isteriz. Ardından da detaylara gireriz. Buyurunuz.
4: Şimdi Cumhurbaşkanımız henüz Katar'a iniş yapmadı. Önümüzdeki dakikalarda Katar'a inmesini bekliyoruz. Zaten Katar'da emirin babası, önceki emir Hamad bin Halife el-Sani vefat ettiği an itibariyle 4 günlük yas ilan edildi. Ve şu anda dahi birçok İslam aleminden devlet başkanı düzeyinde Katar'a taziye ziyaretlerinde bulunuluyor. Bugün hatta İtalya Başbakanı da buradaydı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a her gelişi Katar medyasında ve hem Körfez hem de Orta Doğu medyasında çok yakından takip edildi. Çünkü Cumhurbaşkanımız

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a geldiğinde sadece Türkiye-Katar ilişkileri değil, bu iki ülkenin beraber ortak adım attıkları Gazze meselesi, İsrail karşıtlığı, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Yemen hatta ve son olarak da İran meselesindeki son durum detaylı bir şekilde konuşulur. Çünkü bu iki ülkenin bu dosyaların hepsinde aynı tarafta olduğu ve stratejik müttefiklik noktasında beraber hareket ettiği bilinir ve Arap medyası dolayısıyla bu ziyareti yakından takip ediyor. Tabii bugünkü ziyaret daha çok bir taziye ziyareti olacak. Ancak bu ikilinin bir araya gelişi, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürmüz Boğazı'nda bu kadar çatışmanın arttığı dönemde, Körfez başkentlerinin İran tarafından vurulduğu dönemde ki iki gün önce de yine Katar emirinin babasının vefat ettiği sabah Katar vuruldu. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti hem İran'a hem Amerika'ya hem de bölgeye Katar'ın yanındayız mesajını net bir şekilde vermek olarak da başta El Cezire olmak üzere Arap medyası bunu bu şekilde okuyor. Hı. Onun için Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti çok yakından takip ediliyor diyebilirim.
1: Şimdi ikili bir araya gelecek. Siz de işaret ettiniz bir taziye ziyareti, ancak muhakkak ki bazı başlıklarda, istişarelerde de bulunacaktır iki lider. Gündemde öncelikli olarak İran-Amerika Birleşik Devletleri başlığının olacağı kesin gibi bir şey. Sizce hangi konulara dikkat çekecekler? Bir de iki ülkenin ara bulucu olma noktasında çok ciddi bir fonksiyonu olduğunu da takip ettik. Buyur.
0: Kesinlikle Banu Hanım, yani Türkiye Cumhuriyeti Katar Devleti'nin bu süreçte arabuluculuk çabasına sonuna kadar destek oluyor ve Katar'ın bulunduğu noktada kendi ifadelerinde rahatça belirtebiliyor ve bu rahatlık kendi iki ülke arasındaki diyelim rahat konuşabilme ve anlaşabilme zaten bu noktaya, ilişkileri bu noktaya getirebilmiş durumda. Elbette ki İran konuşulacak. Elbette ki Hürmüz'de Amerika'nın koymaya çalıştığı %20'lik haraç konuşulacak. Elbette ki İran'ın Körfez başkentlerine saldırıları konuşulacak. Ama burada Katar'ın güvenliği de oldukça önemli. Ve Türkiye'nin biliyorsunuz Katar'da bir askeri üssü de bulunuyor. Dolayısıyla Katar'ın güvenliğine Türkiye'nin sağlayacağı desteğin de muhakkak konuşulacağını en azından bekliyoruz. Fakat İran başlığında bu iki ülkenin aynı noktada İran'a gerekli uyarıları yaptığını, yine Amerika'ya da bölgeyi daha fazla ateşin içerisine sürüklememesi için gerekli telkinlerde bulunduğunu biz çok net bir şekilde biliyoruz. Aslında Katar'da bir Amerikan üssü var biliyorsunuz. Evet. Bu Amerikan üssünü Katar İran'a yönelik saldırılarda kullandırmıyor. Şubat ayından itibaren Katar'daki Amerikan üssü aslında fiilen kullanılmıyor. Buradaki üstteki uçaklar ve askerler bölge başkentlerine ve diğer üslere taşındı. Onun için Katar'la Türkiye'nin burada İran'la yakın diyaloğuna da dikkat çekmek gerekiyor ve ben Türkiye ile Katar'ın bugün yapacağı görüşmelerde İran'a daha fazla bu Hürmüz konusunda diretme ve Amerika'ya da Hürmüz'ü kapattığın zaman tüm dünya olarak etkileneceğiz, bu noktada sen de geri adım at paydasında buluşacaklarını ve taraflara gerekli uyarılarda bulunmak üzere, gerekli telkinlerde bulunmak üzere anlaşacaklarını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Muhammed Bey katkılarınız için. Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, şarkıcı Haluk Levent'in gözaltında olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonunun düzenlendiğini söylemiştik bültenimize başlarken. 17 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Emniyette işlemleri süren Haluk Levent'in sorgusuna başlandı mı peki? Bu sorunun yanıtını da alacağız. Son durumu A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural aktaracak. Ahmet Nazif, söz sende.
2: Sanatçı Haluk Levent'in Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki gözaltı sürecinde ifade işlemlerine an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ifade süreçlerinde Haluk Levent'e Ahbap Derneği'ne gelen bağışların kullanımı ve bu Ahbap Derneği'ne gelen bu bağışların çeşitli farklı hesap numaralarına aktarılması ve aktarıldıktan sonra da bahis sistemlerinde, bahis sitelerinde kullanılmasına dair sorular yöneltilecek. Bu oldukça önemli. Öyle ki bu paralar sadece bahis sitelerine değil, aynı zamanda çeşitli farklı hesap numaraları vasıtasıyla başka kişilere de yönlendirildiği ve gönderildiği bilgileri de söz konusu. Öyle ki ikinci

0: Operasyonda da yine 17 kişinin gözaltına alınmış olduğu ikinci operasyonda da aslında buna yönelik bir gelişme söz konusu. Öyle ki bu gelişme şu yönde: Berkant Acil, Haluk Levent'in kardeşi olduğu bilinen kişi, yine Haluk Levent'in danışmanı ve asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya'nın kendisinin hesabından, Yeliz Kaya'nın kendi hesabından Berkant Acil'in hesabına 120 milyon liraya aşkın bir para gönderdiği ve bu paranın da yine Şile Belediyesi'nin rüşvet operasyonunda gerçekleşilen o ihalelerin içerisinde kullanıldığına dair bir bilgi de söz konusu ve bu bilginin de yine Ahbap Derneği'ne gelen bağışlar üzerinden Yeliz Kaya'ya aktarıldığına dair iddialar var ve işte bu iddialar ve daha birçoğu yine Haluk Levent'e sorulacak. Elbette sorulacak. En önemli konulardan birisi ise aktarılan paralarla, 990 milyon lirayı aşkın bir parayla oynanan bahis ve bu bahisin içerisinde de 390 milyon civarında bir paranın yine kaybedildiği, bu bahis oyunlarında kaybedildiği, bunun yanı sıra da yine çeşitli kişilere aktarılan 100, 60, 40 civarında değişecek şekilde gönderilmiş milyon liralara aşkın olan o paralar. Bu paralar derneğe yollanılan bağış miktarlarıyla mı gönderildi yoksa başka bir durumu söz konusuydu? Yine bunlar da MASAK raporlarıyla birlikte Haluk Levent'e sunulacak. Elbette Haluk Levent ve Ahbap Derneği 6 Şubat depremlerinde, yüreğimizi yakan o 6 Şubat depremlerinde çokça göz önündeydi. Öyle ki Haluk Levent ve Ahbap Derneği üzerinden devlete karalama kampanyaları dahi bir dönem o dönemler içerisinde yürütülmüştü ve Ahbap Derneği'ne çok ciddi şekilde bağış yapılması noktasında çok sayıda ünlünün ve çok sayıda kişinin tavsiyede bulunduğunu da hatırlıyoruz ve bu kapsamda da konuyla alakalı o dönem itibariyle 2020 ila 2026 yılları arasında Ahbap Derneği'ne 7 milyar lirayı aşmış şekilde bir bağış yapıldığı söz konusu. Bu bağışın tam olarak nerelere gittiği ise yine incelenecek ve bu kapsamda da Haluk Levent'e sorular yöneltilecek. Son olarak şundan da bahsedelim. Haluk Levent'in yine Başaran ailesiyle yapmış olduğu görüşme ve kendilerinden almış olduğu 60 milyonluk bir mülk söz konusu. Bu mülkün üzerinden de başlayan bir şikayet söz konusu ki bu da yine Haluk Levent'e yöneltilecek sorulardan bir diğeri diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, çok teşekkürler. Peki Haluk Levent magazin dünyasını ve sanatçıları nasıl kullandı? Devletin kurumlarını değil de Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunan isimlerin hiç mi suçu yok? Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı konuşacağız. Sabah gazetesi yazarı Sayın Yüksel Aytuğ konuğumuz. Yüksel Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk sevgili Banu.
1: Şimdi biz 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi biliriz sözü var ya, aslında bütün sanat camiası beyefendinin sicilini biliyormuş.
2: Evet,
1: ama pek çok kişi susmuş galiba.
2: Zaten bilmemenin imkanı yok. Yani Haluk Levent'in ismi yıllardır mali olaylarla birlikte anılıyor. Yani konserine çıkmadan önce maliye görevlilerinin gelip baskın yaptığı, hesaplarını kontrol ettiği, hatta paralarına el koyduğu haberleriyle çalkalandı Türkiye. Hani kediye ciğer emanet etmek gibi bir şey oldu aslında, ama malum bazı çevrelerin desteklediği, tırnak içinde yemlediği sanatçı müsveddeleri de her daim devlete karşı olan her şeyi desteklediklerinden dolayı, bunu da muhalefet ve özgürlük zannettikleri için bu olayı da tırnak içinde fırsat olarak değerlendirdiler. Haluk Levent o üzücü deprem gerçeğinde hepimizin ciğeri yanarken devletin yardım kuruluşlarını, asırlık kuruluşları töhmet altında bırakan açıklamalarıyla gündeme geldi. Aslında Ahbap onlara yardımcı olmalıydı. Alternatif değil, rakip değil, sadece taşın altına konulan bir el olmalıydı. Ama ne yazık ki ülkemizde muhalefet böyle bir şey. Hep yanlış algılanıyor, hep yanlış ortaya konuluyor. Her fırsatı değerlendirdikleri gibi bunu da ne yazık ki değerlendirdiler. Aynı olay Gezi olaylarında da söz konusuydu. Sanatçı kisvesi altında çapulculara verilen desteği hepimiz bugün

0: gibi hatırlıyoruz. Aynı olay Haluk Levent vakasında da maalesef tekrarlandı. Çok acı, çok yazık. Ben başka bir konuya da değinmek istiyorum.
1: Buyurun, buyurun.
0: Aslında bu olay ibretlik bir olay. Özellikle de kumara meyleden, bu konuda zaafı olan kişiler adına alınacak çok önemli dersler barındırıyor. Kumar öyle bir illet ki bir kuruştan $1 milyon kadar bir yelpazede elinizde avucunuzda ne varsa onu sizden alan çalan bir illet. Buna, bu konuda aczi olan insanların bu kadar büyük paralara efendim hükmetmesinin sonunda da maalesef olay soruşturma aşamasında ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Bu ilişkiler zamanla ortaya çıkarılacaktır diye düşünüyorum. İbret alınması gereken toplumsal, sosyal bir vesika olduğunu da buradan dile getirmek istiyorum. İznin varsa, süren varsa bir küçük örnekle bunu tamamlamak istiyorum. Bir efendime söyleyeyim, meseldir bu. Çölde zengin bir tüccar devesiyle yol alırken orada yardıma muhtaç birini görüyor. Güneşin altında aç, susuz, kıvranan, ölmek üzere olan birinin yanına gidiyor. Devesinden aşağıya iniyor. Yanına geliyor, eğiliyor. Tam yardım etmek üzereyken o insan onu gasp ediyor. Hatta darp ediyor. Elinde ne varsa alıyor. Devesini de alıyor. Uzaklaşıyor. Tüccar ağlamaya başlıyor. Hıçkıra hıçkıra, hüngür hüngür ağlıyor. Hırsız merak ediyor. Yani alt tarafı üzerindeki az buçuk parayı aldım. Yani onun daha kim bilir ne servet vardı. Merak ediyor. Geri dönüyor. Ya diyor, bu kadar zengin adamsın. Niye ağlıyorsun şu 3 kuruş para için diyor. Tüccar da diyor ki ona ağlamıyorum.
1: Para için ağlamıyorum
0: diyor. Bundan sonra çölde hiç kimsenin yardım alamayacak olmasına ağlıyorum diyor. Bu olayda toplumda ümit etmiyorum, hiç olmasını istemiyorum ama yardım kuruluşlarına güveni sarsabilecek bir düzeye ulaşmasın diye ümit ediyorum. Bana göre halka, topluma en büyük zararı bu olacaktır.
1: Şimdi Ahbap'ın bu kadar göz önüne çıkmasında magazin dünyasının ve sanatçıların payı çok fazlaydı. O gün Ahbap'a destek veren onlarca isim bugün gelinen noktayı gördüklerinde çok garip garip açıklamalar da yapmaya başladılar. Kandırıldık vesaire gibi. Siz o açıklamaları da takip ediyorsunuzdur muhakkak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, evet. Yani bir anda Ahbap'a, Haluk Levent'e sayıp söven belki ağız dolusu küfreden insanlar var. Ve bunlar
0: maalesef
1: bu adamın ve derneğinin pazarlamasını yapmışlar resmen.
0: Evet, içlerinde gerçekten Haluk Levent'in samimiyetine inanan iyi niyetli kişiler olabilir ama bunların çoğunlukta olmadığını düşünüyorum. Her olaya siyasi yaklaşan sanatçıların cepheler kurduğu maalesef bir coğrafyada yaşıyoruz. Az önce konuşmamın başında da belirttiğim gibi muhalefet olsun da nasıl olursa olsun hükümetin icraatlarına bir sekte vuralım da bu hangi yolla olursa olsun mantığı maalesef insanları bu hale getirdi. İçlerinde mutlaka pişman olanlar, gerçekten samimi olarak pişmanlık duyanlar da vardır elbette ama efendim ortada bir sicil var, ortada biraz sabıka da var. Hani herkes herkesi tanıyor bu camiada, kimin ne olduğunu herkes biliyor, buna da bile bile lades denir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu sanatçı arkadaşların çıkıp olanca samimiyetleriyle halktan özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Son bir soru. Şimdi bu kitlenin, bu kitleyi takip eden kitle diyelim, yıllarca muhafazakar, milliyetçi insanlara koyun yaftasıyla yaklaşarak onları yani küçümsediler. Ama gelinen noktada

0: çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bilmem ne dersiniz.
1: Vallahi çok doğru bir hesaplama Banu, senin yaptığın. Ama onlara bir şey olmuyor maalesef. Onlar gene unutkan bir coğrafyada yaşadığımız için onlar gene bir iki ay böyle perde gerisine çekiliyorlar. Ondan sonra kendi yollarını buluyorlar. Yalnız bakın, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünün arifesindeyiz. Bu halkın kendisine kasteden, kendisini aldatmaya çalışan, onun özgürlüğünü, demokrasisini, onun düşüncesini çalıp heba etmek isteyen zümrelere karşı nasıl kararlı bir mücadele ortaya koyduğunu da hepimiz 10 yıl önce, o gecede gördük, hissettik, meydanlarda yaşadık. Onun için bu halkı da karnını kaşıyan, bidon kafalı, efendim çobanla oyu bir olmaması gereken zümreler gibi düşünenler maalesef büyük hata işler. Bunu da tarihe bir not olarak düşmek isterim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yüksel Aytuğ, katkılarınız için sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, Türk savunma sanayinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ilk kez havadan karaya süpersonik füzeyle atış gerçekleştirdi. Kızıl Elma Jet-230 füzesiyle hedefi başarıyla vurdu.
2: İsminden ateş!
3: Hedefini 120 kilometre uzaktan süpersonik füzeyle tam isabetle vurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bir testi daha başarıyla geçti. Amasya Merzifon'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirilen testte Kızıl Elma, ilk kez Roketsan'ın geliştirdiği Jet-230 süpersonik havadan karaya füzesiyle atış yaptı. Kızıl Elma atış için Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. 120 kilometrenin üzerindeki menzilden ateşlediği Jet-230 süpersonik füzesi deniz üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Kızıl Elma havadan karaya süpersonik mühimmat kullanma kabiliyetini de sergileyerek önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Daha önce Gökdoğan, Tolun, Teber 82, KGK ve LGK-82 gibi milli mühimmatlarla da başarılı testler gerçekleştiren Kızıl Elma'nın yerli savunma sistemleriyle entegrasyonu sürüyor.
0: Rus ordusuna mensup bir askerin atış talimi sırasında yaşadığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Döner namlulu ağır makineli tüfeğin kontrolden çıkmasıyla asker ölümden döndü.
4: Tatbikatta dehşet anları yaşandı. Rus askerinin kullandığı ağır makineli silah bir anda kontrolden çıktı, etrafına mermi yağdırdı. Rus ordusunun tatbikat görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir Rus askeri döner namlulu ağır makineli tüfeği ateşledi ancak silahın güçlü geri tepmesiyle kontrolü kaybetti. Silahın yerleştirildiği platformun üzerinde ateş açan silahla beraber dönmeye başladı. Bir süre sonra asker platformdan düştü, kontrolden çıkan tüfek ise kendi ekseni etrafında dönmeye devam etti. Yanındaki asker son anda eğilerek mermilerden kurtuldu. Ancak olayın ardından yaşadığı şoku atlatamadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler Rus ordusunun eğitim standartları ve ekipman kullanımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.
0: Bültenimize başlarken Japonya ve Rusya arasında casus gerilimi yaşanıyor demiştik. Amerikalı New York Times'ın haberine göre Japonya Rus casus üssü haline geldi. Tokyo yönetimi bunun üzerine harekete geçti. Detayları alacağız biz de A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek'te söz. Mehmet.
5: Banuel, haberde aslında 2022 yılında Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilen Rus istihbaratçıların Japonya'da artık faaliyet göstermeye başladığına dair iddia.

0: Yağlar var. Üç temel unsur öne çıkıyor. Neden Japonya diye bir soru var. Japonya'nın ileri teknoloji sanayisi, yarı iletkenler, elektronik parçalar ve hassas makinelerin kolay temin edilebilmesi, casuslukla mücadele yasalarının Batı ülkelerine göre daha ılımlı ve sınırlı olması. Batılı istihbarat kaynaklarının iddialarına göre Rus askeri istihbaratına bağlı kişiler, diplomat veya iş insanı kimliğiyle Japonya'da faaliyet gösteriyor. Amaçları özellikle çift kullanımlı teknolojileri, yani hem sivil hem de askeri kullanılabilen ürünleri Rusya'ya gönderebilmek, mikroçip, elektronik ekipman ve hassas makinelerin tedarikini öncelikli hedefler arasında gösteriyorlar. Peki Japonya bu iddialar karşısında ne dedi diye baktığımızda hükümet iddiaları doğrulamadı ama kabine sözcüsü yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı güvenlik tedbirlerinin daha da güçlendirileceğini açıkladı. Rusya şu ana kadar bu haberlere ilişkin ayrıntılı resmi bir açıklama henüz yapmadı. Çin bu konuyu nasıl okuyor diye baktığımızda Çin resmi medyasında çok ön planda değil, ancak Çin'in yaklaşımı genel olarak şu yönde: Ukrayna Savaşı sonrası Rusya ile Batı arasındaki istihbarat rekabeti giderek derinleşiyor. Japonya'nın güvenlik politikalarında son yıllarda belirgin bir dönüşüm yaşanıyor. Tokyo, Amerika ve NATO ile güvenlik işbirliğini artırırken casusluk ve teknoloji güvenliği başlıkları da daha fazla öne çıkıyor. Bu çerçeve çok yakından takip ediliyor. Evet. Özetle baktığımızda burada mesele birkaç ajanın Japonya'ya gitmesi değil. Asıl mesele Ukrayna Savaşı'nın ardından teknoloji tedariki ve istihbarat rekabetinin Avrupa'dan Asya Pasifik'e taşınmış olması. Japonya'nın bu tartışmanın merkezine oturması bölgedeki güvenlik rekabetinin yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Banu
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgileri. Sayın seyirciler, yaz sıcakları ile birlikte gıda zehirlenmesi vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Evdeki salatadan sokaktaki yiyeceklere kadar birçok gıdada risk var. Peki yaz aylarında besinleri nasıl saklamalıyız, nasıl tüketmeliyiz? Detayları A Haber ekibinden İsmet Yerdelen ve uzman konuğundan alacağız. İsmet, söz sende ve konuğunda.
2: Evet, teşekkürler Banu El. Sizin de söylediğiniz gibi yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gıda zehirlenmelerinde bir artış olmaya başladı ve acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. Şu anda yayın konuğumuz beslenme uzmanı Mustafa Canberk Yaşar'a mikrofonu uzatacağım. Efendim, yazın sıcaklarda tükettiğimiz besinleri nasıl koruma altına alabiliriz?
3: Merhabalar. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte gıda zehirlenmelerinde de epey bir artış yaşandı. Biz gıda zehirlenmelerini aslında 3 temel başlıkta inceliyoruz. Bunlardan ilki sıcaklık hataları, ikincisi süre hataları ve üçüncüsü hijyen hatalarıdır. Sıcaklık hataları derken besinlerin iç sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve aynı zamanda da soğuk zincirin bozulmasına bağlı oluşabilecek hatalardan bahsediyoruz. Süre hatalarında pişmiş veya çiğ olan gıdaların açıkta bekleme sürelerinden bahsediyoruz. Hijyen hataları derken de kişisel hijyen, kişilerin, hazırlayan kişilerin ekipmanlarının hijyeni ve aynı zamanda çiğ ve pişmiş gıdaların ayrımının yapılmamasına bağlı zehirlenme vakalarında artış görülebilir. Gıdalarımızı iyi pişirmeliyiz. Pişirdikten sonra yaz aylarında 1 saatten fazla açıkta bekletmemeliyiz. Kış aylarında süre 2 saate kadar uzayabilir. Özellikle sütlü, kremalı, şekerli gıdalarda, pastane ürünlerinde, et, yumurta, balık, tavuk, kıyma gibi ürünlerde soğuk zincir taşınmasına dikkat etmeliyiz. Hijyen kurallarımıza geldiğimiz zaman kişilerin mutlaka eldiven, bone takması, kesme tahtalarının gıdalara göre ayrılması, çiğ gıdalarla pişmiş gıdalarında bir arada temas etmemesini sağlamalıyız. Özellikle pikniklerin artması, araçta gıdaların uzun süre bekletilmesi, salata malzemelerinde içerisine yoğurt veya mayonez eklenmesi de

0: zehirlenme riskini arttıran faktörler arasındadır. Bizim korunmak için bu kurallara dikkat etmemiz şart.
1: Peki efendim, bir kişi gıda zehirlenmesini nasıl anlayabilir? Belirtileri nelerdir?
0: Gıda zehirlenme belirtileri çoğunlukla ishal, kusma, karın ağrısı, kramp, su içememe, halsizlik ve baş dönmesiyle kendini belli edebilir. Fakat her kusma, ishal ve baş dönmesi de gıda zehirlenmesi işareti değildir. Bunlar enfeksiyonlara bağlı olarak da gerçekleşebilecek durumlardır. Ama her zehirlenmede bir ishal, bulantı, kusma olabilir. Özellikle yüksek ateş ve kanlı ishal durumunda çok fazla beklemeden acile başvurmalısınız. Hafif vakalarda ise eczanelerde satılan ORS, yani oral rehidrasyon sıvısı alarak durumunuzu rahatlatabilirsiniz.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, aşırı sıcakların besinlerin değerini bozduğu ve gıda zehirlenmelerine neden olduğu konusunda uzman kişiden görüşlerini aldık. Tekrar sözü merkeze bırakıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sıcak bir başlığa daha geçeceğiz. Küresel piyasaların gözünün çevrildiği Amerikan enflasyon verileri açıklandı. Altın fiyatları ve piyasalar bu verileri nasıl karşıladı acaba? Sözü A Haber ekibinden Merve Köleoğlu ve uzman konuğuna bırakacağız şimdi de. Merve, söz sende ve konuğunda.
3: Banu En, iyi yayınlar. Evet, sabahki yayınımızda bahsetmiştik. Saat 15.30'da ABD'de enflasyon verileri açıklandı. Peki ABD'de enflasyon verileri açıklandıktan sonra altında son durum ne? Canlı yayın konuğum İslam Memiş ile yeniden birlikteyiz. İslam Memiş, hoş geldiniz. ABD'de enflasyon beklenenin altında. Peki altında bu durumu nasıl değerlendiriyoruz?
4: Bu haftanın en önemli verisiydi ve küresel piyasalar için oldukça önemli bir veriydi. Amerika'daki TÜFE verisi artık açıklandı ve sürpriz olarak açıklandı. Piyasa %4.8 olarak bekliyordu. %3.8 olarak bekliyordu. %3.5 olarak açıklandı. Bu da doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine, dolar karşısında euronun, altının, gümüşün ve borsaların toparlanmasına neden oldu. Negatif bir seyir vardı öğle saatlerine kadar. Şimdi bundan sonra pozitif seyre dönmüş bir piyasa var karşımızda. Dün 4000 dolar seviyesinin altına sarkan bir ons altın vardı. Şu anda %2 yükselişte 4086 dolar seviyesinde. Gram altın 6000 lira seviyesine kadar gerilemişti dün. Şu anda 6180 lira seviyesinde. Burada %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Yine gümüşün ons ve gram fiyatı %3 civarında tekrar yükseldi bu veriden sonra. Borsada da kısmen toparlanma var. Borsa İstanbul üzerindeki 14.060 puan seviyesinde, 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Bu veri neden önemliydi? Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'in yıl sonunda faiz artırıp artırmayacağını piyasalar yakından takip ediyordu. Bu veriyle birlikte biraz daha iyimserliğin korunduğu, biraz daha piyasaların rahat nefes aldığı bir trend var karşımızda. Yarın da yine ÜFE verisi açıklanacak. Bu veri de önemli. Çekirdek enflasyon tarafında da kısmen bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Genel tabloya baktığımız zaman şu anda ekonomik veriler iyi ama yine Brent petrolün varil fiyatı şu anda %3,5 yükselişte, 85 dolar seviyesinin üzerinde. Amerika-İran gerilimi devam ediyor. Bu da piyasalar için yine kaos ortamının devam ettiğini gösteriyor. Veriler iyi ama savaş devam ediyor. O yüzden burada piyasalarda belirsizliğin tekrar devam edeceği bir haftada olacağımızı düşünüyorum.
3: Peki yatırımcılara buradan söylemek istediğimiz bir şey olur mu?
4: Yine yatırımcılar bu postlu havalarda, bu belirsiz dönemlerde birikimlerini çeşitlendirerek uzun vadeli bir strateji belirlemeleri önemli olacaktır. Şu anda piyasaları izleme, yani işlem yapma zamanı değil, piyasaları izleme dönemi. O yüzden var olanı korumak faydalı olacaktır.
3: Teşekkürler. Konuğumuz İslam Bey'e teşekkür ediyoruz. Detayları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Ve biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündemde yeni anayasa çalışmaları vardı. Hayati Yazıcı yeni anayasa için 20'ye yakın toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Mevcut anayasadaki ilk 3 maddeyle ilgili kimsenin bir itirazı yok dedi.
5: Anayasa yapmak kimin hakkı? Milletin hakkıdır. Anayasa yapmak egemenlik hakkından kaynaklanan bir haktır. Egemenlik kimi? Milletin. Hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletin. Millet bu egemenlik hakkını kullanarak anayasa yapar.
6: Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

0: Mevcut anayasadaki ilk üç maddeyle ilgili kimsenin bir itirazı yok dedi.
1: A'dan Z'ye kadar işte üç madde değil. Tamam, değişmesin. Aynı lafızda onlar da kalsın. Onlara hiç kimsenin sorunu yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti işte demokratik, layık bir cumhuriyettir. Öyledir. İşte başlığında Ankara'dır. Evet, öyledir. Bayrağı bir işte tanımlanmış bayraktır vesaire falan. Yani bunlara herhangi bir itirazım yok ama bir anayasa yapalım.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündemde yeni anayasa çalışmaları vardı. Hayati Yazıcı, yeni anayasa için 20'ye yakın toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
1: Birlikte yapacağız, meclis yapacak. Sonra da egemenliğin sahibi millet bir referandumla onaylayacak veya onaylamayacak. Yani böyle bir hedefimiz var. Bu konudaki çalışmalarımızı biz bir metin hazırlayarak diğer partilere götürecek değiliz. Yani bir anayasada nasıl hazırlanması gerekir? Efendim, çerçevesi ne olmalı? Bu alanlara ilişkin 19-20 toplantı yaptık.
0: Yeni anayasa çalışmalarını değerlendiren Yazıcı, çıkması gereken ve eklenmesi gereken konular olduğuna dikkat çekti.
1: Anayasada olmaması gereken bir takım unsurlar var anayasada. Bunların ayıklanması lazım. Olması gerekip de olmadığı halde onların yer alması gerekir. Ha, bunu yapalım, millet anayasasını yapsın.
0: Yeni anayasayla ilgili siyasi partiler kanununun seçim mevzuatının da şekillendirilebileceğini belirten Hayati Yazıcı, demokratik anlamdaki eksikliklerin giderileceğine dikkat çekti. Yazıcı ayrıca ülke yönetimindeki verimliliğe katkı sunulacağını sözlerine ekledi.
1: Ülkeyi yönetecek olan hükümetin, kabinenin, efendim işte parlamentonun çalışmaları bağlamında daha etkin, daha verimli çalışmasını sağlayacak. Siyasi partiler kanununu seçim mevzuatında buna göre şekillendirelim. Dolayısıyla mevzuatımızı demokratik perspektif içerisinde eksiklerimizi giderelim. Böyle bir hedefimiz var.
0: Yeni ve sivil bir anayasa için tüm kesimlerin birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğini söyleyen Hayati Yazıcı, terörsüz Türkiye sürecine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye gibi önemli bir projeyi de gözetmek suretiyle bunu gerçekleştirelim diyoruz. Arzumuz bu. Başarabilirsek Türkiye kazanmış olur. Başaramazsak bu gidişimizle yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.
2: Malatya'nın pirpirimli acılı ayranı sıcak yaz günlerinde serinletici etkisiyle öne çıkıyor. Peki coğrafi işaretli bu lezzet nasıl hazırlanıyor? Faydaları neler? Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Türel aktaracak. Mehmet, söz sende.
3: Evet, aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde vatandaşın serinleme yöntemi yandım çavuş ayranı. Malatya'da bu isimle bilinir ama coğrafi tescilde pirpirimli acılı ayran diye geçer. Malatyalıların milli içeceği dedik ve yanımızda Şef Tuğba Çiçek var. Bugün yandım çavuş ayranının, yani pirpirimli, yine bilinen adıyla semizotlu acılı ayranın nasıl yapılacağını bizlere anlatacak. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
3: Hemen başlayalım.
4: Başlayalım.
3: Zira merak ediyor izleyicilerimiz. Herkes özellikle şu sıcak günlerde bu buz gibi ayranı içmek için eminim herkes sıraya girecektir.
4: Evet.
3: Zaten Malatyalılar bu tadı çok iyi biliyor. Evet, evet, sizdeyiz.
4: Yandım çavuş ayranımız, yani diğer ismiyle pirpirimli acılı ayranımız, sürgü aylarından koparıp getirdiğimiz semizotu, yani Malatya ağzıyla pirpirimden bir tutam koyuyoruz bu şekilde.
3: Tamam.
4: Hepsinden yine birer kendi ölçümüze göre, isteğimize göre.
3: Malzemeler kırmızı biber, acılı biber, elma ve pirpirim.
4: Diyet elma.
3: Doğanşehir'in elması, Doğanşehir'in pirpirimi ve biberi.
4: Ve biberi, evet.
3: Aslında bu acılı ayran, yandım çavuş ayranı Pötürge ilçesine aittir. Bunu da ifade edelim.
4: Aynen, Pötürge ilçesine ait coğrafi işaretli bir ayranımızdır.
3: Evet.
4: Biz de potpourri yapıp Malatya'mızın en güzel ürünlerini, en güzel ilçelerimizden toplayıp getirdik buraya.
3: Evet.
4: Ve ayranımızı bu şekilde...
3: İşte bu müthiş karışım da ortaya çıkacak. O acılı ayran buz gibi yaz sıcağında milli içeceğimiz, Türkiye'nin birçok noktasında tercih edilen bir tat, lezzet, Malatya'ya ait olduğunu söyledik sizlere. Şimdi Tuğba Hanım bu karışımı sizler için bir araya getiriyor. İşte görüyorsunuz, süzme yoğurdumuz değil mi?
4: Evet, süzme yoğurdumuz. Ayranımız bu. Bizim yayık ayranımız.
3: Yayık ayranımız. Düzeltelim. İşte görüyorsunuz, milli içeceğimiz.
4: Soğuk günlerin olmazsa olmazı ve bunu serinleten ve

0: kaynaklı herhangi bir içecek.
1: Evet, Turgut da hemen yakından alırsa bu karışımı, bu lezzetli karışımı, buz gibi yandım çavuş ayranı işte hazırlandı. Tabi yandım çavuş ayranı ile ilgili çeşitli rivayetler de var, hikayeler de var. Askerde komutan savaş esnasında çok yorulur, terler ve yandım çavuş diye bağırır. Çavuş da bu ayranı, acılı ayranı yetiştirir. İsim oradan geliyor denilir. Rivayet bu yönde.
0: Evet, rivayet bu yönde. Bizim sofralarımızı süsleyen bir ayrandır bu. Çok çeşitli sebepleri var bunun. Özellikle Malatya'nın tüm yöresel yemeklerine oldukça yakışan bir ayran ve gördüğünüz malzemelerle de yapıldığı ve fermente edildikten sonra da müthiş bir tat, müthiş bir ambiyansı var ve coğrafi işaretli olması bunu çok değerli kılmakta. Coğrafi işareti ve Pötürge'mize ait.
1: Tuğba Hanım, aynı zamanda Malatya'nın yöresel lezzetlerini de Türkiye ile buluşturan bir isim Zeynep Ana Kooperatifi olarak, değil mi?
0: Evet, Zeynep Ana Kadın Kooperatifimiz. Biz Doğanşehir'de kurulduk depremden hemen sonra ve bildiğiniz üzere yaşadığımız felaketten sonra biz tekrardan nasıl ayağa kalkabiliriz, kadınlarımızla beraber nasıl yöresel ürünlerimize sahip çıkabiliriz, bunun peşinden koştuk ve tüm ürünlerimize, Malatya'nın her köşesindeki ürünlere sahip çıkmak istiyoruz. Özellikle de Doğanşehir'imiz ve Malatya genelinde bu işi üstlendik. Kültürümüzü, yöresel yemeklerimizi, coğrafi işaretlerimizi korumayı hedefliyoruz.
1: Şimdi şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Özellikle yazın bu sıcak günlerinde çocuklarımız gazlı içecek isteyecektir. Ama sakın ha sakın, sağlık açısından kesinlikle tavsiye edilmiyor. Evet. Zaten uzmanlar da bunu söylüyor. Bizim milli içeceklerimiz var. Acılı ayranımız var. Öyle değil mi Tuba Hanım?
0: Bu bizim milli içeceğimiz ve gerçekten çok faydalı, çok sağlıklı. Diğer bütün alternatifleri bir kenara iterek çocukluktan başlayarak bunu çocuklarımıza önerebiliriz, içirebiliriz. Ve bunu da yine kültürel bir değer anlamında nesilden nesile aktarmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz.
1: Kesinlikle. Şimdi tabii akla şu gelir, acılı ayranı çocuk içebilir mi, ama bunun elmalı olanı da var. Pirpirimi içine koyduktan sonra zaten inanılmaz sağlık yönünden de faydalı bir içecek oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Toparlamak gerekirse Turgut Yaman. Evet, Malatya'nın milli içeceği, coğrafi işaretli içeceği, acılı pirpirim ayranı. Halk arasındaki adıyla yandım çavuş ayranının nasıl yapıldığını sizlere gösterdik, anlattık. Biraz olsun şu sıcak havalarda içimiz ferahladı, biraz serinledik diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Biz de Mehmet Türel'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz ve bu bağlantıyla birlikte bu saatimizde noktalamış bulunuyoruz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Reklam.
0: A Haber Radyo.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sondu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
12: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Reklam.
0: A Haber Radyo.

0: istiyor. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye mesafeleri aştı, binlerce kilometre uzaktaki AFZ'lere yardım elini uzattı. 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştı.
4: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
3: 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin meydana geldiği Venezuela, felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda ülke acil yardım ekiplerini Venezuela'ya yolladı. Geniş kapsamlı yardımıyla öne çıkan Türkiye, iki askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım malzemesi de gönderdi.
5: Venezuela'da vuku bulan iki büyük depremden sonra tüm kurumlarımız büyük bir gayret içinde Venezuela'ya yardım için koştular. Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor ve basında da bu yansıdı. Basında da Türk ekiplerin ne kadar profesyonel, ne kadar özverili çalıştığından bahsediliyor.
3: Simon Bolivar Havalimanı'na inen uçaklarla taşınan insani yardımları, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'yla Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil karşıladı.
4: Bu karşılama ve her şeyden önce Türkiye halkının Venezuela ile gösterdiği dayanışma bizim için büyük anlam taşıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk hükümetine, Türk halkına, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz.
3: İnsani yardımların karşılanmasında depremlerin ardından görev yapmak üzere Venezuela'ya Türk Silahlı Kuvvetleri ile AFAD ekipleri sahaya sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından sağlanan 275 çadırla Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı.

0: Termometreler yükseldikçe mega kentin barajlarındaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve su kullanımının zirve yapması İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını da etkiledi. Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %60'a kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük oransa Israncalar'da kayda geçti. İstanbul'da barajların doluluk oranları ise Elmalı'da %90, Ömerli'de %85, Darlık'ta %78, Alibey'de %57, Terkos'ta %49, Büyükçekmece'de %43, Kazandere'de %36, Sazlıdere'de %35, Pabuçdere'de %32, Israncalar'da %26 olarak ölçüldü.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.

0: siz başbakan olsanız ve ordu içinde size karşı daha önceden bilmediğiniz bir yapılanma olduğunu öğrenseniz, orduda komutanlar arasında bir tasfiyeye gider misiniz? Geri adım atar mısınız?
1: Ben şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim. Bir defa ülkemizin sivilleşme süreci içerisinde, demokratik yapılanması içerisinde bir Refah Partisi'nin kapatılma olayını kesinlikle hukuki bulmuyorum. Demokratik bulmuyorum. Eğer siz böyle bir görevde olsaydınız ne yapardınız sorusuna ise kesinlikle böyle bir adımın karşısına dikilip ve demokratikleşmenin fikir, düşünce noktasında bir defa bir engel olmasını ortadan kaldırırdım.
2: Yani siz bir yerde dolaylı olarak Erbakan'ın hata ettiğini...
1: Eyleme dönüşmediği müddetçe ben fikri ve düşünceyi suç kabul etmiyorum.
2: Diyorsunuz ki ben öyle bir şey olsaydı ben çıkar giderdim.
1: Hayır, böyle bir şeye müsaade etmezdim.
3: Çok darbe gördü ömrü hayatında, çok yıkım gördü ve çok ölüm. Ama o gece sadece sözünü tuttu o. İhanete müsaade etmem dediğinde etmedi.
4: Tatbikat değil mi bu?
5: Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil.
3: Günlerden 13 Temmuz 2016, Çarşamba. Kameranın açısında bu milletin gördüğü en azılı katillerden biri var. Adı Adil Öksüz. Ve ikincisi Kemal Batmaz. İki katil yan yana Pensilvanya'dan aldıkları darbe emriyle Türkiye'ye geliyorlar. Ve ertesi gün ihanet yaklaşıyor. Kamera bu kez Türk askerlerinin şerefli üniformasını gasp etmiş teröristleri görüyor. Milletin liderini devirmek için ama bunu milleti öldürerek yapmak için buluşuyorlar.

o gün. 15 Temmuz 2016. Milletin asla unutmayacağı o akşam. Saat 18. Gülümsediklerine bakmayın. Onlar azılı katiller. Birkaç saat sonra dökecekleri kanı, işleyecekleri cinayetleri konuşuyorlar. İşte ihanete atılan adımlardı bunlar. Bu aziz vatanın şanlı ordusunun ana karargahında vatanın evlatlarının canlarına kastedecek bir ihanetin son hazırlıklarıydı. O hain kalkışmaya sadece dakikalar kalmıştı.

hainler güruhu harekete geçtiğinde saat tam 9'u 22 dakika geçiyordu. İlk hedef Genelkurmay Başkanlığı'ydı. İki dakika sonra İstanbul. Darbe planlıydı. Genelkurmay basıldığı o an bir başka katil sürüsü aklıma girdi. Öyle ya, evinde zorla tutulan %50'nin haberi olmamalıydı olup bitenlerden. Olursa darbe olmazdı. Başaramadılar.

dakika saatler önce selam durdukları ordunun en yüksek rütbeli komutanına bir teröristmiş gibi muamele yaparak başına bez geçirip tutuklayıp götürmek nasıl bir alçaklığın içinde olduklarının en iyi izahıdır.

saat 9.30. Yer bir daha Genelkurmay Başkanlığı. Tarihi direniş işte ilk sinyalini o an verdi. Terörist sürüsü Genelkurmay'dan çıkmak istiyordu ama karşılarında gerçek Mehmetçik vardı. Dedik ya, bu daha ilk sinyaldi. Gece nice kahramanlık destanlarına gebeydi.

Saat 9.38 dakika geçe bu kez havada hareketlilik başladı. Milletin helikopterleri o an hainler için havalandı. Ve dakikalar sonra İhanet köprüye doğru yol alıyor.

0: Şimdi şu anda bir Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk şeye düşen de biziz. Kunda'ya düşen. Kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Askerler el koydu, evet. Havayı ateş ettiler falan filan, el koydular.
1: Onurlu Türk askerleri böyle sinsice köşelerde pusuda bekleyip komutanlarına ihanet etmez.

0: olan bitene darbe demek kimsenin aklına gelmedi. Öyle ya, yıl 2016'ydı. Darbe marbe olmazdı.
1: Sıkı yönetim ara kimse evine geçe, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk. Sıkı
2: yönetim var, çabuk hemen.
1: Evden dışarı çıkma.

0: İşte en zor soruydu bu. Ne oluyordu orada?
1: Bakıyorlar, bir şeylere bakıyorlar.
2: Sıkı denetim var, sen evinize girin çıkmayın.
3: Efendim?
2: Sıkı denetim vardı abi, var evinize girin çıkmayın.
3: Tamam.
4: Ne bu, ne oluyor şimdi anlamadım.
5: Sıkı yönetim oldu abi, ordu devre el koydu. Tayyip yok, güneş sürgünler bizi
4: tamam.
5: Bekliyor.
4: Tamam.
5: İyi geceler.
6: Komutanım.
7: Buyurun.
6: Ya ben şimdi eşim evin karşıda, çocuklarım arabada, nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz?
7: Şuradan dönüyorsunuz,
6: evet.
7: Diğer taraftan geçebilirsiniz.
6: Diğer köprü açık mı?
7: Bildiğim kadarıyla
6: yok. Orada ihtilal yok mu? Ya bu nevi bir ihtilal midir? Ya merakından soruyorum.
7: Öyle.
6: Hiçbir kanalda bir şey yokmuş.
7: Çıkar biraz.
6: Şaka gibi ya.
7: Şaka yapıyorum, evet.
6: Şimdi kamera çıkardı diye bir komutan.
7: Gel bir şaka
6: tamam.
7: Şu an burada kritik bir durum var. Biz sizin için geçiyoruz.
6: Ha yok, ihtilal falan yok değil mi?
7: İhtilal var, evet. Yurtta sulh kararısıyla sıkı yönetim ilan edildi efendim. Birazdan TRT kanallarında çıkmaya başlar.
8: Geri geçin şöyle. Arkadaşlar, bana soruyan sorana cevap veremem. Geri geçin. Geri geçin, yardımcı olun bize. Geç geri.
9: Ama benim yapabileceğim
8: şu anda ülkenin güvenliği için bu köprü kapatılacak. Trafiğe kapat abi.
9: Ne yapacağız burada bu konak?
10: Yani burada...
8: İkinci köprü kadar kapat.
9: Lütfen.
8: Bakın. Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben... Canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
11: Ben geçerim abi.
8: Aç,
11: ben açarım.
8: Evet hadi ben de geçerim.
11: Ben geçerim.
8: Ben de geçerim. Haydi
6: yavrum. Arabalarla haydi.
0: Evet, geçerdi millet. Çünkü milletin adı üstünde Türk milletiydi. Ve millet uyanıyordu, diriliyordu. Aynı dakikalarda Ankara, başkent. Sadece tank değil, uçak da çalmıştı teröristler. Belki uçak korkutur milleti diye düşünmüşlerdi. Ama o da korkutmadı. Aklı evvel teröristler belli ki kitaplardan öğrenmişlerdi darbeyi. 1. TRT basılacak. 2. Bildiri okunacak. 3. Herkes evine gidecek. En son öyle olmuştu ya. Sandılar ki yine öyle olacak.
12: Eğer tank koymamışsan vururum. Bir daha söylemeyeceğim.

ve saat 10'u 5 geçiyor. Yer, adını dinine ihanet edenlerden alan Mürtet Hava Üssü. Kameralar her şeyi görüyor. İçeride Pensilvanyalı mürtetler dolaşıyor. İhanet an be an büyüyordu. O sırada, yani saat 10'u 5 geçe tanklar sokakları eziyordu. Aradan 5 dakika geçmedi. Bir grup terörist bu defa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde göründü. Hepsinin elleri tetikteydi. Belli ki öldür emri almışlardı. Ve Atatürk Havalimanı. Mega kentin her gün yüz binleri ağırlayan ve yolcu eden canlıları. Tanklar bağır bağır bağırarak girdiler içeri. Teröristler bir sürü gibi birbirlerini eze eze.

0: Bu hain kalkışmanın içerisinde yer alan Cuntacı askerler, Jandarma Genel Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan tam 225 er ve erbaşı rehin alarak ışıkları yanmayan konferans salonuna kapatıyor.
1: Ateş açıyorlar beyler. Bu eşofmanlı asker mi olurmuş ya? Bunlar kimin köpeği ya? Ha? Kamuflaj bile yok üstünde. Eşofmanla gelmiş askerlik yapıyor burada.

darbe emrini bir grup komutanı vermişti. TRT'nin televizyon ve radyo binaları basılacak. Bas. Bildiri okunacak. Oku. Böyle olmuştu ya 1960'ta, 1971'de ve 1980'de. Sandılar ki aynısı olacak.

0: Yayını ne yapıyoruz?
1: Ne oluyor?
2: Abla basın ya.
3: Ana kumandayı yayına al. Ana kumandanın kimse yok. Çık telefonu.
4: Yayına al.
3: Arkadaş, güvenliğim yok. Şurada güvenliğim yok. Arkadaş, şurada güvenliğim yok.

0: gece sıcaktı. Saat yavaş yavaş 11'e geliyordu ve sürü halinde hareket edip emri almış terörist grup soluğu artık üzerinde AK Parti tabelası olan yerlerde alıyordu. İhanet milleti içeriden vuruyordu.
1: İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler durduruldu. Köprüler trafiğe kapatıldı. Önemli bir başlık, önemli bir bilgi. Yurt genelinde terör alarmı verildi.

Onlar bu memleketin evladı değildiler. Haindiler. Bir yıl geçse de üzerinden hep öyle kalacaklar. Ve aynı anda milletin tankları. Milleti vurmak üzere yola koyuldu. Ve kırılma noktalarından bir diğeri. Saat 22.55. Havacı komutanlar tam kadro düğündelerdi o gece. Darbeciler orayı da bastı.

0: terör alarmının verildiğini duyduk.
1: Yarım saat içerisinde olay oldu, hareketlilik yaşandı. Jetler, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve birçok devlet kurumunun bulunmuş olduğu güvenlik caddesi üzerinden alçak uçuş yaptı.
2: Asker içerisinde bu malum yapı bir kalkışma içerisine de olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu bir çılgınlık. Demokrasi, halkın iradesi asla bu gruplara teslim edilmeyecek. Bunun bilinmesini istiyorum.
3: Hükümet iş başındadır ve gereken her şeyi yapacağız. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Asla ve asla bu çapulculara, hukuka uymayan, milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz.
4: İşte saat tam 23.02'de kurulan o cümle her yerden duyuldu. Artık tereddüte zerre yer yoktu. Mesele memleketti. Ve bu artık çok ama çok netti.

0: servisler her yerdeydi. Gölbaşı'nda, Genelkurmay'da, Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Parti binalarında, Köprü'de, Valilik'te sürü halinde.
1: Bir şey var.

0: getirecek Sayın 19-10'un talimatıdır.
1: Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılığı verilecek.
0: Doğru, talimatlar anlaşıldı. Ayrıca 21 merkez.
2: Merkezin ne kadar var?
0: Merkez, bireysel davranış kesinlikle bireysel davranış olmayacak. Birim amirlerinin talimatıyla, emir ve talimatıyla hareket edilecek.
3: Gece saat 23.16'da kaydedildi o an. Millet çiğnetmemişti namusunu. Çiğnetmeyecekti de. Direnmekse direnmek, ölmekse ölmek ama en sonunda ille de dirilmek.
4: İlk tanka temas ettiğimde yaptıklarının yanlış olduğunu, durmasını gerektiğini falan söyledim. Ama onlar şey yapmadı. Beni korkutacaklarını sanarak tanklar üzerime sürdüler. 2-3 kere manevra yaptılar. Ben kararlı olduğumu göstermek için tankın önüne yattım ve oradan kalkmamak üzere bayrağı salladım. Herkes diyor ki bunu senden başka kimse yapamaz ama vatanını seven gerçek Türk evlatları, her an süt etmiş gerçek Türk evlatları benim yaptığımın daha fazlasını yapacağını düşünüyorum.
3: Bu hain kalkışmayı sonraları kontrollü darbe diye tanımlayan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbenin ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'na VIP'den girişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5: Şu anda ben söylüyorum, kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor.
6: Her darbe girişimi karşısında toplumun ortak tepki vermesi gerekiyor. Dolayısıyla kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, nasıl teröre karşı ortak bir tavır takınmamız gerekiyorsa darbe konusunda da hepimizin ortak tavır takınması gerekir.
7: Sizin evet. Planınız, programınız nedir Sayın Kılıçdaroğlu?
6: Ben şu anda İstanbul'dayım. Yarın bir toplantı yapılacaktı. O toplantı için akşam 10 uçağıyla gelmiştim ve dolayısıyla uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. Şimdi dikkatle izliyoruz ve arkadaşlar bilgilendiriyorlar.
7: Evet.
8: Saat 11'i 4 geçe biz merdivenlerden iniyorduk. Gece 23.04'te ve o akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
5: Şu anda ben söylüyorum, kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Çünkü Türkiye darbeler dönemini çoktan...
9: Bu çok önemli bir mesaj.
10: 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu.
5: Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani bunu?
3: O hainler ellerini kollarını sallayarak girdikleri o binadan o kadar da rahat çıkamayacaklardı.

Kalkışma akşamı 7. Anajet üssünden havalanarak meclisi vuran helikopterlerin de kendi emrine bağlı olan o geceki 2. Ordu Komutanı Adem Hududi'nin ihanete nasıl dahil olduğu

0: Kayseri'de ihanetin toplantısı yapılırken vatansever bir binbaşı hainlere işte böyle karşı durdu.
1: Bu frekansa beni duyan var mı? Frekansa duyuyoruz, frekansa duyuyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İnecek ekibi bekliyorlar. Mucavuz şu an MİT'in üzerindeyiz. Nizamesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Müsait. Dostum bizimle konuşuyorsun. Biz başka sesleriyiz. Arkadaşlar MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. Daha da ateş yaptık. Bekliyoruz. Tamam abi bekle, diğer trafiklere temas kurmaya çalışıyoruz, bekle.
2: Bir kurgular iki, duyuyor musunuz?
1: Anlaşılır biz. Duyuyor musun sesini? Devam dinliyorum, devam. İçeride bizim bir tane F-70 var. Bir yukarıda sen olacaksın, başka trafiği genel kurmaya yaklaştırmayacaksın. Bir F-70'de biz varız, tamam anladım. F-70 yerde. Yerde anlaşılır. Devam sonra yok. Sonra devam. Prokura doğru devam ediyoruz. Anlaşıldı abi, biz de şeye devam ediyoruz şu anda. Cumhurbaşkanlığının üstündeyiz, güvencineye devam ediyoruz. Rafit'le görüş, bitmesini koordine et abi. Kendisine tutmayı koordine et, genel kurmayı görmek için bitmiş olan operasyon geldi.
3: Sen de süper okuluna yapmak yaptın.
1: Ya bu kadar üzerinde, yerel bir kurul bekliyorum. Süper okuluna devam ediyorum, üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız. Anlaşılmadı.
3: Dostum hadi çabuk ol, spor okulundaki
1: aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam.
3: Vurun onları o zaman işinize, vurun.
1: Neden koş?
3: Dostum vurun, polis aracıysa vurun.
1: Koş, o mavi araçları vurun diye öneriyorum. Ya burada hepsi mavi araç mı da, hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç.
3: Şu anda atış
1: yapıyoruz. Hepsi ambulansmış.
3: Atış yapan bir tane
1: polis arabalarını vuruyorum, doğru mu? Polisleri vur, polisleri, evet.

0: o derini alıp kaçacak bir hükümet yoktur. Bizim cesetlerimizi çiğnemeleri lazım. Demokrasiye, askıya alınması için bizi tek tek kurşuna dizmeleri lazım. Buna biz asla izin vermeyiz.
1: Ölümden korkmuyoruz. Darbecilerden korkmuyoruz.
2: Size işaret verildiği andan itibaren sokaklardayız.
3: Ve borsa, oraya da girdiler. Şimdi dönüp bakalım bugünden geçmişe. Neden borsa? Amaç neydi? Bir kurtuluş savaşı patlak vermişti o gece. Verilen savaşın adı belliydi. Bu bir istikbal ve istiklal savaşıydı.
4: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
6: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
7: Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapıldığı belirtilen bildirinin korsan bildiri olduğunu ifade ettiler.
8: Elektriklerin söndürülmesi için ilgilenenleri görüşün. Herkes kapıları, bu 1-2-3 nolu kapılar, kesinlikle tanımıyorsa araç sürücüleri açılmayacak.
6: Hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok.

0: için müdahale ediliyor.
1: Bilmiyorum. Abi, kapat.
2: Kapat abi.
0: Sıkı yönetim.
1: Sıkı yönetim abi.
3: Abi sıkı yönetim ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. El koydular. Polislerin silahlarını falan el koydular.

0: yayınlarından olduğu noktaya. Bakriye yayınlarına bomba gönderiyorsunuz. Kesinlikle ikiye gündüze müsaade etmiyoruz. Bilmek istemezse, ben ekibimizle son sıkına görüşürüz. Gerekiyorsan bu orda, bu vatan için şehit olup korumdan razıya. Şehit ve sonuç, yaramızın bilmediği için bu ülke cümle de olsun. Hiçbir hazırlıkım geliyor da var birine.
1: Şu anda Türkiye'nin 3 büyük partisi darbeye karşı tavır almış vaziyetteler.
2: Efendim size cevap vermek yetkili değil. Bize verilen yetkiye dayanamaz. Biz burayı korumak mükellefiz. Siz de bizim emniyetimizi almak mükellefsiniz. Biz de bunu böyle değerlendiriyoruz. İçeriye girmemenizi istemez.
3: Güzel.
2: İçeriye girdiğiniz zaman.
4: Tamam, siz tertibat alın kardeşim. Siz saygıyla.
2: Fatura girmeye çalışmayın.
4: Tamam kardeşim.
2: Tamam. Ekibini boşaltın lütfen. Sayın Muhalif. Ekibi boşaltırsanız giriş olmayacak buraya. Kesinlikle. Evet biz de aldık. Herkes beni alacak. Herkes beni alacak. Bundan sonra gireceğim acaba. Bakın burayı. Bakın lan.
1: Anadolu ayaktaydı artık. Şırnak, Malatya, İzmir, Edirne, Kars. Türkiye ayaktaydı.

0: bizim, silah bizim. Onlarla bizi mi vuracaksınız dedim. Başka hiçbir şey demeden şu sol kalça üzerinden mermiyi yedim ben. Düşer düşmez sol ayağım kırıldı benim. Tanka elimi değecek kadar yakındım.
1: Çok çirkin bir suratı vardı yani, vurduğuna çok seviniyordu. Şimdi görsem yüzünü tanırım. Gelir de bir Türk anasını vurabilecek cesaret olur mu? Kendi askerimiz olsun.
2: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
3: Cumhurbaşkanı.
2: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
4: Cumhurbaşkanımıza.
2: Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
4: Duyuyorum, duyuyorum.
2: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımızla el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu ve bu olayla da bunlar

0: bildiklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız, milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Kendi iş etmeyin.
1: Peki efendim, bu arada korsan bildirilerin de yayınlandığını biliyoruz. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
0: Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır. Ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Hiç endişeniz olmadı.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor.
0: Yok,
1: algı operasyonuna sizi
0: şey
1: de alet ediyorlar.
0: Yok. Ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber, ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacak.
1: Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebiliriz?
0: Aslında ben kameralar karşısında
1: tabii normal kameralardan bahsediyoruz.
0: Ondan dolayı şey yapmadı. TRT ve Anadolu Ajansı da vardı. Fakat herhalde an be an bu da yayına girer.
1: Peki efendim. Cem Küçük de konuğumuz. Cem Küçük'ün de sormak istediği sorular var size. Cem Bey buyurunuz.
0: Sorular olmasın da ben soruyu hemen alayım.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, sadece birkaç il, Ankara, İstanbul gibi birkaç ilde galiba sınırlı. Öyle midir?
0: Zannetmiyorum, onu şu anda nereye kadar uzanabilirlerse onu yapmaya çalışırlar ama dediğiniz gibi şu anda öyle gözüküyor. Ankara, İstanbul ağırlıklı gözüküyor. Açacağız. Onları da açacağız.
1: Peki efendim.
0: Hiç endişe etmeyin. Siklik durun yeter ki.
2: Bitiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Peki efendim.
0: Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne. Ölümüne.
3: İşte o ses her şeye bedeldi. Demişti ya şair, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan diye. Başkomutan o an yürüdü. Millet de arkasından. 81 kent hazır kıtaydı artık. Milyonlar o an sokağa oluk oluk aktı.

0: Buradan bu tarafa bahsedeyim.
1: Elhamdülillah.
0: Bak bak bu tarafa.
1: Cennete, cennete, cennete.
2: Dağıldı. Çok yaralımız var burada. Cenol Nizami. Çek 5 2 noldan geliyor.
3: Anlaşıldı. Bildiğiniz zaman yapabileceğim bir şey yok.
4: Cuntacı askerlere yapılan baskınlar sonuç vermiş, örgüt içinde kopmalar ve teslim olmalar başlamıştı. Bunu engellemek isteyen sözde yurtta sulh konseyi komutanları telsiz konuşmalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçtığını söyleyerek Fethullahçı teröristleri motive etmeye çalışıyordu. Halbuki bu telsiz konuşmalarının öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyon ekranlarından millete seslenmiş, vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğini söylemişti. Konuşalım.

0: Özellikle polis birliklerine karşı kendimizi koruyun. Şu anda jandarma karargah polis birlikleri tarafından çevrilmiş durumda ve büyük baskı altında. Onlar bir sevgimiz var. Yardım edilecek durumda olanlar desteğe gelsinler. Polisleri hareket ettirmeyin bölgemizde. Bu bir emirdir.
1: Gece yarısına 35 dakika geçiyordu bu görüntü kaydedildiğinde. Teröristler artık kuduz köpekler gibi saldırmaya başlamışlardı. Bir vahşi hayvan gibi. Yoksa bu sahneler başka türlü açıklanabilir mi?

0: Arkadaşlar, imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin, yeter ki Atatürk Havalimanı'na gelin. Biraz sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek üstüne.
1: Darbeye karşı omuz omuza! Darbeye karşı omuz omuza!
2: Bu saldırı Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır. Sokakta bulmadı Türkiye halkı demokrasiyi, sokakta da kaybetmiş.
3: Vatan Caddesi İstanbul sayın seyirciler. Vatandaş darbeyi, darbe girişimini böyle protesto ediyor.

bütün güvenlik kuvvetlerimiz bu konuda müteyakkız durumda. Ayaktalar. Hatta şu anda biz 1. Ordu Komutanımızla beraberiz. Duruma vaziyet ediyoruz. Dolayısıyla ben oraya şu ana kadar eğer varsa yanlış şekilde ikna edilmiş, kandırılmış bir takım vatandaşlarımız, onların akıllarını başlarına değiştirmelerini özellikle rica ediyorum.

0: ülkemizin bu kadar meseleyle uğraşırken yapılan bu işin hiçbir şekilde izahı yoktur. Sadece ihanetle izah edilebilir. Bu meydana gelen hareket Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Biz ordu komutanlığı olarak Sayın Valimiz ve Emniyet Birlikleri'yle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edecek bir durum yok. Onlara katılmayan ve şu anda emir komuta zincir içerisinde olan diğer birliklerle birlikte biz gerekli tedbirleri alıyoruz.
1: 1. Ordu Komutanı'nın A Haber'den verdiği o mesaj önemli bir kırılma oldu teröristler için. İşin içinde asker yoktu. Darbe sadece bir grup hırsızın ve çapulcunun işiydi. Bu işte o dakikada ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk ateş altına alındığında saat 00:51'di. Onlar milletten kurtulsalar mesele kalmayacak sanıyorlardı. Oysa milletten kurtulsalar tarihin azabından, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklardı. Bunu unutmuşlardı.

0: Kuvvetler aç. Motor çalıştırmasını vuracağım.
1: Anladım.

Ankara'daki emniyet müdürlüğü saat 1.06 kala bombalandı. Şehit haberleri ardı ardına geliyordu dört bir yandan. Onlar öldürdük sanıyorlardı ama şehitler ölmezdi. Bunu da bilmiyorlardı.

0: Halkın bir yandan Novasyon askerleri üstten çabalarını görüyorsunuz.
1: Vali işgal ettiler.
0: Tabii vali işgal ettiler. Ağır silahlarla yedek şarjörleri ve yedek mermileriyle beraber valimizi işgale başlamış oluyorlar böylece.
2: Saat tam bir. Yer Marmaris. Hedef milletin lideri.

Tarih Nihat Asya diyor ki, delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin.

0: millet yürüyecek arkandan. İşte o işaret alınmıştı çoktan.
1: Yarın bu çarşıya nasıl çıkacak, onu da çek. Bunların o karakterini çek.

0: de yürüyelim yolda ya.
1: Ancak bu kadar net anlatılabilirdi o an. Ya yürüyecekti millet ya da ertesi gün olmayacaktı. Bir millet o gece ölüm pahasına yürümeye karar verdi.

0: beklemiyorlardı. Çünkü inandıkları kitapları öyle demiyordu. Onlar millet direnmez, direnemez sanıyorlardı.
1: Kalkak uçuş yapan helikoptere ateş etsin arkadaşlar.

Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.

0: O gece onlara vicdanınız var mı diye de sordu millet. Hem de defalarca. Ama sorulara hep ateşle geldi cevap. Artık hedef gözetilmiyordu. Direnen ve direndikçe dirilen kim varsa namlu işte ona dönüyordu. Azizye tabyalarında düşmana direnmişti. Adı Nene Hatun'du.
1: Ben askerlerin karşısına nasıl yürüyorum? Ne oluyor burada diyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Siz nasıl kapatıyorsunuz benim köprümü diyorum. Benim köprümü siz nasıl kapatıyorsunuz diyorum. Niye geçit vermiyorsunuz? Sizin amacınız ne?
0: Sanki o da oradaydı o gece.

0: Ayşe, Nene Hatun, o da oradaydı.
1: Çekin tapları. Hayır, içine gireceğiz. Benim geçme önemli değil. Sizden önemli veren bir adam Ankara'da öldürüldü. Bu bir darbe girişimiydi. Sizden bu kadar olan alet oluyorsunuz.
2: Öldürüldü diye söyledim ki öyle bilgim yok ama onların psikolojisini bozmak, morallerini bozmak için bunu söyledim.
1: Ulanlı kime çevirdi bu namlu? Oskar kime namlu tutuyor? Bu namlu kime tutuyor bu namlu?
2: Mermiyi tabancaya sürdü. Bu ne demek, tetiğe bastığı anda biz gittik. Vururum dedi. Vururum komutanım. Burada siz provokasyon yapıyorsunuz. Dedim en büyük provokasyonu siz yapıyorsunuz. Ne iş var tankların burada?
3: Burada zor kullanılıyor çünkü bırakmak istemiyorlar. Şöyle halk işgalci askerlerden, işgalci teröristlerden böyle beraber.
4: Milletimizin iradesine sahip çıkıyorum ve tüm dünyadan da Türk demokrasisine güçlü bir destek geliyor. Milletimizle beraber bu yolculuğa çıktık. Milletimizle beraber Allah'ın izniyle ses etmeden dik durarak yolumuza devam edeceğiz.
5: Hazır Koray, metrobüsler bizde. Havalimanına gidiyoruz.

0: Cumhurbaşkanımızı almaya gelmişler.
1: Ve tek bir sesle.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
3: Yazıklar günah bir vatana ya!
1: Millet ölümü göze almıştı artık. O gece sokaklar ihaneti gördü. Ve aynı sokaklar. O gece vatan aslında...

0: bir anne evladını bırakıp neden çıkar sokağa? Üstelik tankın karşısına. Ölmeye. Hem de silahsız. Neden?
1: Nereye dönüyorsunuz?
2: Polatya'ya mı dönüyorsunuz? Konvoyla gidersiniz. Birilerinize bizi götürür aslanlar. Uygun olur mu?
3: Tamam, orada bekliyorlar.
1: Paşalar gibi teslim ederiz sizi.
2: Komutanım. Tamam, nereye gidiyorsunuz? Polatya'ya mı gidiyorsunuz?
3: Evet, Polatya'ya dönüyoruz.
2: Abi. Milleti toplarım, aranızı alırız. Sabahlar yürüyerek aramızda gidiyoruz.
3: Değilmez yüksek, Diyarbakırlıca değilmez. Siz nereye gidiyorsunuz lan?
4: Geri gitmiyoruz. Bize...
3: Hayır, savaşa mı gidiyorsunuz? Güzelerle savaşa mı gidiyorsunuz? Dur, dur, çok olur, çok olur.
4: Bunu gönderiyorsunuz, babasını.
3: Evet. Tamam, nereye gidiyorsunuz?
4: Önde kaldık.
2: Sizi nereye gönderiyor? Hani plakalar neden kapalı? 0.94 ile başlıyorsun değil mi?
3: Aldım, plakalar hepsinin resmisi.
2: Bak.
4: Oğlum, gerçekten dönecek lütfen. Yanlış anlaşılma.
2: Hepiniz yardım alacaksınız. Allah'ın izniyle.
4: Vatan hainliğiyle yanlış anlaşılma olmaz.
2: Böyle aldınız.
1: Yargılanacaksınız ulan!
2: Allah'ın izniyle.
3: Sizler sanki savaşa gidiyorlar. Şuraya bak.
2: Şuraya bak lan.
1: Yargılanacaksınız!
2: PKK'ya atmadınız lan bunları PKK'ya.
3: Aa, bunlar da komutanlar.
2: PKK atmadınız. PKK atmadınız, sarayını oraya götürürüz. Götüremezsiniz.
3: Götüremezler.
2: Geçti o. Geçti. Oyunuzdan tek tek sümürün. Allah'ın izniyle.
0: Fatih'in isminin verilmiş olduğu bir köprüyü kapatarak ihaneti yanlarına kar bırakacaklarını sandılar. Ama yanıldılar. Gerçek Fatih halktı o gece. Saat tam 1:24 geçiyordu. Halkın direncine boyun eğen hain çete valiliği terk etmek zorunda kaldı.

0: Ve yine o gece hepsi mi haindi onların? Hayır elbet. Bazıları Mehmet'ti. Mehmet çıktı.
1: Halk bize dedi ki niye geldiniz dedi. Biz dedim tatbikat amaçlı geldik dedim abladım. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok dedim. Kafeterya vardı oradan. Valiliğin orada. O sırada o darbe darbe diye bas bas bağırıyordu. O sırada ben oradan geçerken dikkatimi çekti ve dükkanın içine girdim. O haberi izliyordum. Darbe darbe diye. Ben şoka girdim. Komutan dedim ne oluyor dedim burada. Darbe diye dedim ya. Darbe ne demek dedim. Ben dedim bizim vatanımıza mermi atacak kadar ben hain değilim dedim. Beni şu an çağırsınlar ben seve seve yine de giderim. Canımı yine de koyarım vatanım için.
0: Ve zafer. İşte böyle bir şey zafere yürümek. Çanakkale gibi tıpkı. O al bayrağı dikmek gibi göndere. İşte böyle bir şey dirilmek. Öle öle yeniden doğmak.
2: Abi sakin ol.
3: Oğlum adam boynundan vuruldu.
2: Abi sakin ol. Anne. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
4: Melih. Melih.
2: Anne gel buraya.
4: Melih dönüyoruz. Dönüyoruz.
2: Anne korkma gel.
4: Bebeğim olacak.
2: Anne sen dön.
4: Ne olur.
2: Anne sen dön anne.

0: Ver elini ver.
1: Tamam.
0: Nereden vuruldun? Abi yavaştan gel, seni arabaya götürelim. Gel, elini ver bana.
1: Kurban. Gel. Gel.
0: Gel.
1: Dayan, dayan.
0: Bismillah. Gel.
2: İyi bakın o namluya. Nereye dönük o namlu? İyi bakın. Ve iyi bakın o ellere. Kime hizmet ediyor o eller? İyi bakın.
3: Hiçbir Türk askeri sivile ateş etmeyeceğini düşündüm. Ateş etmeyeceğini düşünce direkt askerlere doğru yöneldik.

0: oradan bir kişi, vatandaşlardan bir tanesi böyle halka hitap ederek hani hep beraber yürüyelim, kaçımızı öldürebilirler ki, hani hepimiz gidelim, bunların ne kadar mermisi var diye insanları toplamaya çalışıyordu. O sırada kardeşime ben de dedim gel dedim biz de gidelim dedim. Hani biz burada niye duruyoruz dedim. Ben kardeşimi oraya almaya gitmiştim. Onu oraya ben sürükledim bu sefer. O gruba katıldık. Birlikte gişelere doğru yürümeye başladık. Gişelere doğru gittik. Tam gişelere doğru giderken bir anda ateş etmeye başladılar. O sırada hemen gişelerin arkasına, duvarların arkasına saklandık. Orada çok yürekli bir adam, bir tane abimiz tankların önüne doğru gitmeye başladı. Elinde Türk bayrağıyla. Tankların önüne gitti ve kollarını havaya açarak tanklara meydan okudu. Orada bir şey söyledi mi söylemedi mi pek emin değilim, duyamıyorduk. Yani bizim ikimizin arasındaydı, tanklarla bizim tam ortamızda kalıyordu. Adamın kızını da bizim kardeşim tutuyordu. Kız haykırıyordu. Baba yapma baba diye kardeşim kızı çekti. O anda adamı vurdular. Adam bir anda yere yığıldı. Kardeşim ondan sonra hemen adamı alacağız diye kızı koşuyordu, kızı çekti itti, sen dur biz alacağız dedi. Hemen adamı almaya gittik hep beraber. Kardeşim önden gitti, ben arkasından hemen koştum. Ortalama bir 6-7 metre gittik, gişeleri geçtik, yerdeki yaralıyı almaya gidiyorduk. Yani bunlar bu kadar hainler. Onu çektik biz, o gitmesin sonuçta bir bayan diye. Kardeşim onu çekti. Biz yerdeki yaralı insanı almaya giderken bizi kurşuna tuttular, taramaya başladılar. O orada zaten kardeşimi kaybettim de.
1: Allah dilerse çeker alır kalplerden korkuyu. Diler, çeker ve alır. O ol der ve olur. İşte o gece o oldu. O gece bütün kalpler korkudan arındı.
2: Müşteri bekliyor.

0: yaşıyordu köprü bu anlarda. Kurşunların gölgesinde bir destan yazılıyordu ve köprü gerçek adını alıyordu. Boğaziçi Köprüsü gidiyor, yerine Şehitler Köprüsü geliyordu.
1: Kaç kişi düştü abi? 10 tane, 15 tane adam. Bak kaldırıyorlar, bak arama koyuyorlar, bak. Evlatlarını vurdular. Şerefsizin evlatları vurdular.
2: Belki burada öleceğim. Ama hiç olmazsa şerefimle öleceğim. Şerefimle öleceğim. Tamam gitti. Adamı vurdular. Motoru üstlerine sürdü, adamı vurdular. Ama şerefimizle öleceğiz. Şerefimizle öleceğiz. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar. Elbet. Fişekleri bitecek. Kurşunları bitecek. O zaman kaçacak, delik arayacaklar. Şu öfkeli kalabalığa bakın. Gitmeye niyetleri var mı sizce? Sizce gitmeye niyetleri var mı? Var mı gitmeye niyetleri? Yok. Yok.
0: Senin niyeti yoktu dönmeye. Çünkü ölmek vardı ama dönmek yoktu o gece.

0: Nerenin müdürü bu?
1: Abi polis değiliz.
0: Abi bu polis değil.
1: Polis
0: abi.
1: Beyler çekilin.
0: Beyler çekilin.
1: Abi polis değil bu.
0: Çekilin çocuklar.
1: Allah için inin aşağıya. Bunlara uymayın.
2: Tut elimden abi. Girecek yer yok. Kapalı. Ben kapattım abi önlerini.
3: Gir. Korkmak ya da korkmamak. Mesele buydu. Korkanlar saklandıkları delikte bulundular o gece. Korkmayanlar, korkma diyen şairin izindeydiler. Onlar Asım'ın nesliydiler. Ya sen kimdin dedi. Binlerce kurşun geçiyordu üzerinden. Nasıl yürüdün? Kimdin sen? Neden korkmadın? Delikanlım, işaret aldığın gün atandan sen yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Seçilen yoldaydı o an. Seçen de öyle. Yolda ölümle.
4: Subay üniforması giymiş olan bir terörist aracı durdurdu. İndi aşağıya suratıma baktı ve ateş etti.
3: Altına uzandılar tankın, üzerine çıktılar. Onlar vatandılar. Ötekiler vatansızlar. Bir taş durdurabilir bir tankı. Peki ya yumruk tekme? Peki durdurabilir mi o koca çelik yığını tek bir tek bir? Evet, durdurur.

0: Yazık günah ya.
1: O şerefsiz kareye bak ya. Şu kareye bak. Şu kareye bak. Yazık günah ya. Yazık günah ya.
2: Tamam aşağı indirin Allah.
1: Kardeş bu tank duracak, tamam mı? Bu tank durmadan, bu tank durmadan bizim beyiz. Bu tank duracak. Gör bunu Türkiye, gör. Gör. Gör Türkiye. Hakkı mısın beyiz? Kardeş, bu tank duracak. Bak kardeşim, bu tankı abi, durdur. Kardeşim bak, tamam, durdur. Durdur.
3: Nesil öyle mi? Bu mu altın? Yoksa tankın altında kalan mı gerçek altın?
4: Biz gittiğimizde çok yoğun bir kalabalık yoktu. Fakat ben özel harekatçıyla konuştum, ne yapabilirim dedim. Bana söylediği şuydu, herkesi topla, kuleye doğru yönel. Biz de özel harekatçı memurumuzun emri istikametinde havalimanının kulesine doğru yöneldik. Kulenin önünde etten bir duvar oluşturmuştuk. Fakat silah seslerini duyunca tekrar kulenin ön tarafına doğru hamle yaptık. Tankların geldiğini gördük. Bir arkadaşımız yaralandı. Daha sonra bir baktım arka taraf kule yolu bomboş kaldı. Açıldı, hiç kimse yoktu. Yapmam gereken şey şuydu. Benim orada dimdik ayakta durmam gerekiyordu. Ya o duracak ya ben öleceğim. Biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi de herhangi bir şey olmadı. Allah'ıma şükürler olsun.
3: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren hain saat tam 1.38 geçe çıkarıldı dışarı. Çıkarıldı ve gerçekle karşılaştı. İhanet bir bilmeceydi ve o gece ihanete müthiş bir gerekçeydi. Millet o gece çok ihanet gördü, hem de çok.

çatışma var. Polisler askerlerin arasında.

0: kurşun deliklerine bakın. Bir insan var hemen ardında o deliklerin. Bir polis. Bir şehit var orada. İyi bakın.
1: Abi bak,
2: dışarı
1: önümüz lazım ya bak.
2: Gel, gel, gel. Polise destek verelim abi, yazık mı?

ecdadının torunusun. Ecdadını unutmadıkça korkma. Sen onunla var olduğunu hiç unutma. Allah Allah nidalarıyla benim oğlum. Senin sesinden sonra şunu söyledi Cumhurbaşkanı. Ölmek var, dönmek yok dedi. Baba hakkını helal et dedi. Şehit olmaya gidiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Silah olmaması karşılığında silahların karşısına mangal gibi büyürükle. Sen korkma Sayın Cumhurbaşkanım. Allah bu devletimize zaman vermeyecek. Buna emin ol. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, ister senin için böyle nice şehitlerimiz var. Sen sağ ol, Allah seni bu İslam aleminin başından eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar hürmetlerimi ediyorum, Allah'a emanet ol.

0: Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Abi oraya geçecekler mi?
1: Orada tank
0: var. Askeri olanla gidiyorlar.

0: Ayın kalkışma tam 9:22 geçe başlamış, gün dönmüş ve zafer çığlıklarına yerini bırakmıştı sokaklar. Saat tam 1:45 geçiyordu. Yani tam 4 saat 23 dakika sonra. Yani tam 263 dakika sonra zafer artık inananların olmaya başlamıştı.
1: Komutanlarımız, gerçek komutanlarımız hem de sivil irade bunların gerçekleşeceğini söyledi.
2: Benim Genelkurmay Başkanım şu anda esir alınmış ya. Siz kime hizmet ediyorsunuz?
3: Abi
2: biz sizin çocuğunuzuz. Bize söylemek zorundasınız.
4: Emniyet müdürümüzü almaya teşebbüs edilirse emniyet birimleri olarak sonuna kadar direneceğiz.
2: Biz de
4: halk olarak bizler kardeşiz.
5: Bu ülkenin karanlığa gömülmesini, geleceğiyle oynanmasıyla istemiyorum. Benim kavgam bu, benim davam bu. Bu asker Doğu'da PKK vatan haliyle mücadele etmesi lazım. Benimle değil. Öleceğimi bilsem niye buradan çıkacağım? Vuracaklarını bilsem.
6: Evet, ben burada ülkenin başında bekliyorum.
5: Bu memleket...
6: Beni öldürsün. Beni. Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim kardeşim. Ben.
0: Gece uzundu. Taksim temizlenmişti terörden. Valilik temizlenmişti. Ama teröristler yeni cepheler bulmuşlardı kendilerine. Acıbadem işte o yeni cephelerden biriydi.
7: Her vatansever gibi darbe ve bu kalkışmanın haberini aldıktan sonra sokağa çıktı ve bir milli mücadele ruhuyla birlikte Acıbadem halkının yanında oldu, darbecilere karşı onların önünde oldu ve darbecilere halkının önüne kendini siper etti.

0: Paris trende o gece ihanete. Kars trendi, Şırnak, Malatya, Erzurum, Trabzon, Antalya, İzmir trendi. Ve meclis. Milletin meclisi de direndi.
1: Tarihte bir ilke tanıklık ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun içindeyiz. İlk defa böyle bir izin veriliyor bize. Çünkü tarihi bir gün.
2: Evet, Haruk Kolalak, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı telefon attığımızda. Sayın Savcı, buyurunuz efendim.
3: Biz bu darbe girişiminde bulunan insanlara, bu hainlere asla geçit vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Aynı zamanda biz de adli olarak işlemlere başlattık. Şimdi de biraz sonra yazılı talimatla bunlar hakkında gerekli yakalama kararlarını çıkartacağız.
4: Demokrasiye karşı olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş oluyoruz.
5: Bu alçakça millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır.
6: Demokrasimizi sahip çıkacağız. Milletimize bedel ödettirmeyeceğiz.
7: Nasıl ki onlar meydanlardaysa biz de meclisteyiz ve demokrasi hainlerine, bu ülkeyi kastedenlere bu millet cevabını verecektir.

0: ve yiğitler. Ömerler, yüreği Halis Demir'den evlatlar.
1: Ve son konuşmasında da baba içerimde çok ağır his var dedi. Çok dedi şey diyorum dedi, yerimde duramıyorum dedi. Ben de oğlum dedim, şey dedim, kendini kolla, belki öyle bir şey olabilir. Bir de sakinleş falan dedim. Baba dedi, hiç duramıyorum yerimde dedi.
2: Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi.
1: Bu onuru verdiği için, çocuğum bu kadar kahramanlık yaptığı için çok gururluyum. Allah rahmet etsin. Vatanım sağ olsun, milletim sağ olsun.

bağırıyorum. Durun, yapmayın. Hepimiz kardeşiz. Silahlarınızı bırakın. Ve de üstlerine doğru da herhalde koştum. Bir çınlama sesi. Sanki bir de koluma elektrik çarptı. Şöyle bir baktım. Elim üzerinde sanki bir şarapnel parçası. O top almanın üstünde. O anda o şekilde algıladım. Daha sonra soluma doğru bir doğrulayım dedim. Baktım kolum sallanıyor. O esnada fark ettim. Keşke bin kolum olsun, bin de gitse. Zerre kadar izin olmaz bende. Allah'ıma şükürler olsun ki günahkar kulunu böyle bir şerefe nail görmüşüm.

cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz?

0: Yaralılar ardı ardına taşındı hastanelere. O gece memleket tam 251 şehit verdi. 2196 gazi. Ama durmadı kana susamış katiller. Bir hain emir vermişti onlara. Öldürün demişti. O hain onlara bütün milleti öldürün emri vermişti.
1: Şu andan itibaren Ankara semalarında, MİT'in üzerinde, meclisin üzerinde, Cumhurbaşkanlığın, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir. Dolayısıyla hava sahası Ankara bölgesinde kapatılmıştır. Bu çılgınların ne kadar kısa sürede bu işten vazgeçerlerse başlarına gelecek bela ve ceza bir ölçüde hafifleyebilir.
2: Bizim o bu askerler

0: İstiklal mücadelesinin en önemli cephesi. Atatürk Havalimanı. O cephe asla düşmemeliydi. Çünkü başkomutan oraya geliyordu. İşte o kale düşmedi.
1: Darbe mi oluyor?
2: Hayır, şimdi darbe. Normal darbe marbe hocam.
1: Darbe değil yani bu.
2: Hayır, ne darbe istiyor? Öyle şey mi olur?
1: Ne için gidiyor bu askerler?
2: Yapma. Öğrenci bunlar, ne darbesi?
3: Hangisi öğrenci?
2: Yapma şimdi.
1: Bu darbenin içinde olmayın. Olmayın.

0: Kaçak mevsimlik yeşil yatış yapıldı. Genel kurmay koordinatları için dinlemedeyiz.
1: 32-51-05
2: Aynı adası 3-5-4-5-11
1: Bir tarafık aynı adası 2 bomba 2 paterinde.
0: Mevsimlik yeşil yatış yapıldı. Genel kurmay koordinatları için dinlemedeyiz.
3: Meclis, Gazi Meclis.

0: Burada kapatıp aşağı inersin, bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan, meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın, buradayız.
1: Milletin vekilleri ölümüne diyerek direnirken, milletin kendisi başkomutanını bekliyordu havalimanında. On binler artık heyecan içindeydi. O an yakındı.

0: o helikopter A Haber'in üstünde uçtu o gece. Helikopterdekilerin elinde yazan kararsa sonradan ortaya çıktı. Cuntacılar içeride kim karşı koyarsa infaz edin emriyle yola çıkmıştı.
1: Etraf tamamen sise bulanmış durumda. Dumana bulanmış durumda çünkü dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bomba atıldı. Üzerlerine ateş açılmasına rağmen farklı görüşlerden binlerce insan şu anda burada.
2: Zahir İnan'a teşekkür edelim. Zor görevini yerine getiriyor. Evet, şu anda hain eller tetiklere basıyor. Milletin meclisine bomba atıldı. Şu ana kadar yanlış yolda olanlar olmuş olabilir ama ne kadar önce bundan vazgeçerlerse belki cezaları azalacaktır diye. Ama şu anda bu... Şu anda halkın üzerine ateş açılıyor. Türk askeri milletinin üzerine ateş etmez efendim.

0: Çapulcular'a söylüyorum, bu millete ateş etmesinler. Bu milletin birlik beraberliğine kurşun sıkıyorlar. Bedeli çok ağır olacak. Başta hemen dönsünler. Milli iradeye sonuna kadar saygılıyım.
1: Zalimce öldürdüğünüz o sivillerin kanını bulaştırdığınız yerde kalacağını mı sandınız? Hesabını vereceksiniz.

0: civarında konuşlanan 3 tank muhafaza altına alındı. Bunların içerisinde bulunan 7 asker, 1 üsteğmen ve 1 de astsubay şu anda gözaltına alınıp adliyede gerekli adli işlemler yapılmaya başlanmıştır.
1: İşte o tanklardan biri de bu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar dört tarafını sarmış durumda. Çünkü bunlar milletin, bunlar vatandaşın tankı diyorlar. İşte burası şu anda trafiğe de açıldı ve binlerce kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birlik ve beraberlik mesajları verdiler.
2: Yolun sonunda şehit olmak, peygamberin kutlu sancağına varmak vardı. Abdestsiz çıkılmaz diyorlar. Saraçhane'de kayda geçti bu an. Tam da Akif'in dediği gibiydi. İmandı ve iman cevherdi. İmansız olan paslı yürekse sinede koca bir yüktü. O gece imanlı yürekler savaştı.

0: birliklerimiz kışlalarında göreve hazır vaziyette. Bu kendini bilmez, halkla askeri karşı karşına getirmek isteyen insanlara karşı, bu darbeci zihniyete karşı şu anda birliklerimiz hazır. Ordu komutanımızdan gelecek emre göre müdahale etmeye hazırız. Kesinlikle bu çapulcular, bu kendini bilmezler ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Böyle bir şey kesinlikle tasvip edilemez.
1: Meclisi atmıştı.
2: Biz hep yapıyoruz.
3: Biliyor musun?

0: beyler geliyor. Beyler beyler geliyor.
1: Oğlum beyler bize geliyor.
2: Beyler yani. Bize geliyor.
0: Hakkını beyler geliyor. Yok lan döndü.
1: Bismillah. Vallahi çok bundan korktum ben de ya.
3: Çok çarpsız.
1: Gözümüze gözümüze atar bir yere
0: geliyorum.
1: Askerler. Beyler atacak herhalde yine. Oğlum bizim üzerimize niye dönüyor bu ya? Allah Allah. Beyler.
2: Ya şimdi oradaki adam bizim okuldan bir yere olmuş bir insan. Aklımda bize olmaz. İnşallah.
4: Oğlum üstten emri geldi nasıl olur?
5: Arkadaşlarımla konuşun, İstanbul'da da F-16'a dönüyorum.

0: ve 16 Temmuz sabahı saat 3.18 geçiyor. Bu at kuyruklu terörist bir FETÖ'cü. Akıncı üstünde görünüyor, korkuyor. Hatta korkmak ne kelime? Tir tir titriyor.
1: Yani çok net bir şekilde Türkiye bir düşman saldırısıyla karşı karşıya. Alçak bir ihanet şebekesi Türkiye'ye bir gece baskını yaptı. Ve bu üniformalarını istismar eden bu teröristler silahlı kuvvetler unsurlarını şehit ettiler. Polisleri şehit ettiler. Vatandaşlarımıza silah sıkarak vatandaşlarımızın ölümüne ve insanların yaralanmasına yol açtılar.
0: Eğer lider bir taşın arkasına saklansaydı o gece, millet durmaz, dağın arkasına saklanırdı. Ama işte o zaman geride bir vatan kalmazdı. O gece kimse saklanacak yer aramadı kendine. Herkes oradaydı, herkes sokaktaydı.
2: Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgedeyiz ve Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölge insan seline dönmüş durumda. Binlerce, milyonlarca İstanbullu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
3: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Asya, Hüsa'ya! Asya, Hüsa'ya!
0: Birlerde tekbir vardı o gece. Millet direne direne öldü. Ve öldükçe çoğaldı. Ve çoğala çoğala dirildi. Şimdi bir ses daha duyacaksınız. Bir hainin sesini. Sana, bana ve vatana küfreden bir hainin sesini.
4: Durum nedir? O şeyde kavşakta asayiş merkebi almış.
5: Tamam.
4: İç sürüsü dağıtıldı mı iç sürüsü?
5: Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirip direnen kalabalık var. Doğrudan ateş edilsin.
6: Şu an Çengelköy kontrol altında. Helikopterleri gönderin. Doğrudan derdest etsin. Hiç acımasınlar konuların. Hiç acımasınlar.
7: Evet, kuleli askeriniz şimdi orada Çengelköy'e doğru. Asker polise ve halka ateş açıyor.
8: Ya Allah! Bismillah! Allahu
7: Ekber! Türk askeri halkına çıkmaz!
6: Allah için bir silkeleneyim. Ecdat için bir silkeleneyim. Gebere gidecek bir sürü şey.
9: Hanımefendi! Memleket cenaze namazı kılıyor. Allah affeder, merak etme. Sen otur, oturduğun yerde bir Fetih suresi oku askerim.
7: Kurtarı vurdular!
9: Çengelköy'de kurtarı vurdular!
0: Ve o an milletin liderine kavuştuğu ve kavuşup derin bir oh çektiği an. Saat 3.28 geçiyor. Yüz binlerin sel olup attığı yerde kanlarıyla suladıkları Atatürk Havalimanı'nda.

0: alnımdan öpünce çok mutlu oldum. Çok gururlandım.
1: Askerler AK Parti binasına da geldiler ve bu noktada yaklaşık 5 araçla müdahale etmeye kalktılar. İşte o araçlar burada vatandaşlar tarafından gördüğünüz şekilde ele geçirilmiş vaziyette.
2: İzmir işte şu anda Konak'ta da Türk bayrakları dalgalanıyor.
3: Asker muhtarımızı vurdu. Şu an hastaneye düşürüyoruz. Çengelköy'de asker akıtılan kanı durduracağız deyince halk ve polisin tepkisini aldı. Başta muhtarımız buna öncülük etti. Yavaş yavaş abi. Yavaş. Muhtarımızı kalçasından vurdu.
4: Hadi.
3: Muhtarım az kaldı.
4: Muhtarım az kaldı.
5: İçerideki asker ve bizim asker. Hizmet ettiğiniz güç sizi koruyacak kudrette değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sizi koruyacak ve koruyacak kudrette değil. Elinizdeki silahları bırakarak bir an önce teslim olan.
6: Asker teslim ol! Asker teslim ol! Asker teslim ol!
7: Lütfen bak oğlum, lütfen teslim olun.
8: Teslim.
7: Yapmayın. Bak, Tarıkamış şehitlerimizi düşünün. Vatan için canlarını verdiler. Ölmeyin vatanınızı.
8: Çanakkale.
7: Helal olsun sana. Ben Erzurumluyum. Ben de halkının torunuyum. Şehit olmaya geldim.
9: Onlarca yüzlerce yaralı var. Çengelköy'de askerler vatandaşlara ateş açtılar.
2: Ile Doğan Medya grubunun bulunduğu binaya girmiş durumdalar. Ellerinde sivillere doğrultulmuş silahlar var. İşte CNN Türk yayını da ekranlarınıza geldi. Burası meslektaşlarımızın yayın yaptığı noktadır efendim. Ama CNN Türk yayını şu an itibariyle kesiliyor. Stüdyo boşaldı.

yatıyor aslında her şeyi anlatmaya. Vatan bizim ve bizim kalacak. Ezelden beri öyleydi, ebediyete kadar öyle olacak.

0: askeriye inkılap oluyormuş Menderes gibi dediler. Canı isteyen Menderes'i kurtarmaya gidiyor Tayyip'i dediler. Vatanını seven. Oraya indi, askerler oradaymıştı. 50-60 tane. Biz de oraya inince, tabi bizi görünce birden tada işlenmişiz. Ne ararsınız siz burada lan dedi.
1: Kaç kişisiniz siz?
0: Biz hemen hemen 50 kişi varız. Biz dedik böyle böyle dedi, komutanım ben şahsen hükümetim devir yollarmış da askerler, hani onlara demedim siz diye. Askerler hükümeti kurtarıyorlarmış da onun için geldik dedim ben. Ya dedi, demek ki bizi öldürmeye geldiniz siz. Askere dedi, diz çöpten doldur kapat dedi. Bakıp dur ya, sizi görmen mi kim olduğunuzu, isminizi bilemem de. İki dizinin üstüne çekip bir o yanına darattı, bir de o yanına.
1: Askerlere emir verdiler, asker durdu.
0: Asker uygulamadı yine çoğu. Askerler de öldü. Senin işinden ol, açıklama oğlu. Asker de vurmadı. Şahsen beni vurmadı asker. Baktım şöyle can çok tatlı ne de olsa. Kan fışkırıyor. Askere dedim ki la oğlum. La sizin ben dedenizin dedim la. Ne yapayım amca dedi. Yapacağım bir şey yok. Kayışı çıkardı bilinden. Şu bacağımı şuradan bir boğdurdu.
1: Yine asker yardımcı.
0: Asker doldu. Bacağımı boğdurdu. Amca bu yarayla hiç korkmadın, kaybı dostu ölmesin, kanı kestim dedi. Ben gidiyorum lan, la oğlum bir de ambala çağırın, görüyorsun arkadaşlar hep öldü. Ben nekili kimse yok ses oğlum. Ne yapayım amca, yapacağım bir şey yok dedi. Orada sürünerek kimden tuttuysam hiç ses soluk yok. Kimin bacağından tuttuysam karanlıkta hep ölmüş. Ambala çağırdı o asker ya, hemen hemen yarım saatten önce geldi. Ambalaj geldi, o dediğim yüzbaşı mı binbaşı ambalajçılara da silah doğrulttu. Böyle birden vuracaklarını bilmiyorduk. Biz de bir şeyler yaparız diye gittiydi. Ama maalesef biz boş gittik. Doldur kapa deyince bunu askerlik yapanlar bilir bunlar. Saniye sürer, diz çöktü. Hepsi bu kadar ya. İşte bir doyanadır, hiç kimse kalmayabildi canını. Anca Allah diye bağırdı ölenler. Son kelime Allah diye bağırdı. Hepsi bu. Kimsin sen? Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya. Yaralandım, ölüyorum, vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor. Soruyorum sana. Biz vatan için gittik oraya ya. Benim ne çıkarma şahsen? Ben bir emekli adamım ya. Zaten girmişim 70 yaşım. Ama benim torunum dün askerden geldi. Anca bir hoş geldin dedim. Yüzümü öptü, ellerimi öptü. Onu bileğine göremedim ta.
2: Evet, Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeyiz şu anda. Vatandaşlar sokağa döküldüler. Darbe çıkmaz sokaktır yazıp da buraya geldiler.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan 3'ü rütbeli 13 askerin gözaltına alındığı bilgilerini sizlerle paylaşalım bir yanından da.

0: anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
1: Millet zafere yakındı ve zafer inananlarındı. Ama hainler vazgeçmiyordu. Saat artık sabah 4.30'a yaklaşıyordu. Çok vatan haini gördü millet o gece. Çok vatansız gördü millet. Gözler gördü onları. Gece müthiş bir gerekçeydi ihanete. Ve gözler ihaneti gördü o gece.

Şu an Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bölgede binlerce İstanbullu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını bekliyorlar. Bu arada üzerimizde yine F-16 savaş uçağı. Ve yapılan bu... Cumhurbaşkanı basın toplantısı sonrası şimdi havalimanından çıkacak F-16 ve şu an İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde maalesef paralel devlet yapılanmasına bağlı iki pilot insanların hayatını tehlikeye atarak şu an uçuşlarını sürdürüyorlar.

0: Fatih, öldüre öldüre bitirebileceklerini sanıyorlardı onlar hala. Vura vura düşürebileceklerini, yıkabileceklerini. Oysa gün doğmuştu artık. Gece bitmişti.
1: Patlama oldu. Tam olarak anlayamadık patlamayı, yani nereden ne oldu diye. Oğlum yanımda oturuyordu. Biraz ileri zıpladı. Tam ona döneyim dedim, hani bir gideyim ha dedim. Baktım ayağım parçalanmış. Gidemedim.
2: Ayağım kötü, acı hissediyorum. Bir yandan babam orada. Babamın dizi açılmış. Öyle gördüm. Ben ona bağırdım, o bana bağırdı.
3: Onlar konuşan Akdeniz Bölge Komutanı. Herkes bazı alamazsın, konuşturmayın.

0: Ali Bey'le emniyet müdürüsü mü görev almalısınız?
1: Şu anda gözaltına alınan birkaç kişi daha var.
2: Müdürüm, amirim, içeride daha şahıslar var.
1: Evet, polisler şu anda hamleyi başladılar ve içeriye giriş yapıyorlar. Evet, şu anda görüyorsunuz işte. O Pensilvanya askeri, işte o darbe yapma niyetinde olan o 10 asker şu anda gözaltına alındı diyebiliriz. Sırt üstü ve yüz üstü yere yatırılmış. Bekliyorlar.

0: Ateş kes.
1: Polisleri arasanız abi.
2: Aradım abi.
1: Ne diyorlar?
0: Abi gelecek diyorlar. Ekip geliyor. Çekil çekil
1: çekil. Beyler ateş yapıyorum. Ateş kes.
3: Binlerce mermi. Her biri ıslık çalarak geçen binlercesi. Nice masumların canına kıyıldı.

Sen değil miydin o muhtarın canına kasteden? İhanetin bedeli böyle bir şey olsa gerek.

sabahın 6'sına gelmişti saatler. Katiller artık ölüyor, geri çekiliyordu. Ve gece boyu verilen büyük istiklal mücadelesi artık meyvesini veriyordu.

0: Komutanım. Evet, şimdi bir tane uçak gönderdik. Evet, iyi yüklü. Evet. Bizim şu anda teslimatımız yok. Evet. Arkadaşa şey söyler misiniz? Ona bir koordinat verdi. Koordinattaki binanın etrafına CCIP tek tek atış yapacak. Ama bizim ikazımızı bekleyecek.
1: Tamam.
0: Binayı vurmayacak, binanın etrafına atacak.
1: Tamam.
0: Bizim ikazımız yine gelecek.
1: Tamam, oldu.
0: Tamam, tamam. Tamam.
2: Alo, Aslan Alcan. Aslan Alcan, devam. Yol kavşağı, cami önü. Bana verilen koordinatı mutabık mıyız? Mutabık. Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim. Mutabık, 3 tane. 3 tane alın. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı? Bir şey yoksa koyun. Koordinatı atmıyorum, müteahhit miyiz? Mütabık. Söylenen iki ödül. Başarılı olurum. Anlaşıldı, ellerde sağ ol.
1: Efendim?
3: Komutanım, çavur.
1: Evet.
3: Şimdi kalkan nereye gideceğini biliyor.
1: Evet.
3: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.
1: Batı,
3: yani batı tarafına.
1: Batı, evet.
3: Bu herhalde kare dikdörtgen bir yer olabilir.
1: Evet.
3: Caminin cami varmış önündeki yola.
1: Tamam.
3: Bir de köprü kavşağı. Batı tarafı, caminin önündeki yol, köprü kavşağı. Camiye değil.

Lady, give it.

arkadaşlar.

0: sabah ezanı müjdelemişti zaferi. Yani o hain kalkışma artık bitti bitecekti. Ama onlar hala son kozlarını oynamak, son cephanelerini harcamak istiyorlardı. Bu kez füzeleriyle saldırdılar. Hedef gözettiler ve öyle saldırdılar. Saldırdılar ve şehit ettiler.
1: Erdin Tözyılmaz'a hemen uzanalım. Erdin, duyuyorsan lütfen başla konuşmaya. Neredesin?
2: Salih Naiman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeyiz. Aslında şu dakikaya kadar sakinlik hakimdi. Ama iki farklı noktaya iki bomba bırak defon attılar. Hemen sol tarafındaki nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulvarının başlandığı nokta. Orada bloklar var, evler var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar koşmaya başladı ama sağ taraftaki o yükselen dumanlarda ikinci bombanın bırakıldığı nokta.

0: Şeye git. Ya Rabbi dedim, geri adım atmayalım. Bir adım ileri atalım.
1: Hakkı neler et yeğenim? Şşşt. Helal olsun canım. Ölmek var dönmek yok.
2: Helalleşerek çıkmıştık zaten ailemizde. Eşimizde, ailemizde, yeğenlerimizde böyle helalleşerek, ama bir güzel bir muhabbet ortamı vardı. Hiçbir zaman hani geri çekilmek diye bir niyetimiz yoktu.
0: Üstümüzde bıçaklar işte, alçapış işte. Gidip geçiyor. Ama insana korku yok. Çocuklar o arada işte bir bomba atıldı.
2: Benim ikizim bana seslendi. Volkan dedi, koş dedi. İkinci uçak geliyor dedi. Bomba atacak herhalde dedi. Ben o benim önümden koşuyor. Ben onun arkasından koşuyordum işte. Caminin oraya doğru. İşte ikinci patlama oluyor.
0: Tekrar ikinci bomba dedi. Onlar şehit, biri şehit oluyor, biri gazi oluyor.
3: Gör abicim, gör. İşte diyemediler şunu.
4: Yaralanmış bir vatandaş, geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
5: Abicim, bak. Oğlum, ne alaka, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ne yaptım, ne ettim, kim vardı yanımda, daha sonrasında zaten. Eşimi kaybettikten sonra hani düşük yaptım. O yüzden hiç... Ya o günlerle alakalı bir şey hatırlamıyorum. Kafamda bir şey kalsın istemiyorum. Yani o bombayı oraya atarken orada ölenlerin hiç çoluğunun çocuğun da olacağını hiç mi düşünmeden attılar? Hiç mi karısı yok dediler? Hiç mi annesi babası yok dediler? Nasıl bir vicdansızlık bu?
6: Anne dedi, bu gece başka gece dedi böylece. Bu gece bildiğin gibi değil dedi. Dört deve var ya. Ecik bir şey yiyor, bir abdest alıyor. Duramıyorum diyor karısına. Polisler yavularmış böyle. Bizi bırakıp gitmeyin. Bize bir şey olursa silahlarınızı siz alın. O tahtların üstünde bir şey olmadı yavruma. Ama işte geri gelip de abdest alıp geri giderken oraya... Bu şey parçası kanına geliyor yavruma.
7: Helallik istiyor. Diyor yanında işleten ilk şey düşen beş kişiden bunlar. Bunlardan. Diyor yanında iki kişi şehit düştü diyor. Hakkını helal et. Yapacak bir şeyimiz yok. Vatanımız kurtuldu. Böyle şehitler olacak ki bu vatan, bu millet yaşayacak.
8: Kamyon gidiyor. Gir abi, gir.
9: Ya sen gel. Sen girme. Sen
8: gel oğlum.
9: Ya sen yavaş.
8: He?
9: İster mi?
8: Ya birine korkuyor mu? Hadi.
9: Açın şu kararı.

最強すごい。

şok ininde darbe girişiminde bulunan paralel yapıya mensup askerlere yönelik operasyonlar sürüyor ve Kukur helikopterler İstanbul semalarında düşüş yapıyorlar.

hem haindiler hem de korkak. İşte böyle kaçtılar.

0: erkenden telefon geldi. Dediler ki mesai 1.30'da çıkıyor, erken gelin. İşte biz mesai gittik saat 2 civarı falan. Ondan sonra dediler ki uçaklar yüklenecek. Abi sen ne diyorsun?
1: Çok ama iyi. Ortada daha silahlı kimse yok değil mi?
0: Bizim başımızda da silahlı adamlar, çevremizde silahlı adamlar. Tanımıyoruz hiçbirini.
1: Ama normal üniforma var yani, rütbeli.
0: Normal. Bir de böyle çok değişik üniforma yani. Bildiğin kahverengi, bildiğin vurucu tim. Biz özel tim gibi giymişler.
1: He, rütbe var mı yok?
0: Rütbe var, hepsi teğmen rütbesi. Üniformalı dışarıdan gelme. Kimse tanımıyor, kimse tanımıyor. Nizamiyeyi tutmuşlar, her yeri köşe başlarını, şunları bunların. Lyon'un etrafı birkaç tane.

0: etrafında sürekli silahlı adamlar. 141 bölgesine ulaşım yok. Nida filolardan hat bölgesine girişler çıkışlar yasak kesinlikle. Bakım komutanı dahi sokmadılar. Giremedi çıkamadı adam. 41 bölgesinde birkaç kişi biz böyle çalışmayız etmeyiz birbirimizi vuracağız deyince bunları kelepçeye at vuran gitmiş. Çalışmayız etmeyiz diyenleri almışlar götürmüşler. Tabağa kadar bizi eşek gibi kullandılar. Eşek gibi. Yani biz uçaklara gitmek istemedik, çalıştırmak istemedik ama yani nasıl psikolojik baskı. Bir şey olduğu zaman etrafımız daralıyor gibi bir şey oluyor. Adamlar gözüküyor, ağaçlardan çıkıyorlar.
1: Hiç uçak kesemediniz mi ya?
0: Yedeğin yedeği var. Hangi birini keseceksin?
1: Pilotlar ya, kim tanıyorsunuz mu?
0: Pilotların bir kısmı 41'in bir kısmı bizim pilotun. Diyarbakır'dan 6 tane pilot gelmiş. 6 uçak, 6 pilot Diyarbakır'dan.
1: Uçakla geliyorlar.
0: Düğün gelmişler, düğün. Her şey planlı. Pilonun arka tarafına doğru bakıyordum böyle, uçak dalış yaptı, fırt diye bir ses geldi. Burun kokundan çıkan dumanı, mermiyi resmen gördüm ya. F-16 taralı geçti ağaç.
1: Ya pisti tarıyor yani.
0: Bizi hiç aradı ya. Kaçmaya çalıştık, yani saklanabildiğimiz yere saklandık. Ondan sonra bir haber geldi, nizami bırakmışlar deyince herkes arabasını atladı. Bıraktık geldik yani her şey açıktı. 2 tane helikopter Karaşahin dediğimiz olaydan. 2 tane D-160, 2 tane kasa, bir tane koşulmuş her an için kalkabilecek durumdalar.
1: Ne diyorsun ya?
0: Kaçın. O şekilde yani.
2: 16 Temmuz sabahı saat 7.30'u gösterdiğinde rüzgar artık tümüyle tersine dönmüştü.
3: Aha, karşıya attı. Helal be, dağıtın da orayı, o pis diye bir şey koymayın da orada. Parçalayın da bunları. Evet, pisti kullanılamaz hale getiriyorlar. Hadi kaldırın bakayım uçakları, kaldırabiliyor musun?
4: Kuleli Asker Lisesi'nin hemen gerisindeyiz şu anda. Polisler işte oraya doğru operasyon gerçekleştirdiler. İçeriye bir kısım bahçesine girdi ancak buradan da şu anda görmüş olduğunuz gibi polisler destek veriyorlar. Birkaç dakika önce burada bir çatışma oldu. Silahlar sıkıldı. Dediğimiz gibi şu anda içeride direniyorlar.
5: Millet polisine muhalefet polisinden çıkıp şeref önüne giden koridor üstündeyiz. İşte bombaların tam da isabet ettiği noktadayız. Görüyorsunuz sıvalar duvarlardan ve tavandan özellikle kopan sıvalar yerlere düşmüş durumda. Tabii burası tam anlamıyla bir savaş alanı. Savaş yaşanan memleketlerde ancak karşılaşabileceğimiz bir görüntüyle karşı karşıyayız burada. Tam bombanın düştüğü noktayı göstereceğiz size. İşte o açtığı delik ve duvarın içindeki demirleri ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Çatı paramparça olmuş. Yine o gördüğünüz tavan bölümü tamamen çökmüş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne hale getirdiğinin en bariz kanıtı o hain bombanın ne hale getirdiğinin.
6: Bir hazırlık yapılıyor edindiğimiz bilgilere göre. Genelkurmay Başkanlığı'na bir operasyon hazırlığı var.
2: Ve saat 7:57 geçiyor. Yer İzmir. Hainler bir grup amireli evlerinden rehin aldılar o dakika. Çiğli'ye ikinci ana jet üssüne götüreceklerdi. Ve 3 dakika sonrası. Aynı yer. Bu işte o helikopter. İçinde başkomutana suikast yapmak isteyen hainler var. Ve 5 dakika daha sonra rehin alan askerler o helikopterlere getiriliyor. Ama kahramanlık destanı yazılmaya devam ediyor. Bir vatan evladı çıkıyor ortaya. Silahı dolu, eli tetikte. Gez, göz, arpacık haini görüyor. Tam alnının ortasını. Ve bir zafer daha. Katiller teslim ediyor.

0: diğer başvuruş arkadaş vardı. Yukarıda bir başvuruş arkadaş daha yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şu anda
2: albayın ağzında parlayın.
0: Bunu değerlendirecek durumda değil.

0: 8.30'da kurtuldu hainlerin elinden ve o karanlık saatlerde yaşadıklarını anlattı. Bana Fethullah Gülen telefonda sizinle konuşmak istiyor dediler. Kabul etmedim dedi. Yani aslında herkes biliyordu ama artık yılanın başının kim olduğu çok daha netti.
1: İşte burada şu an yapılan operasyonla içerideki paralel yapıya mensup askerler otobüslere alınıyor. Otobüslere alınan askerleri linç etmek için vatandaşlar bölgeye girdiler. Polis gidiş gelişimini önlemek için şu an havaya ateş açıyor. Bizler de şu an çatışmanın ortasında kaldık. Askerler elleri arkadan kelepçelenerek ve yarı çıplak halde alındılar. Toplanan öfkeli vatandaşlar iki albayın ve bir polisin şehit olduğu bölgeye girerek askerleri linç etmek istiyorlar.

0: Bakanlığı teşebbüsünde kullanılan o ZPT'ler, yani zırhlı personel taşıyıcılar, darbe teşebbüsünün izleri, canlılığını, tazeliğini hala koruyor. Vatandaşların araçları sokak ortasında, işte bu tanklar tarafından, bu ZPT tankları tarafından işte bu hale getirilmiş durumda. Ya.
1: İşte bu alanda zırhlı paletli araçlar tanklarla kapatılmıştı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki bu kapatılık dağıtıldı. Darbeci askerler gözaltına alındı ve Boğaziçi Köprüsü de şu an için trafiğe açıldı diyelim.

0: şerefti. Onlar o şerefi hak etmediler. Asker olmak, vatana evlat olmak demekti. Hak etmediler.
1: Emin emredesiniz. Türk ordusunun merhametli, adil ve anayasal düzene bağlı askerlerin elindesiniz. Sizin yaptığınız gibi öldürülmeyeceksiniz. Çünkü bizler terörist değiliz. Anladın mı asker? Yeremek! Anladın mı?
2: Anladım.
1: Sen anladın mı asker?
3: Bu güreşim sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştu. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacak. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştı.
1: Anayasal düzene uyan subaylarla darbeciyi şüphesiyle gözaltına alınan subaylar arasında karışım oluşmaması için rütbelerini alıp anayasal düzene karşı gelerek Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ı etkisiz hale getirerek ve anayasal düzene bağlı komutanları, subayları tutuklayarak bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırma girişiminde bulunmuşlardır. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kurtuluş paşa.
0: Soysuz, ahlaksız bir kalkışmaydı o. Günlerden 15 Temmuz'du, bir cumaydı. Ve bir cumartesiydi. Artık saat 11.30'tu. Kalkışma bitti. Ve geriye Türkiye'nin gözleriyle tanık olduğu o büyük ihanet kaldı.
4: ...15 Temmuz... cuma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Akşam darbe girişiminde bulunan paralel terör çetesinin demokrasi çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan, sabahtan normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir. 15 Temmuz artık, değerli vatandaşlarım, demokrasimizin bayramı olmuştur. Bu paralel çete mensupları artık Yüce Türk adaletinin elindedir. Müstahak oldukları her türlü cezayı karşılığı görecekler. Bu kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır. Hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle oyun oynayamaz.

0: vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önüne doğru geldiler. Tek sesi Milli İrade, Milli İrade'nin yanında izliyorlar. FETÖ terör örgütü mensubu bu askerlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sahnesi sahne, sokak sokak bu mesajı özellikle söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi.
1: Allahu Ekber!

0: araçlarını onları hareketsiz hale getirdik. Vatandaş hesaplarını çevirdi. Ve havalandırma uçakları indirmedik. Buradaki komandoları da hareket edemedi. Dolayısıyla 515 kişi sabaha kadar havaalanında tuttuk.
1: Gölcük'te vatandaş donanma komutanlığının önünde kesinlikle darbeye müsaade etmeyeceklerini belirtiyorlar. Şu anda sloganları görüyorsunuz. Halk ayaklanmıştır ve kesinlikle darbeye müsaade etmeyecekler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Genelkurmay Başkanımızı yakın koruma ekibi vukuatsız olarak rehineleri teslim ediyoruz. Biz burada emniyetsiz yerdeyiz. Bir an önce alın araçlarını, boşaltacağız. Evet, alıyorsunuz merkez komutanı. Talimat bu şekilde, alın. Çünkü nerede ne olduğunu bilmiyoruz, emniyetsiz yerdeyiz. Rehineleri alıyorsunuz, merkez komutanı personeli.

0: yaklaşık 1 saat önce Bekir Ercan Van arkamızda bulunan adli tıp birime de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Adliyesi'ne sevk edildi.
1: 3. darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda aralarında 2 generalin de bulunduğu, savcı ve hakimlerin de bulunduğu toplam 100'e yakın askeri personel gözaltına alındı.
2: Aziz milletimiz ve bu gazi meclisimiz ve milletvekillerimiz vatan hainlerinin bu darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, cesaretle ve onurla direnmiş ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarı olmalarına, bu haytaların başarısına izin vermemiştir.
3: Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi buradan, bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum.

0: önce yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır.
1: Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bir yapıdan çok çektim. Şimdi bugün bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Diyorum ki Pensilvanya'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleriyle milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna da gelmeyelim. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir. Bu silahlı kuvvetler paralel yapının değildir.
2: Atacağız.
3: İşte dün gece kara bir gece yaşatılma hayali kurulmuştu. Ancak millet buna müsaade etmemişti. İşte bir gün geçti. Ancak yine vazgeçmediler.
4: Çok güzel görüntüler var. Anlatılacak çok şeyler var. Çok güzel şeyler var. Şölen devam ediyor.
5: Binlerce kişi, binlerce insan Tomara Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.
6: İzmir Konak Meydanı dün geceden bu yana tarih yazıyor. Burada ben bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim.
7: 75 yaşındayım, buraya geldim bak. Allah'ım ben.
8: Canımı şu anda asalar memnun o yola. Allah ayırmasın. Dua ediyorum. Yasin'i okuyup okuyup televizyondaki yüzüne üfürüyorum.
9: Ölene de bu şeyin peşindeyiz bayrağımızı. Tayyip'imizin peşindeyiz. Onları kahrine perişan edeceğim inşallah. Allah izin verirse teamlü müdebetteyiz. Dağılanacak buradayız.
10: Anam babamız zamanıyla aynı menderesi böyle yapmış asmışlar. Hama Türkiye uyandı. Allah ve devlete, millete zarar vermiyor. Tayyip'i başımızdan kesmiyor. Devletin etmeni yediler. Devletin silahını koydu. Bu asker elbisesine yazık değil mi? Tuttular tankayı. Müslümana tuttular. Ula Türkiye'ye kara leke vurdu. Allah fısret vermiyor. Ne kadar da o tellakın burayı da olsa bile biz Cumhuriyet'in arkasındayız.
11: İbrahim Mehmet Bey, tekrar geçtikten kenar. Hepsini biliyorum ben ne oldu. Baba beni o ülkede harbet. Vatandaşı nasıl yedilerse onları yiyeceğim.
12: Allah razı olsun. Başkomandanımız çok iyi başarı verdi. Çok daha çok iyi başarılar verecek.
13: Darbe yapmaya çalışanlara hayır diyoruz ve buradayız. Başkomutanımız evlerinize tamam gidin diyene kadar engellimle, görme engelliyim ama sürekli buradayım Allah nasip ettikçe. Engelliyim ama burada görme engelli olmak benim vatanımı savunmama engel değil. Bedenimi gerekirse o tankların altına atarım. Yeter ki ülkem sağ olsun. Ben bedenimi feda etmeye hazırım.
14: Tarihin hiç görmediği ama hep yazacağı bir ihanetti o gece. Ve tarihin bir daha göremeyeceği ama hep yazacağı bir direniş destanı. Bir ihanet ve bir diriliş. Bir vatan böyle kurtuldu.
15: O gece ateş serbest. Ezin. Taviz yok. Sakın tereddüt etmeyin. Vurun diyerek 248 vatan evladını şehit eden, 2193'ünü yaralayanların sergilediği vahşeti ve caniliği biz en son Anadolu'nun işgalinde yaşadık. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı, diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. 15 Temmuz bir milli şahlanıştır. Adeta Çanakkale'ye eş bir kahramanlık destanıdır. Anadolu

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan.

0: Ekom.tr'de. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya, Manavgat, Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
10: Sistem dondu, online satışım durdu.
11: Tami'de çözülsün.
10: Nasıl?
11: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
10: Büyüksün.
11: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
10: Tami.
11: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
10: Yürü be Tami.
12: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
13: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
14: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
15: Size Fuzul uyar.
14: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi

0: tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
3: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
1: Bir reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
3: Gitmeyi planlıyordu. Ancak hakkında yurt dışı yasağı olduğu için gidememişti ve İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Bursa'da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındığında yanında 4 cep telefonu vardı ve bu 4 cep telefonu da tabii incelenmek üzere el konulmuştu. Lakin yine edindiğimiz bilgiye göre Haluk Levent'in cep telefonlarının şifresini emniyete vermediğini de biliyoruz. Şu anda 39 gözaltı var. 22 kişinin de daha önce gözaltı altına alınmıştı. Bu kişilerin Haluk Levent'le birlikte ifade işlemlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yarın da bu kişilerin emniyetteki işlemleri, daha doğrusu tamamlanan kişilerin ise adliyeye sevklerinin beklendiğini belirtelim. Yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
4: Kübra, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi günlerdir Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik iddiaları konuşuyoruz. Ortada 150 milyon dolardan fazla bir rakam var. 900 milyon lira gibi bahise oynanan rakamlardan bahsediliyor. Hepsi bunların iddia tabii. Fakat bütün bu iddiaların içerisinde Haluk Levent de kendisinin suçsuz olduğunu söylüyor. Her ne kadar Haluk Levent suçsuz olduğunu iddia etse de ortada da bir kaçış rotası var.
5: Bu soruşturmanın kırılma noktası Yelizkaya.
6: Haluk Levent yakalandı, 8 milyarlık çantada geri iade tezgahı deşifre oldu. Türkiye'nin gündemini sarsan dev yolsuzluk operasyonunda sıfır noktasına ulaşıldı.
5: Cuma günü gidiyor, havalimanından gidemeyeceğini anlayınca evine gidiyor ve 2 gün boyunca telefonlarını kapatıyor. Ardından işte bu siyah araçla yola çıkıyor ve çıktıktan sonra da Çekmeköy'e buraya uğruyor ve burası bir dinlenme tesisi. Ama Haluk Levent bir dinlenme tesisine gitmek yerine orada tır garajı var. Tır garajına gidiyor ve tır garajında da birileriyle orada 35 dakika görüşüyor. Daha sonra da Bursa'ya doğru yola çıkıyor. Bursa'da Mustafa

0: Kemalpaşa Mahallesi'nde durduruyorlar aracı ve orada Haluk Levent'i alıyorlar.
1: Soruşturmanın kritik ismi ise Şile Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan Haluk Levent'in sekreteri Yeliz Kaya.
0: Bu soruşturmanın kırılma noktası Yeliz Kaya. Sadece Şile'deki festivaldeki ihalede yolsuzluk değil, yolsuzluk içinde bir yolsuzluk ortaya çıkıyor. 8 cep telefonu numarasıyla 8 milyar TL'lik işlem yapıldığı görülüyor. Çünkü Yeliz Kaya'nın 72 taşınmasının alım-satım işlemleri gerçekleşiyor. Sizden alıyorlar, kendisi almıyor. Bu yüzden aslında Haluk Levent'in bugüne kadar hesabında bir şey yok. Çünkü Haluk Levent kendi hesabını değil, Yeliz Kaya'nın beyanına göre kendisine ait olan şahsi hesapları Haluk Levent kullanıyordu. Şahsi hesabında 290 farklı kişiyle hesap hareketliliği tespit ediliyor.
1: Paranın aklanma yöntemi ise dudak uçuklattı.
0: Haluk Levent başka vakıflarla irtibata geçiyor. Biz diyor ahbap olarak sizin derneğinize bir bağışta bulunalım diyor. Hesabınıza para aktaralım ama sonrasında siz bunun %60'ını bize çantada geri verin. İşte örnek veriyorum, 100 milyonu sizin hesabınıza, vakfınıza aktaralım. Siz de bu 100 milyonun 60 milyonunu bize çantada geri verin. Böylece ne oldu? Ahbap bir başka vakfa yardım etti. Vakıf gitti başka yerde işlem yaptı. Aradaki 60 milyon da buhar oldu. Evet.
1: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili görüşlerini aktardı.
0: Şimdi ben konuyla ilgili Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de görüştüm. Şu anda ortaya çıkan bu tablonun ne olduğunu sorduğumda kendisi şunu söyledi. Bunlar kim olursa olsun adalet önünde hesap verecekler dedi. Milletimizin iyi niyetle, milletimizin vicdanıyla uzatılan o elini suistimal edenler hesabını ödeyecekler. Ama şunu kadarını söyleyeyim dedi. Görünen tablonun çok ötesinde bir tablo var dedi. Çok derin bir tablo var dedi. Ve bunların hesaplarındaki bu hareketlilik, bu rakamlar çok uçuk dedi. Sadece düşünün, Yeliz Kaya'nın hesabında 8 milyar TL bir hesap hareketliliği söz konusu olmuş.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye için Katar'a gitti. Erdoğan ayrıca Katar'a gitmeden önce Pakistan Savunma ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Katar emiri Hamad bin Halife el-Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Başkan Erdoğan, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan el-Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonra Lusail Sarayı'na geçen Başkan Erdoğan, Katar emiri Temim bin Hamad el-Sani'ye taziyelerini iletti. Katar ziyaretinde Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş eşlik etti. Başkan Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce ise ABD-İran müzakerelerinde aktif rol üstlenen Pakistan Savunma ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir'i kabul etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen ve basına kapalı yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
2: Ve gelelim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki artık savaş diyebileceğimiz duruma. Zira iki ülke birbirlerine tekrar savaşta olduklarını ilan etti. Özellikle Donald Trump dedi ki artık İran'la tekrar savaştayız. Ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine %20'lik bir komisyondan bahsediyordu. Bugün ondan geri adım attığına dair bilgiler paylaştı. İrfan bizi bekliyor. İrfan Sapmaz'a gidelim. İrfan, Donald Trump dün dedi %20, bugün vazgeçtim. Ondan başka bir şey istiyorum dedi. Yatırım yapsınlar bölge ülkeleri falan. Nedir durumumuz şu anda bizim?
3: Evet, ilk de dün seninle burada konuştuğumuzda tehdit algısını yüksek göstermek amacıyla böyle bir adım attığını söylemiştim ve bundan da vazgeçebileceğini belirtmiştim. Tabii bugünkü yaptığı açıklamayla birlikte Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari yükler için uygulanması planının %20'lik ABD geri ödeme ücreti uygulamasından, aynen tabir bu, ABD geri ödeme ücreti uygulamasından vazgeçtiğini açıkladı. Tabii Trump bunun yerine Körfez ülkeleriyle yapılacak büyük ölçekli ticaret ve yatırım anlaşmalarının tercih edildiğini duyurdu. Trump açıklamasında ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladığını savunarak petrol akışının hiç olmadığı kadar güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Savunma Bakanı ayrıca Pete Hegseth Savaş Bakanı'na, Genelkurmay Başkanı Dan Kane'e ve CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'a da teşekkür etti. ABD ordusunun dünyanın en güçlü askeri gücü olduğunu söyledi. Her zamanki gibi Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran dışındaki tüm gemilere açık olduğunu, ancak İran'ın yalancı ve şiddet yanlısı yönetimi nedeniyle İran bağlantılı tüm deniz trafiği trafiğine karşı ablukanın süreceğini belirtti. Buna göre ABD'nin uyguladığı deniz ablukası yalnızca İran limanlarına giden veya İran kargosu

0: taşıyan gemileri kapsayacak. Bu yaklaşım tabii yönetimin dün açıkladığı İran'a yönelik deniz ablukası planının devam ettiğini gösteriyor. Trump'ın en dikkat çekici yeni mesajı ise ekonomi cephesinden geldi. Başkan Körfez ülkeleriyle yapılan son görüşmeler sonrasında %20'lik geçiş ücreti planını kaldırdığını, bunun yerine ABD'ye yönelik çok büyük yatırım ve ticaret anlaşmaları yapılacağını söyledi. Trump bu yatırımların ABD tarihindeki en büyük yabancı yatırımları daha da büyüteceğini, yeni fabrika üretim tesislerinin kurulacağını ve milyonlarca yüksek maaşlı Amerikan istihdamı oluşturacağını savundu. Trump ayrıca İran yönetimine yönelik sert mesajlarını da sürdürdü. İran yönetimini yüz binlerce kişiyi öldürmekle suçlayan Trump, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak ifadelerini bir kez daha tekrarladı. Tabii Amerikan ana akım medyasındaki birkaç yansımaya da gelmek istiyorum. ABD basındaki ilk değerlendirmelere göre Trump'ın geri adım atmadığı ancak stratejisini değiştirdiği yönünde. Reuters Trump'ın %20 ücret planından yatırım modeline geçmesini Körfez ülkelerinden gelen diplomatik baskının ve küresel piyasalardaki endişelerin sonucu olarak değerlendiriyor. Analizde ekonomik ortaklıkların ön plana çıkartıldığı belirtiliyor. Washington Post'a Hürmüz'deki askeri gerilim sürerken yatırım mesajlarının piyasaları yatıştırmayı amaçladığını ancak bölgedeki askeri riskin hala devam ettiğini vurguluyor. CBS News ve Axios'a göre ise Trump yönetiminin temel hedefinin İran'ın deniz ticaretini izole ederken Körfez müttefikleriyle ekonomik ve stratejik ortaklığı derinleştirmek olduğunu aktarıyor diyebiliriz Hikmet.
1: İrfan, tabii ekonomi cephesini sakinleştirmek için söylüyorum ama ben yayına girmeden önce baktım. Petrol, Brent petrol 69 dolarlara inmişti bu saldırılardan önce. Tekrar 85-86'lara kadar fırlamıştı. Yani ki Amerika'nın en büyük derdi bu petrol meselesi. Her ne kadar bugün enflasyon verisi Amerika'da açıklanan biraz iyi gelmiş olsa da görece tekrar çıkacağı fırlayacağı benziyor. Şimdi bu nasıl bir önlem almak? Yani tekrar ekonomiler allak bullak olacağı benziyor. Buna dair bununla ilgili var mı bir öngörün? Yani Donald Trump daha fazla buna katlanamaz, işte sabredemez, tekrar bir ateşkes olur, görüşmeler tekrar başlar gibi bir öngörüm var mı?
0: Donald Trump'ın kesinlikle altını çizdiğim bir şey var. 3 Kasım seçimlerine kadar en azından Donald Trump'ın piyasaları yatıştırmak adına İran'a yönelik herhangi bir asker operasyonuna girmeyeceğinin hep altını çiziyorum. Dün seninle yaptığımız yayından sonra bugüne kadar baktığımda yaklaşık 60-70 centlik bir petrol fiyatlarında artış var. O anlamda bu Amerika'nın en büyük, Amerikan halkının en büyük sorunu. Onun için dikkat edersen dünden bu yana üzerinden 24 saat geçmeden hemen bir geri adım attı Donald Trump. Onun için Amerika'daki petrolle oynamak şaka değil bizim deyimimizle. Hemen piyasaları vuruyor. O açıdan Amerikan toplumunu, Amerikan halkını etkiliyor. Ve Donald Trump'ın şu an itibariyle geri adım attığını görüyoruz. Ama biraz da bir de şunu söylemeliyim. Tabii ki bu baskı araçlarını dile getirirken Donald Trump bir takım ülkelere de tıpkı Orta Doğu'daki Arap ülkelerine de mesaj vermiş oldu. Ki bugünkü açıklamasında bunun yansımalarını görüyoruz. Yani onlara işte ortalık tekrar karışacak. Tekrar bir sürü üzerinde yeni işte bir takım saldırılar düzenleyebiliriz diyerek sürekli işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Arap ülkelerine, petrol zengini ülkelere mesaj gönderiyor ve dolayısıyla onlar üzerinde bir baskı politikası uyguluyor. Bu aynı zamanda da tabii ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayi şirketlerinin yeni silahlar üretmesine, yeni silahlar satmasının da önünü açıyor. Yani burada çok yönlü bir politika uyguluyor Donald Trump Hürmüz Boğazı üzerinden.
1: Evet, peki İrfan, teşekkürler. Aktardığım bilgilerden dolayı kolay gelsin. Efendim, şimdi bir başka canlı yayın noktasına gideceğiz. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna konulu Gönüllüler Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Paris'e gitti. Paris'ten sonra ise Kiev'e gidecek. Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu takip ediyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programını. Emine, sen de Polonya'dasın, herhalde oradan Kiev'e geçeceksin sen de. Ne var programda, neler konuşuluyor? Kiev'deki programda neler olacak, dinleyelim seni.
2: Evet, demir diplomasi bir kez daha hayata geçecek ki biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana demir diplomasiyi konuşuyoruz. Ne bu demir diplomasi? Özel bir trenle, zırhlı bir trenle Polonya'dan Kiev'e doğru hareket edeceğiz yarın sabah itibariyle. Tabii bugün önemli bir görüşme vardı. Hakan Fidan da an itibariyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Paris'te bulunuyor ve akşam saatlerinde buraya gelmesi bekleniyor. Biz şu anda Polonya'da Rzeszów'dayız. Rzeszów önemli bir nokta, önce Hikmet biraz buradan bahsedelim. Neden önemli? Çünkü Ukrayna sınırının hemen yanı başında. Sadece yanı başında olması vesilesiyle önemli değil, onu söyleyelim. Çünkü aslında burası bir lojistik merkez. Özellikle havalimanında indiğimiz andan itibaren hemen şunu

0: sizlerle paylaşayım. Çok sayıda Patriot, yine bataryalar, hava savunma sistemleri tamamen buraya konuşlanmış durumdaydı. Önemli olmasının sebebi de bu. Zira Rusya olası bir Ukrayna'ya olası saldırısında, özellikle büyük ölçekteki saldırılardan bahsediyoruz. O büyük ölçekteki saldırılar gerçekleştiğinde Polonya tarafından F-16'lar ateşleniyor. Yine onun yanı sıra hava savunma sistemleri yüksek alarma geçiyor, kırmızı alarma geçiyor. Dolayısıyla bu bölge çok önemli. Şimdi bugün Paris'te de bir gönüllüler koalisyon toplantısı vardı. O toplantıdan da önemli bir sonuç çıktı. Bir tatbikat gerçekleşecek. O tatbikat da yine Polonya'da gerçekleşecek. Bakın burası Rzeszów. Yaklaşık 199.000-200.000 nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Sakin bir hayat var. Sadece işte dediğim gibi Rusya'nın olası büyük saldırılarında F-16'ların sesleri yükseliyor. Oldukça sakin. Sokaklar bomboş. Dakika itibariyle de zaten yoğun bir yağış başladı bu bölgede. Şimdi yarın sabah saatlerinde biz yaklaşık 12 saat 11 saat sürecek bir tren yolculuğuyla Kiev'e geçeceğiz. Tabii ki Kiev'i merak ediyoruz. Hani itibariyle Kiev'de neler yaşandığını merak ediyoruz. Çünkü savaşın başladığı günden itibaren biz kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte o bölgedeydik. Neler değişti Kiev'de? Neler yaşanacak? Olası bir barış masası kurulabilecek mi? Bunların hepsine tanıklık edeceğiz. Çünkü Ankara'da düzenlenen, dünyanın gözünün kulağının çevrildiği o NATO zirvesinden sonra yine bir barış masası umudu açıkçası yeşerdi. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin orada olması, Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar vesilesiyle yeniden bir barış masası kurulabilir mi? Artık 2022 yılında başlayan bu savaşta yeni bir barış umudu doğar mı? Tabii ki bunun cevabını bulmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yarın Kiev'de olacak. Mevkidaşlarıyla görüşecek. O konulara ilişkin bilgiler alacak. Biraz Polonya'dan bahsedelim istersen Hikmet. Polonya neden önemli? Çünkü Polonya Avrupa'da özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra askeri harcamalarını, savunma bütçesini en fazla artıran ülke olmasıyla ön plana çıkıyor. Tabii bunda hiç şüphesiz ki hemen Ukrayna'nın yanı başında bulunmasından kaynaklı. Yaklaşık savaştan önce %2 civarındaydı gayri safi yurt içi hasılasının savunmadaki payı, ama savaş başladıktan sonra 3,5'lara kadar yükseldi ve peyderpey de yine yükselmeye devam edecek hiç şüphesiz. İşte Polonya bu yüzden kritik, önemli bir nokta, ama şunun da altını çizelim. Rzeszów bulunduğumuz yer, yani Ukrayna sınırının hemen yanı başında, hem Avrupalı liderler hem dünyanın çeşitli farklı noktalarındaki liderler Kiev'e ulaşabilmek için, o demir diplomasiyi yürütebilmek için işte buraya geliyorlar ve buradan sonra da o 11-12 saat süren tren yolculuğuyla birlikte Kiev'e geçiyorlar. Kiev'de tabii an be an saldırılar da devam ediyor. Karşılıklı olarak artık bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Bakalım ne olacak? Barış umutları bir kez daha gündeme gelecek mi? Yeni adımlar atılacak mı? Bu sorunun cevabını yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinden sonra alacağız diyelim ve sözü Polonya'dan size bırakalım.
1: Emine, teşekkür aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, biz Emine'den o bilgileri dinlerken bir son dakika bilgisi yansıdı. Bir müjde, en düşük emekli aylığı alanlara dair küçük bir müjde. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmesi öngören madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na kabul edildi. Biliyorsunuz kök maaşlarla ilgili bir problem, bir mesele bu. Kök maaşlar eğer enflasyon oranına zam yapılsaydı çok daha altında kalacaktı 23.552 liranın. Hükümet elini taşın altına koydu ve yaptığı değişiklikle beraber en düşük emekli aylığı an itibariyle 23.552 liraya yükseltilmesi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Muhtemeldir ki ilerleyen günlerde genel kurula gelecek ve orada da kabul edecektir diyelim ve devam edelim gündemin başlıklarıyla. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay resti çekti. 2 milyon CHP üyesinin önüne sandık koyalım, kaybeden CHP'yi salsın dedi. Özel %90'ın altında oy alması halinde siyaseti bırakacağını dile getirdi. Özel, cephesi partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla da bir çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
2: İkimiz yarışalım, 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti. Özel Kılıçdaroğlu kavgasında yeni perde aralandı.
2: 2 milyon üyeyle yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Madem ki bölünmek istemezsin, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın. CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Parti içi tartışmalara değindi. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
2: Biz tedbirle geldiğimiz için biz kongre yapamayız. Binin üzerinde delege imzalarını teslim ettiler. İmzaları verdik. Üstünden bir ay geçti. Hiçbir şey söylemeyip üstüne yatıyorlar. Ben kurultay yapmayacağım. Yaparsam Eylül'de başlayacağım. Nisan'a kadar sallayacağım.
3: Özel Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılmayın sözlerine yanıt verdi. Yeni parti vurgusu yaptı.
2: Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta böyle soruyor, böyle kolumu çimziriyor yeni parti diye. Anlamadım. Niye yeni parti diyorsun? Seçilmeden geleceksin, atanacaksın. 6 yıl öncesine kendini, 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın.
3: Sözü Kılıçdaroğlu için döktüğü gözyaşlarına getirdi.
2: Ben aday olmam. Hiç olmadım. Aday gösterilirsem olabilir falan lafları yeniden geri gelmiş. Alay ediyorlar benimle. Aday oldunuz, ben burada gözyaşı döktüm.
3: Özel kürsüden indikten sonra partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruldu.
1: Arkadaşlar. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Darbe girişimi hafızalarda olduğu kadar cuntacıların hedefindeki araçlarda da izlerini koruyor. O gece asker üniforması giyen FETÖ'cülerin Ankara'da tankla ezdikleri araçlardan biri de Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor. Hurda'ya dönen araç o karanlık gecenin özeti gibi.
4: Duyar duymaz zaten nasıl sokağa çıktığımızı hatırlamıyorum. Çoluk çocuk tamamen biz sokağa çıktık ama o günleri Rabbim bir daha göstermesin.
5: O gece tank paletlerinin altında ezilen araçlardan biriydi. Son hali FETÖ'nün acımasızlığını, korkunç yüzünü kanıtlıyordu. 15 Temmuz'da direniş için çıkılan meydanda unutmamak adına şimdi o var.
4: Daha halen içimizde varlar. Çok uyanık olmamız lazım. Çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var.
6: Hep birlik olacağız. Bu atılmış imzalar beynimizde kazınmış. Çocuklarımız şehit olmuş, kanları yerde kalmayacak.
5: Ankara Kızılay'da Hikmet Karabul'un kullandığı aracın üstünden tankla geçti darbeciler. Direniş can pahasına sürerken Karabul'un aracı da hurda yığınına döndü.
4: Tüylerim diken diken oluyor. Daha halen içimizde varlar. Çok uyanık olmamız lazım. Çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Rabbim bu memlekete bu gibi acıları bir daha göstermesin.
5: 10 yıl geçmesine rağmen yaralar kapanmadı. Darbe girişiminin izleri hafızalarda ve cuntacıların dokunduğu her yerde. Tankların ezdiği o araçsa artık bir demir yığını.
7: Vallahi o gece tanklar köprüde görünce daha iyi bir şey, millet farkında değil şeyin. Şeye geldi işte, tekrar Kısıklı'ya döndük. Reis geldi, Kısıklı'ya gelecek dediler.
8: Allah Türkiye'mize ne diyeyim, zeval vermesin.
5: Simge araç Türkiye'nin en karanlık gecesinin sessiz tanığı olarak sergileniyor.
1: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Teklifte çocuklara korunmaya yönelik başka önemli ayrıntılar da var.

0: hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik çocukları koruma kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle

0: müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
1: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
0: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
1: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
0: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Teklifle çocuklara bıçak satışı yasaklanacak, silahını çocuğun ulaşabileceği şekilde bırakanlara hapis cezası getirilecek. Ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerini adli süreçteki çocuk ifadesi alacak. Mahkemenin çocuk hakkında verdiği koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına uymayan anne, baba, vasi veya bakımından sorumlu kişiler de ceza alabilecek.
1: Çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.
0: Kanun teklifiyle çocuk hükümlüler belirli istisnalar dışında cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacak. İyi halli olanlar daha sonra çocuk eğitim evlerine alınabilecek. Bazı ağır suçlarda koşullu salıverilme süreleri de uzatılacak.
2: İstanbul Basın Ekspres yolunda arızalanan bir kamyon emniyet şeridine çekildi. Şoför önlem için de yola tuğla bıraktı ancak kaza da kaçınılmazdı. Bir kişi hayatını kaybetti.
0: Arıza nedeniyle yola bırakılan tuğla zincirleme kazaya neden oldu. Bahçeli Evler Basın Ekspres yolunda can pazarı yaşandı. Hafriyat kamyonu sürücüsü araç arızalanınca emniyet şeridine park etti. Kendince tedbir almak istedi. Diğer sürücüleri uyarmak için yola tuğla koydu. Fakat seyir halindeki bir araç önce tuğlaya ardından kamyona çarptı. Kamyona çarpan ticari araca başka bir araç vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ticari araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı. Ancak yaşamını yitirdi. Bir süre tek şeritten devam eden trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
2: Efendim İzmir'de dünya evine giren genç çift düğün görüntülerinin kameraman tarafından kaydedilmediğini öğrenince dava açtı. Mahkeme çiftin manevi zarar gördüğüne hükmederek toplam 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
0: Kameraman kayıt tuşuna basmadı, düğün anıları kayboldu. Genç çiftin mücadelesi 200 bin liralık tazminat kararıyla sonuçlandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar'daki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Gelin ve damat en özel anlarının kayıt altına alınması için anlaştıkları düğün salonundan görüntülerini istedi. Ancak büyük şok yaşadılar. Kameranın kayıt tuşuna basılmadığı ortaya çıktı.
3: Düğün heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu, yani kısacası bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyorduk. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdiniz.
0: Düğünlerine ait profesyonel hiçbir görüntünün olmadığını öğrenen çift, soluğu mahkemede aldı.
4: Geriye dönüp baktığımızda o gün ait elimizde çok az görüntü olmamız, hatta hiç olmaması manevi olarak bizim için çok üzücü. Düğünümüz hayatımız boyunca bir kez yaşayacağımız en özel günlerden biriydi.
0: Yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerle o güne ait anıları yaşatmaya çalışan çift, İzmir Tüketici Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açtı.
5: Bizim bir kameramanımız var deniliyor ve bu sabit kamerada da gezen kameraman çok görünüyor zaten. Yani tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama meğerse kimse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş. Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum.
0: Mahkeme Derin çiftini haklı bularak emsal bir karar verdi. Kişi başı 100 bin olmak üzere toplamda 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
5: Gerçekten hayatlarında bir kere yaşadıkları bir anı bir daha hiç izleme fırsatı bulamayacaklar ve bu da manevi anlamda onların zarar görmesine neden oldu. Emsal teşkil eden bir karar çıktı İzmir Tüketici Mahkemelerinden bu konuda.
2: Şimdi ilginç bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bu görüntüyü anlamak biraz zor olabilir ama gizli şifre şurada saklı. Efendim burası İngiltere. İngiltere'de bir test pilotu uçakla havalanmış uçuş gerçekleştiriyor. O uçuşta da işte test ediyor, uçak test ediyor. Fakat 20'li yaşlardaki pilot efendim havadayken keskin uçuşlar neticesinde şurada İngilizce olarak gördüğünüz I am bored yani sıkıldım yazmış ve bunu yaparken de uçakta çok keskin uçuşlar gerçekleştirmiş. Havayolu firması açıklama yaptı efendim. Bu arkadaşın yaptığı işin büyük bir beceri olduğunu belirtiyor. Yaklaşık işte 2 saatlik bir uçuş sonrasında burada 20 dakikalık bu yazıyı yazabilmek için uğraşmış. Bu Flight Radar 24'te ortaya çıktı efendim. Biliyorsunuz uçuş gerçekleştirirken uçakların en azından izleri belli olan bir uygulamadan bahsediyoruz. Arkadaşlarım çok daha yakından gösterirlerse bakın şu anda uçak devam ediyor. Uçak izinde I am bored yazıyor burada İngilizce. Yani sıkıldım yazıyor. Bu uçak pilotun başına bir işi açmadı. Sadece havayolu şirketinin sahibi arkadaşı bugün izinli ifadesi kullandı. Bunu yaparken de büyük bir beceri sergilediğinde aktarıyor havayolu firması pilot için. Efendim şimdi bugün çok önemli bir karşılaşma var. Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz malum. Dünya Kupası'nda finalist belli olacak. Fransa ile İspanya arasında bugün ilk karşılaşma gerçekleştirilecek. Saat 22'de Fransa-İspanya. Yarın da saat 22'de Arjantin'le İngiltere karşılaşacak. Her iki maçın da galibi biliyorsunuz final oynayacak. Bugün Fransa-İspanya karşı karşıya çok önemli bir karşılaşma. Zira Fransa biliyorsunuz 98 ve 2018 yılların dünya şampiyonu. İspanya ise 2010 yılında dünya şampiyonu olmuştu. Ve defalarca karşı karşıya geldiler. Bugün oynanacak karşılaşmada ilk finalist Fransa-İspanya arasında oynanan karşılaşmada belli olacak. Yarın da Arjantin ile İngiltere arasındaki karşılaşma neticesinde artık finalistler belli olacak. Şimdi Dünya Kupası demişken biliyorsunuz Dünya Kupası'nda oldukça eğlenceli anlar vardı. Norveç milli takımı da Dünya Kupası'na damga vuran ülkelerden bir tanesiydi. Özellikle Vikingler gösterileriyle ve yaptıkları kürek çekme şovlarıyla tüm dünyanın hafızasına kazınlar. Haaland'ın gösterdiği müthiş başarı ve aynı zamanda da müthiş bir gösterdikleri performans. Ülkelerine döndüler efendim ve dönerken de kahramanlar gibi karşılandılar. Hatta dönüş yolculuklarında kendilerine F-35 savaş uçakları eşlik etti.
0: Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek final başarısı yakalayan Norveç milli takımı ülkesine görkemli bir karşılamayla döndü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na kürek çekme kutlamasıyla damga vuran Norveç, 12 Temmuz'da İngiltere ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Kupa serüveninin başından beri ülkesinden büyük destek gören Norveçli futbolcular ülkeye dönüşte de yalnız bırakılmadı. Takımı taşıyan uçağa ülkenin hava sahasında F-35 savaş jetleri eşlik etti. Kutlamalarsa futbolcular başkente vardığında başladı. On binlerce taraftar takımın başarısını kutlamak için başkent Oslo'daki Kraliyet Meydanı'nı doldurdu. Futbolcular bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde kahramanlar gibi karşılandı.
6: Norveç takımının bu yıl sergilediği performans beklentilerimin çok ötesindeydi. Bu yüzden Norveç'teki herkesin bugün buraya gelip bu kupa boyunca inanılmaz bir iş çıkaran Norveç milli takımını onurlandırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kutlamalara Dünya Kupası'nın ikonik sevinci haline gelen kürek çekme hareketi damga vurdu. Futbolcular ve on binlerce taraftar kürek çekme sevincini hep birlikte yaşadı. otobüsle şehir turu dağıtan takım taraftarların coşkusuna ortak oldu.
7: Burada olmak istedim. Çünkü herkesi bir arada görmek, aktiviteler yapmak çok güzel. Eğer Norveç kaybederse ve insanlar bir araya gelmeyi bırakırsa bu Norveç için üzücü olur. Bu yüzden herkesin bir araya gelip hayatın tadını çıkarması ve eğlenmesi bizi mutlu ediyor.
0: Kraliyet ailesi de tarih yazan Norveç takımını yalnız bırakmadı. Futbolcular kraliyet üyeleri tarafından tek tek tebrik edildi.
2: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Turkuaz Medya Grubu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen programla şehitler dualarla anıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
8: Biz aslında şehitlerimizle birlikte kendimizi de defnettik. Yani artık o şehitlerimiz bizim babamız, benim babam ve eşim olmak dışında bu vatanın evlatları artık onlar.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında milletin destansı direnişi bir kez daha yad edildi.
9: 15 Temmuz milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, birlik ve beraberlik ruhuyla tarihe yön verdiği unutulmaz bir dönüm noktasıdır.
10: Bütün bir halk liderinin bir çağrısıyla sokaklara döküldü. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatandaş sokaklara döküldü.
0: Turkuaz Medya ise bu destansı direnişi unutmadı. Aziz şehitler rahmetle anıldı. Kahraman gazilere minnet duyguları ifade edildi. Turkuaz Medya Grubu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı o tarihi gecenin ruhunu yeniden yaşattı. Anma programı protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
8: Ben 15 Temmuz'da hem babama hem eşime şehit verdim.
0: Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda şehitler için dualar edildi. Kahramanlık türküleri seslendirildi. Katılımcılar 15 Temmuz gazilerinin yaşadıklarını anlatan belgeseli izledi.
11: Gördüm orada, bir çocuğun ağlayışını gördüm diye.
0: Programın sonundaysa sultanların dualı gömlekleri sergisi ziyarete açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Borsa İstanbul, Halkbank, Kuzey Marmara Otoyolu, MNG Şirketler Grubu, Tera, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti.
9: Demokrasimiz adına şehit olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükran ve saygıyla anıyoruz.
0: Ayrıca Kuzu Grup'la vakıf katılımın co-sponsorluğunda Ankara Sanayi Odası, Fırat Lifestyle Natura Dünyası, Sincan Belediyesi ve TUSAŞ'ın destekleri de vardı.
10: Dışarıdan bir düşmana karşı savaşırsınız ve asla Türk milleti dışarıdan kendisine kasteden kişileri de yenilmez.
2: Efendim akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
12: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Reklam.
14: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Trafix.com. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Aa, anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
16: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
17: Uçarsın bu fiyatlara.
18: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Size Fuzuli uyar.
18: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Baskın düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli daha gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve suç işlemek için kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerinden ulaşılan tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
1: Çorum, Eskişehir ve İzmir'de meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazalarda 26 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı.
2: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden cip başka bir ciple çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Feci kaza Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. İki cipin karıştığı kazada metrelerce sürüklenen araçlardan biri takla atarken diğeri ise refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntülerde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kayıtlara geçti. Seyir halindeki kamyonette karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenler olay yerine akın etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsüyle kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken hafif ticari araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Menderes'ten de acı bir haber geldi. Bir otomobil cadde üzerinde U dönüşü yapmak istediği sırada Özcan Şahin yönetimindeki motosiklete çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ancak 26 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilişenin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında otomobille motosikletin çarpıştığı, çarpışmanın şiddetiyle genç sürücünün metrelerce yola savrulduğu anlar yer aldı.
1: Efendim, Muş'ta lüks bir araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başlıyor. Ön tarafında motor tarafına bakın, yangın önce başlıyor. Sonrasında içindekiler iniyorlar. İşte aracı söndürmek için bir şeyler arıyorlar. Muhtemeldir ki yangın tüpü yok ya da varsa da ulaşılamaz bir yerde. Araç yanmaya başlıyor. Bakın şimdi tekrar daha iyi göreceksiniz. Ve sonrasında patlamalar meydana geliyor. İlerleyen dakikalardaki görüntülerde de artık aracın kullanılamaz hale geldiğini göreceksiniz.
0: Alev alan lüks araç bomba gibi patladı. Muş'ta seyir halindeki araçtan duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarında durdu. Yolcular otomobilden indi. Kaputu açtıklarındaysa motorun alev aldığını gördüler. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıkları anda patlama meydana geldi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken lüks araç kullanılamaz hale geldi.
1: Efendim, Kars'ta bir ayı saldırısı gelecek ekranlarınıza. Ali Özkan bir yavru ayı ve annesini görüyor. Yanlarına gidiyorlar herhalde. Bir anda anne ayının saldırısı oluyorlar ve gördüğünüz üzere artık kendisi hastanelik.
0: Ayı saldırısında aldığı darbeler sonrası ağır yaralandı. Sürünerek hayata

0: sundu. İzmir'de yaşayan Ali Özkan tatil için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti. Özkan ilçede dolaşırken ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Anne ayı o sırada 65 yaşındaki adama saldırdı.
1: Yavrular vardı, ayaklarını kırdıktan sonra çekti gitti.
0: Özkan aldığı pençe darbesiyle ağır yaralandı. Saldırı sonrası yuvarlandığı için bacağı kırıldı.
1: Bizim arazi var, yani biz çayır diyoruz. Oraya gezerken üstünde ağaçlar var tabii. Altında geçerken yavrular da vardı, anından saldırdı. Yani hücum etti, böyle bir yallatman gibi buraya pençe vurdu. Orada telefon da çekmiyor. Ben 150 metre süründüm.
0: Talihsiz adam bir süre süründükten sonra bölgedeki çobanlardan yardım istedi. Yaralanan Ali Özkan çobanlar sayesinde hastaneye götürüldü.
1: Daha işim bitti orada yani. Kalkayı bir yaptım, ayağım soyuldu, kırık ya. Yani şöyle 2-3 kilometre daha yukarıda hayvan otlatan insanlar var. İşte onlara bağırdım, onlar da sağ olsun anlamışlar ne dediğimi. O geldi, telefonu verdim, karşı tarafa yardım istedi yani köyden. Öyle geldi, beni aldı, getirdiler.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde evden gelen silah sesi üzerine komşular polise ihbarda bulundu. Evde yapılan incelemede 72 yaşındaki Hatice Gevrek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren 83 yaşındaki Halil Gevrek gözaltında. Van'ın Bahçesaray ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen 49 yaşındaki Nihat Yaşa akıntıya kapıldı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Çorum'da komşu iki iş yeri sahibi arasında çöp dökme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahına sarıldı. Av tüfeğiyle açılan ateşte bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bursa Bölge Adliyesi'nde boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olayda yaralanan olmazken 4 tabanca ve 1 tüfeğe el konuldu. 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da bir apartmana giren hırsız ayakkabıları tek tek inceledi. Numaralarına baktı. Beğendiklerini alıp diğerlerini yerine bıraktı. Hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da ana yola çıkan başıboş iki at dakikalarca koşarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakarya'da Acarlar Longozu'nda açan nilüfer çiçekleri doğaseverlere görsel şölen sundu. Su yüzeyini kaplayan nilüferler ve longozun eşsiz manzarası havadan görüntülendi.
2: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Görüntüler İtalya'dan. Bir araç denize düştü. 6 askeri akademi öğrencisi tesadüfen oradaydı ve sürücüyü kurtarmak için hiç tereddüt etmeden denize atladılar ve sürücüyü kurtardılar. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, akademi öğrencilerini cesaret ve özverilerinden dolayı tebrik etti. Hindistan'da benzin dolduran bir kişi ödeme yapmadan akaryakıt istasyonundan kaçmaya çalıştı. İstasyon çalışanı sürücünün kaçtığını fark etti ve aracın ön kapısına tutundu. Çalışanın kapısını tuttuğu araç metrelerce ilerledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler bu kadar. Bu yolculuğun nasıl sonlandığına dair henüz bir bilgi yok. Nepal'de sel felaketi etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların vurduğu Kaski bölgesinde dere taştı. Güçlü akıntıya kapılan bir ev suyun gücüne dayanamadı, nehirde sürüklendi. Çin'de Bavi tayfununun etkisiyle meydana gelen şiddetli yağışlar sele yol açtı. Bölgede bulunan Hun nehrinde taşkın meydana geldi. Nehirde bulunan bir deniz feneri güçlü akıntı nedeniyle yerinden sökülerek yolunu kaybetti. Sürüklenen deniz feneri bir köprüye çarpıp yan yatsa da yoluna devam etti.
2: Efendim akşam ajansında gelişmeleri

0: Haberlerle devam ediyoruz. Yeni saate girerken başlıklarımıza bakalım. Daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'a bir taziye ziyareti gerçekleştirdi. Katar Devlet Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani hayatını kaybetti biliyorsunuz. Cenaze merasimine gitmek ve taziye için Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ani bir kararla Katar'a gitti. Birazdan detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Ahbap soruşturması derinleşiyor. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 39'a ulaştı. Onun da ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesinden çok önemli bir adım geldi. Yargıya başvurdu efendim Özgür Özel cephesi. Bir çağrı heyeti istiyorlar mahkemeden. 3 kişilik bir çağrı heyeti gelsin ve olağanüstü kurultaya götürsün diyorlar partimizi. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan programına başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü bütün programlarını iptal etti. Katar hareket etti. Zira eski Katar emiri Şeyh Hamad bin El Sani için taziyeye gitti Başkan Erdoğan.
1: Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi.
2: Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Es Sani'yi kıymetli dostum diye andı.
1: Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın bugünlere gelmesinde büyük payı var diye devam etti. Programlarını iptal ederek taziye ziyareti için Katar'a gitti. 1995-2013 yılları arasında Katar emirliği yapan 74 yaşındaki Şeyh Es Sani uzun süredir tedavi görüyordu. Cenaze namazı Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılındı. Aile fertlerinin omuzlarında taşınan Es Sani'nin naaşı Doha'nın kuzeyindeki Lusail mezarlığına defnedildi. Katar'da 4 gün milli yas da ilan edildi.
3: Allahu Ekber.
2: Taziyeleri Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Es Sani Lusail Sarayı'nda kabul ediyor. Erdoğan da taziye ziyareti için günübirlik Katar'a gitti.
0: Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında parti içinde her geçen gün derinleşen kaos ortamına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP içinde paralel bir yapılanmaya izin verilemeyeceğini belirtti. Özgür Özel'in yeni parti arayışlarına da karşı çıktı. Bölünmeye gerek yok dedi. Kılıçdaroğlu parti içinde kapsamlı bir arınma sürecinin devam edeceğini de vurguladı. Asıl önemli mesajı ise İBB davasına ilişkindi. Bakın ne dedi.
4: Parti içinde paralel yapı olmaz. Paralel yapı olmaz.
2: Özgür Özel cephesini CHP içinde paralel yapı oluşturmaya çalışmakla suçladı.
4: Arkadaşları da uyaracağım. Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Paralel yapılar, paralel örgütler kurmak doğru değil.
2: Yeni parti iddialarına da değindi. Bölünmeye karşı çıktı.
4: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Milletvekillerini bölmeye, ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya hiç gerek yok.
2: Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında mutlak butlan kararının ardından CHP'deki süreci ilk kez bu kadar detaylı değerlendirdi. Yolsuzluklar değil ben konuşuluyorum diyerek sitem etti. Yolsuzluk şikayetinde bulunanların CHP'lilerin kendileri olduğunu da hatırlattı.
4: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor. Herkes niye mutlak mutlan kararı çıktı? Çıktı. Şimdi hakime gitmiş. Söyleyen kim? CHP'li. Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li. Ya 100 yıllık bir parti, CHP gibi ahlaki üstünlüğü olan bir partide bu tartışılmayacak da Kılıçdaroğlu oraya niye geldi?
2: Olağan kurultay sürecinin işletileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bir yandan da parti içindeki arınma sürecinin kararlılıkla devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
4: Kirli adamın CHP'nin içinde ne işi var ya? Bunların partiden ayıklanması lazım. Bunların partide yerleri yoktur. Parti bizim partimiz. Partinin kirlilikten arınması lazım. Bu parti

0: İkirliği kabul etmez.
1: Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına da değindi. Çok net konuştu.
0: Bütün iddianameleri okudum. Sıradan iddianameler değil. O kadar.
2: Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil. Yani bu başka bir dava.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay resti çekti. 2 milyon CHP üyesinin önüne sandık koyalım. Kaybedersen CHP'yi, kaybeden CHP'yi salsın dedi. Özel %90'ın altında oy alması halinde siyaseti bırakacağını da dile getirdi. Özel cephesi partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne de başvurdu.
4: İkimiz yarışalım, 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti. Özel Kılıçdaroğlu kavgasında yeni perde aralandı.
4: 2 milyon üyeyle yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Madem ki bölünmek istemezsin, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın, CHP'yi salsın, kaybeden siyaseti bıraksın.
5: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Parti içi tartışmalara değindi. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
4: Biz tedbirle geldiğimiz için biz kongre yapamayız. 1000'in üzerinde delege imzalarını teslim ettiler. İmzaları verdik. Üstünden bir ay geçti, hiçbir şey söylemeyip üstüne yatıyorlar. Ben kurultay yapmayacağım, yaparsam Eylül'de başlayacağım, Nisan'a kadar sallayacağım.
5: Özel Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılmayın sözlerine yanıt verdi. Yeni parti vurgusu yaptı.
4: Nereye gidiyorsunuz, niye gidiyorsunuz anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta böyle soruyor, böyle. Kolumu çimciriyor yeni parti diye. Anlamadım. Niye yeni parti diyorsun? Seçilmeden geleceksin. Atanacaksın. 6 yıl öncesine kendini, 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın.
5: Sözü Kılıçdaroğlu için döktüğü gözyaşlarına getirdi.
4: Ben aday olmam. Hiç olmadım. Aday gösterilirsem olabilir. Falan lafları yeniden geri gelmiş. Alay ediyorlar benimle. Aday oldunuz, ben burada gözyaşı döktüm.
5: Özel kürsüden indikten sonra partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruldu.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Savcılığın dosyasında dikkat çekici başlıklar var.
5: Bahis ve kumar masalarında harcanan milyonlar, dernekten farklı hesaplara aktarılan paralar.
6: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
5: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşti. Aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüphelinin sorgusu sürerken, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri 4 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyonu başlattı. 17 şüpheli daha gözaltına alınırken 4 şirkete de kayyum atanma talebinde bulunuldu.
7: Haluk Levent'in İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesine başlandığı en çok merak edilen sorulardan birisi ise Haluk Levent'in kendisine itham edilen 990 milyon liralık bahis işlemiyle alakalı vereceği cevap. Bunun yanı sıra Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerde Haluk Levent'e ifadesi sırasında sorulacak bir diğer konu başlığı.
5: Yeni bulgu ve belgeler savcılığın dosyasına eklendi. Savcılık dosyasındaki iddialara göre Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil, Şile Belediyesi'nin Şile Bezi Festivali ihalesini almak için paravan şirketler kullandı. Böylece sahne, ışık ve ses giderleri sahte faturalarla yüksek gösterildi. Milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildi. Bir diğer

0: Dikkat çeken başlıksa derneğe yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarılması oldu. Kaya'nın hesabından başka hesaplara 129 milyon 765 bin liralık para trafiği sağlandı. Bağışlar amacı dışında kullanıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu ve kaçma girişimi olduğu için pazar günü gözaltına alındığını açıkladı.
1: APAP Derneği kurucusu Haluk Levent bu işte yalnız değildi. MASAK raporlarında da açıkça görülüyor ve öne çıkan bazı isimler var. Levent'in bu kişilerin hesaplarını kullandığı iddia ediliyor. Ve çok yüksek meblağlı para trafiği söz konusu. A takımı kimlerden oluşuyor? Para nasıl aklanıyor? Kısmına gelecek olursak arkadaşlarımızın ulaştığı çok özel bilgiler gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
3: Soruşturmada ikinci dalga yapıldı. Gözler örgüt kurmakla suçlanan Haluk Levent'in yakın çevresine çevrildi. MASAK raporunda 3 kişi öne çıkıyor.
2: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
3: MASAK raporunda 3 isim öne çıktı. Zafer Yay, Alper Çelik, Emrah Gödeliner. Bu 3 isim de Haluk Levent'in sağ kolu, yakın arkadaşları ve 2020 ile 2024 yılları arasında yapılan para alışverişi kayda geçti. Bir de açıklamalar vardı. Genelde para borç yazılı şekilde gönderildi.
4: Bu 3 isim de Haluk Levent'in en yakınlarıydı. Hatta iddiaya göre Levent bu kişilerin hesaplarını kullanıp bahis oynuyordu.
5: Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğini ilan edeceğim.
4: İddiaların odağında en dikkat çekici isimlerin başında kardeşi Berkant Acil geliyor. Belediyelerle konser organizasyonları yürütüyordu Acil. 2024 yılında Şile'de gerçekleşen festivalde onlardan biri. Sadece sahne ücreti değil, ışık ve ses sistemleri, sahne giderleri üzerinden yüksek sahte faturalar gösterildiği, usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Sanatçılara ödenen miktarın onlarca katı üstünde gider gösterildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Berkant Acil'in çalışanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya tutuklandı. Çünkü Kaya'nın şahsi hesabında 8 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu, bu paranın 1 milyar lirasının nakit işlem olduğu belirlendi. Kaya adına 72 taşınmaz alım-satım işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu tespitler Kaya'yı cezaevine götürdü. İddiaya göre ifadesinde hesabının Haluk Levent tarafından kullanıldığını söylemişti. Bu da süreci Haluk Levent'e götüren itiraf oldu.
2: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Ama iddiaya göre Levent'in tek kullandığı hesap asistanına ait değil. Emrah Gödeliner bu isimlerden en dikkat çekeni. Ahbap'ın genel başkan yardımcısı, idari ve mali işler müdürü. Yani tüm para alışverişi bu isim üzerinden dönüyordu. Haluk Levent'le yolları 2010 yılında kesişti. Aslında amatör rockçıydı o da. Ve Haluk Levent'in il il konser organizasyonlarını düzenliyordu.
2: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
4: Emrah Gödeliner'in 2020 ile 2024 yılı arasında hesabına toplam 774 milyon lira girdi. 907 milyon lira çıkış oldu. Sabıka kaydı da kabarık. Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından toplam 7 kaydı bulunuyor. Alper Çelik'in de aynı yıllar içinde hesabına 779 milyon lira para girmiş, çıkan para ise 671 milyon lira. O da Ahbap'ın kurucularından. Onun da toplam 5 suç kaydı var. Bedelsiz senet kullanımı ve dolandırıcılık onlardan biri. Bir diğer dikkat çeken isim de Zafer Yay. Aralarında sabıka kaydı ve para trafiği en fazla olanı. 4 yıl içinde 1 milyar 469 milyon lira para gelmiş hesabına. Çıkan paraysa 1 milyar 537 milyon lira. Onun da 15 suç kaydı bulunuyor. Resmi belgede sahtecilik, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanımı suçları mevcut. Aynı zamanda İmamoğlu'nun da danışmanlığını yapan ve Ahbap'ın avukatı olduğu gerekçesiyle soruşturmada gözaltına alınan Ece Güner'le Zafer Yay arasında da para transferi tespit edildi. Güner Yay'a borç veriyorum 400 bin dolar karşılığı açıklamalı para göndermiş. Paranın o dönemki karşılığı yaklaşık 10,5 milyon lira.
3: Rapordaki para transferi açıklamaları da bir hayli ilginç ve birbirini tekrar eden türden. Borç, Haluk Levent adına borç, borç verdim, Haluk acil adına.

0: adına gibi açıklamalar mevcut ve genelde de bu isimler kullanılmış.
1: Bu isimlerin gözaltı süresi devam ediyor. Emniyetin ardından adliyeye sevk edilecekler.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Türkiye yeni dönemin aktörlerinden biri haline geldi dedi. 15 Temmuz darbe girişimini işgal teşebbüsü olarak değerlendiren Bahçeli, FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır ifadelerini kullandı.
3: Kürsi teşriflerini arz ederim efendim.
4: 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz, Sevr'i kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ denilen ihanet yapısı ise bu karanlık hesabın yalnızca taşeronu ve sahaya sürülmüş kirli bir maşasıdır.
5: 15 Temmuz hain darbe girişimini yorumladı. FETÖ konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.
4: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü hatırlattı, milletin direnişine vurgu yaptı.
4: 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türkiye'nin o karanlık gecede yazdığı destan ve sivil direniş düzenlenen forumda masaya yatırıldı. Enstitü Sosyal'in ev sahipliğindeki 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumu akademisyenleri, siyasetçileri ve o tarihi gecenin bizzat tanıklarını aynı masada buluşturdu.
6: En unutamadığım anlardan bir tanesi yakın korumamın vurulduğu anı gördüm. Yere düştüğü anı gözümün önünden hiç gitmiyor.
7: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde tarih üniformalı teröristlerin ihanetini yazıyordu. Hain darbe girişiminin 10. yılında o karanlık geceyi tanıklara anlattı.
6: Benim zırhlı çelik gerekli olduğumu, kendilerinde gerek olmadığını, benim önde olmam gerektiğini söylediğim halde vatandaş emniyet müdürünü koruyalım diye benim önüme set çekti.
7: Enstitü Sosyal 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak ismiyle bir forum düzenledi.
8: Yeni nesillere bunun ne kadar büyük ve önemli bir hadise olduğunu ve bu konuda toplumsal özgüvenimizi kazanma noktasında çok önemli bir kırılma noktası olduğunu hatırlatmak için biz bu programı yapıyoruz.
7: Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Mustafa Çalışkan da 15 Temmuz'da milletin devletine sahip çıktığını ifade etti.
6: Hiç kimse tanktan, mermiden, helikopterden, uçaktan korkmadı. Herkes canını ortaya koydu.
7: Forumun kapanış oturumunda ise dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarihi geceyi anlattı.
9: O zaman hava sahası darbeci teröristlerin kontrolünde. Şimdi böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben dedi halkın arasına gireceğim. Halkınla beraber mücadele edeceğim. Bu ne demektir? Ölümü göze almak demektir. Eğer bir ülkenin lideri ölümüne bir mücadele verirse halk da onunla beraber ölümüne mücadele verir.
7: Programa eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da katıldı.
10: o gecenin siyasi anlamda az öz kahramanlarından bir tanesine burada ev sahipliği yaptığımız için ben çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum.
7: Albayrak darbe girişimi gecesinde Başkan Erdoğan'ın uçağında yaşananları da anlattı.
10: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Gelen bilgi Sabiha Gökçen sıkıntılı. Ama Mustafa müdürümüzden tam talimatla sırtımız sağlam. Cumhurbaşkanımız da Atatürk'e ineceğiz dedi. Uçak havadayken o pilot geldi dedi ki efendim dedi Atatürk sıkıntılı biz Sabiha'ya inelim. Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir. Tekrar aradı. Allah razı olsun hiç merak etmeyin işlem tamamdır dedi.
7: Forumda konuşan yazar Hasan Mert Kaya 15 Temmuz hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini işaret ederken Doktor Necdet Subaşı da 15 Temmuz'un hafızalarımızda özel bir yeri olduğuna dikkat çekti.
11: Nitelikli mecralarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya ortamlarında bu şuurun canlı tutulması ve sürdürülmesi genç kuşaklara aktarılması gerekiyor.
12: Daha 10 yıl geçti üzerinden ve 10 yıl hani böyle yaranın soğumadığı, henüz daha üzerinde çapraz düşüncelere, çapraz analizlere fırsat verecek çeşitlilikte bilgilere sahip olmadığımız bir süreç.
2: Efendim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim ki artık adına savaş da diyebiliriz tekrar zira Donald Trump başladığını söyledi. Başka bir merhaleye evrilmiş durumda. Donald Trump açıkladı efendim tekrar abluka başladığını söyledi. Önce oradaki geçen gemilerden %20 oranında bir ücret alacağını söyledi. Bunda işte hizmet bedeli adı altında bir ifadesi vardı. Sonra vazgeçmiş efendim bundan. Diyor ki bölge ülkelerinin bizim ülkemize yapacağı yatırım sonrasında bunun karşılığında ben bundan vazgeçtim. Gidelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan neler konuşuyor? Donald Trump yine vazgeçti %20'den. Bize yatırım yapacak diyor. Bölge ülkeleri, körfez ülkelerinden bahsediyor. Zaten yatırım yapa adamlarda para kalmadı neredeyse. Kendi bütçelerin çok daha fazlasını vaat ediyor. Suudi Arabistan başta olmak üzere. Bir de şeyi soracağım sonra. Netanyahu'yu soracağım. Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Önce şu meseleyi anlatır mısın? %20 geçiş ve abluka meselesini.
13: Evet, ABD Başkanı tabii Donald Trump bugün bir açıklama yaptı. Dün tansiyon oldukça yükselmişti. Malum %20'lik ABD geri ödeme ücreti alınacağını açıklamıştı. Ancak bugün Truth Social'dan yaptığı açıklamada geri adım attı diyebiliriz. Ve bu uygulamadan yani %20'lik ABD geri ödeme ücreti uygulamasından vazgeçtiğini söyledi Trump. Bunun yerine körfez ülkeleriyle yapılacak büyük ölçekli ticaret ve yatırım anlaşmalarının tercih edildiğini duyurdu. Trump açıklamasında ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladığını savunarak petrol akışının hiç olmadığı kadar güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Ayrıca Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Kane'i, aynı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'a da bu çalışmalarından dolayı teşekkürlerini de iletmeyi unutmadı. Trump Hürmüz Boğazı'nın İran dışındaki tüm gemiler açık olduğunu ancak İran'ın yalancı ve şiddet yanlısı yönetimi nedeniyle İran bağlantılı tüm deniz trafiğine karşı ablukanın süreceğini belirtti. Buna göre ABD'nin uyguladığı deniz ablukası yalnızca İran limanlarına giden veya İran kargosu taşıyan gemileri kapsayacak. Bu yaklaşım yönetimin dün açıkladığı İran'a yönelik deniz ablukası planının devam ettiğini gösteriyor diyebiliriz. Tabii bu arada Donald Trump'ın Perşembe günü Ulusal Seslerin konuşması yapması bekleniyor hükümet. Bundan önce Netanyahu buraya gelmek için çok ciddi çabalar sarf ediyordu. Çok büyük ihtimalle bu Perşembe gününe yetişmeyecek Netanyahu'nun gelişi bu amaçtan dolayı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Donald Trump'la Netanyahu. Tabii medyaya aksiyosu yansıyan bilgilere göre özellikle de Suriye meselesi, Lübnan meselesi ve Türkiye meselesi gündeme geldi. Suriye'den askerlerini çekmesini istedi Donald Trump. Lübnan'da da saldırılarını durdurmasını istedi. Ve ayrıca Netanyahu Donald Trump üzerindeki baskılarını sürdürdü. F-35'lerin satışlarının ve F-16'ların satışlarının durdurulması için baskı uyguladığı yönde de haberler var. O açıdan tabii şimdi tüm gözler malum Perşembe günü yapacağı ulusal sesleniş konuşmasına çevrilmiş durumda. Bu ulusal sesleniş konuşmasında İran meselesine değineceği beklenirken tabii özellikle de 2020 yılında kendisine yönelik bir darbe girişiminin olduğu yönünde istihbarat raporlarının açıklaması da bekleniyor Hikmet.
2: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgiler.

0: Nereden dolayı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu Hürmüz'den geçişlerde %20 oranında vergi alacağını açıklaması ki sonra kaldırdı ama dünyanın farklı yerlerinden tepkiler var. Onlardan bir tanesi de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva. Kendisi İspanya Başbakanı Sanchez gibi açıkçası dünyada yiğit liderlerden bir tanesi. İşte Gazze'de soykırım yapıldığını söylüyor. İsrail'in işte soykırım yaptığını böyle tüm dünyayı haykıran liderlerden bir tanesi. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alma girişimine de sert tepki gösterdi. Bunun bir korsanlık olduğunu söylüyor.
1: Uzun süre korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke şimdi kendisi bir korsana dönüşemez.
2: Hürmüz'den geçiş ücreti almak isteyen Trump'a bu sözlerle yüklendi. Boğaz'ın istikrarsızlaştırılmasının faturasını ABD'ye kesti.
1: Uzun süre korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke şimdi kendisi bir korsana dönüşemez. Hürmüz Boğazı'ndan vergi almak gibi bir hakları yok. Hürmüz Boğazı'nda yaşananların sorumluluğu ABD'ye aittir. Daha önce kapalı değildi.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken savaşın ağır faturasını Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeler ödüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz konusunda bir kez daha ezberleri bozdu. Boğazı kullanan tankerlerden para istedi.
3: Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yöneteceğiz. Boğazın muhafızı olacağız ve bunun için tazminat almalıyız. Boğazı korumak için para alacağız. Hem de çok para.
2: Trump'a sert tepki Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan geldi. Silva, Trump yönetiminin felaketleri fırsata çevirerek bundan kazanç sağlamaya çalıştığını savundu.
1: Savaşın bedeli sofralara yansıyor. Petrol fiyatları arttıkça fasulyenin, pirincin, domatesin ve soğanın fiyatı da yükseliyor.
0: Şimdi bunu gerçekten kelimelere dökmeye yani kelimeler yetmiyor. Arkadaşlarımıza bülten hazırlanırken hem soykırımcı hem de utanmaz başını attık ama bu gerçekten çok az. Yani bu cümleler bu vicdansızın söyledikleri ve yaptıkları yanına gerçekten çok az. Kendisini tanıyorsunuz. İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz. Efendim Gazze ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki Gazze'nin yerle bir edilmiş halini görünce diyor inanılmaz iyi hissediyorum, mutlu oluyorum diyor. Yani Gazze'deki katliamları gördükçe, oradaki insanların acı çektiğini gördükçe mutlu olan bir insan demeye gerçekten herhalde yetmez bir yaratıktan bahsediyoruz.
4: Gazze'yi bu şekilde yıkılmış görünce ne hissediyorsunuz?
5: Ne mi hissediyorum? İyi hissediyorum. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur.
2: Bu skandal açıklamaların sahibi binlerce masum sivilin katliamının sorumlularından İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz. Katz, Gazze şeridinde üst düzey İsrail ordusu komutanlarıyla incelemelerde bulundu. Hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna konuşan soykırımcı bakan, Gazze'deki yıkımı öven ifadeleriyle uluslararası kamuoyunda tepki çekti.
4: Gazze'yi bu şekilde yıkılmış görünce ne hissediyorsunuz?
5: Ne mi hissediyorum? İyi hissediyorum. Bunların hepsi bilinçli bir politikanın sonucudur.
2: Katz, İsrail ordusunun Gazze'de geniş çaplı yıkımı bilinçli bir strateji kapsamında gerçekleştirdiğini savundu.
5: Tamamen yıkılmış mahalleler ve tanınmayacak şekilde değişen manzara, Gazze'nin ödediği ağır bedeli gözler önüne seriyor.
2: İsrail Savunma Bakanı, Gazze şeridinin kuzeyinde kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturmayı hedeflediklerini de açık şekilde dile getirdi. Katz ayrıca Filistin topraklarında daha önce olduğu gibi 3 yeni Nahal askeri yerleşim tesisi kurmayı planladıklarını belirterek bunun İsrail'in güvenliği açısından gerekli olduğunu öne sürdü. Katz'ın açıklamaları uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası kuruluş, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletine bağlı Biddeford kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında bir kişi vurularak öldürüldü. Yüzlerce kişi sokaklara akın ederek göçmenlik ajanlarına karşı gösteri düzenledi.
6: Topluluğumuzdakiler bugün yaşanan olay karşısında dehşete kapıldı. Sokaklarımızda bir kişi katledildi.
2: Takip ettiler, önünü kesip silahla ateş açtılar. Görüntüler ABD'nin Maine eyaletinden. ICE olarak bilinen göçmenlik ve gümrük muhafaza ajanları bir kişinin daha ölümüne neden oldu.
6: ICE'ın Maine'deki varlığı bizi daha güvende hissettirmedi. Onlar bugün burada gördüğünüz gerginliklere yol açan koşullara katkıda bulundular.
2: ICE ajanları Bitford kentinde yaşayan 26 yaşındaki Kolombiyalı Juan Sebastian Guerrero'yu evinden çıkar çıkmaz takibe aldı. Durumu fark eden genç adam aracıyla daireler çizerek ajanları atlatmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Ancak ICE ajanları SUV araçlarıyla adama çarpıp hareket etmesini engelledi. Ardından ateş açtı. Saldırı sonrası hayatını kaybeden Guerrero'nun cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Görüntülerin yayılması sonrası saldırı Maine eyaletinde infiale yol açtı. Yüzlerce kişi sokaklarda gösteri yaptı.
6: Şu anda bir anma töreni düzenliyoruz. Topluluğumuzdakiler bugün yaşanan olay karşısında dehşete kapıldı. Sokaklarımızda bir kişi katledildi.
2: Bazı protestocular Cumhuriyetçi ABD Senatörü Susan Collins'in Bitford ofisine de girdi. ICE dışarı ve onu görevden alın sloganları atıldı. 26 yaşındaki Kolombiyalı Juan Sebastian Guerrero'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Türk savunma sanayine tarihi bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ilk kez havadan karaya süpersonik füzeli atış gerçekleştirdi. Kızıl Elma Jet-230 füzesiyle hedefi başarıyla vurdu.
7: Ateş.
2: Hedefini 120 kilometre uzaktan süpersonik füzeyle tam isabetle vurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bir testi daha başarıyla geçti. Amasya Merzifon'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirilen testte Kızıl Elma, ilk kez Roketsan'ın geliştirdiği Jet-230 süpersonik havadan karaya füzesiyle atış yaptı. Kızıl Elma atış için Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. 120 kilometrenin üzerindeki menzilden ateşlediği Jet-230 süpersonik füzesi deniz üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Kızıl Elma havadan karaya süpersonik mühimmat kullanma kabiliyetini de sergileyerek önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Daha önce Gökdoğan, Tolun, Teber 82, KGK ve LGK-82 gibi milli mühimmatlarla da başarılı testler gerçekleştiren Kızıl Elma'nın yerli savunma sistemleriyle entegrasyonu sürüyor.
0: İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce Gültekin Yıldırım isimli servis şoförü bıçaklanarak öldürüldü. Faili meçhul cinayet DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı. Cinayetin zanlısı ise Muğla'da kıskıvrak yakalandı.
2: 12 yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. İstanbul Bayrampaşa'da 67 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda olay yerindeki örneklerin 58 yaşındaki bir şüpheliye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğunu da tespit etti. Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri 12 yıllık cinayet zanlısını Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: İstanbul'da 2018'de kullanılmaya başlanan 3 harfli plaka sisteminde sona yaklaşılıyor. Peki plakalar 4 harfli mi olacak? Değişiklik nasıl yapılıyor? Haberimizi izleyeceğiz.
8: İstanbul'da plaka sistemi değişiyor. Harf ve rakam sayısında yeni alternatifler gündemde.
9: İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınıyla başlıyor aslında. Eski plakalarımızda biliyorsunuz 2 harf 4 rakam vardı. 2018 yılında aynı bugünkü gibi ne yazık ki bir sıkışıklık tespit edildi ve 3 harf 3 rakama geçildi.
8: İstanbul'da kayıtlı araç sayısı 6,3 milyonu aştı. Mevcut plaka kombinasyonlarının yetersiz kalması üzerine İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü

0: yeni bir düzenleme hazırlıyor.
1: İstanbul'da milyonlarca sürücü var, dolayısıyla milyonlarca da plaka var. Yeni sisteme göre masadaki en önemli başlık şu: artık 3 haneli plakalar yerini 4 haneli plakalara bırakacak.
2: Yalnız bu tabii ki üretim sırasında bu plakaların daha uzun süreceği zannedilirken günümüzde ne yazık ki plakalar artık yetmez duruma geldi. Şu anda yeni plaka olarak işte yine 3 harf ama 4 rakama geçirme durumu söz konusu. Bu yaptığımız operasyonla her harf için 10 kat artış bekleniyor.
0: Mevcut serilerin tamamen tükenmesi halinde 2 alternatif üzerinde duruluyor. İlk seçenek, iptal edilen 3 harfli plakaların yeniden tahsis edilmesi. Diğer seçenek ise plakalardaki rakam bölümünün 4 haneye çıkarılması.
2: Şöyle bir dağılımı var. Otomobilin 4 milyon, kamyonet 1, motosiklet deyip geçmeyin, onlar da 1 milyona ulaştılar. Kamyon, otobüs biraz daha az. Bu da ne yapacağız? İşte Türkiye bu konuda büyük şehirlerde böyle bir sıkıntı var. Üretmek problem değil ama trafiği yönetmek çok zor.
0: Plaka yenilemek isteyen araç sahipleri 850 lira karşılığında yeni plakalarını alabilecek.
2: Arabamızı satın aldığımızda bu sıfır da olabilir ya da ikinci el olabilir. Noterde biliyorsunuz bize soruluyor, yani plaka değişikliği var mı? Siz evet veya hayır diyorsunuz. Noter bunun için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ama siz değişim söz konusunu ortaya koyarsanız size bir belgeyle birlikte biliyorsunuz Türkiye Şoförler Otomobiller Derneği'ne gidiyor. Ve talep ettiğiniz plakayı orada 850 lira karşılığında alabilirsiniz.
3: Osmaniye'de doğa yürüyüşü yapan adam Karaçay Kanyonu Sarısu Şelalesi bölgesine mahsur kaldı. 36 yaşındaki doğasever jandarma ve diğer ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
4: Kanyona düşen yaralı vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı. 36 yaşındaki doğasever Osmaniye'de Karaçay Kanyonu Sarısu Şelalesi mevkisinde yürüyüş yapıyordu. Ancak dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine kurtarma operasyonu başlatıldı. Adamın düştüğü noktaya güçlükle ulaşan ekipler kaburgası kırılan yaralıyı bölgeden çıkaramayınca devreye askeri helikopter girdi. Halatlarla helikoptere alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarında yaralanan bir itfaiye eri de hastanede tedavi altına alındı.
3: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'deki sınır kapılarında hareketlilik arttı. Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden yola çıkan gurbetçiler ana vatana giriş yapıyor.
0: Gurbetçiler akın akın ana vatana kavuşuyor.
5: Ülkemizin kıymetini bilin. Şuraya girdiğimizde ayaklarımın titremesini anlatmak mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir ülkemiz var.
0: Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'dan binlerce kilometre yol kat ederek Kapıkule sınır kapısından ana vatana giriş yapıyor. Her gün binlerce gurbetçi Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşıyor. Sınır kapısından içeri girdikleri ilk anda Türk bayrağını gören ve ezan sesini duyan gurbetçiler duygusal anlar yaşıyor.
6: Çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza kavuşturduğu için binlerce kere şükürler olsun. Elhamdülillah 2 senedir gelmiyorduk.
0: Yıllarını Avrupa'da geçirmelerine rağmen gönüllerinin her zaman Türkiye'de olduğunu dile getiren gurbetçiler giriş işlemleri sonrası özlemlerini gidermek üzere memleketlerinin yolunu tutuyor.
7: Bizim bedenimiz orada olsa bile ruhumuz burada.
3: İngiltere'de kuğuların sahibini, sayısını ve yavruların durumunu belirlemek için 840 yıl önce başlatılan sayım geleneği sürüyor. Kuğular yapılan kontroller sonrası yeniden Thames Nehri'ne bırakılıyor.
4: Ahşap kayıklarla açıldılar, kuğuları tek tek saydılar. İngiltere 8 asırlık kuğu nüfus sayımı geleneğini sürdürüyor. Kuğular 12. yüzyıl İngiltere'sinde ziyafetlerin vazgeçilmez lezzetiydi. O zamanlar varlıklı ailelere ait olan kuğular 1186 yılında sahiplerinin ve sayılarının belirlenmesi için sayılmaya başlandı. İşte başkent Londra'nın Thames Nehri'nde başlayan bu gelenek asırlardır devam ediyor. Geleneksel sayımı kralın kuğu işaretleyicisi unvanına sahip David Barber liderliğindeki ekip üstleniyor.

0: Şehirdeki tüm yetişkin kuğular sayılıyor, tartılıyor. Ardından da sağlık taramasına geçiliyor.
1: Bacaklarını ve kanatlarını çok yumuşak bağlarla bağlıyoruz. Onları kıyıya, gölgeye çıkarıyoruz. Çünkü bu havada çok fazla ısınmalarını istemiyoruz. En önemlisi yaralanma olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bulduğumuz yaralanmaların çoğu olta takımlarından, kancalardan, suya atılan ve onlara dolanan misinalardan kaynaklanıyor.
0: Thames Nehri'nin yaklaşık 130 kilometrelik bölümündeki kuğular Kral 3. Charles'ın malı kabul ediliyor. 5 gün sürecek sayımda krala ait olmayan kuğular da sayılıyor. İşlemlerin ardından kuğularla ilgili bir rapor hazırlanıyor.
2: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Cansın Helvacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Düşürdüğü çantasını almak için girdiği sudan sağ çıkamadı. Trabzon'un Çaykara ilçesine giden 23 yaşındaki Omar Muhammed Alhendi, Uzungöl'de yürüyüş yaparken çantasını suya düşürdü. Yabancı uyruklu turist çevresindekilerin uyarılarını aldırış etmeden çantasını almak için göle girdi.
6: Burada duruyorduk. Oradan direkt Arap çantasını düşürdü. Çantasını düşürdüğü gibi kolundan saatini çıkarttı. Ben atlayacağını anladım, atlama diye bağırdım. Çünkü buranın derinliğini biliyorum.
0: Gencin akıntıya kapıldığını görenler zaman kaybetmeden suya atladı. Ancak boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
6: Buradan direkt suya atladı, dayı gitti onu tuttu. Dayı ama çok mücadele etti. Yani dayı da biliyordu. Çocuk da kendini şey yaptı. Dayı bayağı bir mücadele etti orada. Artık dayı da yoruldu. Dayı da yorulunca...
0: İki kişi olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Akıntıya kapılan Omar Muhammed Alhendi için gölde çalışma başlatıldı. Botlar ve dalgıç polislerle yapılan aramalar sonucunda Alhendi'nin kıyıdan 30 metre açıkta ve 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek final başarısı yakalayan Norveç milli takımı ülkesine görkemli bir karşılamayla döndü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na kürek çekme kutlamasıyla damga vuran Norveç, 12 Temmuz'da İngiltere ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Kupa serüveninin başından beri ülkesinden büyük destek gören Norveçli futbolcular ülkeye dönüşte de yalnız bırakılmadı. Takımı taşıyan uçağa ülkenin hava sahasında F-35 savaş jetleri eşlik etti. Kutlamalarsa futbolcular başkente vardığında başladı. On binlerce taraftar takımın başarısını kutlamak için başkent Oslo'daki Kraliyet Meydanı'nı doldurdu. Futbolcular bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde kahramanlar gibi karşılandı.
7: Norveç takımının bu yıl sergilediği performans beklentilerimin çok ötesindeydi. Bu yüzden Norveç'teki herkesin bugün buraya gelip bu kupa boyunca inanılmaz bir iş çıkaran Norveç milli takımını onurlandırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kutlamalara Dünya Kupası'nın ikonik sevinci haline gelen kürek çekme hareketi damga vurdu. Futbolcular ve on binlerce taraftar kürek çekme sevincini hep birlikte yaşadı. otobüsle şehir turu dağıtan takım taraftarların coşkusuna ortak oldu.
1: Burada olmak istedim. Çünkü herkesi bir arada görmek, aktiviteler yapmak çok güzel. Eğer Norveç kaybederse ve insanlar bir araya gelmeyi bırakırsa bu Norveç için üzücü olur. Bu yüzden herkesin bir araya gelip hayatın tadını çıkarması ve eğlenmesi bizi mutlu ediyor.
0: Kraliyet ailesi de tarih yazan Norveç takımını yalnız bırakmadı. Futbolcular kraliyet üyeleri tarafından tek tek tebrik edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Cep telefonuna gelen izinsiz reklam mesajları şikayet edilebiliyor. Hatta hem maddi hem de manevi cezaya tabi tutuluyorlar.
9: Ya genelde güzellik bölümlerinden alıyorum. Bazen gerçekten rahatsız edici olabiliyor.
10: Fazla geliyor reklamlar. En çok tabii internetten geliyor.
11: Birçok markadan alıyorum yani aslında. Kullandığım ve kullanmadığım markalardan da alıyorum. SMS kısmım bu yüzden kapalı direkt bildirimleri.
8: Bir şikayet üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, açık rıza olmadan kişisel veri işleyen firmaya 1 milyon lira idari para cezası kesti.
12: Bir kimsenin kişisel verisini sizin işleyebilmeniz için onun açık rızasına ihtiyacınız var. Açık rızayı alabilmeniz için de onu öncelikle aydınlatmanız gerekiyor. Daha sonrasında kişi eğer isterse serbest iradesiyle size rıza verebilir. Tabii bu yazılı bir rıza olması ispat açısından önemlidir.
13: Pek engelliyorum yani, herhangi bir şikayette bulunmadım. Su arıtma cihazları falan oluyor genelde.
14: Telefonlarınıza izniniz olmadan gelen reklam SMS'leri oldukça rahatsız boyutlara ulaşabiliyor. İşte açık rıza olmadan gönderilen pazarlama mesajları ise şirketlere pahalıya mal oluyor.
12: Bunlardan bir tanesi cezai başvuru. Şikayet halinde hukuka aykırı veri işlemeden dolayı bir soruşturma başlatılıyor ve daha sonrasında 4 sene hapis cezasıyla cezalandırılabilecek bir dava açılıyor. Aynı zamanda bu durum idari para cezasını gerektiren bir ihlal olduğu için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na yapılacak başvuru neticesinde 2026 yılı itibariyle 79 bin lirayla 31 milyon TL arasında bir para cezasına hükmedilebiliyor.
8: Böyle bir durumda karşı karşıya kalan vatandaş hukuk ve alacak davası açabiliyor.
12: Üçüncü olarak da vatandaş bundan dolayı maddi manevi bir zarar görüyorsa eğer bununla ilgili de normal bir hukuk davası, alacak davası açabiliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ...46 yıllık muhtarlık. Aynı mahalle, aynı aile.
15: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan mahallesinde Efe ailesi 1980'den günümüze kadar 46 yıldır mahalle muhtarlık görevini yapıyor.
0: Görev 1980 darbesinin ardından önce amca Fevzi Efe'ye tebliğ edildi. Ardından baba, daha sonra da enişte devraldı. Son 3 dönemde ise muhtarlık koltuğunda İbrahim Efe oturuyor.
16: 1980 yılında sıkı yönetimden sonra amcam Fevzi Efe ile başlayıp, yani sıkı yönetim zamanında amcama tebliğ edilmiş. Amcam ben seçimlere girmeyeceğim diyerek babam çıkıyor ortaya. Babam seçimlere giriyor. 350 seçmenle başladık. Babam 3 dönem yaptı. 3 dönemden sonra erişte 2,5 dönem aşağı yukarı o. 2012'de yarıda bırakarak ben devam aldım. O günden bugüne devam ediyoruz.
15: Efe ailesi 350 seçmenle başladığı muhtarlık görevine bugün 18.500 seçmen ile devam ediyor.
0: Efe bu uzun sürenin sırrını halkla iç içe olmaya bağlıyor.
16: Sevilmeye, yani insanlarla ilişkiler, düğününde, mevlüdünde, her türlü acısında, tatlısında, ya mahallemizde iç içeyiz. Yani bu zaten muhtarlık görevi gönüllülük esasına göre yapılan bir işlem olduğu için devam ediyoruz. Halkımız bizi sevdiği için de sandığa giriyoruz, sandıktan çıkıyoruz.
0: Mahallesine okul ve camiler kazandırdıklarını anlatan Efe, göreve devam etmek istediğini söyledi.
16: Halkımızın teveccühüne bağlıyız artık. Devam edeceğiz. Bir dönem daha devam ederiz. Ondan sonrasında artık bir şey diyemeyiz. Bu şekilde devam ettik. Allah'ın izniyle yüzümüzü kızartacak hiçbir şey yapmadık. Mahallemizi daha ileri, daha ileri, daha ileri devam ediyoruz. Şu anda mahallemizde kazandırmış olduğumuz bir okulumuz var. 8 tane camimiz var. Mahallemizde aşağı yukarı altyapı olarak hiçbir sorunumuz kalmadı.
0: Efe ailesi mahalle sakinlerinin desteği sürdüğü sürece muhtarlık görevini

0: vatandaşı olarak görmeyen herkesin ülkeyi terk edip kendi ana vatanına gitmesini sağlamaktır.
1: Skandal açıklamaların sahibi Sırbistan Kamu Yönetimi Bakanı Snezana Paunović. Kosova karşıtı tutumuyla tanınan Paunović, Srebrenica soykırımının yıl dönümünde konuştu. Kendisine katliamcı eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević için 1998'de Kosova'da neyi yanlış yaptı sorusu yöneltildi. Verdiği cevap Milošević'in katliamlarını hatırlattı.
0: Eğer ben Slobodan Milošević'in yerinde olsaydım 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım. Bu belki de hayatım boyunca söylediğim en sert ifade.
1: Sırp Bakan'ın skandal sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Paunović, Kosova için kullandığı ifadelerde Türkleri de hedef aldı.
0: Kosova kutsal bir emanet ve her zaman Sırp kalacak. Kosova'nın bağımsızlığı geçici. Bunu belki biz görmeyiz ama gelecek nesiller görecek. Türklerin gitmesini 500 yıl boyunca bekledik. NATO'nun Kosova'daki barış gücü ve onunla gelenlerin de gitmesini bekleyeceğiz.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: geceler. Haber ekranlarına hoş geldiniz. Memleket meselesine başlıyoruz. Tüm Türkiye'nin konuştuğu başlıkla ahbap soruşturmasıyla Haluk Levent gözaltında. Birçok iddia var. O iddiaları gündeme getirenleri konuşacağız. O iddiaları konuşacağız. Elbette işleyen bir yargı süreci var. Orada da masumiyet karinesini göz önünde bulundurarak konuklarımla ne oluyor anlamaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'de birçok insan bu konuya dair gerçekten üzgün olduğunu dile getiriyor. Hemen başlayalım. Konuklarıma selam vereyim, size de takdim edeyim. Emre Cemil Ayvalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Mustafa Ertekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Doçent Doktor Kemal Olçar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Merve Şebnem Oruç. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar olsun. Ve Bercan Tutar bizimle birlikte. Hoş geldiniz
5: siz de. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Bugün kalabalığız. O yüzden sürem el verdiğince bütün konuklarımla detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Ama seyircilerimize bir ne oldu? Kim neyle suçlanıyor? Gözaltılar var, kim gözaltında? Haluk Levent'e yönelik suçlamalara bakarak bir başlayalım. Sonrasında detaylara elbette geçeceğiz. Şimdi dernekler kanunu üzerinden bir araştırma var. Bir soruşturma beraberinde. Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasında durum şu. Bu tabii genel tablo, çok daha fazla detay geldi üzerine, o detayları da konuşacağız. Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlamalar arasında. Öyle paralar konuşuluyor ki, yani milyon dolarlar havada uçuşuyor, çok büyük paralardan bahsediliyor. Ve burada da bahis oynadığı, kumar oynadığı yönünde de yine bazı iddialar var bu paralar üzerinden. Özellikle de bu neden insanları çok üzmüş durumda? Asrın felaketini yaşadık. O asrın felaketinde de şimdi bugüne kadar çok fazla, bilmiyorum bana katılırsınız herhalde, çok fazla dolandırıcılık, kara para aklama olaylarını gördük. Ama burada o asrın felaketinde yaşananlarla birlikte hafızamızda da çok taze. Çok canımız yandı. Yani ben orada bir ay bulundum mesela. Oradan sonra başka bir insan oldum. Hep bunu söylüyorum. Bambaşka bir hayatım oldu. Bambaşka bir cansın oldum. Hep bunu söylüyorum. O yüzden bu biraz daha her birimizi ilgilendirdi. Çünkü insanlar canıraş orada olamasa da bir şekilde orada olmaya çalıştı. İşte o aracıyı sağladığını söyleyen bir kuruluştu bu. Tabii ne oldu bakacağız. Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10 için Düsseldorf'a, aynı gün saat 21.55 içinse Hannover'a uçak bileti aldı, ortaya çıktı. Bugün gözaltına alındı. Şimdi soruşturmanın detaylarına baktığımızda gözaltılar var. İlk dalga geçti, ikinci dalga geldi. Dikkat çeken de 3 isim var. Zaten avukatı konuşuluyordu. Kardeşine yakın isimler var. Kardeşi var yine. MASAK'tan ahbap raporu açıklandı. Sağ kolu eski Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Göndeliner, hesabına 2020-24 yılları arasında 774 milyon lira girdiği, 907 milyon çıkış olduğu, sabıkasının kabarık olduğu, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve vergi usulüne muhalefet var. Alper Çelik dikkat çeken isimlerden bir tanesi daha. Kim derseniz, çok da duyulmuş isimler değil, şimdi duyuyoruz artık bu dalgayla birlikte. Yine Ahbap'ın kurucularından, o da

0: 2020-2024 arasında 779 milyon lira, çok büyük paralardan bahsediyoruz, para girişi var. Oradan da çıkan para 671 milyon lira. 5 suç kaydı var yine bu isminde, Alper Çelik'in de. Bedelsiz senet kullanımı, dolandırıcılık yine işleyenler. Zafer Yay 4 yıl içinde 1 milyar 469 milyon lira para girişi. Çıkan para 1 milyar 537 milyon lira. 15 suç kaydı var onun da. Yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı suç kayıtları arasında. Şimdi bu ikisinde konuşuluyor ama bunlar işin hukuki boyutunda yürüyecek süreç ve oradan gelecek tabii ki kararla biz gerçeği öğreneceğiz. Buna bir parantez açalım. Fakat bu iş olduktan ve konuşulmaya başlanmadan hemen öncesinde Haluk Levent bir açıklama yaptı. Hepiniz izlemişsinizdir. Onu da Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaştı. Uzunca bir video. Baştan sona bu videoyu izledim ben. Açıklayacağım her şeyi de, diyor. Ve sonra da bırakacağım zaten bu işleri diyor. Sonrasında başka bir açıklama daha geliyor. Tweet atıyor ve diyor ki gözaltına alınırsam şöyle olursa böyle olursa bir açıklaması var. Önce şunu yapalım. Sonra diğer açıklamalara geçelim istiyorum. Bu fotoğraf çok konuşuldu. Bu gözaltına alındığı anlar, arkadaşlarım içeriden görüntülerle beni destekliyorlar. Şu ana kadar baktığımızda bu hukuki boyutla birlikte ne gördük? Suçlamalarla birlikte. Çünkü hassas davranmak istiyorum. Neden? İnsanlar bu konuda gerçekten çok hassas. Yani buna ayrı bir parantez açıp konuşmak durumundayız. Bu bambaşka bir konu. Hiçbir şeyle ulaşamadıysa duasıyla ulaştı o gün insanlar oraya ve deprem paralarından bahsediliyor. Ne, başka bir duyumunuz var mı? Kulis bilginiz var mı? Ankara'da ne oluyor bu konuyla ilişkili? Bir oradan başlayalım mı?
1: Valla bence aslında her şey çok açık. Her ne kadar mesele yargıda da olsa açıkçası bu mesele artık kulisi aşan boyutta, daha iş hükme varmadan herhalde bu ideolojik kutuplaşmayı bile yok eden, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir sahtekarlık söz konusu. Zaten Haluk Levent'in sicili ve açıklamaları da bunu teyit eder nitelikte. Zaten bu kadar büyük meblağların şahsi hesaplardan giriş çıkışının bile olması aslında bazı şeylerle ilgili ipucu veriyor. Her şeyi geçtik, 3 yıl boyunca bu kadar rüzgar estirip deprem bölgesinde doğru düzgün dikili ağacı olmayanların açıkçası yaptığı sahtekarlık biraz kendini sahada da fazlasıyla teyit ediyor. Artık herhalde mızrak çuvalı o kadar sığmıyor ki, işte bugün Onlar TV'nin medya mensuplarına bakıyorum, işte diğer muhalif gazetecilere bakıyorum, özellikle Ahbap'a resmen süreçte kol kanat geren isimlere, yani en iyisinin savunusu işte bahis yasaklansın, işte para toplamak yasak olsaydı bunlar olmazdı.
0: Evet, var böyle.
1: Veya işte bu kadar insan doğmasaydı bu kadar suç olmazdı mukabilinden yürütülen mantıklar. Dolayısıyla artık kimsenin savunamadığı ölçüde bir süreç var. Tabii burada açıkçası çıkarılacak çok ders var. Çünkü o süreçte Türkiye'de darbe olduğunda, yarın 15 Temmuz'un yıl dönümü, bankamatik kuyruğuna girenler, Filistin'de bombalar altında ölen canları toprak satmakla itham edecek kadar küstahlaşanlar, bugün aynı adresler. Bunları da artık, çünkü bu bir fıtrat meselesi. Hani diyoruz ya, deprem meselesinde hassasiyet var. Ne yaptılar? O süreçte Ahbap'ın en ufak bir inceleneceğine veya o dönem AFAD ve Kızılay üzerinden yaptıkları tahkiri eleştiren en ufak bir söyleme ne yaptılar? Can Raş karşı çıktılar. Bugün de tabii ki de bir mahcubiyet yok. İşten nasıl sıyrılırım, Haluk Levent'ten nasıl Kılıçdaroğlu'nu seçimde bırakmışlardı ihaleyi, ellerini yıkayıp çıktılar. Yine burada da Haluk Levent'e bu işin ihalesini bırakıp ellerini yıkayıp çıkma derdindeler. Ama bu iş çok kolektif bir şekilde yapıldı. Ve Türkiye'de önemli bir sosyoloji bu sürece alet edildi. Yayın esnasında da bu konuşuruz. Sanat camiasından, medya camiasından, siyaset camiasından, iş dünyasından insanlar. Tabii çok şükür açığa çıktı. Demokrasiler toplumla ilerleyen süreçleri önümüze çıkarır. Hukuk da böyledir. FETÖ meselesi

0: Devlet biliyordu ama sonuçta toplumun da süreç içerisinde ikna olmasıyla hukuki süreçler de olgunlaştı. Bugün diyorlar ki işte Ahbap'a daha önce inceleme niye yapılmadı? İnceleme yapılıyordu. Çalışmalar vardı. Devlet zaten kayda alıyor. Bütün yıllara ilişkin raporlarını ortaya koyuyor. Ama diğer taraftan bir taraftan da toplum bunların ne yaptığını ne yapmadığını da görüyor. Çünkü siz o an o kadar muazzam bir kahramanlaştırma ve sahip çıkma süreci işlettiniz ki bunun biraz toplumla beraber de ilerlemesi bence gerekiyordu. Bu anlamda hem yargı hem de emniyet üzerine düşeni zaten yaptı
1: Şimdi
0: ama
1: şöyle yapalım mı? Çok
0: süreçte kendini gösterdi.
1: söylediğiniz çok doğru. İsim isim biraz da bakalım istiyorum. Şimdi Emre Cemil Ayvalı'nın söylediği şu şey önemli. Artık savunulacak bir yeri kalmadığını görüp tepkiler verenler. Ama şöyle de bir durum var. Parantezi de öyle açayım o zaman. O dönemde şu konuşuldu. Devlet yok. Burada biz varız. Burada
0: Evet.
1: hiçbir şey yapılamıyor. Bu algıyı uzun süre konuştuk. Maalesef daha kötüsünde konuştuk. Tüm her şey bitti. Deprem yaşandı. Yavaş yavaş oradaki yaralar sarılmaya başlandı ki hala sarılıyor. Süreç bitmiş değil. Onlar olduktan sonra da siz bunlara oy verdiniz. Size bu yardımlar çok fazlaydı. Lanet olsun size. Keşke orada ölseydiniz diye cümleler de duyduk. Maalesef korkunç ama bunu da yaşadık. Şimdi birkaç ismin açıklamaları üzerinden gidelim. Mesela o dönemde destek veren isimler hep bunlar. Yılmaz Özdil ne dedi? Bir birlikte bir bakalım.
0: Sonra ben de bir olsun. Neyse.
2: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeli ilan edildi. Bu kadar kolay. Dolandırıcılıktan defalarca gözaltına alınmıştı. Tutuklanmıştı 2 defa, 3 defa ama Yardım Derneği kurdu diye Türkiye'nin en güvenilir insanı ilan edildi. Ya bunca bagajına rağmen sırf popüler diye CHP tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yapılacak diye.
1: Şimdi toplumsal muhalefetin rol modeli ilan edilmesinin nedeni İzmir Marşı söylemesi diyen kişi Yılmaz Özdil. Bu kadar söyleyeyim, yorumu bırakayım, devamı bana
3: Evet.
1: düşmesin.
3: Çok sayıda Atatürk'le ilgili kitabı olan kişi değil mi? Herhalde biraz oradan tecrübesi var tabii ki. Yani hani o kitlenin nasıl ikna edilebildiğini, nasıl duygularına hitap edilebildiğini anlatma konusunda bence Yılmaz Özdil'den daha doğru bir isim olamaz. Kendilerini en azından zikrediyor olması iyi. Aslında Haluk Levent yalan söyledi, bizi de kandırdı, biz nasıl inandık falan diyorlar da Haluk Levent bence hiçbirine yalan söylemedi. Hepsinin duymak istediği şeyleri söyledi aslında. Hepsinin duymak istediği bir şeydi. Yani devlet yok, ahbap var. Haluk Levent'in onların kulaklarına fısıldadığı, yer yer aslında ekranlara da yansıyan geçmişte. İşte mesela bir tanesini gördüm, bir bilim projesi varmış Mansur Yavaş'la. Evet, oradan fon aldı ve o bilim projesini Fatih Altaylı'nın programında anlatırken o nasıl heyecanla dinliyorlar. Devamı gelmeyen o kadar çok hayal satmış ki, duymak istediklerini anlatmış ki. Sonuçta dönüp dolaşıp biraz da kendilerine bizde mi acaba sorun diye sormaları lazım. Bakın, Cansın Elvacı çok acıklı bir şey. Belki de hala hassas bir konu olduğu için dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü çok korkunç günlerdi o günler. Bir ay oradaydım, ben bizzat senin nasıl bir duygu yükü taşıdığını gördüm. Ben 4 aylık çocuğum vardı. Ekran başında o günlerimi asla unutamıyorum.
1: Konuştuk özelde de, hepimiz birbirimizle konuştuk.
3: Ama yani
1: yani
3: hepimizin acısı
1: bir de
3: başka bir
1: orayı
3: şey.
1: düşün.
3: Orada enkaz
1: Ya.
3: başındakilerin acısını, enkaz altındakilerin acısını düşünemiyorum. Şimdi bir dolandırıcılık meselesiyle karşı karşıyayız ama ya mezar soyguncularının bile hani ölüden çaldıklarını düşünürsek, can çekişen insanlardan çalınan bir para ihtimalinden, böyle bir iddiadan bahsediyoruz.
0: Evet.
3: Şimdi o özellikle Turmop'muş ya denetleyen, onun raporlarında sadece depremin ilk 3 haftası 6 Şubat 28 Şubat arası geçen rakam o raporlarda var. Ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar lira. 3 milyar lira toplanıyor. İnanılmaz bir para. Ve bu para sadece Haluk Levent tarafından toplanmadı. Haluk Levent'in çevresinde evet bir karizma mıdır, şarkıcı tanınmış

0: bilsin falan, ama onun etrafında onun için bir itibar halkası oluşturan, onun için bir itibar zinciri oluşturan insanlar sayesinde toplandı. Adeta işte bir Babala TV'nin falan, ben biliyorum, ofisinde falan insanlar koşa koşa gittiler, şarkıcılar, türkücüler, sanatçılar. Adeta telefonla para topladılar insanlardan. Adeta telefonla para topladılar. Şimdi ben burada kandırıldım deyip çıkamazsınız, çünkü siz bu adamı kefil oldunuz.
1: Evet.
0: Devlet neden denetlemedi derken, sen neden denetlemedin kardeşim? Fatih Altaylı şimdi çıkıp konuşuyor, diyor ki kumardan vazgeçtiğini, tövbe ettiğini bize söyledi. Getir göster dediniz mi bir taneniz ya? Bir taneniz bilerek, ya devlet bunu bilmiyor olabilir. Devlet herkesi hafiye gibi peşinde takip etmiyor olabilir. Siz öyle bir iddiadasınız ama öyle olmadığını biliyoruz. Fakat siz bu kadar tanımanıza rağmen siz bu adama kefil oldunuz. Bakın, dünyanın en büyük dolandırıcılarını düşünün. Mesela bir Bernie Madoff vardı. Amerika'da filmleri falan çekildi. Adam mesela insanlara gelin bana para verin demedi. Adam hatta böyle çok böyle seçkinlerden oluşan bir zümre kurdu. İlk halka oydu ve adeta seçkinlerin arasından ben istemiyorum ama biri sana referans oldu diyerek birileri geldi. Ona yatırım yaptı ve sonrasında inanılmaz büyük bir dolandırıcılığın mimarı oldu. Bir tane daha bir film vardı. Sorokin, Anna Delvey diye bir kadın. Tamamen zengin hayatı, sıfır parası olan bir kadın. Amerika'da 5 yıldızlı otellerde kalıyor. Her yeri yiyor, içiyor, inanılmaz bir şey ve kendini zengin olarak tanıtıyor. Nasıl yapıyor bunu? O insanları nasıl inanıyor? Şu anda inanamadığımız o Haluk Levent meselesi, çevrelerine kurdukları o itibar zinciri sayesinde başarabildikleri. Ya da en son yakın zamandaki bir örnek. Stanford'da okuyan bir kadın, Elizabeth Holmes diye bir kadın. Dedi ki ben dedi bir damla kandan dedi binlerce test üretebilen bir makine yaptım dedi. Müthiş milyonlarca yatırım topladı. Öyle bir makine hiç olmadı. Hiç olmadı. Arka tarafta Siemens'in bir makinasının yaptığı testleri kendi testiymiş gibi sattı. Ama ona inanmadılar. Kime inandılar biliyor musunuz? Kurduğu yönetim kuruluna. Yönetim kurulundaki isimler Henry Kissinger gibi böyle çok kallavi adamlardı. Bu adam inanıyorsa, bu adam buradaysa demek ki doğru dediler ve milyarlarca yatırım yaptılar. Aynısını burada görüyoruz. Ama daha vahimi, bu bahsettiğim isimlerin hiçbiri can çekişen insanlara giden yardımlardan çalmadı.
2: Ama şunu anlamadım söylediklerinizden. Zaten geçmişinde bazı bu konuda problemler olan,
0: evet, bir de böyle yani.
2: Bir kişinin üzerine kurulan cümleler, çünkü öyleydi değil. Neden böyle olmuş? Şaşkınlık var. Yani tamam, belki öncesi farklı, insan değişebilir, bambaşka olabilir.
3: Bu da Yılmaz Özdil'in trajedisi. Çünkü Yılmaz Özdil
2: tam kendi üzerinden bir örnek.
3: Sembol bir isim. Yani zamanında AK Partililere cahil diyen, işte göbeğini kaşıyan adam diyen, bidon kafalar diyen bir isim. Yani biz daha eğitimliyiz. Öbür taraf çok cahil. Bunlar işte cahil oldukları için sürekli işte AK Parti'ye oy veriyorlar, AK Parti'yi seçiyorlar diyen kesimin işte şeyiydi, sembol ismiydi, simge ismiydi. Rol modeliydi kendisi. Kendisi de bir rol model aslında. Şimdi çıkmış ne diyor? İşte toplumsal muhalefetin diyor, yani o toplumsal muhalefet dedi, kendi muhalefeti, o CHP muhalefeti, AK Parti muhalefeti nasıl olur da Haluk Levent gibi birini seçer? Kendi kendisiyle de çelişiyor, kendi kendine de itiraf ediyor aynı zamanda. Yani o eğitimli kesim yine yanıldı. Yine işte bir dolandırıcının peşinden gitti.
2: Herkesi zan altında bırakmayıp sorayım o zaman. Ben şaşkınım. Yayına girmeden önce bana gösterdikleri şey, ben nasıl olmuş da kolay kolay kaçırmam gündemi, ben görmemiştim. Atatürk'e benzeyen adamı görmüştüm ama böyle şeyler yapıldığını görmemiştim. Bu kesim diyorsunuz, bir verelim bu Hüseyin, bizim şu senin bana izlettiğin görüntüyü. İmamoğlu'na benzeyen, Atatürk'e benzeyen kişiler bu insanlardan para ya benzerlikleri dolayısıyla para alabiliyorlar. Bir birlikte bir bakalım mı ne olduğuna. Ben yayına girmeden önce gördüm mesela bunu. Verelim Mehmet.
0: Görmemiştim.
2: Ben de görmemiştim.
4: Bu var, bu meşhur. Evet. Her şey çok güzel olacak diyor para topluyor.
2: Ben görmemiştim.
3: Kızıyla beraber videolar çekiyor. Ha, evet. Küçük bir kızı da var.
5: Eski bu. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.
2: Bu da Atatürk'e benzeyen.
1: yine teşekkür ederim. Bayan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, yayınımız bitti, bayağı bir uyarı aldık. Şikayet mi ettiler, ne yaptılar anlamadım ya. Teşekkür ederim bayanlar.
2: Yani ben buna şurada para toplanıyormuş. Bu sayfaları ahlaksızca şeylerde konuştuğumuz haberlerini yaptığımız sayfalar. Atatürk'e benzeyen adam yayın açıyor. İmamoğlu'na benzeyen adam yayın açıyor. Emre Cemil Ayvalı'nın söylediği gibi her şey çok güzel olacak diyor. Oradan para yağıyor hesabına. Yani diyorsunuz ya o kesimi kandırdılar. O kesim gerçekten bunlara kanacak bir...
3: O kesim kendi hep eğitimli kesim gibi. Mesela Fatih Altaylı şimdi eleştiriyor değil mi Haluk Levent'i? Ama 2023'lerde sürekli propaganda yapıyordu. İşte devlet ahbaba el koymaya çalışıyor. Ahbabı sindirmeye çalışıyor. Çünkü kendisi çalışamıyor. O dediğini deprem olayı 6 Şubat 2023'teki depremden sonra Merve Hanım 3 milyar rakamını verdi Türmop'un ama 7 milyar para toplamışlar. Yani
2: 3 haftada.
3: Daha sonra o 7 milyara ulaşmış o para. Şimdi yani orada tabii devlet çalışmıyor. İşte devlet yandaşını koruyor, zenginler kurtarıyor şeklinde bir algı operasyonu da vardı. Yani ahbaplar da devredeydi, çavuşlar da devredeydi. Yani onlara yardım eden bir kesim de vardı. Ahbap çavuş ilişkisi şeklinde. Yani AKP eşittir devlet, devlet eşittir işte yolsuzluk, rüşvet, güvenilmez bir kurum şeklinde. Yani AK Parti'nin temsil ettiği siyasetin dışında onu çürütemedikleri için Erdoğan'ın meşruiyetini sorgulamak amacıyla paralel bir yapı, paralel işte organizasyonlar peşinde koşuyorlardı. Ahbap da bunun mesela sivil toplumdaki işte en önemli rol modellerinden bir tanesiydi. O anlamda çok desteklendi, işte büyütüldü. Yani soruşturmalar hakkında vardı. İşte o TÜRMOP 2023'te Muhasebeciler Derneği herhalde. Onlar bir rapor hazırlamış. İşte yolsuzluk yok. Bütün hesaplarını inceledik. Bunlar temiz diye. Şimdi o girdi, dernekteki çıktı. İsimlerin Özgür Özel'le ilişkileri ortaya çıkıyor. İmamoğlu'nun mesela işte
2: ilişkileri var. Ortaya çıkıyor. Vereceğim.
3: Özgür Özel'in Mercedes'ini tasarlayan firmanın muhasebecisi olduğu ortaya çıkıyor. Yani birbiriyle böyle çok organize bir şey var. Hareket var.
2: Ama peki bu şablon yani ben mesela şimdi
4: mesela burası meclis.
2: Mesela
4: şimdi bu adam meclise geldi, düğünlere gidiyordu.
2: Bir şey söyleyeceğim.
4: Meydanlarda geziyordu, sarılıp ağlayanlar vardı, size ihtiyacımız var diye.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Ya Atatürk'ün bu ülkenin nasıl bir değeri olduğuna kimse bir yerde karşı çıkmıyor. Yani hepimiz tarihimizi okuyoruz ve biliyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok ama ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Bilirim ayrı ben bir bilirim. Şey yaparlar ama Atatürkçüyüm diyenler Atatürk'ü ama bilmezler
0: ama
2: mesela.
0: Cansın, ama hiç. Normal şartlarda bir böyle doğru dürüst bir Kemalist'in bir Atatürkçünün
2: şey.
0: Yani neden
2: öyle
0: bu işi
2: şey
0: paradileştiriyorsunuz diye
4: tabii
0: buna kızmasını beklersin.
2: Öyle onu söylüyorum. Çünkü öyle bir kişi yok. Öyle bir ideoloji yok.
3: AK Parti yani
0: ya bu karikatürize etme.
2: Tabii ki Atatürk kim de bu bir nevi putlaştıran, karikatürize eden. Şimdi buna içeriden verdikçe arkadaşlarım dedim ki ben bu yayını nasıl ciddi yapacağım ben? Onu sordum. Yani günlerce tabii. Konuştuk. Ağlayan, düğüne
4: dert
2: çağıran. Yılmaz Özdil'in açıklamasını veriyoruz. Kaç bin liraya satmıştı o şey Atatürk kitaplarını en son çıkardığı?
4: 2500 ama 11 yıl önce falandı.
6: Evet.
4: 10 yıl önceydi. 2500. Yani 2500 TL'ydi. Hani bugünün parasıyla tabii 25'i de aşar.
6: Evet. Cansın Hanım bir...
2: Yani, buyurun.
6: Şimdi ben biraz daha toplumsal ve sosyolojik açıdan değerlendirme yapacağım. Tabii ki gerekli hassasiyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yargı camiamız gerekeni zaten açıklamayı yapacaklardır. Göz altında ortaya çıkacak. Biraz hukuki terminoloji dışında şunu söylemek lazım. Hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki işte genel başkanı gittiği zaman efendim ve onun yandaş medyası yani onun efendim güdümlü ve tartışılan medyası da beraberinde gittiği zaman o molozların o vicdanımızı 50 bin yiğidimizi alan o toprağın altında onlar yatarken AFAD'ımız ve devletimizin kurumları Kızılay'ımız mücadele ederken ne demişti? Burada devlet yok. Şimdi bunu söyleyen bir vicdan nasıl bir algı yönetimi yaptılar ki algı yönetiminin tarihi 1846'dır. Yani yüzyılları aşan bir yöntemdir bu. Ne yapıldı? Bu gibi işte sadece efendim Ahbap Derneği değil. Babala TV, sanatçılar, Tarkan ne demişti? Bir açıklama yapmıştı sanatçımız.

0: İşte Babala da bizim, efendim Ahbap da bizim diye. Niye Kızılay bizim değil mi? Kızılay bizim yiğidimiz, Kızılay'da çalışan devletimizin efendim hassasiyet gösterdiği bir kurum değil mi? Ama bu algı yönetimiyle ne yapılmak istendi? Hani 11 ilimizi kapsayan çağın afeti bize bali olduğu insan kaybımız olarak 50 bin kişi bakın. Ve Türk ekonomisi açısından da 150 milyar liralık bir şeyden bahsediyoruz. O bölgenin işte fakirleşmesi, yeniden kalkınması için devletimizin aldığı risklerden bahsediyoruz. Ama bunu bir politik malzeme olarak ne yaptılar o dönemde? İki gün efendim gecikti diye oraya kurtarma ekiplerinin, ki ben İskenderun'a ilk gün yola çıktım. Biz İskenderun'a 19 saatte zor ulaştık. Yani o zaman doktor arkadaşlarımı alıp beraber bir araçla gittik. 19 saatte zor ulaştık. Çünkü bazı sıkıntılar yollarda da yaşanıyordu. Şimdi devletin...
1: Bir sıkıntılar ya, yol yoktu.
0: Yol yoktu, gerçekten yoktu. Biz oturduk, inanın çorba bulamadık, benzincide çorba içemedik. Çorba bulamadık ya, o kadar. Bırakın yemekten bahsetmiyorum, çorba bulamadık. Bugünleri yaşadık. Şimdi vicdanlarımızı sızlatan şey şudur. Bunu efendim bir... iktidara karşı, yani 11 ilimizi kapsayan kurtarma ekiplerinin de altında kaldığı, gerek askeri olarak gerek efendim kurtarma itfaiye timleri olarak altında kaldığı bir büyük çağın afetinden bahsediyoruz. Şimdi buraya devletimizin kalkıp toparlanıp gitmesi ve çalışmalara full destek vermesi tabii ki bir 24 saati aşan bir zaman aldı. Ama oraya gidip de yayın yapmanın temel amacı neydi? Efendim iktidara karşı bir algı yaratma manevrası.
2: Zaten o yılda seçimler vardı.
0: Tabii.
2: Özellikle
0: geldiğimiz noktada mazur görün benim açıklamalarımı. Şimdi insani ve vicdani duygularımızı o deprem felaketi gibi 100 yılın afetini 100 yılın dolandırıcılığına dönüştüren bir dernekle karşı karşıyayız. Bu yeni mi? Hayır, biliniyordu. Ama bunların öyle büyük hedefleri, öyle büyük idealleri vardı ki bu yurt, sadece yurt içindeki efendim bir kalkışma operasyonunun sadece minimal bir birimi değil. Bakın yurt dışından desteklenen ne diyor? Diyor ki bize AB fonları gelecek, ABD fonları gelecek. Sen kimsin kardeşim? Kimsin?
1: Ay, şimdi siz burada biliniyordu deyince insanlar da şunu soruyor haklı olarak. Diyorlar ki kendi açıklama yaptı, bizi dedi inceledi. İçişleri Bakanlığı'nı etiketliyorsunuz, etiketlemeyin, zaten İçişleri Bakanlığı inceliyor bizi dedi. Bir inceleme sonucunda o hesaplarda aykırı bir şey yok. Zaten o hesapların dışında işleyen bir süreci, daha sonra o ağ çözülüyor ki ikinci dalga geliyor. Bu sefer de şunu diyor insanlar, haklı olarak bunu soruyor. Ya o zaman bir şey yoksa, ortadaysa bu konu, neden o zaman müdahale etmedi devlet Cansın deniliyor. Hanım, o detayı anlatmak lazım.
0: Bilinmeyenleri oradan Anlatayım o zaman. Birazcık arkadaşlarımız da müsaade ederse bilinmeyenleri anlatayım. Bakın bu şey kısmı sadece efendim siyasal boyuttaki bunların bir algı yönetimiyle iktidara karşı bir takım kitlelerin harekete geçirilmesi meselesini bir kenara bırakalım. Ne oldu? Olan şey şu. Bakın denetim mekanizması neden çalışmıyor diye hepimizin gazeteci olarak hepimizin büyüğü ve üstad olarak gördüğümüz bir kişinin bugün kalkıp da efendim denetim olsaydı bu olmazdı gibi bir açıklamasını ben kınıyorum. Neden kınıyorum? O zaman insanlar doğmasaydı da yollar aşınmazdı. Öyle şey
1: Uğur
0: olabilir.
1: Dündar'dan mi bahsediyorsunuz?
0: Efendim?
1: Uğur Dündar'dan,
0: evet,
1: mı bahsediyorsunuz?
0: Yani çok yanlış buluyorum. Neden? Devlet yapmış görevini. Bakın Cansın Hanım, ben anlatayım. Sayın Bülent Turan Bey ye bir mesaj yazıyor. Diyor ki efendim işte ben diyor bunları bırakacağım diyor. Ne zaman diyor? Soruşturma 2024 yılından beri yapılıyor. Yani bu soruşturma devam ederken, bir takım incelemeler devam ederken maddi gerçeğe ulaşması lazım devletin ki adli olarak da buna efendim bir girişimde bulunabilsin. Şimdi bunlar yapılıyor. Şimdi son 20 gün 25 günlük periyotta ben dedi bütün açıklamaları yapacağım, dernek genel başkanlığında bırakacağım diye bir açıklama yaptı. Ne zaman? Sıkıştığı zaman. Yani mafyaya 500'er bin liralık 4 tane senet verdiği zaman, Kıbrıs'a gelirsen bu paraları öde dedikleri zaman, otel odalarında tahsilatçıların efendim ağına düşmüş tahsilatlar yapılırken, bunları bakın, bunlar hiç konuşulmuyor. Bunlar efendim medyada

0: konuşulmuyor ve bilinen konularda değil. Bir kaçma operasyonu başlıyor. Ne oluyor? Düsseldorf'a ve bir başka şehrine uçak bileti alıyorsunuz. Yani. Çıkış yasağınız olduğu zaman gidiyorsunuz, Bursa'da yakalanıyorsunuz. Herkes şöyle yorumladı. Bakın ben gerçekleri söylemek istiyorum. Bursa'da yakalanması Ege'den efendim tekneyle mekneyle geçmesi meselesi değil. Bir tıra saklanıp tırla kaçması meselesidir. Bu şekilde ve bu bilgi,
1: da iddialar arasında evet.
0: Bu bilgi bir iddia olarak çok güvenilir kaynaklardan bir gazeteci olarak aldığım bir bilgi. Şimdi Bülent Turan Bey'e yazıyor, WhatsApp'tan yazıyor, doğru yazdığı ve X üzerinden de bir etiketleme yaparak efendim araştırılsın ben bırakayım diyor. Ama devletimiz onun X üzerinden verdiği efendim bir tırnak içerisinde dilekle istekle hareket etmez. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Hı-hı. Gereğini yapar. Sayın Bülent Turan Bey'in de açıklaması var zaten. Zaten bu araştırmalar, incelemeler yapıldı ki konu bu aşamaya geldi. Masa'nın, efendim dernekler masasının, işte örgütlü suçlar masasının incelemesi arasına girdi. Ama bu panik haliyle efendim kumar alışkanlığı, boy boy görüntüleri var. Kumar alışkanlığı. Kıbrıs'ta gidin her sokakta sorun. Tanımayan yok. Nasıl tanıyor? Efendim çaldığı gitardan tanımıyorlar. Efendim oynadığı kumardan tanıyorlar ve borçlarından tanıyorlar. Gelin MASAK raporlarına bakalım. Yanında efendim Yeliz Kaya diye adlandırılan hanımefendi, asistanı zannediyorum. Bu gayrimenkulleri, bu dernek efendim dünyaya hitap eden bir dernek mi? Bu kadar gayrimenkul alım satımı var. Bu kara paranın efendim legal hale getirilmesi operasyonudur. Bunu da açık açık söylüyorum.
1: Şimdi şu söylediğinize döneceğim. O önemli. Böyle kısa kısa gidelim istiyorum. Yine döneceğim. Kızılay dediniz mesela.
0: Evet.
1: Ben şuna katılmıyorum. Burada kendi fikrimi söyleyeyim. Kızılay nedir? Devletin bir
0: desteklediği bir kurumdur, o da dernektir.
1: Mi?
0: Evet.
1: Şimdi bir yanda da 180'den fazla böyle yardım kuruluşları ve dernekler var. Şimdi onunla onu zaten bir kefeye koymak mümkün değildir. Kızılay'da yapılan bir hata zaten sadece denetlemeyle değil sonrasında daha büyük bir sorun da beraberinde getirir ve onu saklayamazsınız da. Niye böyle bir kıyaslama yapıldığını anlamıyorum. Deprem döneminde çokça konuşuldu ama diyoruz ya işte Merve Şebnem az önce söyledi. Ben dedi o deprem döneminde yaşadığım duyguyu herkes kendi yaşadığım. Bir de orada yaşananları, orada yaşayanlar, çoluğunu çocuğunu kaybedenler, evini kaybedenler, insanlar hayatlarını kaybetti. Yani hayatlarına dair bir şey kalmadı. Ölümden bahsetmiyorum sadece. Bir uyandılar, hiçbir şey yok yani hayatlarında.
0: Şu anda bile o zorlukları
1: yaşıyor. Ve bir kriz yaşandı o zaman. Denildi ki barajdan işte
0: baraj çatladı dediler.
1: Yayındaydım, hiç unutmuyorum. İnsanlara yardım durdu. Herkes kaçmaya başladı. Kaç kişi bu yüzden hayatını kaybetti bilmiyoruz. Sonra bir özür geldi biliyorsunuz bununla ilgili.
2: Ne kadar rahat söylendi bunlar değil mi ya?
1: İki şey benim aklımda mesela. Bir, enkazların üzerinde çekilen fotoğraflar ve gülümsemeler. Yayın sonrasında bazı kayıtlar. Bugün o iddialarla ilgili yalan olduğu söylenen herkes kendini savunacaktır. Ya da orada işte turizm haline gelen herkes gidip enkaz fotoğraf çekilip döndü. Bir de bu baraj meselesi çünkü çok şeyi çok aksattı. Trafiği kilitledi, yardımlar durdu. Hepimiz biliyoruz gerçekleri. Şimdi Oğuzhan Uğur bir açıklama yapıyor Levent Yüksel'le ilgili.
2: Haluk Levent.
1: Haluk Levent'le ilgili. Önce bir ne dediğini söyleyelim ve izleyelim. O kadar çok isim var ki tamam önce bunu verdiniz bunu vereyim. Hatay, Antakya, Yerseli barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor. Buydu o paylaşım anlatmak istediğim. Hemen bunu vermiş olalım. Bu o dönemde deprem zamanında atılan bir tweetti. Bununla birlikte ortalık yani karıştı. Dağıldı. Bir ne oldu bakalım.
3: Başından sonuna kadar herkes birbirini eze eze gitmeye başladı. Bütün çalışmalar durdu. Hangi bunu ihbar ettiyse, kim yaydıysa
1: haklı.
0: Haklı.
3: Bütün Hatay, bütün herkes terk etmeye çalışıyor şu anda şehri. Bütün çalışmalar durdu. Bütün çalışmalar durdu. Bunu kim organize etti, kim yaydıysa bunların bulunması gerekiyor.

0: Bütün çalışmalar durdu.
1: Orada insanlar gerçekten bu haldeydi. Yani bu halde olmamaları garip olur. Biz ilk indiğimizde, bir anımı anlatayım ondan sonra döneyim. Sokağa indiğim anda hiç ne bilirim ne bileceğim, karanlık, hiçbir şey yok. Bir adamın üstüme taşla saldırdı. Taşla saldırdı. Gidip o adama sarıldık hepimiz. Ne yapabiliriz o adamın acısına? Biz ne bize saldırıyorsun diye üstüne mi yürüyeceğiz adamı? Saldırma nedenine bizim A haber olmamızdı ne bir şey. Bir şekilde orada enkazdan, bu arada kurtarma çalışması da yapılıyordu o anda. Üç çocuğu aşağıda seslerini duyuyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Kendini kaybetmiş. Ne olacaktı başka? Kendini kaybetmekten başka ne yaşayacaktı? Orada bir anda bulduğu kişiye saldı. Önüne ben çıktım ve beni sarsmaya başladı. Çocuklarım çıkmadı daha, çocuklarım diye. Ne diyeceğiz bu adama? Ne söyleyebiliriz? Şu tweet çok kişinin canını yaktı. Öyle söyleyeyim yani. Çok kişinin canını yaktı.
2: Çalışmalar durduğu için değil mi?
3: Bence çok kişinin hayatına da mal olmuş.
1: Onu söylüyorum.
2: Çalışmalar durdu.
3: Yani bu geçiştirilecek bir husus değil. Şimdi bazen ya böyle dijitalde
1: saniyenin önemli olduğu yerde şimdi, kaç saate sebep oluyorsunuz?
3: Bazen biz belki yaptığımız eylemin basitliği üzerinden meseleyi okuyoruz. Hani sanki buradan bir tweet atmakla gidip birisine sıkmak arasında bir fark varmış gibi de tabii ki de var ama yani basit geliyor. Ama bu dezenformasyon, bu provokasyon dijital çağda zaten böyle yapılıyor. Tabii. Normalde meydana çıkıp bağırıp insanları provoke eden, kitleleri galeyana getiren o eski ajanvari tipler bugün dijital dünyada böyle tevarüs ediyor. Dolayısıyla yani bunu çok basit geçemeyiz. Bakın aynı adam, az önce ben röportajı okuyacaktım. İsmail Saymaz'a bir röportaj veriyor. Yine bu arkadaş. Onların zoruna giden bu oldu. Devleti kastediyor. Devletimiz burada, AFAD burada diyemediler. Biz oradaydık daha önce çünkü. Biz aradan çıkartıp her türlü yardımı biz yapıyoruz demeye çalıştılar bizi. Halbuki ilk iki günün yaşanan koordinasyon sıkıntısını siz de farkındasınızdır. Bunları devam ediyor. Ondan sonra ilk dakikadan itibaren birçok insanın hayatına dokunduğumuz için, bu da artık muamma olduğu anlaşıldı, dokunmadıkları. Sosyal medyada halk, ulan Oğuzhan Uğur, ulan Haluk Levent size helal olsun, devlet sizin gibi çalışmıyor dedikleri için. Hani bugün diyor ya biz de mağdur olduk Haluk Levent'ten. Sen Haluk Levent'in sürecin başından beri ortağı ve partnerin.
1: Çok özür dilerim. Şunun üstüne anlatın o zaman. Onu ne zaman söylüyor? İsmail Saymaz o dönemde söylüyor.
3: Evet, o dönem 2023.
1: Şu tweet'i verir misiniz bana? Son paylaşımındaki tweet'i. Oğuzhan Uğur son paylaşım. Şimdi sizin o söylediğinizde diyor ya AFAD yoktu, devlet yoktu, herkes evet. Ulan diyor bize. Bugün attı bunu. Diyor ki kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk.
3: Burada ders çıkaracak makamda değil beyefendi. Hesap
2: çeyrek
3: verecek
2: kazı
3: makamda.
2: Yanmasın mesela.
3: Mesela bakın ama daha
1: bu,
3: bir şey diyor.
1: Bu arada ben de bu tweet'i ben de gördüm. Ve bu polemiklere ben sosyal medyada çok girmek istemiyorum ama canımı sıktı. Çok özür dilerim. Şimdi burada böyle bu da çok üstten bir dil. Biz dersimizi çıkardık. Ya ne dersi çıkardın
2: sen
1: kardeşim?
2: Senin
1: de ders çıkarıp çıkarmaman umurumuzda değil. Sen bir özür dile önce. Sen sebep olduğun şeylerden dolayı özür dile. Ya bu adamlar, bir tanesi de bunların ekonomi profesörü.
3: Özgür Demirtaş.
1: Ağlaya ağlaya topladılar dilenci gibi. Bunlar kusura bakmasınlar Kemalistlerin çiftlik bankı tosunları.
3: Evet,
1: kusura
3: doğru,
1: bakma
3: doğru.
1: Gerçekten öyleler. Ve bu adamlar hala ben ders çıkardım, bunu da öğrenmiş oldum bu hayatımda falan. Hala bir kibirli, hala bir gururlu ifade. Ya bir özür dile. Sen bugüne kadar bu barajla ilgili yalanından dolayı bir kere özür diledin mi? Sen bugüne kadar ben acaba o gece kaç kişinin ölüm ne sebep oldum, olmuş olabilir miyim diye sordun mu kendine? Devlet yoktu, devlet yoktu diyen adamlar devletin ayağına ayak bağı oldular ya. Kaç kişinin canına mal oldular ve Johnson gerçekten insan o günlerde artık hani öyle bir kaos, öyle bir feryat, öyle bir ortam provoke ediliyor ki bunu daha da büyütmemek için insanlar ya sabır deyip bunlar bas bas bağırırken susuyorsun. Susturmaya çalışıyorsun, baktın olmuyor, büyümesin diye susuyorsun ve sonrasında bir bakıyorsun yapanlar onlar, büyüten şey olanlar onlar, kahramanlar onlar, devlet yok. Ya gerçekten mi? Devlet iyi ki yani sizinle o zaman uğraşmadı da bir sonraki afette ne olacak? Derslerini çıkarmışlar. Allah göstermesin diyelim ama biz bir deprem ülkesiyiz. Ve bir daha aynı şey yaşandığında bu arkadaşlar çok mu

0: ders çıkarmış olacaklar. Yine ellerinde tripodları, yine bilmem neleri, telefonları ve yeni bir sansasyon daha yapmayacaklarını nasıl emin olabiliriz? Nasıl emin olabiliriz? Siz güvenebilir misiniz buradan dersini çıkardı Oğuzhan bundan sonra yapmaz diyebilir misiniz?
1: O zaman şöyle şunu da ekleyeyim, devam edin yorumlarınıza. Hiç söz vermeyeyim, böyle sohbet halinde gidelim. Bu paylaşımı dedim ya bugün yaptı diye. Bir gün öncesiydi galiba yine bir Kızılay ile ilgili. Bir gün öncesiydi değil mi? Yanlış söylemiyorum onu. Bir gün öncesiydi. Dün Özlem Gürses'e bir konuşmasında ne diyor ona da bir bakalım. Bu bir gün sonrası, onu da bir hatırlatalım.
2: Niye fark etmedik diyor.
3: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez. Bizim elbette hesap sormak hakkımız, hatta zayıf kasımız.
4: Yani topluma demokrasi konusundaki seviyesini de zayıf kasımız diyor. Hani bizim toplum olarak diyor böyle hesap sorma. Sen hesap sorulacak makamdasın aslında. Ama bir taraftan da hala o kibir devam ediyor. Özür dilemek yerine, hesap vermek yerine daha bir de toplumla ilgili bir demokrasi notu veriyor. Bakın bir de bugün böyle bu öz eleştirilerle ilgili konuşuyoruz ama o dönem yine röportajından şöyle bir özgüveni ve kibri var arkadaşın. Diyor ki bende hiçbir endişe yok. Çünkü hiçbirimiz hiçbir hatamız olmadığının farkındayım. Alnımız açık. Düşünsenize koskoca Bahçeli çıkıp bir şeyler söylüyor. Soylu açıklama yapıyor. Çocuklar zaten bu insanlardan hep korktular. Ben de onların korkusunu gidermek için mesai harcadım. Dün bir video paylaştım. Paylaştığım videoda AFAD'a gerek yok, ben yaparım diyorlar. Biz jandarma komutanlarıyla eş zamanlı çalıştığımız için birisi yolluyor tırı, diyor ki bunun koordinasyonu AFAD'ı arayayım. O da diyor ki AFAD'a gerek yok, ben hallettim. Yani şimdi diyorlar ya hani biz Kızılay'la AFAD'a koordine çalıştık. Ya hayır, sen o zaman bunları hedef aldın. Sen sadece kendin para toplayıp aldanmış olsan yine belki hani hoş görülebilir bir durumda, ama sen hem hedef aldın hem de kendin büyük bir yolsuzluğa sebep oldun ve birebir partnerdin ya, ortaktın sen bununla. Haluk Levent ne kadar suçluysa bu arkadaş da o kadar suçlu.
2: Ömer Cemil bir açıklamasını söyleyeyim. Diyor ki
1: ben
2: biz diyor.
1: Koyayım. Unutmayın cümlenizi. Bu arada Kemal hocamı da çok merak ediyorum ne söyleyecek. Bu saat döneminde biraz sessiz kaldı. Bir kısa müsaade rica edeyim. Reklamların ardından hemen geri döneceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Evet, merhaba arkadaşlar.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: CHP'de ihraçlar sürüyor. Gözler 20 Ağustos'a çevrildi.
5: Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim.
4: CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.
6: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
4: 9 isim hakkında disiplin süreci devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 20 Ağustos'ta toplanacak ve milletvekilleriyle ilgili nihai kararını verecek. Milletvekillerinin MYK'nın talebi doğrultusunda CHP'den ihraç edilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.
6: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
4: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediye

0: Erer mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Çarşamba günü de ilk toplantı gerçekleştirilecek. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarının sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ayı saldırısında aldığı darbeler sonrası ağır yaralandı. Sürünerek hayata tutundu. İzmir'de yaşayan Ali Özkan tatil için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti. Özkan ilçede dolaşırken ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Anne ayı o sırada 65 yaşındaki adama saldırdı.
2: Yavrular vardı. Ayaklarını kırdıktan sonra çekti gitti.
0: Özkan aldığı pençe darbesiyle ağır yaralandı. Saldırı sonrası yuvarlandığı için bacağı kırıldı.
2: Bizim arazi var, yani biz çayır diyoruz. Orayı gezerken üstünde ağaçlar var zaten tabii. Altında geçerken yavrular da vardı, anından saldırdı. Bizim hücum etti, böyle bir yallatma gibi buraya pençe vurdu. Orada telefon da çekmiyor. Ben 150 metre süründüm.
0: Talihsiz adam bir süre süründükten sonra bölgedeki çobanlardan yardım istedi. Yaralanan Ali Özkan çobanlar sayesinde hastaneye götürüldü.
2: Daha işim bitti orada yani. Kalkayı bir yaptım, ayağım soyuldu, kırık ya. Yani şöyle 2-3 kilometre daha yukarıda hayvan otlatan insanlar var. İşte onlara bağırdım, onlar da savursun, anlamışlar ne dediğimi. O geldi, telefonu verdim, karşı tarafa yardım istedi yani köyden. Öyle geldi, beni aldı, yatırdılar.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 12 yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. İstanbul Bayrampaşa'da 67 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım, bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda olay yerindeki örneklerin 58 yaşındaki bir şüpheliye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğunu da tespit etti. Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri 12 yıllık cinayet zanlısını Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de reddi miras olmaz, bizim kültürümüzdür" şeklindeki son açıklamasıyla beraber NATO zirvesinde mehter gösterisine yönelik eleştirilere verilen siyasi ve kültürel bir cevap niteliğindedir.
2: Yüzyıllar boyunca Osmanlı ordusunun gücünü ve disiplinini dünyaya duyurdu. Savaş meydanlarında askerlere moral verdi. Devletin ihtişamını ve milletin kararlılığını simgeledi.
0: Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız.
2: Bugünse sadece tarihin bir parçası değil, Türkiye'nin kültürel mirasını ve devletin geleceğini temsil eden en önemli değerlerden biri.
1: Devletler hafızalarıyla güçlüdür. Jeopolitik miras stratejik sermayedir. Dolayısıyla geçmiş yük değil, birer tecrübe ve geleceğin şekillenmesindeki en önemli

0: değişken nokta olarak karşımıza çıkıyor.
1: Türk kültüründe asırlardır geleneğe sahip olan mehter takımı bugünse hem diplomatik kültürde hem de Türk kültürünün hafızasında önemli bir yere sahip.
2: Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
3: Bu vurgu NATO Liderler Zirvesi'nde de karşılık buldu. Zirve kapsamında dünya liderleri tarihi mehter ezgileriyle karşılandı. Sadece mehteri değil, Türkiye geçmişteki tüm mirasını artık kucaklıyor, sahip çıkıyor ve gurur duyuyor.
0: Mehter dünyanın bilinen en eski askeri bandolarından biri olarak kabul edilmesiyle beraber dönemin Selçuklu imparatorunun uç beyi olan Osman Bey'e tuğ ve sancaklar göndermesiyle başlayan bir süreçte sadece bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda devlet otoritesinin, devlet gücünün, devlet cesaretinin bir sembolü ve güç gösterisidir.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Evet, reklamların ardından memleket meselesi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuzhan Uğur'un son açıklamaları, paylaşımları üzerinden konuşuyorduk. Aslında sadece Oğuzhan Uğur'un değil, o dönemde destek verip bugün farklı açıklamalar yapıp hatta suçlamalara geçen isimlerin neden böyle davrandığını ya da neden böyle açıklamalar yaptığını, bunların altındaki nedenler ne olabilir diye. Çünkü insanlar da artık sinir uçlarıyla oynandığını söyler haldeler haliyle, haklılar da. Bu Kızılay meselesi, baraj patladı meselesi, son paylaşımında işte devletin resmi kurumlarına güvenmem gerektiğini anladım açıklaması. Bir de o dönemde bu para mevzusu dönerken yine bazı açıklamaları olmuştu. Demişti ki işte biz alıyoruz ama para bize geldiğinde direkt
6: gönderiyoruz.
5: Haluk Levent'e ve ekibine, Ahbap ekibine onları aktarıyoruz diye. Bir o açıklamaya da bakalım, açıklamalar üzerine konuşalım ki daha anlaşılır olsun istiyorum.
7: Bir şey soracağım.
8: Buyurun, buyurun.
7: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
8: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
7: ha, çok
8: şöyle,
7: güzel.
8: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
5: Şimdi o gün zaten hep ikisinin ismi geçip birlikteyiz, birlikte hareket ediyoruz, paralar böyle devam ediyor. Bugün de inşallah böyle bir şey yoktur, böyle bir şey varsa ben de kullanıldım tırnak içerisinde, açıklamalar bunu gösteriyor. Ne diyorsunuz?
9: Ne diyeyim, hocalarım söyledi zaten. Ya şimdi bakın, birkaç rakam vereyim ben. Bu Ahbap Derneği 42 şehirde aktifler. 40 bin bağışçısı var. Kendi sitelerinde yazan rakamlar. 65 bin gönüllü var. 2700 yardım desteği var. Ne ara bu kadar yaygın bir ekip kurduktan sonra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlıklarının değerlerini aklama, vergi usul, dernekler kanunlarına muhalefet etme, örgüt üyeliği, ya ne ara bu noktaya geldiniz? Çünkü biz burada bir Ocean Eleven filmi gördük. Brad Pitt'in, Julia Roberts'ın, George Clooney'nin. Bunlar bir hırsız takımı. Ama herkes o hırsızlara büyük bir hayranlık besledi. Öyle değil mi? 2000 kaçtı? 2001'de değil mi çevrildi o? Sonra Ocean 12 çıktı, 13 çıktı. Kadınlardan mürekkep bir Ocean 8 çıktı falan. Yani hırsızlar toplumca bilinen yakışıklı güzel hanımefendiler olunca bütün herkes bir şekilde tabii işin içerisinde Atatürk, ne bileyim işte Cumhuriyet değerleri ya da çağdaşlık vesaire gibi kılıflar da girince herkes bu hırsızlara inanıyor. Ama bakın şunu unutmayın. 99 depreminde ben onu bizzat gördüm. İlk gün gittim. 7 ay orada kaldım. Hem arama kurtarma hem çadır kent işletme işi yaptık. Bireysel hırsızlar vardı. Adam gidiyor evi soyuyor. Yıkılmış evi soyuyor. Yarım yıkık evi soyuyor. Ya da cenazeler duruyor ortalıkta. Onun üzerinden bir şeyler toparlamaya çalışıyor. Merve Hoca söyledi ya, ölü soyucular. Bunlar bireysel hırsızlar. Bir de örgütlü hırsızlar vardı. Mafya, işte

0: FETÖ suç örgütleri gibi örgütlü bir şekilde hırsızlık yapıyorlardı. Bazıları mesela çocuk çalıyordu. Alman bir kadın gelmiş dernek adı altında oraya. Çocuk çalıyor ya, bildiğin çocuk arıyor annesiz babası, onu alıp götürecek. Organ mafyası oradaydı. PKK oradaydı. PKK, 7 kişilik PKK ekibi yakaladık orada. O da gidip çadır çadır gezip Kürtlerle Türkleri ayırıyorlar. Türk hükümeti sözde Kürt gruplara yardım ve destek yapmıyor. Biz yapacağız diyordu. PKK olarak biz yapacağız. Bize güvenin.
1: 99 depreminde oluyor.
0: Tabii 99. Yani muhtemelen 6 Şubat depreminde de benzer olaylar yaşanmaya çalışılmıştır. Daha doğrusu yaşatılmaya çalışılmıştır ama devlet oraya çok hakim olduğu için belki yapamadılar. Yani PKK'sından bilmem neyine kadar suç örgütlerinden ama en kötü hırsız grubu kimdi biliyor musunuz? STK adı altında oraya gelip insanların güvenini kazanıp tanınmış kişi ve kimlikler üzerinden yapılan örgütlü hırsızlıktı. İşte bu o. Bak bu o.
2: Güven istismarı, yani o çok tehlikeli.
0: Yani şimdi böyle ya, çok hırsızlık çeşidi var elbette, kimse tabii şey yapmıyor ama bu tür hırsızlıklar gerçekten çok kötü. Çünkü yasal bir örgüt, dernek ve gidiyorsunuz, güven kazanıyorsunuz, insanları beklentiye sokuyorsunuz. Ondan sonra işte bu tür aktörler, kamuoyunda tanınmış, dijital platformda nam yapmış tipler üzerinden 7 milyar liralık para toplayıp bunların hepsini şahsi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. Üstüne bir de kumar oynuyorsunuz bununla ilgili. İddialar tabii böyle. Ya yani çok vahim bir tablo. İşte Fatih Portakallar, Yılmaz Özdiller, adını şu anda hatırlamadım, o kanadın
2: Fatih Altaylılar.
0: Sonsuz desteği vardır. Şunu hatırlıyoruz değil mi, Şubat'taki depremden sonra? Dediniz az önce, işte Kızılay'a gitmeyin. Kızılay'da hırsızlar var. Kızılay'da işte çadırlar bekletilmiş yıllarca, yırtık pırtık falan filan. Ya da işte AFAD'a yardım edeceğiniz ahbaba edin. Bu ayrım yapıldı değil mi? Şimdi normal koşullarda böyle bir afette Cansın Hanım, kırmızı kod ilan edersiniz. 7'nin üzerinde bir deprem ya da büyük seller varsa uluslararası çağrı yaparsınız. Dışarıda kanlı bıçaklı olduğunuz devletler bile size iyi kötü elinden gelen tüm yardımı aktarırlar. Artık biter o iş. Ya böyle bir ortamda bile kafanız örgüt kurup oradaki örgütsel anlamda paraları toparlayıp ve şahsi çıkarlarınızı aktarımla ilgili plan yapmak geliyor. Nasıl bir kötülük?
3: Kemal Hocam, bir de buna nasıl destek veren siyasiler de vardı o dönemde.
0: Var.
3: Devlet yok diyen tırnak
2: içerisinde. Tabii proje vardı.
3: Onlar da vardı.
0: Yani yurt dışındaki bütün ülkeler bu anlamda birleşirken, ne bileyim, Venezuela deprem oldu, bizim AFAD takımı paldır küldür gitti oraya. Aynı gün. Venezuela nereye, Türkiye nereye? Ya siz böyle bir ortam varken içeride örgütlü bir suç kurup bu tür paraları çalarak şahsi çıkar nasıl elde edebiliyorsunuz? Ya Babala TV, ne bileyim, Ahbap Derneği, ona benzer siyasetçiler, bir kısım siyasetçiler,
3: sanatçılar,
0: dernekler,
3: sanatçıları ne yapacağız? Biz burada ofisteyiz, sabaha kadar çay içeceğiz, herkes destek olsun, yardım olsun diyen sanatçılar vardı. Şimdi bu kadar şeyden tilki girmiş, kümesten kaçan tavuk gibi hepsi kaçıyor sağa sola. Yani niçin kaçışıyorsunuz? Çıkın söyleyin. Şimdi Tarkan çıksın söylesin. O gün işte Babala da bizim, işte şey de bizim, Ahbap da bizim diyen efendim Kızılay'ımızı öteleyen Tarkan şimdi söylesin. Sebep oldun bu kadar
4: bir
3: para verilmesine.
4: Turuncu saçlı Gökhan Özoğuz muydu?
1: İzleyelim mi?
3: Gökhan, Athena.
1: Athena Gökhan ne demişti? Bir onu da verelim ekrana.
5: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden nezlim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
1: Ya bir sanatçı, şarkıcı, çok seveni, dinleyeni olan, ya sanatçılara da böyle günlerde çok görev düşer. Gerçekten düşer yani. Görev düşer. Yani bırakın şeyi.
4: Ama şöyle.
1: Ama buyurun.
4: Yani bu sanatçıları da tabii biz belki kodladığımız, tanımladığımız kategorizasyon üzerinden seviyelerini değerlendiriyoruz ama bunlar özünde bence çok cahil insanlar. Yani mesela aynı adam şimdi o gün sahipsiz hissediyoruz'u aynı özgüvenle söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk ilan eden

0: özürü bile üstten. Yahu devlet olmazsa,
1: özür yok daha, ders
0: devlet
1: almışlar.
0: Olmazsa, millet olmazsa sen kim olursun be kardeşim? Onu söyleyeyim bana. Sen sanatçı bile olamazsın sen. Devlet olmaz,
2: hocam,
0: millet olmazsa.
2: Adamlar bak gidiyorlar tatile matile arabalarla şunda bunda köylere uğruyorlar. Amazon'daki kabileyi ziyaret eder gibi ziyaret ediyor kendi köyünü. Hani olur ya gider orada evet. Amazon'daki o yerlilerle evet. muhatap oluyorsunuz evet, yani. Merakla gidiyorsunuz, turistik merakla falan. Bizim kendi köylerimize İşte Marmaris'e tatile gidiyor, geçerken köyden geçiyor, çeşmenin yanına oturuyor filan, onlarla sanki bambaşka bir dünyanın insanıymış gibi tepeden üstten bakan böyle bir tipoloji var. Şimdi deprem için de aynı şey söz konusu. Orada bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yapın tamam, gayet güzel. STK'lar hepsi gitsin. Yani örgütler gitsinler. Devlet kurumları da gitsin. Uluslararası destek de gelsin. Bunların hepsini yöneten AFAD'dır kıymetli hocam. Bakın bunlar hepsi bireysel değildir. Bunların hepsinin tepesinde AFAD vardır.
0: Doğru.
2: Senkronize olmazsanız, sinerji de yaratamazsınız. Böyle sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız.
1: Yalnız bunlar şimdi bu isimlere biz dönüp bakıyoruz ve işte öyle ders aldım bilmem mi falan diyorlar. Sanki böyle bir gaflet ve delalet içerisinde yaşanmış gibi. Öyle bir kefalet verilmiş gibi bir tablo çıkıyor ortaya da benim cidden acabalarım var. Şimdi bu mahallenin, o arkadaşların bu ön yargısına inanılmaz alışmış vaziyetteyiz. Ve yine bildiğimiz klasik ezberler mi diye düşünüyoruz. Fakat çok enteresan bir şey var. Bak, tarih 26 Şubat 2023. Haluk Levent bir tweet atıyor. 26 Şubat yani depremin üzerinden 3 hafta geçmiş. Hatta deprem olduktan 3 gün sonra çadır meselesi Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiyle bütün depremin dahi üzerine çöktü, hatırlayın. Ve 26 Şubat'ta şunu yazıyor Haluk Levent: sonradan öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay'da bu şirketten çadırları, Kızılay'ın kendisi de bu şirketten çadırları faturalı satın alıyormuş. Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Bakın 3 hafta. Az evvel Türmob'un o 3 hafta içerisinde sadece buranın, bu derneğin kasasına giren parasını nasıl ifade ettiğini yazdım. 3 milyar toplamışsınız ve sen 3 milyar paraya toplarken, çok abi artık çökerken diyeceğim, başka bir şey diyemeyeceğim. Sen bunu bilmiyor muydun? Sen dernek açarken ya da nereden satın aldın faturasına bakmadınız mı? Orada Kızılay mı yazıyor, AŞ mi yazıyor? Kim fatura kesebilir Allah aşkına?
3: Ben
1: dernek
3: ilgilenmiyordum.
1: Ve bu hiç kimsenin
3: diyor.
1: Umurunda değildi. Bakın o gün o Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yazan isim de Murat Ağırel. Gayet profesyonel, gayet bilinçli yapıldı ve bugün itibariyle şunu düşünmek durumundayız. Bu sadece körü körüne iktidar muhalefetinden mi, iktidar karşıtlığından mı, yoksa sistematik bir şey miydi?
2: Sistematik hocam.
1: Bence artık sistematik. Sistematik. Sen 3 hafta sonra iş işten geçtikten sonra bir de böyle bir tweet atıyorsan, aa ben de yanılmışım. Ama siz neler yaptınız ya insanlara, bak ağrıma giden o dün ilk hatırladığım, kan bağışı yaptırmadılar Kızılay'a. Ya kan yoktu ya Kızılay'da, ameliyatlar yapılamadı. Buna sebep oldunuz siz bu ülkede ve bugün ben ders aldım diyorsun. Senin ders alman beni hiç ilgilendirmiyor.
0: Suçtan sıyrılma manevrası.
3: O ikna iş mesela, hepimiz mahvolduk değil mi? Kızılay'a kan bağışını engelleyebiliyor. Bu nasıl yani, bu yüzlerle yapılıyor tamam. Nasıl o sistemi bir anda
1: ya işte bak bu güven meselesi denilen şey, bu con artist diye bir ifade vardır İngilizce'de, dolandırıcı demektir. Con artist de confidence artist aslında. Güven dolandırıcılığı, güven artistleri, bunların toplumda, kamuoyunda, şarkıyla, türküyle bu tarz figürler çok önemlidir. Çok ciddi ağırlıkları vardır. Hani Haluk Levent Anadolu olarak yapar dinlemezsin falan, ama ciddi bir kesimde bir karşılığı var bunların sahnede yaptığı. Şuhun, o
0: değil.
1: Filmin ve bunun ciddi bir taşınması gereken sorumluluğu vardır. Ve o sorumluluk sana bedel de ödetir. Ama siz o bedeli aldınız, yani böyle bir derneğe kefil oldunuz. O kefaletin sonucu bu. Bugün bunu söyleyemezsiniz ve maalesef çok üzülüyorum. Bu konuya sebep olan pek çok isim işte YouTube yayını yapıyor. Nasıl kandırıldık, şuydu da buydu da falan. Ve insanlar yine onları dinliyor. Evet, çok üzücü ama bu sadece bizim ülkemizin değil, dünyanın bir gerçeği. Bir sinema sanatçısı, bir şarkıcı vesaire, bunların gerçekten

0: Toplumda o ağırlıkları çok ciddi ve bu yüzden bence sorumlulukları ve karşılığında da yaptırımları, karşı karşıya kalmaları gereken yaptırımları da fazla olması gerekir. Yani ben dersimi aldım demekle çıkmak kolay mı? Sen diyorsun daha dün hala Kızılay'a çakmaya yer arıyorlar. O güven kalmamıştı kurumlara falan. Ya o güveni siz yıktınız. Siz yıktınız. Evet, Kızılay Başkanı'nı ben de eleştirdim o günlerde. Neden eleştirdim? Şunu anlatmaya çalıştık ilk gün. Ya kardeşim, burada Kızılay'ın işte çadır, tekstil, AŞ diye bir firması satmış. Bu da çok normal. Bu alt iştiraklar bunu yapar. Bunu Kızılay'la ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bir dernekle bir iştirak şirketi karıştırılıyor derken, kendisi ertesi gün ben olsam satmazdım, haberim yoktu deyince, ya sen tabii böyle diyorsan biz de konuşamayız artık dedik, sustuk ve Kızılay'ın üstünden geçtiler. Üstünden geçtiler. Depremi değil Kızılay'ı konuştuk. Ya dönün o günlerin tweetlerine bakın. Ülkede yok. Ondan sonra devamı geldi. Bakın, bir hasattır bu. Önce Kızılay'la beraber bir öfke ekiliyor. Sonrasında da hasadını sürüyorsunuz siz. Afat da olmuyor. Ondan sonra devlet yok mu Allah aşkına? Şöyle 500 bin tane konutu kim yaptı?
1: 650 bin tane konut yaptı.
0: Siz çekilip gittiniz.
2: Hala ikna olmayan çok insan var bu arada. Orada iller gidip gezebilirler, görebilirler. Böylelikle biraz da turizm oluştururlar. O insanlarla hasbihal ederler, sohbet ederler ve hala devletin en başındaki isimlerde diyor ki bizim orada daha çok yolumuz, çok işimiz var. Bunların bitmesi zaman alacak. 7 tane bir ülke büyüklüğünde yer, yol yok, ulaşım yok, dağlar inmiş,
3: zaten
2: aşağı yarılmış.
3: Olduktan sonra ellerini ovuşturmaya başladılar. Yani Deprem Hanım diyor ya, yani kültürel diyor nefret ektili. Zaten kültürel nefret vardı. Yani
2: peki bu işler niye her seferinde
3: sistematik
2: tutuyor
3: diyoruz ya, kültürel ya, kültür kamp Almanca'da mesela, yani yapılan darbelerin arkasında da mesela işte yaşam tarzı, kültür farklılığı üzerinden, yani bu toplumsal trajediyi siyasi bir rejim değişikliğine dönüştürme gayretleri vardı. Organize bir iş vardı yani 6 Şubat'ta ki bu derneklerin, işte bu aydın kesiminin ve muhalif kesimlerin yaptıkları açıklamaların temelinde işte daha o yılki seçimlerde Erdoğan'ı nasıl alt edebiliriz? Elimize büyük bir fırsat geçti. İşte devlet yok, biz varız. Devlet tamamen çöktü. Projesi devreye sokulmuştu. Bu sistemli bir projede. Yani CIA'nın çok farklı ülkelerde devreye soktu bir projedir de bu yani.
2: Yeni gelişmeler var. Döneceğim. Bu arada dediğiniz doğru. Seçimden sonra da dediler ki oy verdiniz. Seçimlerde, size lanet
3: seçimlerde
2: olsun dediler.
3: AK Parti oy verince bu sefer yardımına
2: ölseydiniz
3: halkı
2: keşke dediler.
3: Aşağıladılar.
2: Aşağılamadılar. Ölseydiniz dediler. Bu arada ben Haluk Levent susma hakkını kullanmış. Haluk Levent'in şoföründen de bazı ifadesinde itiraflar var. Muavi arkadaşım Kadir Mercan telefon attığında hazır. Kadir, hoş geldin yayına. Nedir ifadenin detayları? Seni bir dinleyelim.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. Aslında itiraf niteliğinde ifade verdi desek yeridir. Çünkü en net alıcı ifadesi, hesabımı Haluk Levent kullandı dedi. Bugün vermiş olduğu ifadesinde ve kendisinin yaklaşık 3,5 yıldır Haluk Levent'in makam şoförlüğünü yaptığını, Haluk Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığı için bu nedenle farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırılmasını, ardından yine Haluk Levent'in talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıldığını iddia ediyor vermiş olduğu ifadesinde. Ve benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum ve bunu da kanıtlayabilmek adına WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmaların hiçbirini silmedim. Telefon şifremi kendi rızam dahilinde size teslim ediyorum. Tüm yazışmalar telefonun içerisindedir dedi vermiş olduğu ifadesinde. Öte yandan şunu da söylüyor. Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliskaya'nın banka hesabına yatırdığını ifade ediyor ve Haluk Levent tarafından kendisine konum gönderildiğini söyleyen şoför Çetin, belirtilen adrese giderek teslim aldığı elden paraları bankaya yatırdığını, paraların kaynağını bilmediğini, ancak işini kaybetme korkusuyla herhangi bir soru sormadığını da ifade ediyor. Yani aslında bugün bizim sabah özel haberler şefimiz Mehmet Karataş'ın ulaşmış olduğu o bazı savcılık iddialarını bu resmen, bu ifade resmen teyitliyor desek yeridir. Çünkü elden alınan bir para söz konusu ve bazı vakıflara gidilerek biz size örnek veriyorum 100 milyon dolar verelim,

0: Siz de elden bunun %60'ını geri verin, %40'ı sizin olsun gibi iddialar vardı. Aslında o iddiaları da doğrulayacak nitelikte bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan ifadenin bir dikkat çekici kısmı ise Haluk Levent'in Kıbrıs'taki kumarhane görüntüleri oldu. Onun hakkında da aslında ifadede yer verilmiş. Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını, kendi banka hesabı üzerinden Haluk Levent adına kumarhanede jeton alındığını söyledi. Söz konusu jeton alımları 1 ila 2 milyon lira seviyesinde olduğunu yine iddia etti kendisi, vermiş olduğu ifadesinde Cansın Elbacı.
1: Kadir, bir şey soracağım. Şunu mu dedin? Haluk Levent'in hiçbir banka hesabı ve kredi kartı yok. Banka hesabı da yok.
0: Evet, öyle bir ifadesi var. Bunu şoförü olan kişi söylüyor. İlker Çetin söylüyor. Yani özetle şunu söylüyor ifadesinde. Haluk Levent'in hiçbir banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığı için farklı kişilere gönderilecek paraları kendi hesabına yatırıldığını, ardından yine Haluk Levent'in talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıldığını ifade ediyor.
2: Levent gerçek soyadı Acil diye geçiyor Acil, mesela. Evet. Şey, orada tamam. Da mı yok acaba?
1: Yok, öyle de yok değil mi? Yani kendi resmi bir, yani bu ifadeden tabii, bu arada kanıtlı bir şey değil de şoförünün ifadesini söylüyor muhabir arkadaşım bize.
3: Ya bu
1: bize.
3: Dün de geçti bunun sohbeti de.
1: Teşekkür ediyorum. Yine ek bir şey olursa konuşalım da, ben önce şunu soracağım. Dedi ya, benim şahsi hesaplarımla ahbabın hesaplarını, benim şahsi borçlarımla ahbabın borçlarını birbirine karıştırıp ama benim üzerime geliyorlar. Evet. Ben hiç hesabı olmayan biri şey nasıl mesela konser veriyor, nasıl alıyor parayı?
3: Ben de bir kişi Cansın gördüm ve korkunç geliyor. Ve ben gerçek dolandırıcıları o gün tanıdım. Çok çok özür dilerim. Evet, Mustafa Bey. Buyurun. Gerçekten benim hayatımı karartacak biriyle tanıştım. Çok ağırdı yani, benim gerçekten çoluğuma çocuğuma zarar verecek biriyle tanıştım ve bir buçuk sene gerçekten büyük bir dolandırıcılık meselesiyle karşı karşıya kaldım, anladım. İlk başta dünden beri de bunu düşünüyorum. Bu Haluk Levent böyle sempatikte gözüküyor, her zaman güleç yüzlü vesaire falan, ya birini hatırlatıyor, o kişiyi hatırlatıyormuş ve o kişinin de mesela çok enteresan, hiç kullandığı banka hesabı yoktu.
1: Nasıl olmaz ya bir banka
3: bu
1: hesabı?
3: Bu bilerek bilinçli yapılan bir şey ve tabii, ben şuna eminim. Haluk Levent bugün mesela bir fırsatını bulsa, eline bir telefon geçirse, bir video çekebilse yine para toplayabilecek kendisine. O kadar tehlikeli, tabii, bir dolandırıcılık şekli. Bu şöyle, çok farklı bir ikna.
4: Zaten bu güveni tesis etmezse kim para verir? Yani ama bu güveni tesis etmek tamam, algı anlaştı, modeliyle oluyor.
1: Bunda anlaştık da, yani bir konser veriyor kendi işte ahbap sonuç şöyle, olarak bir ayrı bir...
5: Şöyle, eskiden zaten çok sabıkası var.
1: Tamam, evet.
5: Hatta Fenerbahçeli bir muhabir vardı, şimdi ismi aklıma gelmedi.
3: Lube Ayar.
5: Tabii değil o mi? Eskiden, evet, zaten adliye muhabiri. Diyor ki biz diyor her hafta diyor Şişli Adliyesi'nde diyor Haluk Levent'in dosyaları takip ederdik diyor. Yani çok gelirdi diyor. Hatta Haluk Levent için şöyle fıkralaşmış hikayeler anlatılırdı. Birisini dolandırmış. Ondan sonra adam tabii borcunu istiyor. Parayı geri istiyor. Ya diyor bir iş var abi diyor. Ona da yatırım yap diyor. Oradan diyor karla diyor ben sana hem borcu öderim hem de ben de yolumu bularım deyip bir daha para alırmış. Zaten bu bir asistanı var. O asistanı üzerinden de yüzlerce milyon biliyorsunuz geçirdi. Onunla mesajlaşmalarında da ne çıktı? Kanserde işte, ki onun da bakıyorsunuz WhatsApp, Sızan'a WhatsApp görüntülerinde en tepede şey yazıyor. HLG 8, adamın zaten 12-13 tane belki telefonu var. Dolayısıyla adam bu anlamda profesyonel, geçmiş olaylarından dolayı. Ne yapıyor? Şimdi şoförünün açıklamalarında, beyanlarında diyor ki 210 milyon lira benim üzerimden geçti diyor. Burada görüntülerdeki jetonları, kumarhanedeki işlemleri de şoförün hesabının üzerinden yapmış. Şimdi benim kişisel hesabımla orayı karıştırmayın diyor ama yani zaten sen... Bütün bu insanlara parayı nereden çıkıyorsun? Ahbap'tan çıkıyorsun. Tabii. Yani tam bir niteliksiz ama dolandırıcılık örneği.
6: Çok kritik bir şey var.
4: Cansın Hanım, bir şey söylememe müsaade edin. Çünkü Emre Bey'in söylediğiyle ilişik bir konu. Dün ben bu Başaran'la ilgili bir alışverişe baktığım zaman şu 3 tane senet düzenliyor. 1 milyon 250 bin liralık birer aylık süreyle. Senetlerde yazan gayri kabili ruci kefalettir diyor. Kefil olan dernek yani Ahbap Derneği.

0: kefil olmuş. Şimdi
1: böyle daireler almış.
0: Şimdi burada aldıkları mülkün değeri 800 milyon liralık bir mülkten bahsediyoruz ve bir gün sonra Yeşim Kaya bir başkasına devrediyor. Bir gün sonra.
2: Bütün işlemleri genelde öyle
0: sonra,
2: yapmışlar, devirli.
0: Tekrar bir tur daha yapıyorlar bir gün sonra. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Bu kadar gayrimenkul alımı, efendim bilmem nerede bir arazi, bilmem nerede şu kadar bina. Bunlar da bir kara paranın aklanması
1: ve batık bahis gayrimenkulleri alıyor.
0: Bahis paralarının sisteme sokulması operasyonudur bu. Çünkü ben dün geceden beri okuyorum. Adli kaynaklardan aldığımız bilgiye itibaren aldığımızdan beri, dün geceden beri gerçekten okuyorum. Aklımın almadığı konular var. Şimdi bir dernek düşünün. Yardım parası topluyorsunuz. Bunları ulaştıracağınız yer, yardıma ihtiyaç duyan insanlar olması gerekirken Ahbap ne yapıyor? Gayrimenkuller alıp birbirine transfer ediyor. Kimle yapıyor? Ahbap'ın kefaletiyle, yani direkt para veremeyeceği için, hı hı, tapuyu üzerine alması gerektiği için yanındaki asistanın adına kefaletle alıyor ve o paralar o şekilde sisteme aktarılıyor. Şimdi burada
2: ifadesine göre şoförü mesela şimdi.
0: Yani bakın rakamları adli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, tabii ki MASAK raporlarına da inceledik, baktık. Yani burada 7 milyar liralık bir para transferinden bahsediyoruz. Ve şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Kıbrıs'a gidemeyişinin nedeni, biraz önce işte bakın rulet masasının resmini koymuşsunuz. Şimdi bu Kıbrıs'a gidemeyişinin, konserini iptal etmesinin sebebi gözaltına alınması falan değil. Oraya geldiği zaman 1,5 milyon dolarlık ödemenin tahsilinden korktuğu için gidememiştir. Bakın bunu da ben bilgiye dayalı söylüyorum. Öyle bir yani duyum falan değil.
2: Kumar borcu vardı, o yüzden
0: evet,
2: gidemedi.
0: Dolayısıyla şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, bu Oğuzhan Uğur denen arkadaşımıza da bir söyleyeyim. Ne zaman gözaltına alındı ve ortaya deliller kondu, artık masumiyet karinesini ben çok burada kullanmayacağım, iddia diyelim ama masumiyet karinesini, yorganı kaldıralım yani şöyle. Ne yaptı? Efendim, bağış güvenliği, yani kamusal bir haktır bağış güvenliği, yani verdiğiniz bağışların yerine ulaşması dernekler ve vakıflar kanununda zaten en önemli kurallardan birisidir. Bağış güvenliğini tehdit ettikleri dernekler yasası, efendim, ve örgütlü suçlar şubesinde soruşturulduğu için bir tweet attı. Yani kim attı? Haluk Levent Bey attı. Şimdi tweetinde diyor ki, efendim biz bunları diyor şey yapacağız, açıklayacağız. Bize müsaade edilmedi, açıklamamıza müsaade edilmedi filan. Bu suçtan kurtulma manevrasını destekleyen Oğuzhan Uğur olmuştur. Yani bu üstten bakış durumuyla. O zaman bu meseleleri, yani kızıla itibarsızlaştırma meselesini de çıkaran da bu Babala ve şeydir, efendim Ahbap Derneği'dir. Niçin yaptılar bunu? Efendim çadır satıyorlar filan. Ya ben soruyorum be vicdansızlar. Be vicdansızlar soruyorum. Şimdi götürüp bağış, yani vicdanların devlet millet kucaklaşmasıyla vicdanların verdiği paraları siz bahis oynayıp, efendim, bir takım aklama paklama modelleriyle Kıbrıslarda onlara bunlara kumar oynayarak yapıyorsunuz da, acaba harcadığınız 390 milyon lirayla topladığınız 7 milyar lirayla kaç tane çadır alırdı be ahlaksız diye buradan söylemek istedim.
2: Bu para
0: yani
2: sadece kumarı da karşılığı çok büyük para, yani sadece kumarla da açıklanacak, bu da bilinen şu an, yani bir de bilinmeyen mi? Ne var acaba?
0: Bu devlete karşılık ne abi ya?
3: Kumar değil galiba. Çok özür, sadece değil. Az evvel gördüm arada Atilla Taş'ın bir tweetinde paylaşım. Yani hani aynı anda Kıbrıs'ta 5-6 masada birden kumar oynayabilen bir seviye, bilmiyorum, ben hayal edemiyorum nasıl bir şeydir bu ve yani milyonlarla falan oynanan bir şey yani.
2: Nasıl oluyor yani bu kadarını? 5-6 ne kadar
1: mesela
2: çıkacak?
1: Şu olsa,
2: Kemal Hocam böyle araya girmezseniz evet. Vallahi gelmez buradan böyle.
4: Benim yok, ben dinlerim.
1: Evet hocam, söz özür dileriz.
2: O zaman söz sizde.
4: Yok yok hocam, söylesin.
1: Yok estağfurullah, ben sizden sonra.
2: Lütfen.
4: Siz tasarlıyorsunuz ya bir şeyi konuşmak için, arada gündem geçiyor gidiyor filan.
2: Asla. Araya hep söz sizde. Buyurun.
4: Ya şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Buradan bir ihbarda bulmak istiyorum. Belki vardır. Bu tutuklu kayıtların içerisinde. İhbarım şu. Kardeşim bak, çıkmış adam diyor ki orada. Portakal mıdır? Neydi o? ahbaba

0: para yollayın diyor. Çağrı yapıyor.
1: Nasıl yollayacaklar? Yol gösteriyor.
0: Yol gösteriyor. Kaç para aldın diye sorarım ben şimdi sana. Bu para toplayın, para aktarın yöntemi nasıl? Bak öyle sormuyorum, yanlış mı okuyorum?
2: Kayıtlı mı? Kayıtsız mı? Bakmak lazım. Değil mi?
0: Yani bu adama para gitmiş mi kardeşim bu ahbaptan? Ya bu yolun yolcusu mu bu da? Yani bu ekibi bir parçası mı? Ya şimdi bütün bu işte az önceki kırmızı saçlı arkadaş, bu buna benzer birçok kişi ahbaba para yatırın dedi. Kızılay'a yatırmayın dedi. Afat'a yatırmayın demedim mi? Yanlış mı düşünüyorum?
3: Evet. Canım bu bir kesinliktir yaptılar ya. Yani kesin o zaman çağrıyı hatırlatayım o zaman.
0: Sen
3: size
0: de
3: destek
0: iştirakçısın.
3: Ama siz devam edin. Mesela doğru, çok çağrı yapan vardı. Özgür Demirtaş onlardan bir tanesiydi o dönemde çağrı yapan. Ne söylediğini hatırlayalım.
4: Afat, ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin. Ondan sonra ben bir 3-4 ay olmayayım, 6 ay 7 ay sonra ekonomik olarak tavsiye ihtiyacı olursa
3: Sağ ol ya.
4: Yine Twitter'dan söylerim.
5: 3-4 ay olmayayım.
4: Şey yapmamız lazım.
3: Mehmet bir kere daha dinleyelim sana zahmet.
0: Muazzam bir tiyatro ya. Yani
3: bilmiyorum. Afat, bu özel bir durum. Afat, bu vaka çok özel bir vaka.
2: Bu tedavi olmaz.
4: Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin. Ondan sonra ben bir 3-4 ay olmayayım, 6 ay 7 ay sonra ekonomik olarak tavsiye ihtiyacı olursa hangisi hükümet olursa olsun yine Twitter'dan söylerim, şey yapmamız lazım.
2: Twitter'dan söylüyor yalnız.
0: Şimdi ağlıyor değil mi ben yalnız?
3: Sonra da kendini Süpermen ilan etti falan. Bir de
5: ben bir şey söyleyeceğim
3: şey
5: bununla ilgili.
3: Hocam ne sorduğunu?
5: Söyle, şöyle ya şimdi bence bu adam ağır bir kere hasta. Yani bunu karikatürize etmek için söylemiyorum. Hatta bir ara bizim de böyle Ankara'da işte ekonomiyle ilgili sohbetlerimiz olduğu zaman hani bazen böyle YouTube'dan belli kanalları izlersin, konuşursun, bilgilenelim falan. Merak edip arkadaşın da ben YouTube kanalına bakmıştım. Hani az önce dediniz ya böyle güven oluşturan isimler piyasaya çıkartılıyor ve onlar üzerinden işte ahbap gibi gruplara kefillik oluşturuluyor. Bu sadece böyle vatandaşın kanmasıyla olmuyor. Uzun süre anket yayınlıyorlar. İşte Özgür Demirtaş diyorlar. Bir ara Atilla Taş dediler. Oğuzhan Uğur diyorlar. Haluk Levent diyorlar. Aylarca anketler yayınlıyorlar
3: tabii
5: böyle.
3: Tabii en güvenilir isim
5: sonra
3: diye en
5: üstleri oynuyor. İnsanlar da tabii kulak bunlar kesiliyor. Yani bu kadar farklı kaynaktan gelen haberlerde varsa bir şey vardır diyor, bir test ediyor, deniyor yani. Bu da normaldir. Bu arkadaşın faizi anlattığı bir video var. Lütfen millet bir açıp baksın.
3: Çok izlendi video, hatırlamışlardır.
5: 1,5-2 milyonu daha o zaman YouTube için falan büyük rakam. Yani bildiğiniz hani 100 lira çekersen işte %30 faizle yıl sonu ne kadar oluru herhalde Türkiye'de herkes, yani sadece bir banka hesabından bile hızlıca yapabildiği bir işlemi anlatıp bunu ekonomi profesörü diye önümüze attılar. Şimdi bu adam tabii etkileşim çılgınlığı o dönem iyice kendini kanaat önderi zannetti. Şu açıklamada bile bir hani o dönem belliydi zaten. Ama insanlar yine de buna itibar etti bir kesim. Adam diyor ki benim yaptıklarımı diyor 3-5 bine bölün diyor. Bir de özgüven. Sonra diyor ben 3-4 ay olmayayım çünkü bir enkaz var, şimdi moralim de benim bozuldu. 6-7 ay sonra ben keyfim gelince gelirim diyor. Ondan sonra diyor bir ihtiyaç olursa Twitter'dan da söylerim diyor. Yani artık ego burada. Ve devamında bu videonun daha komik bir şey var. Aslında trajikomik. Ya biliyorsunuz bu Hatay'da Rende sitesi. Bir site daha vardı, unuttum.
3: Rönesans.
5: Tabii burada zaten devlet tespit etti, insanlar tespit etti, medyaya düştü. Bir de istikamet veriyor. Hani oraya da gidin diyor. Hani sanki kimse bir şey bilmiyor. Özlem Gürses de diyor ki o hanımefendi de işte böyle güven pompalanan hesaplardan bir tanesi. Tamam hocam öyle yapalım diyor. Yani siz şimdi İslami vakıflara laf atarken, oradaki hiyerarşik düzene laf atarken, oradaki tırnak içerisindeki kahramanlaştırmalara laf atarken, altlığı olmadığı halde son derece üst perdeden konuşuyordunuz. Ya siz bu insanları kanaat önderi olarak önümüze sürdünüz ya. Gökhan Özoğuz'u, Athena Gökhan'ı, Ali Atay denen zibidiyi, Oğuzhan Uğur denen zibidiyi, Haluk Levent denen zibidiyi. Sizin çapınız, sizin kahramanlığınız, sizin kanaat önderleriniz bu. Ve şu da olsa bir yerde tolere edersiniz. Hani bir bina yapmaya çalışırlar. Parayı israf ederler, çarçur ederler, yapamazlar, ellerinde patlar. Dersiniz ki beceremediler. Ya adam parayı doğrudan hortumlayıp bahiste yemiş ya. Hani öyle bir derdi bile olmamış.
2: Dikili ağaç yapmamış.
5: Ve siz bu süre zarfında liyakat diyen, denetim diyen, hesap soran diyen, zayıf kasımız o diyorsun ya, denetlemek diyorsun. Kendi para topladığın, ortağı olduğun adama dönüp ne oldu bir hesapları getir bile dememiş. Yani bu kolektif zehirlenme, tabii bunun çok farklı siyasal nedenleri var.
0: Aklıma şey geldi ya, şimdi bu Ahbap Derneği'nin sitesinde ilgi alanları yazıyor. Orada tüzük var, tüzüğün içerisinde yaptığı evet. faaliyetler yazıyor. İnsanlara ve hayvanlara destek veriyoruz diyor, her türlü hayvana. Bu hayvanlarla ilgili dernekler, şu yem, mem, falan, mama hikayesinde bir vurgun yapıldı. Şimdi aklıma gelmiyor o derneğin ismi. Yani hayvan sever, çok böyle aktif, yani felaket derecede agresif bir karakterdi yanlış hatırlamıyorsam. Yem, daha doğrusu mama topluyor, işte para topluyor mama alacağım diye, bütün parayı alıp kaçıyor falan. Ya hayvanlara ve insanlara destek veren bir örgüt var ve bunun içerisinde binlerce öğrenciye burs aktarımı sözü verilmiş projeler var. Eğitim, sağlık vesaire alanlarda çalışma yapan bir dernek statüsünde. Bunlardan
3: kanserli umut, çocuklar var.
0: Tabii, hastalık, sağlık. Yani bunlardan medet uman ve umut bağlayan insanları da mahvettiler. Öyle bir çıkmışlar ki piyasa. Çünkü bu tür suç örgütlerinin temel konusu şu. Ya böyle bir yerde cami yaptırırlar. Ya bir okul yaptırırlar. Ya bir hastane yaptırırlar. Daha çapı büyükse eğer. Bu tür mafya tarzı örgütler bireylere yardım ederler. Şimdi sosyal medya çıktığı için oradan da çok rahatlıkla yayabiliyorlar. Ve bir tabanda, kamuoyunda bir kitle oluşturuyorlar. Ki bunlar sanatçı, tanınmış insanlar. Ve buna benzer işte sanatçılar, ressamlar, heykeltıraşlar, artistler, medya mensupları, yani öne çıkan tipler hep birlikte destek verdiklerinde çığ gibi büyüyorlar. Ve iyilik tırnak içerisinde meselesi yüzünden de kamuoyundan elde ettikleri destekle legal olmayan illegal faaliyetlerini de çok güzel kapatabiliyorlar. Tipik bir örnek. Tipik bir örnek.
3: Bir de duygusal bir adım geri çıkın. Az önce Demirtaş'ın açıklamasında ona inanan yani güvenen bir sıradan vatandaşın izleyip de o günlerde o hassasiyetle elindeki 3 kuruş parasını hemen deyip ben de elimi taşın altına koymanın zamanı deyip cebinden çıkaran, mesela diyoruz ya işte 65 bin gönüllü var Ahbap'ta. Bu 65 bin gönüllüyü de zan altında tutamazsınız. Gencecik çocuklar ben gönüllü oldum diye girmişlerdir oraya.
0: İneğini satmıştı, hatırlıyor musunuz?
3: Evet, insan İneğini şimdi oradaki parası. İnsanların da bir yandan bir adım geri çıkalım. En baş Ahbap'ın içinden başlayalım. Şimdi mesela onların verdiği emek, koşturduğu saha, onlar bilmeden yapanlar için söylüyorum. Tabii. Bir yandan 3 kuruşunu veren bir ne bileyim kardeşimiz, ablamız, abimiz ne fark eder? Bunları izleyip de o duyguyla onu yapanlar. Şimdi bir de onların halini düşünmek lazım. Ama burada da öyle deyince dönüyorum. Meryem Şebnem'in söylediği söz geliyor aklıma. Bugün çıkarsa yeniden bu parayı toplayabilir demesi.
5: Bu arada bu etki ajanı arkadaş kendi çalışma düzeninde de o kadar diktatör, o kadar otoriterdir ki. O
3: Özgür çocukları da mı?
5: Hayır, bu. Oğuzhan Uğur denen zat. Ben çok iyi bildiğim için söylüyorum. Oradaki çocuklar sırf siz babala da gönüllüsünüz, daha ne istiyorsunuz diye de onları eşek gibi de çalıştırmıştır.
0: Tabii.
5: Onu nereden, o yaptığı programların perde arkasını nasıl yönettiğini. Evet. O soruları bile, hani çok medya özgürlüğünden bahsedip soruları bile sordururken nasıl bir otoriterlik sergilediğini o işin içinde olanların hepsi biliyor. Daha en çok o çocukların dediğin gibi emeklerini sömürdü. Ama şunu da es geçmeyelim. Gerçekten gündemde olan bazı şeyler birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde. Bakın bu adam, Oğuzhan Uğur denen adam, bu yine bir güven PR'ı üzerinden Hakan Şükür'ü gelip bu ülkeye kabul ettirmeye çalıştı. Bir FETÖ'cü formasını öptüm, yiğidim diye seslendi. Çok ciddi kamuoyu tepkisi gelince geri bastı. Ve Oğuzhan Uğur'un Babala TV'sine deprem döneminde en çok desteği de bugün kaçak FETÖ'cüler verdi. Babalaya ve Ahbaba niye yükleniliyor derken sırf CHP'liler tweet atmadı, sırf sanatçılar tweet

0: Atmadı. Adem Yavuz Aslan denen adam da attı.
1: Ya Emre Uslu'nun
0: Emre devlet Uslu da attı.
1: Yok ahbap var
0: ve bunlar çıkıp
1: var
0: bizi savunmayın siz FETÖ'cüsünüz demediler. Çünkü adam Hakan Şükür'ü bu ülkeye getirip yayın yapmak istedi ya. Sonra da ne oldu? Yine aynı. Kendi adıma dersler çıkardım dedi ya. Öyle yarım ağız bir tweetle işi geçiştirdi. Sonra tekrar başka yerden piyasaya sürdüler.
2: Fakat ben Kemal abinin efendim ortaya koymuş olduğu bu ihbarı önemsiyorum. Aslında tekraren söylemek lazım. Şimdi ne dedi? Paralar geldiği gibi biz gönderiyoruz Ahbaba gönderiyoruz dedi. Ne kadar para gelmiş, ne kadar gönderilmiş bir bakmak lazım. Acaba bu 7 milyarın içerisinde mi? Bu ihbarı Kemal abinin yapmış olduğu bir ihbarı ben de
1: bir garip. Ama şimdi bir şey sormak istiyorum. Mesela yine Haluk Levent'in 8 Şubat 2023'teki bir paylaşımı.
3: Sen o sayfaya girdin şimdi biz.
1: Ya çünkü hani dönüp de tutmak lazım hesabını.
2: Evet.
1: Şöyle yazıyor. Su gerekiyor, su acil ihtiyaç.
3: Evet.
1: Ahbap su her yere yetişemiyor. Başka su firmalarından 1000 tır su alıp gönderiyoruz bölgelere, bilginiz edin. Şimdi
3: tır, evet.
1: Bakın. O bölgede olanlar hani AK Parti'ye yakın deniliyorlar ya mesela, o çocukların onların açıklamaları var ya, biz daha görmedik diye onlar susturuldular zaten o zaman. Ya biz bir tane ahbap su görmedik burada diye. Şimdi mesela Oğuzhan Uğur'a sormak istiyorum ben. Yan yanaydılar sürekli, artık perişanız, kendinizi tanıyamıyorsunuz.
0: Güneş paletleri de
1: gördü mü? Hani şu anda bilmiyorum diyor ya, hani haberimiz yoktu, eyvah falan diyor. Ya o yani ben orada bir tane ahbap su tırı olsa onun nasıl bir videosu olurdu, dönerdi, düşünmeden edemiyorum. Neredeler bunlar? Hatta o tweetinin üzerine Acun Ilıcalı diyor, 100 tır da benden falan diyor ve yani ahbap su... Ya var mı ortada böyle bir şey? Şimdi ahbap su markası var ama bu bir iştirak midir? Mesela böyle bir şirket var mı?
3: O bir anlaşılsın. Marka da ahbap su.
1: Evet. Evet. Bir de bir ahbap market deniliyor var mesela. Orada anahtarlık bile satılıyor falan. Ya her yol var. Adamın coin'i var bu arada.
0: Coin,
1: Haluk
0: onunla da coin'i anlaştı
1: var. Yani
0: tabii.
1: Nerede neyin dolandırıcılığı, istismar edilebilecek ne varsa o var da. Şimdi bu insanlar... Bu adamlar yıllarca ağızlarına pelesenk bir kelime vardı, bir iki kelime. Din istismarı. Hükümet ve hükümete yakın ya da iktidarın yaptığı doğru şeyleri söyleyenleri din istismarıyla sürekli suçladılar. Her cümlelerinde bu vardı, doğru mu? Ve güya kitlelerini buna karşı uyarıyorlardı. Peki sizin yaptığınız istismarın adı ne?
0: Atatürk istismarı.
4: Bence hak
0: bariz bir şekilde Atatürk istismarı.
4: Şurada
0: mesela bu adamın ilk çıkışı da İzmir marşı üzerinden tekrar yeniden projelendirildi bu.
1: Şu marşı bir daha dinlerlerken ne hissedecekler? Maçlarda çalarken ne hissedecekler?
4: Burada bir hak yeme söz konusu. Yani gördüğünüz gibi araya giremiyorum, onu beceremedim az önce.
3: Ama lütfen rica ediyorum, beni Kemal hocamdan ters düşün.
4: Deneyeceğim birkaç defa bakalım.
2: Ama içinden geliyoruz.
4: Ya şöyle şakası.
3: Emre Cevil Ayvalı oradan çok yükleniyor, evet, o yüzden oluyor.
0: Kemal hocam, özür diliyorum.
4: Evet, estağfurullah hocam. Yani burada bir hak yiyoruz bence. O hak da şu. Ya bir belediye başkanımız, lütfen hatırlayınız. Ben şu an hatırlayamadığım için söylüyorum. Ya böyle bütün afet dönemi boyunca geldi, ayağında çizme, üstünde bir tane tulum. Caddede, sokakta, kaldırımda yattı, uyudu ya. Belediye başkanı bir yerden gelip çıkarsın arkadaşlar varsa yer. Biz onların hakkını yiyoruz. Biz
3: hastalandı sonra hatta kendisi.
4: Evet. Hatta günlerce
3: söyleyeceğim, gelecek aklıma.
4: Kızılay görevlisi orada 24 saat 3 öğün yemek yaptı, dağıttı, çadır dağıttı. Bakın biz bunları 6 Şubat depreminde öne çıkartamadık. Aha, bunları çıkarttık ortaya. Her gün ben televizyon izliyordum, bakıyordum bu adam.
5: İşte biraz da onu sorgulamak lazım.
4: Her gün.
5: Tam da iyi bir yere geldi.
4: Babalar yani, her gün.
5: İğneyi kendimize batırıp şu aldığı başkasına batırmadan
4: o önce. O insanlar o kadar üzülüyordu
5: nasıl
4: ki.
5: Nasıl oldu da o kadar öne çıktılar ve şimdi niye çıkamıyorlar?
3: Yine çıkarlar diyor Mahve Şevdem.
5: Çıkamazlar bundan sonra,
4: ben
5: çıkamazlar.
4: Ben ona çok üzülüyorum. Biraz bakın.
1: Bu gerçekten tehlikeli. Abi, bence bu dolandırıcılık şeklinde kendimizi hazırlamalıyız. Bence bunun, bu adam imkanını bulsa. Mesela kaçsaydı gerçekten dışarıdan bir video çekip açıklayacağım, anlatacağım falan falanlarla bu işte Atatürk'tür bilmem nedir muhalifimler falan fişman, bence yine para toplayabilecek potansiyeli var tabii. Bu adım. Hani çünkü bundan sadece bu meseleden dolayı demiyorum. Özellikle gayrimenkuller üzerinden döndürdükleri bu bir Ponzi scheme denilecek şeylerden çok ciddi şeyleri var herhalde. Bugün sadece yeni iki tane gördüm. Mesela bir video. Ya adamların

0: işte 10 tane falan dairesine çökebiliyorlar. İşte bu şikayetçilerden bir tanesi büyük bir holding, yani adamı bir şekilde kandırmışlar, ya zaaflarından yararlanmışlar ya da evladıyla ilgili konudan vurmuşlar. Dün benim telefonla görüştüğüm bir mağdur, ki kocaman bir aile şirketi, iş adamları 400 milyonluk yani bir mallarını, gayrimenkul taşınmazı adamlara karşılıksız verebilmiş. Nasıl yaptınız diyorsun?
1: Hani şarkıcı olmak isteyen biri varmış, yanına gitmiş, şarkıcı evet, olmak istiyorum diye. Evet. İddialar doğruysa eğer, mesela en çılgınlarından biri bu iddiaların. Onun üzerine gayrimenkuller yapmış, onun üzerinde taşınmazlar varmış. Bu arada selam olsun, Ekrem Kızıltaş da bizi izliyor. Hocama söylediği belediye başkanı Konya diyor, Uğur İbrahim Altay. Bravo, o hatırlattı bize, sağ olsun. Selamları var onun da. Bizden de selamlar Ekrem Kızıltaş'a. Ama işin özeti, yavaş yavaş reklam vakti geliyor ama herkes bir şokta. O dönem destek veren herkes şokta. Bunu görmemiz lazım. Herkes şokta. Mesela Özlem Gürses şokta.
2: Özellikle eğitimli kesim. Kendilerini ama eğitimli gören.
1: Ekrandaki kesim de öyle. Yani evet, baktığınızda Bercan Tutar.
2: Muhafazakar kesimin ön yargısı onları bunların aleti olmaktan biraz korudu. Ön yargı bazen işe yarıyor o anlamda.
3: Hocam şeye benziyor. Ama öbür kesim İBB dosyasını evet, sistemik tabii, olarak tabii, benzerliği tabii, var. Tabii. Yani İBB o suç örgütü yöntemiyle bununki çok benziyor. İştirakçileri kur, AŞ'leri kur. Hı? Onlar üzerinden ihaleleri aktar ve parayı oraya aktararak, aklayarak şahsi kasaya.
1: Ama burada hasta çocukları bir, al, depremzedelerin paralarını al. Korkunç iddialar.
3: Yöntem, o da öyle yani. Sonuçta vatandaşın parasını toparlamış. Vergileri.
4: Savunma yöntemleri de benziyor. Biraz önce
3: o da benziyor, tweet
4: atmış.
3: Hocam?
4: Diyor ki konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar. Bunu nereden hatırlıyoruz? Bugün öğlende de bir yapay zeka ile Ekrem İmamoğlu mahkemede işte beni konuşturmadılar, söyleyeceklerimden şey yaptılar diyor. Demek ki burada bir şey var, bir işbirliği var. Var, yani buna da bakmak lazım. Tabii. Hani bir de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı bir avukat da gözaltında biliyorsunuz. Yani bence adli kaynaklarımızın
2: işbirliği var. Ahbabın muhasebecisi,
4: bakmak lazım. Bu tweetler tesadüf değil yani.
2: İmamoğlu'nun da muhasebecisi.
4: Onun söylemiyle bu arada, savunmaları da bu şekilde.
3: Bu şoförler falan konuşmaya başlıyor ya şimdi hepsi. Bence çok inanmamak lazım. Bakın o örgütün içerisinde, adı örgüt oldu artık, o yüzden söylüyorum rahatlıkla. Bu ahbap örgütünün içerisinde kim itirafçı, kim etkin pişmanlıktan faydalanmak isterse emin olun %80 yalan çıkacak. Diyor ki adam, bana diyor benim hesabımdan 210 milyon Türk lirası, sadece hesap trafiği, çantalarla valizlerle Ankara'da ne kadar olduğunu bilmediğim ağırlıkta valizlerle para aktardık. İsim veriyor, şunlara şunlara şunlara şu kadar aktardık diyor, bir şeyler var, isimler var orada. Ben diyor 5 kuruş almadım diyor, elikliyor önünü falan. Yapma ya. Yapma ya. Maaş mı aldın sadece? Şoförlük maaşı mı aldın?
1: İnanmadım. Bu da bu önemli kadar bir not. Yani inanmayalım, tepkin yaklaşalım. Yani bu da yani bir bakış açısı. Onu vermeyelim Mehmet. Madem reklama çok az kaldı. Bugün sosyal medyada çokça konuşulan bir görüntüyü birlikte izlemiş olalım. Artık bunlara döndü sosyal medyada. İş sonrasında Özlem Gürses'in çok şaşkın olmasını, Fatih Altaylı'nın açıklamaları. Birçok isim var. Birçok açıklamayı arka arkaya vereyim, hızlı hızlı göreyim istiyorum son saat diliminde. Konserde kağıt oynadığı görüntüler hemen anladı beni Hüseyin ve Kerem içeriden. bu mesela, yani artık iş buraya kadar gerçekten.
5: Adam bağımlı demek ki.
1: Bu arada burada şöyle söyleyeyim bilmeyen seyircilerimiz için. Ben yukarıda 4 kere teyit ettim. Nasıl dedim, sahne önde mi? Önde bir sahne var, arkada orada vatandaş
0: kahveye giriyor.
1: Kıraathanede kağıt oynuyor. Verelim sesi, konser alanına sesi gidiyor.
5: Gidiyor, geri geliyor.
1: Tabii şu an şarkı söylüyor.
0: Hem şarkı söylüyor, konsere devam ediyor. Amfiden falan dışarıda duyuluyor sesi, hem de orada pişte oynuyorum diye bununla hava da atıyor.
1: Ondan sonra sahneye gibi, ben de aynı böyle sordum, nasıl sosyal medyada gördük çok paylaşılmış diye. Şöyle yorumlar yapmış, artık bu işin tabii başka boyutu da, oldukça profesyonel gibi yorumlar yapmış. Şimdi iddialar üzerinden konuşuyoruz, bize de o düşmez ama ben de öyle sordum, nasıl yani dedim, sahne önde devam mı ediyor? Evet dediler. Bir de hatta arkadaşlarımdan biri dedi ki bir de kazanıyor dedi.
4: Şarkıyı söylesem de zihnim kendisi kumar de oynuyor diyor yani.
3: Çok profesyonel, aynı anda 5-6 kişi yapabiliyor.
1: Kendileri paylaşmışlar.
2: Ama eğlencesini de çok karalamamak lazım yani. Kahvedeki piştiği, Haluk Levent'in oynadığı. Hayır.
5: Yo yo, adamın hayır, en masum şey değil, belki canım, en masum hareketi budur.
1: Arkada öyle bir yok mu, her yerde var bu, oturmuşlar oynuyorlar, vatandaşın yanına git. Bu olay olmadan önce izlese sevenleri ne kadar sıcak bir görüntü.

0: Üçüncü vatandaşın yanında derler ama bugün bunlar konuşulurken işte bambaşka yorumlanıyor durum. Bu da çokça paylaşılmış. Geldim benim reklam vaktim, ona göre başka ses isteyeceğim. Gelmiş. Kısa bir ara verelim, ardından bütün açıklamaları hızlı hızlı vermeye devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının aziz hatırasına, ailelerinin yıllardır süren adalet beklentisine ve milletimizin vicdanına karşı en büyük sorumluluğumuz sürecin sonuna kadar hukuk içinde takipçi olmak ve adaletin tam anlamıyla tecellisini sağlamaktır.
4: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde kamera karşısına geçti. Kamuoyunun yıllardır beklediği Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin net mesajlar verdi. 17 yıl sonra dosyada çok büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Destici, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini vurguladı.
3: Ümidimiz ve beklentimiz sonuna kadar böyle gitmesi ve 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır.
4: Destici, sorumluluğu olan herkesin hukuk önünde hesap vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.
3: Adalet yerini bulacak. Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir.
5: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sayın Cedit Yılmaz salonumuzu teşrif etmişlerdir.
7: Yeni anayasa için hazırlıklar tamamlandı. Yapılan çalışmalar son rötuşların ardından Başkan Erdoğan'a arz edilecek ve süreç hızlanacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, takvimin netlik kazanmadığını, sürecin meclisteki uzlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi. Yeni anayasa tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve meclisteki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir. Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemeler de Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi. Hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor diyen Yılmaz, meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu ifadelerine yer verdi. Komisyonun çalışmaları tamamladığına ve yol haritasının oluşturulduğuna dikkat çeken Yılmaz, komisyon çalışmalarına bir siyasi parti dışında tüm gruplar katıldı. Temennimiz komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili kararını değerlendiren Cevdet Yılmaz, söz konusu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti ve ekledi. söz konusu kararı yok hükmünde görüyor ve kesin bir dille reddediyoruz. Avrupa Birliği kendi prensiplerini çiğneyerek Rum kesimini üye olarak kabul ettiği tarihten itibaren Kıbrıs meselesine tarafsız bakabilme imkanını kaybetmiştir. Eğer gerçekten tarihte kınanması gereken bir sorun aranıyorsa Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu kılan tarihi şartlara bakılmalı.

0: yaşanan darbe ve EOKA çetelerinin zulümleri hatırlanmalıdır. O gün atılan adımlar olmasaydı bugün Gazze'de şahit olduğumuz insanlık dramına benzer acılar Kıbrıs'ta yaşanabilirdi. Temennimiz Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ve lobi faaliyetlerinin etkisinden uzak, tarihi gerçekleri esas alan daha adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleridir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kolon ve kirişlerinden beton parçaları dökülüyor, demirler görülüyor.
3: İstanbul Esenyurt'ta Balıkyolu Köprüsü'nün hemen altındayız. Evet, binlerce vatandaşın ve hatta arabaların geçtiği bu köprü bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Betonların döküldüğü ve demirlerin açığa çıktığı bölümler hem sürücülerde hem de çevre sakinlerinde tedirginliğe neden oluyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan köprü tehlike saçıyor.
4: Bu köprüyle ilgili ben ayrıca Büyükşehir Meclisi'ne defalarca dile getirmeme rağmen yaklaşık 2 yıldır herhangi bir şekilde bir adım atılmadı. Bu köprü sadece Esenyurt için değil, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece'nin E5 ve E6'yı bağlantı yolu. Ciddi şekilde araç sürçülasyonu ve yaya geçitinin olduğu bir bölge.
5: Çok şikayet ettik, olmadı. Ben hemen burada oturuyorum bu köprünün başında. Artı bu çok yoğun bir trafik oluyor. Çok kazaya neden oluyor. Her tarafta öyle. Yani bakımsız.
2: Sürücü ve yayalara göre köprüden geçmek oldukça tehlikeli.
3: İşte her gün binlerce aracın ve yayanın geliştiği Balıkyolu Köprüsü'nde son tablo bu. Vatandaşlar bir an evvel köprüde oluşan hasarların giderilmesini ve gerekli bakım çalışmalarının gecikmeden yapılmasını istiyor. Gözler şimdi sorumlu kurumların atacağı adımlarda.
4: Gördüğünüz gibi şu anda Balıkyolu Köprüsü'nün üstündeyiz. Ve burada gördüğünüz gibi binlerce araç geçiyor. Ve köprünün hali de ortada. Bizler bunu dile getirdiğimizde de biz bakacağız, yapacağız, edeceğiz diyerek yıllardır oyalandı. Büyük bir felaket oluşmadan bir an evvel bu konunun çözülmesini istiyoruz.
3: Siz ne düşünüyorsunuz? Tedirgin misiniz?
6: Vallahi her taraf dökülüyor. Öbür taraf hep yıkılmış.
5: Çocuklarımız var, torunlarımız var. Okula gidiyorlar, geliyorlar. Yani bu köprü böyle olmaz ki. Şikayetçiyim yani.
2: Bölge sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: gazeteler, A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Reklamların ardından kaldığımız yerden bu olay üzerine şaşkınlıklara, yapılan açıklamaları ekrana taşımaya devam ediyoruz. Hemen iki isimle başlayayım reklam dönüşü. Biri Özlem Gürses, şokta kendisi. Diğeri de Ruşen Çakır, o da AK Parti aslında bu STK'lara şaibe düşürüyor diyor. İkisinin de ne dediğine bir arka arkaya bakalım.
1: Şimdi tabii hepimiz şoktayız. O zamanlarda hatırlarsan ne kadar bu konuları tartışıyorduk ve niye kimse kurumlara gelmiyor bu ülkede falan diyor diye üzülüyorduk aslında. Ve bu en güvenilir insanlar listesinde her seferinde tabii sen de varsın, sen de çıkıyorsun. Haluk Levent de vardı, başka isimler de vardı. Ve şimdi acayip bir şey yaşıyoruz. İddialar dehşet vahim. Yani ama bunların iddia olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şunu biliyoruz ama galiba yani net bildiğimiz hepimizin Haluk Levent'in çok ciddi bir kumar bağımlılığı sorunu varmış belli ki.
0: Öbür sesi de verelim. Ruşen Çakır ne dedi?
2: Kişiler kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki 1 milyar lirayı yönetemez Ahbap dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar diyenler oldu. Ve bu bir infiale yol açtı ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme de değil, tam başka bir şey. Yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP kendi yönetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Ahbap'ı biliyoruz ama Afad'ı bilmiyoruz. Afad bizden değil. Müge, ben, Ali

0: biz ayrıca desteğimizi AFAP'a verdik. AFAP'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
1: Ne sorayım bilemedim.
2: Yani daraltmak, hükümet daraltıyor diyor ya, alanlarını dar, STK'lı alanları daraltıyor diyor. Daraltmak istese önce bunu daraltır zaten. Bu daralmamış ki, atıyor tutuyor.
3: Bunlar yani, zaten fondaş medya yani başka. Yok,
1: öyle de demiyordu. Şaibe düşürüyor. Ama yani, temiz bir iş çıktı. Var ve şaibe düşürüyor.
4: Bizim gündemimize bile girmedi diyor. Şimdi tabii şöyle. Ece Üner, bu Uğur Dündar. Aslında bu Haluk Levent'in veya daha önce İBB'deki niteliksiz dolandırıcılığın da niye bu usullerle yapıldığının da bir tescili. Neden bunu söylüyorum? Mesela bugün Haluk Levent'i incelediğinizde hemen her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Çünkü Haluk Levent bu meselede çok fazla dolambaçlı yollara girmeye ihtiyaç bile duymamış.
2: Direkt.
4: Parayı doğrudan çıkartıyor, 120 milyon. Bu bir delilik hali. Veya Ekrem İmamoğlu da o dönem rüşveti direkt İmamoğlu inşaata alıyordu. Ya bugün normal bir şirkete 10 bin 20 bin atın, mali müşaviriniz uyarırsın ya, niye böyle bir şey gönderdin şirkete, ortak soksa neyse der. Bunlar niye bu kadar rahatlar? Yani niye yolsuzluk yaparken bile bu kadar pervasızlar, bu kadar rahat ilk denetlenmede bulunacak şekilde yapıyorlar? Çünkü Ruşen Çakır gibi onları o kadar pervasız savunanlar var ki, bunlar yeterli kasko sigortayı sağlıyor. Ekstra dolambaçlı yollara akıl yürütmeye bile ihtiyaç duymuyorlar. Böyle bir dokunulmazlık içerisindelerdi. O yüzden sadece suçlu Haluk Levent diyemeyiz. Çünkü siz ona muazzam bir dokunulmazlık alanı açtınız. Ece Öner canlı yayında diyor ki, bilmiyorum varsa belki çıkarırlar, Haluk Levent sorgulanacakmış. Niye sorgulanıyor arkadaşlar diyor. Canlı yayında. Aynı arkadaş tabii Google'a girince istediğiniz aforizmayı, istediğiniz olaya ilişkin veriyor artık dijital çağda. Şimdi diyor ki, kimse kahramanlara inanılmadı, kurumların yüceltildiği bir açıklama yapıyor. O dönem biz kurumları yüceltiyorduk. AFAD diyorduk, Kızılay diyorduk. Sen o dönem sivil toplumun aralığını daraltılmak isteniyorsa şayet, orada İHH ciddi yardımlar yaptı. İslami vakıflar ciddi yardımlar yaptı. Hiç hangisinin alanı daraltıldı? Ama sen o dönem onların alanını daraltmak için her türlü yaftayı yapıştırdın. Şimdi onların eserleri orada yükseliyor. Ama sizin bir tane eseriniz yok. Veya Baykar. Ya Baykar'ın sitesi var ya. 2000 konutluk.
5: Allah razı olsun.
4: Bugün TÜSİAD'dan bir tane iş adamının şöyle göğsünü gere gere. Ya siz Türkiye'nin en zengin iş adamlarısınız. Bir mührünüzü oraya vurun. Yani vatan millet için vurun. Ama ne yapıyorlar? İşte bu tarz adamları fonluyorlar.
2: Bu da yanlış hocam. Ben size söyleyeyim. Bakın burada dernekler kanunu. Vakıflar kanunu. Dernekler kanunu biraz daha farklı. Dernekler kanununda İçişleri Bakanlığı'nın ve Mülki İdare Amirliği'nin yetkisi var. Denetim yetkisi var. İsterse istediği STK'yı denetleyebilir. Tabi arayamaz, kolluk giremez derneklere, ama hakim kararı ve mülki amir kararı olursa girebiliyor. 24 saat içerisinde mahkeme kararı gerekiyor. Yani böyle bir yetkisi var. Yani hükümet edenler, hükümetler, devlet dediğimiz mekanizma her şeyi başıboş bırakmış değil. Yerini, zamanını, yeterli delili, normal periyodik olması gereken yasal denetim süreçlerini uyguluyor. Ondan dolayı çıktı zaten bunlar. Onun için daraltma filan çok, aslında çok tehlikeli laflar.
3: Bir de bu pervasızlıkların iki nedeni var. Hocam değindi, şey dedi, niye bu kadar pervasız davranıyorlar? İki nedeni, bir siyasi nedeni, bir de sosyolojik nedeni var. Sosyolojik olarak zaten bu kesim kendini işte devletin asıl sahibi biziz, kendi hukuk üstü gören bir anlayışa sahip. Siyasi açıdan da yani böyle zamanlarda işte İmamoğlu'nun işte İstanbul seçimlerini kazandıktan sonraki girdiği siyasi haleti ruhiye de onu gösteriyor. İşte tam 6 Şubat depreminden sonra bu Ahbap Derneği'nin mesela ulaştığı popülarite de onu gösteriyor. O dönemde de işte AK Parti gidici, bundan sonra biz de geleceğiz, bunlar çok zorlandı. Yani siyasi anlamda AK Parti artık kaybeden diye gördükleri için hiçbir denetleme maruz kalmadan, hiçbir önlem almadan istedikleri gibi davranma lüksü içerisinde hareket ediyorlar ve bu da hata yapmalarına yol açıyor. Yani o anlayışın, kendi anlayışlarının, aslında kendilerini üstün görme anlayışının kurbanı.
1: Biraz da orada şey demiyor mu? Bir milyarı bile yönetemez dediler. İnfiale yol açtılar. Hani şunu demiyor bir gazeteci olarak. Ya böyleyse yapın bir denetim, çıksın ortaya bu paralar demiyor. Diyor ki sanki hani AK Parti o paraların üzerine çökmek istedi, ortada bir para vardı gibi bir algı da yaratıyor aynı zamanda. Bizim gündemimizde bile yok diyor, AFAD mafat diyor, ailecek biz diyor, öbür tarafa veriyorduk. Ama bir yandan da Şimdi biri pişmanım diyor. Maalesef diyor bir kumar bağımlılığı varmış. İlk kez diyor en güvenilir kişiler listesindeyken biz böyle bir şeyle karşılaştık, nasıl oldu anlamadık derken, diğeri bunu söylerken öbürü de diyor ki beni linç ederlerdi diyor. Ben ilk başta kuruldukları dönemde diyor birkaç ay olmuştu Ahbap'a destek verdim ama sonra diyor ayıldım, anladım ben bu işi
5: zaten
1: diyor.
5: Zaten öyle olmuş. Levent Taş Gültekin. Galiba. Ben çok takip etmiyorum ama Atilla Taş mesela o, yazmış. O baştan beri yazmış. İlgili Ahbap meselesini bugün yazmış. Linç etmişler. Etmişler.
1: Levent Gültekin
6: ama mahallede panik var Cansın Hanım.
1: Bence diyor iktidar diyor bir dönün diyor bir bakın. Levent Gültekin de bir dinleyelim. Seyircilerimizle paylaşalım.
7: Çok ciddi bir kumar bağımlılığı var. Sıklıkla bahis oynuyor. Çok ciddi açık veriyor. O açığı dönüyor. Kapatmak için çek senet işlerine bulaşıyor. Gayrimenkul işlerine bulaşıyor. Ben bunu fark ettiğimde asla Ahbap'la ilgili tek bir cümle etmedim. Bunun iki tane nedeni var. Olumlu cümle etmedim. Çünkü biliyordum bu eninde sonunda patlayacak. Çok belliydi. İkinci sebebi şu. Çünkü bizim halkımız gerçeği duyma konusunda asla istemiyorlar. Haluk Levent'le ilgili yazan, çizen birkaç kişi vardı. Hatırlıyorum. Yeşim Salkım hanımefendi yazıp çiziyordu. Atilla Taş bir video çekmiş, anlatıyordu arka planı bilenler. Herkesi linç ediyorlardı. Böyle bir adama yardım derneği kurma izni vermek, kediye ciğeri emanet etmekle eşdeğer bir şey. Peki iktidar bunu niye yaptı? Ben iktidarın bilerek göz yumduğu kanaatindeyim. Çünkü seküler kesimin bir şekilde paraları Haluk Levent eliyle toplanıyordu. Hani Kızılay'ı yıpranmış, diğer yardım kuruluşları yıpranmış.
5: Aa, bir dakika, buradaki susma meselesi bence çok önemli. Susuyordum çünkü taşlıyorlardı. Ya bu arkadaşların dayattığı en büyük korku objesi devlet değil mi? Devlete her gün laf ediyorsunuz.
1: Burada da ediyor.
5: Hayır, burada da ediyor.
3: Burada
5: hayır,
3: devlete ısrar.
6: Suçu bildirmemekte
5: suç. Bir mahalle
3: son
5: baskısı
3: ama
5: var.
3: Ama yalan söylüyor.
1: Bence diyor
3: demiyor.
1: İktidar göz yumdu.
3: Mahalle
1: çünkü
3: değil mi?
1: Sekülerlerin
3: diyor,
1: parasını
3: Levent
1: topluyorlar.
5: Bir dakika Cansın, yalnız o korku objesi olarak sundukları devlete her gün her şeyi söylüyorlar. Hatta farazi konuşmalarla altında hiçbir gerçek somut bir şey olmayan hissiyatlarına dayalı her gün korku pompalanıyor. Ama devlet korktukları kurum çünkü çöker eder bizi alır götürür falan. Ama o mahalleden korktuğunuz için, o linç kültüründen korktuğunuz için ağzınızı açmıyorsunuz. Ama zaten beslediğiniz şey o. Siz beslediniz, pardon da, o mahalle dediğiniz yapıyı yıllarca, aylarca siz dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz. Sonrasında da bir şey söylersem ağzımı tıkar. Pardon da ben, yani normal şartlarda ben bu arkadaşların ne videolarını izliyorum, ne tweetlerini okuyorum. Gördükçe, önüme düştükçe görüyorum. Çoğunlukla da iktidara yakın kaynaklar aslında videolarından kesik koyuyorlar ve bunu da doğru bulmuyorum. Bugün yaptığınız normal. Çünkü bir toplumsal, ciddi anlamda bir toplumsal meselenin, bir afetin sonuçlarını çıktılarının katlanmasına sebep oldular. O yüzden bugün bunu konuşmak normal ama bu insanların hani demokrasiden falan bahsediyorlar ya, benim gördüğüm şey idiokrasi.
6: Şebnem Hanım,
5: idiokrasi. İdiokrasi gerçekten, bakın bir film olsa izleriz veya saçmalığa bak deyip değiştiririz
6: Şebnem
5: kanalı
6: Hanım,
5: falan.
6: İnanıyor musunuz söylediklerine? Çünkü suçu bilip
5: ama
6: de...
5: Ama inanmadığımı söyledim
6: suçu,
5: zaten.
6: Yok, suçu bilip de bildirmemek de en büyük suçlardan birisi. Hukuk normlarında bakalım. Yani eğer bir suçu biliyorsanız ve devlete veya ilgili makamlara bildirmiyorsanız bu daha büyük bir suç. Neyi bekliyorsun kardeşim?
1: Ben mi atlıyorum? Bir tek ben mi görüyorum onu? Diyorsunuz ki suçu bildirmediyse, diyor ki ben gördüm beni diyor taşlarlardı sustum ama diyor bence iktidar Haluk Levent'in gerçek yüzünü bildiği halde göz yumdu. Çünkü Haluk Levent eliyle iktidar sekülerlerin parasını topluyordu cümlesini.
5: Zaten Haluk Levent zaten muhalif değildi diyenlerin sayısı onu, giderek artıyor.
1: Aynı mesele. Yani AK Parti dedi zaten.
3: Şey faturayı yine AK Parti'ye kesiyorlar yani.
1: Tabii zaten burada bu cümleyi bir tek ben mi böyle anladım? Ben mi yanlış anlıyorum?
2: Hayır, şöyle anlaşılıyor. Burada bir şok hali var. Bütün hepsine dikkat edin. Bakın 3 tane şok yaşıyor bu. Kendini elitist, üstten bakıcı ve seküler diye tanımlayan kesimde 3 şok hali yaşandı bugüne kadar. Biri İmamoğlu suç örgütü davasıdır. 2 butlandır. 3 budur. Şiddetli bir şok var şu anda. Hepsi ne dediğini bilmiyor. Herkes bir ne diyelim ona sloganik bir test çıkartmaya çalışıyor. Kendini aklamaya çalışıyor. Yok ben bunu gördüydüm de söylemediydim de. Ya ağzına geleni söylüyorsun ya işte şey çok haklı Merve Hanım. Yani ağzına geleni söylüyorsun. Ya bu durumda senin böyle bir yapıyı sırf seküler desteği var diye, sırf sanatçı desteği

0: sunması lazım. Hangi dengelemesi mahallede? Lazım. Şimdi burada sekülerlerin parası toplanmış. Kızılay Afat yıprandığı için haliyle burada kaynak var gibi aktarıyor. Ya parayı aldı da Afat'a veya devlete mi aktardı? Parayı yedi ya. Parayı bahiste yedi adam. Adam parayı türlü kara aklama olaylarında, gayrimenkul alımlarında, kendi asistanına para geçirmelerle parayı yedi adam zaten.
1: Bahis baronlarıyla işbirliği yapan bir figürden bahsediyoruz. Bahis baronlarıyla. Devletimiz biliyor bunları. Yani şu an adli kaynakların şeylerinde aslında geçiyor bunlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemdeki açıklamalarını bugün gibi hatırlıyorum. Yine bu ekranlarda da konuşmuştuk. Yani bu Kızılay'a karşı tavır aldıkları dönemde gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle söylemiş. Devletimizin kurumlarına güvenin şey olduğunu, hatta Sayın Devlet Bahçeli işte babala bilmem ne bunlar neymiş devletin gücünü ortaya çıkaran açıklamalar yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani bu bağış toplama meselesinde yine devletimizin gücünü ortaya çıkaran açıklamalar yapmıştı. Şimdi zaten bunu efendim iktidar biliyordu saçmalığı. Bence suçtan sıyrılma manevralarının yani o desteği verdikleri için belki vicdanen suçlu hissediyorlardır. Bu suçtan sıyrılma manevralarının tezahürü olarak görüyorum.
2: Levent Gültekin gibi bir isim Merve Şebnem'in hatırlattıkları üzerinden yani karşı tarafın gazetecisi karşı da öyle ifade ediliyor ya birçok söylediği gibi işte YouTube videoları yazıları vesaire kendi ağzıyla diyor ki aylarca yayın yaptık birlikte konuştuk toplumsal baskı AK Parti yüzünden olan baskı işte sağ sol muhafazakar baskı hep denildi ki karşı taraf mu bundan şikayetçi asıl baskıyı biz görüyoruz diyenler oldu kendi ağzıyla bizde baskı var. Bana baskı var benim kesimimden itirafı da
3: hangi
2: aslında
3: mahalleden bu şimdi?
2: Bir nevi gelmiş oldu.
4: Bir de şöyle bir kurnazlık yapıyor burada.
3: Birkaç
4: yani
3: mahalle değiştirdi.
4: Bu Haluk Levent'in
3: hangi mahalleden korkuyor?
4: Kendi mahallesinden, seküler mahalleden.
3: Ha, orada,
4: yani şöyle
3: orada
4: bir kurnazlık da yapıyorlar. Bu olayı mesela Haluk Levent'le sınırlı kişisel bir ahlaksızlık diye aslında pazarlamaya çalışıyor. Ama işin arkasına baktığımızda işte bu suskunlukları, bu itirafları kolektif bir ürün, kolektif bir sonuç. Bir yolsuzluk olduğunu aslında sergiliyor bu. Yani bütün o muhalefet kesiminin de aslında işi bilip destek vermeye devam ettiği işte kamuoyunu halkı bilgilendirme işi bunu ortaya çıkar. Yani bu bireysel bir suç değil, bireysel bir ahlaksızlık değil. Kolektif tamamen bütün muhalefeti kapsayan bir kolektif bir şeyle yani.
2: Ama işte konuşanı da mesela dinlemeyip karşılamışlar. Atilla Taş onlardan bir tanesi. Baştan beri yazmış, çizmiş, sesini duyurmaya çalışmış.
4: Çok az bir onun iki da, isim işte, dışında
2: mesela
4: yok.
2: Bir kişi o. Onu da söylediklerini taşıyalım ekrana.
5: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor. Helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de. Devlet ne yapmadı? Devlet elinden geleni yaptı. Git bak bakalım oraya. Haluk Levent mi yaptı oradaki evleri? Ben de muhalifim, ben de.
2: O da isyan ediyor. Ben de diyor muhalifim. Evet. Ama
3: onlar
2: diyor.
3: Birbirlerini tanıyorlar çünkü.
4: Şu anda CHP'liler bile yani yurt dışında yani AK Parti'nin yaptığı projeleri övüyor.
3: Haluk Levent'i çok iyi tanıyor. O yüzden onun yaptıklarını, yapacaklarını biliyor. Herkes biliyor elbette. Biraz önce Özlem Gürses hanımefendi ne dedi? Çok oldum dedi. Kumar oynuyormuş dedi. Ya yapma gözünü seveyim. Adam çocukluğundan beri kumar oynuyor. Ya ilk defa duyuyor olması mümkün değil. İşte herkes dediğim gibi o kıvırmaya çalışıyor. Bir şekilde aklanmaya çalışıyor. Şimdi tabii derneğin içerisindeki destekçiler, bağış verenler bunları tenzih etmemiz lazım. Bir de STK'ları da tenzih etmemiz lazım. Şimdi bak yarın öbür gün Allah muhafaza bir afetle karşılaşsak bütün STK'lar bir çekinecek. Bir bakacaklar çünkü gerçekten bu STK'lara ihtiyacımız var. Sivil toplum demektir bu. 3 tane sektör var. Kamu, özel, sivil sektör. Kamunun idaresi hükümet. Özel sektör zaten şirketler var. Sivil toplumun sesini duyurabileceği STK'lar var. Örgütlü toplum olmazsanız demokrasi falan olmaz. O yüzden bu STK'lara sahip çıkmamız lazım. Ama bu tür yapılar bütün STK'ları yarın öbür gün ihtiyacı olan insanlara bir şey aktarırken, gönderirken, teslim ederken hep düşünecekler. Yani bu örgüt sadece paraları yiyor.

0: diyerek insanların umutlarını çalmıyor. Aynı zamanda kurumsal anlamda sivil toplum örgütü, hükümet dışı örgütlerin de yapısal sorunlarını en azından şu anda varmış gibi ortaya çıkartıyor.
1: Vicdanları
2: peki şimdi iddialar üzerinden konuşuyoruz. Bu kadar kişinin konuşmasını ekrana niye veriyoruz? Böyle bir dönemde gerek dedin ya. Bunun bir nedeni de şu aslında. Şimdi şu ana kadar ne gördük? Şaşkınım.
0: Şoktayım.
2: Üzgünüm. Şoktayım. Biliyordum, konuşamadım. Üzerimde baskı vardı. Söyledim, dinlemediler. Ben söyledim, anlattım, dinlemediler. Birkaç paylaşım daha yapayım. Birkaç sesi daha paylaşayım. Bir de işte o devlet yoktu, mahvoldu orası, yandık, bittik, kül olduk diyenlerin, bu olaylar çıktıktan sonra hiç açıklama yapmayanları da var arasında. Neden bunları arka arkaya veriyoruz? Bu yani yapılan yorumların sonucunda o gün galeyana gelen halkın, galeyana getirenler de bu isimlerdi. Bugün bu açıklamaları yapanlar da aynı isimlerdi. Şule Aydın mesela çok izlenen isimlerden bir tanesi kendisi. Onun ne dediğine de bakalım. Mesela o da kandırıldı.
3: Son yıllarda sanıyorum en temelde kaybettiğim şey güven oldu. Çok kısa bir zaman önce de benzer bir şeyi yaşadık. Partili olsun ya da olmasın, milyonlarca insan Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlıktan çıksın, çıkabilsin diye bir kişiye inandı. Sonra yeniden hüsranla sonuçlandı. Şimdi yakın zamanda hem cüzdanını hem vicdanını emanet etti. Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Yani biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
4: Şimdi ben şunu da anlamıyorum. Şimdi bu hanımefendi 3-4 gün önce bir röportaj yaptı.
2: Evet.
4: Son dönemin meşhur ev zencilerinden Hüseyin Çelik ile.
2: Evet.
4: Orada tabii Hüseyin Çelik tipik bir şekilde hani Batılı Efendisi'ne yaranmaya çalışan bir ev zencisi gibi bütün bakanlık döneminden bugüne kadar hayatının bütün merhalelerini Şule Aydın'a hesabını verdi. Şule Aydın çok tepeden bir üslupla, karşısında çok öz eleştiri veren, bir ev zencisi edasıyla öz eleştiri veren bir insana çok tepeden şöyle sorular soruyordu. Ya bu muhafazakarlar bunca adaletsizlikler olurken, bir de bir kitleye hedef alıyor hanımefendi. O kadar kibirli, o kadar üstten ki şahsı temsile hedef almıyor. Bir sosyolojiye hedef alıyor. Bu muhafazakarlar bunca adaletsizlik olurken niye susuyor diye hiç sormadınız mı diyor Hüseyin Çelik'e. Ama bugün aynı hanımefendi son derece masum. Yine kendini steril bir alana çekmiş, vicdanlı, kandırılan. Ya sen bir vatandaş olarak oy verirken, para verirken kandırılmış belli etki ajanlarının taarruzu altında kalmış olsan seni anlayabiliriz. İşte az önce ne yaptık? Babalı TV'de çalışan gönüllülere kadar bir empati duygusuyla yaklaştık. Sen bu sürecin lokomotifiydin ya. Sen bu sürecin bir numaralı aktörüydün. Senin YouTube'da hesabın var. Sen CHP tarafından bugün fonlandığı ortaya çıkan kanallarda çalıştın, moderatör olarak çalıştın ve sen orada sadece haber vermedin. Sen orada aynı zamanda insanları yönlendirdin. Ve senin yönlendirmelerine karşı çıkan insanlara da hiç empati kurmadın. Onları direkt hain ilan ettin. Şimdi ne yapıyorsun? Vicdan konusunda, oy konusunda ve cüzdan konusunda dolandırılmaya katkı sunduğun yerde bir anda kendini edilgen bir pozisyona çekiyorsun ve kaybettiğiniz şey güven duygusu diyorsun. Ya acaba siz kaybedilen şeylerin bir numaralı sebebi olabilir misiniz? Yani bu kadar bu işin altından rahat mı çıkacaksınız? Ya bugün şunun adını koyalım. Özellikle sol seküler kesimde veya kendini kültürel iktidarın sahibi olan kesimde medya aktörleri siyasi parti aktörlerinden daha önemlidir. Zülfü Livaneli istikameti çizer. Bugün az önce beğenmediğimiz Atilla Taş Ekrem İmamoğlu'na özür dilettirmiştir. Yani bunlar bu kadar kitle üzerinde hakimdirler. İşte Murat Ağrel'in az önce Onlar TV'de Murat Ağrel de var. O da vardı bu işlerin içinde. Şimdi ne yapıyorlar? İşte güven duygusunu kaybettik. Çok şaşkınız. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Ya sen burada hakem rolü gidiyordun. Geçmişin Reha Muhtarı neyse bugünün dijitaldeki temsilleri sizsiniz. O yüzden bunların da sorumlu olduğunu hatırlatalım ve bunlar her meselede varlar etki ajanı olarak. Feyza Altun'un bir tweet'i. Ah baba,

0: devlet kurumlarına güvendiğimden, Babala TV'ye ve Ahbap'a devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyor. O zaman Feyza Altun bir fenomendi. Bakma şu Dilan Polat olaylarında artık iyice karikatürize oldu da savunulamaz hale geldi. Onu da elini yıkayıp çöpe attılar. Yine başka aktörler ürettiler. Şule Aydın'ın bunlardan ne farkı var?
1: Peki bir de bir yandan şöyle bir açıklama var. Fatih Altaylı da o süreçte destek veren, konuşan isimlerden bir tanesiydi. Yayınlarına davet edip bazı açıklamalar yaptırmıştı. Haluk Levent'le ilgili yaptığı paylaşımlar vardı öncesinde. Onu veririz. Yeni açıklamasında Fatih Altaylı diyor ki hiç kimse Haluk Levent'i muhalif diye damgalamasın. Muhalif falan değildi. Tam aksine o günlerde iktidar kanadının tepkisini toplamaya başlayınca hemen gidip iktidara yamandı. İktidara yakın medyayı mesken tutarak dokunulmazlık kazanmaya çalıştı. O yüzden kimse muhalifler böyle olur işte demesin. Açıklaması bu. Şimdi daha önceki paylaşımlarına ya da konuşmalarına baktığımızda da deprem zamanında klasik Ahbap, işte Haluk Levent'le ilgili öyle yapalım, böyle izleyelim.
2: Canla başla savunuyordu o dönemde.
1: Yani isimlerden bir tanesiydi. Cüneyt Özdemir son dönemde mesela o dönemde yine çok destek veren, bugün baktım sosyal medyasında paylaşımlarında bunu kabul edilemez ilan edip dolandırmışlar herkesi diyen ve bu olmaz diyen isimlerden bir tanesi, karşı çıkan isimlerden bir tanesi. Ahbap'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenleri, iktidarın topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor? Yani şöyle mi o zaman? İktidara bir şekilde zarar verebilecek bir kişi oluştur ya da gündemi değiştirebilecek bir konuda bir kişiyi öne çıkar, onu destekle ama onunla ilgili o balonun söneceği bir dönem var. Bunu bilinçle yap. Arkasından diğerini hazırla ve bu zincir halinde devam etsin. Bugün Ahbap'la olsun, yarın başka bir konu başlığıyla olsun. O zaman böyle mi işledi çarkı?
3: Şöyle bir şey, Cansu'nun bir söz söyleyebilir miyim? Bir cümle bakın. Şimdi bunların hepsi çevir kazı yanmasın modeli konuşmalar. Şimdi balon patlayınca korkup kaçan çok olur. Yani ses çıkınca şimdi
1: herhalde bu balonların patlayacağını da biliyorlar yani,
3: bu
1: değil mi?
3: Bu balonları üreten kendileri zaten bir algı mekanizmasıyla iktidara karşı ve devlet kurumlarına karşı tırnak içinde söylüyorum itibarsızlaştırma cüretinde bulunmuştur bu şahıslar. Şimdi hatırlayalım, yani çok masumane düşünmeye gerek yok, hatırlayalım. Yani deprem olduktan sonra takındıkları tutum ve davranışlara bakalım. Adamın üzerinden yangın var, helikopter geçiyor, sesi geçiyor. Diyor ki devlet gelmemiş, burada bir şey yok diyor, söndürme çalışması yok diyor. Üstünden de helikopter geçiyor. Yani böyle bir algı yönetimi yaptılar. Bunların hepsi fondaj, medyada çalışan, biz gazeteciyiz. Bunların hepsini de tanıyoruz, bu isimleri tek tek de tanıyoruz yani. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, Cumhur İttifakı'na karşı bir modelleme yapıp bunun efendim Brüksel'in eli var, Londra'nın eli var, İspanya'nın eli var. Bu gibi efendim bir takım ellerin de bu işlerin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yoksa Haluk Levent gibi çalgıcı, türkücü bir adamın AB fonu, ABD fonu diye ve efendim uluslararası yardım kuruluşları bizimle beraber çalışmak istiyorlar, biz de düşünüyoruz açıklamasını yaptıran, egoyu yaratan şey nedir? Eğer bir bağları veya elleri yoksa. Şimdi burada yapılmak istenen şeyi çok masum görmemek lazım. Burada bakın kumar var, bahis var, kara para var, örgüt var ve devletin kurumlarını itibarsızlaştırarak bir sekte vurmak var. Cumhur İttifakı'na karşı takınılmış bir tavır var. Ama devletin 18 yaşında olduğunu unutan bu zatlar, bu şahıslar, adlarına gazeteci diyoruz, biz de gazeteciyiz ama mesleğimiz ya yine de gazeteci diyelim yani. Şimdi bu zatlar balon patlayınca o önlerindeki o lokomotif gördükleri algı mekanizmasının efendim şeyi olan adeta oku olan kişi gidip duvara toslayınca, bir takım gerçekler ortaya faş olunca ne oluyor? Kaçma teşebbüsü olunca, tır garajında yakalanınca.

0: olunca ne oldu? Geri vitese nasıl takarız bir an önce? Telaşına girdiler. Bunlara biz inanmıyoruz. Bizim inandığımız bir şey var. Adaletin ışığı. Adaletin ışığı sönerse tüm insanlık zifiri karanlıkta kalır kardeşim. Adaletin destekleyeceğiz. Gerçekler ortaya çıktığı zaman, o zaman bu insanların da sorumlulukları oranında buna pay edeceğiz sorumluluklarını. Öyle şey olmaz. Sen şimdi para geliyor, oluk oluk para geliyor, biz bakmıyoruz bile, gönderiyoruz diye orada hava civa yapacaksın. Kendine efendim sosyal medyada PR yapacaksın. Ama hesap vermeye gelince ya işte devlet kurumlarına inanmak lazımmış diyeceksiniz. Yok kardeşim, öyle bir şey, ucuz zihniyete ben karşıyım.
1: Yani, ondan korkarak şunu da sorayım. Sadece sosyal medyada PR'la, yani bu işin içinden başka isimleri geniş çaplı duyar mıyız? Yani çok yani büyük paralardan yansıyacak bahsediliyor. Biz. Hani atıyorum, bu verdiğimiz isimler üzerinden tabii ki zan altında kimseyi bırakamam. Ama bu da sadece Levent, Haluk Levent'le ilgili bir şey değil. Aslında çarkta başka isimler de varı duyma ihtimalimiz var mı?
0: Cansın Hanım, bu bir şeyin...
1: Bir cümle alayım mı?
0: Bir cümle. Bu... yeni nesil kalkışma modellemesinin küçücük bir parçası.
1: Yani evet, siz bu tezinizi çok tekrarlıyorsunuz, söylüyorsunuz.
0: Bunu tekrarlıyorum. Bakın, bir partinin sözde genel başkanı sokak çağrıları yapıyor. Bir şey o zaman yürüyoruz diyor. Diğeri bir gezi kalkışmasını hatırlayalım. Şimdi bu gibi meselelerin
2: boykot çağrısı,
0: Türkiye'nin üzerinde boykot çağrıları gibi Türkiye'nin üzerinde her yerde ateş yakarak duman çıkarıp demokrasimizi ve iktidarımızı boğmak isteyen bir zümre var. Dikkat edelim. Bakın, bu uyarıyı ben tüm çıktığım kanallarda yapıyorum. Bilgiye dayalı yapıyorum.
1: Evet.
0: Ve bu operasyonlarda sosyal medya fenomenleri ve bu gibi işte algı yönetimine soyunmuş bir takım odakların da bu çalışmanın içerisinde olduklarını, duvara çarptıklarında da geri vitese taktıklarını görüyoruz. Buradan devletime de sesleniyorum. Bunlara da fırsat verilmesin.
1: Görür müyüz?
0: Buyurun.
3: Valla şimdi normal şartlarda hani en basit alacak verecek meselelerinde ya da işte ev sahibi kiracı ilişkisinde bile bir kefil oluyor, doğru mu? Ve kefil de imza atıyor. Hani borcunu ödemezse, işte şu olursa bu olursa ben senin, yani ben kefilim diyor. Ödeyeceğine kefilim diyor. Bu arkadaşlar da yani bu paraların yardımlara gideceğine, harcanacağına kefil oldular.
2: Evet.
3: Yani yasa ne der, hukuk ne der bilmiyorum da yani ben bir kefalet görüyorum ortada. Yani bu sabahtan beri gösterdiğiniz isimlerin hepsinde bir kefillik vardı ve o para öyle durduk yere gitmedi. Bu arada şurada haklılar. Haluk Levent gerçekten doğru bir rol oynadı kendince. Bir kostümü vardı ve evet, Atatürkçü, Kemalist, işte şarkı söyleyen, işte kahramanlarını da o günlerden gösteren, başta Atatürk olmak üzere falan. Ama onlar gibi körü körüne iktidar karşıtı söylemde bulunmadı. Ya bir rol paylaşımı vardı. Ama onun çevresindekiler, arkadaşları vesaire falan, o bütün o halka bu isimlerdi zaten. Yani doğrudan yapmasına gerek yoktu ve muhtemelen de şöyle söylüyordu. Yani bunu ben dışarıda söylersem işte ilişkilerim zorlaşır, işte dernek kapatılır bilmem ne falan, ben yapmayayım diyordu. Ama sizdiniz zaten sürekli yeniçen. Yani Allah aşkına, bu isimler yakınlarında iktidar yanlısı birini barındırıyorlar mı? Bugüne kadar gördünüz mü ya? Gördünüz mü?
2: Barış Atay demiyor mu? Benim sosyal hayatımda bile AK Partili ve MHP'li arkadaşım olamaz diyor.
3: Ben bilmiyorum, bu demin gösterdiğiniz hanımefendi falan da tanım. Ya bu arada bence gerçekten bilgi kirliliği, bunu biraz üstenci görülmesin de, bu isimleri tanımak zorunda olduğumuzu da düşünmüyorum. Ama bu biraz maalesef çok takipçili, çok bilmem ne falan oldukları için popüler kültürün bir parçası oldular. Ve bazen benim hatam ve eksikliğim olduğunu da düşünüyorum. Pek çoğunu bugün görüyorum falan. Biraz öfkemin falan da şiddeti de o yüzden olabilir. Ama bu isimleri gerçekten, ya o bahsettiğiniz isim, Onlar TV mesela, Onlar TV, evet dediğiniz doğru, işte bir zamana kadar belli bir kanaldan, CHP'nin fonladığı bir kanaldan kazandılar. Sonrasında o sanal kanal, sosyal medyadaki kanalı kurduklarında da onlara finanser olan yerde yine problemli çıkmadı mı? Yine o işin de arkasında, değil mi? O şirket de

0: problemli. Bu iCryptex miydi neydi? Ya Fatih Altaylı'yla ortak bir yerdi. Ya şimdi böyle bir düzen var zaten ve o düzenin içerisinde gerçekten iyilik melekleri, temizlik ve ahlak timsalleri falan, ya bu bana gerçekten hani hayır uğraşamıyoruz, ama şu da var, ben mesela oralara kadar uzanacağım düşünmüyorum, keşke olsa, çünkü vicdanen rahatsız ediyor bu bizi ve biz yarın öbür günden korktuğumuz için en azından, yani mesela ders aldım deniyor ya, mesela işte yurt dışında falan var böyle sosyal projelerle cezalandırıyorlar, işte bir ay şunu yapacaksın, üç ay sokak temizleyeceksin falan. Ben böyle bir, ya en azından bir eğitim alsınlar isterim, gerçekten ders almak istiyorlarsa bir ders verilsin istiyorum. Bayağı tahta karşısına bir öğretmen geçsin ve anlatsın, bak kardeşim devlet şudur, devlet şunları şunları şunları yapar ve devlet şunları şunları şunları yaparken yapmıyor gibi anlatmak suçtur desin, öğrensinler, derslerini böyle alsınlar, en azından bunu istiyorum. Ama biz birlikte yaşamak durumunda olduğumuz için devlet hakikaten çoğunlukla büyüklük, babalık yapıyor ve böyle şeyleri affediyor, çoğunlukla onu görüyoruz. Ama ben buradaki sorumluluğun, yani bu kefil olma meselesinin altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha dün ya ilk gün pazar, pazartesi başladılar, niye bu kadar geç, bununla başlandı. 6 yıl olmuş, 2020'de kurulmuş, işte 2000, siz bu zamana kadar neredeyiz? Ya bir ay önce olsaydı, ah baba çöküyorlar diyeceklerdi.
1: Tabii.
0: Haluk Levent kaçarken yakalanmasaydı yine bunlar konuşulacaktı. Yine bunlar konuşulacaktı. Ben o yüzden bu arkadaşlar bugün mesela özür dileseler de uyuyup uyandıklarında reset atacağını biliyorum, başa döneceğini biliyorum. Biz bunları ne zamanlardan beri yaşıyoruz? Geziydi, ondan öncesiydi. Daha neler var yani, bu düzelmeyen bir sorun. Önce insanın bir öz eleştiri yapması lazım. Ama durduğu zemin sallanınca ne söyleyecek? Bunun muhasebesini yapamıyorlar. Yani o zemin o kadar kötü bir zemin ve o kadar milyonlarca laf etmişler ki, şimdi yeri saramayıp bir bence yalan rüzgarı içerisinde yaşayan insanlar.
2: Bu tür biz suç örgütleriyle bu terör örgütleri arasında mahkumuz, çok ince bir hat var. Araya girdim bu sefer, kusura bakma. Yani suç örgütleriyle terör örgütleri arasında çok ince bir çizgi var. Yolsuzluk da usulsüzlük arasındaki çizgi gibidir. Çok ince. Hemen yolsuzluk, daha doğrusu usulsüzlük yolsuzluğa dönüşebilir. Bu tür suç örgütlerinin terör örgütleriyle benzer noktası şu: kamu düzenini bozarlar her ikisi de. Terör örgütü daha örgütlü olduğu için biraz daha vahimdir durum ve ayrı bir yasayla değerlendirilir. Ama kamu düzeni dediğimiz şey, bu insanlar bir şekilde, özellikle o deprem zamanında olağanüstü hal ilanı vardı hatırlarsınız. Olağanüstü hal varken bile bunları yaptılar. Normal bir durum değil ya. Olağanüstü hal yasası geçerli.
0: Ya zaten o şart tarafı da o.
2: O şartlarda bir olağanüstü şartlar olduğu için zaten yasa ilan edildi. Ve bunların örgütler, terör örgütleriyle suç örgütlerinin benzer teşkilatları var. Mesela terör örgütünün bir entelijansiye grubu var. PKK'nın Avrupa'da mesela sürekli tez üretiyor. Sürekli daha kadrolarına moral motivasyon aktarıyor. Bu suç örgütlerinin de bir entelijansiyesi var. Bunlar onlar. Ya bunlar suç örgütlerini kamuoyunda şirin göstermek isteyen parlatılmış, cilalanmış kadrolar. Öyle bakıyorum ben. Dolayısıyla bunlar oradan besleniyor. Finans kaynakları var. Çoğu illegal. Nasıl terör örgütlerinin illegal, yasa dışı bir takım finans kaynakları varsa, bunların da illegal finans kaynakları var. Ve elde edilen paraları meşru hale getirmek için, deminkini tekrar edeceğim, iyilik kisvesi altında bir takım bağışlar üzerinden toplanıyor paralar.
3: Peki bu çok nasıl tehlikeli. Yani bunun bir çözümü, nerede bir eksik var? Mesela işin başına döndüğümüzde gördük, işte Atatürk'e benzeyen adam, İmamoğlu'na benzeyen adam, onlardan para üzerinden para kazanıyor olabilmeleri, yarın yine Atatürk deyip ne bileyim yine İzmir'in dağları deyip bu, vatandaş açısından bakıp meseleye yaklaşınca, yani gerçekten orada üzücü bir boyut var. Yarın yine benzer şekillerde benzer şeyler olacağına hepiniz olabileceğine fikirsiniz. Bu burada bir
2: sorun var.
3: Eksiklik, sorun var, tamam bunu, ama sorun nereden bir kaynaklanıyor? Bu çözülemez bir şey mi?
2: Ya bireysel bir şeyse, yani bu tür bir şeyse, örgüt yoksa işin içerisinde, şahısla ilgili inceleme başlatılabilir. Yani MASAK raporlarını baz alarak.
3: Tamam da şahsı çözdünüz, vatandaşı nasıl, yani şöyle sorayım, yani daha doğrusu gördüğümü söyleyeyim. Bunu amaset yapmak için söylemiyorum. Bu kişi iktidar

0: Para yakın bir sanatçı olup böyle milyonları milyarları kumarda oynayıp kaybetseydi bugün medyada ya da kamuoyunda çok başka şeyleri konuşur. Kişisel hesaplardan da hepimizin işte arkadaşı olup, kim demişti, benim arkadaşım bile olamaz solcu olan.
1: Barış Atay.
0: Şimdi solcu da arkadaşınız vardır, solcu sadece da kalmadı da yani oradan da vardır. Bu aynı ailelerin içinde var bu insanlar, yani herkes aynı görüşte değil. O insanların sosyal medyalarında kıyametin koptuğunu görecektik mesela. Yani nasıl oldu böyle bir şey diye. Baktığınızda gerçekten böyle bir tepki de yok. Üzüntü var. Nasıl oldu, neden yaptık, gerçek değildir, daha önce araştırsalardı diye tepkiler var. Ama tam tersini düşünseydik şu an bir nevi kıyamet kopmuyor muydu?
1: Burada bir kere Türkiye'deki belli bir muhalif sosyoloji var. Yani çok büyük bir kitle değil ama sonuçta ekonomik gelir grubu olarak veya işte beyaz yaka diye adettiğimiz yerlerde çalışan veya işte medya gibi, sanat gibi sektörlerde önde bulunan veya iş dünyası, sonuçta bu ta Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gelen, ayrıcalıklı olarak hayatı önde başlamış ve haliyle sosyal dominasyonu yoğun bir kitle var. Ve bunlarda iflah olmaz bir Erdoğan karşıtlığı var. Ve bu Erdoğan karşıtlığının öyle bir ikna edici tarafı var ki, Erdoğan'a karşıtsanız onun üzerine ne koysanız, sonuçta terliğe oy veririz, İzmir'de arsenikli su çıkınca arseniği sek içeriz, yine de sana oy vermeyiz. İşte bugün hain dedikleri adama çok muazzam bir sempatiyle sarılmaları, bunların hiçbirisi kendi gündemleri üzerinden olmadı. Hep karşıtlık üzerinden oldu. Doğru. Bu öfke hali o kadar hastalıklı bir şekilde zuhur ediyor ki, yani Oğuzhan Uğur'da, Haluk Levent'te bu aktörlerin hepsi değişebilir. Çok rahat at koşturuyorlar. Ve kitle çok rahat aldatılabilir hale geliyor. Erdoğan'ın karşısında mısın? Tamam o zaman. Direkt onaylıyor. Bakın bugün uzun süre makarnacı olarak, göbeğini kaşıyan adam olarak, koyun olarak addedilmiş Cumhur İttifakı sosyolojisi çok daha rasyonel kararlar verebiliyor. Yani bunun altını da çizelim. Mesela deprem bölgesinde, evet, Eda Ece denen sanatçı deprem bölgesinde AK Parti'ye oy verenleri, MHP'ye oy verenleri aşağıladı ödül töreninde. Ama deprem bölgesinde devlet çok ciddi adımlar atmasına rağmen yerel seçimlerde belli yerlerde daha az oy vermek suretiyle veya oyu rakibe vermek suretiyle, rakibi iyi olduğu için değil, genel seçimlerde beka meselesi söz konusuydu. Zaten muhalefete güvenmiyor. Yerel seçimlerde görece daha az maliyet ödeyeceğini düşündüğü yerde öz eleştiri de yapılsın diye. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da hakim sosyoloji Cumhur İttifakı sosyolojisi. Ama vatandaş oy vermedi. Bir öz eleştiri olarak dönsün diye. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız ya 25 yıldır ya Cumhuriyet tarihinin değil, dünya tarihinin rekorlarını kırmış, üst üste seçilmiş. Ve diyor ki biz bundan ders çıkaracağız diyor. Vatandaştan dersi aldım diyor. Bu kadar üst üste her sistemde seçileceksin. Her sistemin artık sembolik şahsiyeti olacaksın. Parlamenter sistemin son cumhurbaşkanı seçilmiş cumhurbaşkanı. Yeni hükümet sistemin ilk cumhurbaşkanı, kurucu cumhurbaşkanı. Hep rekorlarla oy ve hala diyor ki ilk yerel seçimden sonra ya biz diyor hatalarımızdan ders çıkaracağız diyor. İşte bu demokratik,
0: hatırlatalım diyor ki mesajınızı aldım.
1: Aldık diyor.
2: Mesajı aldım.
1: Bu demokratik güdü olduğu sürece zaten iş yaparsınız. O yüzden yerel seçimlerin hemen ardından zaten böyle bir müktesebatı var. Gidiyor orada 500 bin konut yapıyor. Durmuyor. 500 bin konutun da müjdesini veriyor. Siz böyle bir 5 yıla 1 milyon konut hedefiyle çıkıyorsunuz. Ama diğer tarafta İşte Özgür Özel gitti o deprem bölgesine, bir kamyon verdik dedi, bir çöp kutusu verdik dedi. Yani kendi de gülecekti. Bu kadar laubalilik. Bu laubalilik nasıl yapılıyor? Bunun, bu işte kolektif, orada bir kasko sigorta olan bir kitle var. Bu da kim? İşte darbe olduğunda bu ülkeye güvenmiyorum, bankamatik kuyruğuna giren bir kitle var. Ve bu kitle kendini sorgulamazsa daha çok Haluk Leventler bu kitleyi ütmeye devam eder. O yüzden bence burada temel hastalık ideolojik ve siyasal bir hastalık. Bunun dönüşmesi lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bir bakalım.
2: Devletin de bir şeyler yapması lazım hocam. Sosyolojik açıklama da iyi bir şey de.
3: Takip edebildiniz mi operasyonla ilgili ayrıntıları? Şaşırdınız mı?
4: Çünkü çok güçlü bir desteğinizi de hatırlıyorum ben sosyal medyada.
5: Çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı. Ben yardım ediyorum dedi. Paralar topladı. Dünyanın insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP'de değil, sadece bir başka partide değil, Türkiye'nin genelinde bürokraside bir arınma olması lazım.
0: Şaşırdım diyen isimler arasında.
6: Buna yani buna destek veriyorum. Bürokraside de bir arınma olması lazım. Kemal Bey dedi. Yani biz diyoruz mesela bunların yaşanmaması için ne yapmamız lazım? Tamam, herkes yani hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır gibi sosyoloji var. Ama bu sosyolojide en böyle ideolojik olan tabii CHP sosyolojisi. Yani kendini işte devletin üstünde gören, üstten bakan, toplumun değerlerini aşağılayan bir sosyoloji. Ve bunların aydın kesimi diyebileceğimiz, kanaat önderi diyebileceğimiz. Kanaat önderi de şu sıralar fenomenler olmaya başladı. O siyasi boşluktan dolayı. Bunlar da bir işgal zihniyetiyle, yani müstemlemekeci bir mantıkla topluma bakıyorlar. Ama o bakılan toplumun da bazı yerlerde kendine çeki düzen vermesi lazım. Yani işte bize hep bu bize öyle bakılıyor, eleştiriliyor diye yani diyelim AK Parti sosyolojisinde kendine öz eleştiriler yöneltebileceği alanlar var. Bizde de mesela güven istismarları olmuyor mu? Yolsuzluklar olmuyor mu? Bazı kesimlerde, kurumlarda işte bir bakıyorsun işte o yeni doğanlar çetesi, bebeklere bile mesela yani işte ekonomide istismar var. İşte üç zincirlerden bahsediyoruz. Büyük ulusal firmalardan bahsediyoruz. Yani bir ekonomik ahlaksızlık var, istismar var. Ekonomide var, siyasette var, belediyelerde var. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bununla göçmenin tek yolu mesela işte adalet mülkün temelidir anlayışının her alana yayılması. Yani devletin güçlenmesi lazım. Yani devlet güçlenirken derken ama devletin milleti önceleyerek güçlenmesi lazım. Yani öncelik millette olacak. Millet eğer zayıf kalır da bazı kurumlar bürokraside olsun, sivil toplumda olsun güçlenirse darbeci unsurların aleti haline gelir. İstismarın aleti haline gelir. Yani kendini milletten daha güçlü olduğu için millete hesap vermeyecek, milletin karşısında sorumlu olmayacak düşüncesine kapılıp her türlü istismarı yapar. Ve millete karşı mesela bazı operasyonların taşeronu haline getirirler. Yani bu bürokraside bir kurumu düşünün mesela. İşte sorgusu sualsiz, sorgulanamaz bir konumdaysa bu Türk Silahlı Kuvvetleri de olsun, Türk Tabipler Birliği de olsun, Mühendisler Odası da olsun ve milletvekilleri de olsun, siyasiler de olsun veya partiler de olsun fark etmez. Yani herkesin millet karşısında daha savunmacı, millete hizmetkar, hizmet edebilecek ölçüde, hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi lazım. Erdoğan buna mesela 15 Temmuz'dan sonraki şeyde değinmişti. Biz şunu kavradık demişti oradaki tarihi bir açıklamasında. Demek ki millete hala hizmet vermeye çalışan bazı karanlık odaklar var. Odakların, o güç merkezlerinin yok edilmesi lazım. Yani o güç merkezleri bazen askeriyede yuvarlanır. Bazen sivil toplum kurumlarında mesela öne çıkmaya çalışır. Bazen bir belediye etrafında mesela toparlanmaya çalışır. Ülkeye, millete, ülkenin siyasetine dizayn vermeye çalışır. Bunun önlenebilmesi için de yani o yasaların, yasa dediğimiz adalet duygusunun her alanda tesis edilmesi gerekiyor. Yani son dönemlerde mesela Adalet Bakanlığı'nın başlattığı operasyonda bu anlamda mesela ufuk açıcı, çığır açıcı. İşte belediyelerdeki operasyonlar, bu işte sivil toplum kurumları. Yani kim olursa olsun herkese değinilmeli, herkese dokunulmalı. AK Parti'den olsun olmasın, muhalif olsun olmasın. Yani bazen işte şeylerde görüyoruz. Yani kişisel bir örnek olarak algılanmasın. Yani çok muhafazakar bir eğitim kurumunda bir bakıyorsunuz mesela ayrımcılık yapılıyor. Yani güveniyorsunuz çünkü güven istismarı çok kötü bir şey. Yani bir şeye güveniyorsunuz mesela çocuğunuzu vermişsiniz. Çocuğunuzun bir alandaki başarısını görmemişler başkasına veriyorlar. Bunu insan yani bir muhafazakar kuruma yakıştıramıyorsun. Ya bu seküler bir kurumda da olsa, muhafazakar bir kurumda da olsa kabul edilemeyecek bir şey. Yani o güven istismarını önleyebilecek tek kurumda devlet. Devletin otoritesi, yapısı. Yani bu sivil toplum kuruluşu bu kadar parayı toplamış. Nereye harcıyor?
0: İşte ne olursa kadar olsun, neden susulmuş? Günün sonunda bu kadar bir çevre etkilemesinin nedeni çok doğru. Mesela işte İBB'deki olaylar, vatandaşın parasını açıyor. Ama burada bu deprem işi, hep bunu söyleyeyim, deprem işi başka boyuta geliyor.
6: güven bir şey.
0: Bambaşka bir şey. Çünkü
6: bir de Hüseyin Başaran da herhalde dava açmış. Öyle bir şey diyorlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum.
0: Bu Uğur Dündar meselesini hatırlat. Bugün kendi de bir açıklama yapmış. Oradaki gülme sesi bana ait değildi. Bunu defalarca anlattım diye. Şimdi o görüntü, çünkü insanlar o

0: dönemi unutmadılar ve sürekli bunları hatırlattı bu olay biraz da. Ondan bu kadar da infiali neden oldu. O çok paylaşılan görüntüyü bir verelim. Bu arada Uğur Dündar'ın yeni açıklaması var. Her birinizi hatırlattınız, onu da söyleyeyim. Onunla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum çünkü. Bir görüntüye bakalım önce, o eski görüntü vardı ya Mehmet.
1: Çok çok kötü şeyler var. Uğur abi, yıllarınız dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar son bir umutla, belki çıkarlar diye. Ve maalesef torbanın içinde yakınları geliyor ve o insanlar o anda bitiyorlar, ölüyorlar.
2: Okan kaç göz yapıyor.
0: Şimdi bu görüntüde ses benim değil diyor Uğur Dündar. Bir daha söyleyeyim. Görüntüdeki herkesin yüzü de net bir şekilde görülüyor diyor. Bu görüntü izlerken gülenler, espri yapanlar var. Ben hiç gülemiyorum bu görüntüye. Benzer sebeplerden dolayı diyor ki Uğur Dündar, her neyse bu görüntü hatırlandı diye verdik. Güven çok zor inşa edilir ama çabuk yıkılır. Hele Akçeli işlerde Haluk Levent olayının altında büyük bir tefecilik işinin çıkacağına yönelik iddialara ulaştım. Özellikle 60 milyon dolarlık gayrimenkul alım işinin tefecilik amaçlı olduğunu öne sürülüyor diye bir paylaşım yapıyor. Güven çok zor inşa edilir ama çabuk yıkılır, hele ki Akçeli işlerde açıklamasıyla. O dönemde en fazla destek veren isimlerden de bir tanesiydi. Sormayayım onu, başka soruyu sorayım.
3: Bu soruşturma nasıl başlamış? Biri mi şikayet etmiş? Yoksa
4: üç,
3: şikayet,
4: evet, üç tane soruşturma. Bir iş adamı şikayet varmış.
0: Hatırlıyor musunuz? Bir jet kazası olmuştu.
3: Evet, yani Başaran'ın şikayetiyle başladı.
0: Yani onu söyleyeyim. Konuşmuştuk günlerce. Oradan buraya gelindi. Gerçekten değişik.
3: Düşünsene, onun için de kötü bir şey. Yani para veriyorsun. Kızı bir şeyler yapılsın diyor. O güvenin böyle istismar edilmesi.
5: Yalnız orada bir çelişki ben seziyorum Cansın Hanım. Şimdi neydi? Şöyle bir şey var. Bir çelişki var orada. Şimdi nitelikli dolandırıcılıktan şikayet edilmiş. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına bu şikayet dilekçesi var.
0: Evet.
5: Şimdi burada 800 milyon lira değerinde bir plazayı veriyorsunuz.
4: Evet, neden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ilginç
5: vardı. Ya çok enteresan bir şey geldi bana. Diyor ki biz diyor orada asistan olarak çalışan işte Yeliz Kaya zannediyorum Yeliz, evet, Kaya hanımefendiye bunu devrediyorlar. Bir gün sonra devrettiği zaman soruyorlar yani bu niçin devredildi diye. Diyor ki bunun yapılması lazım. AB ve ABD ve fonlarından para gelmesi için Yeliz Kaya'nın üzerinde durması lazım diyor. Fakat bu hemen şikayete bali olmuyor. Daha sonra devam ediyor. Ve senet düzenlenmesi daha sonra gerçekleşiyor. Yani derneğin kefaleti olması daha sonra gerçekleşiyor. Bakıyorsunuz yani ederiyle efendim verilen kefalet senetlerinin tutarına baktığınız zaman devede kulak, yani çekirdek bir şey. Yani bu niçin yapılmış, neden yapılmış, enteresan bir durum var. Aslında bunların da araştırılması lazım. Ama Başaran Holding'in tabii kızının başsağlığı diliyorum bir defaatinden dolayı çocuklara yer yapılsın diye vermiş olma ihtimali çok yüksek tabii ki. Ama iş ve işlemlere baktığımız zaman yanında çalışan bir 16 yıldır çalışan bir hanımefendiyle Yeliz Kaya arasındaki bir güven duygusundan dolayı bunun verildiği o hazırlanmış olan şikayet dilekçesinin içerisinde var. Şimdi o bakımdan biraz bu konulara da çok masum bakmamak lazım. Benim yine kanaatimi tekrar ediyorum. Uğur Dündar belki hani kanaat şeyler güven çok çabuk inşa edilir ama yıkıldığı zaman da hızlı yıkılır diyor. Şimdi bu güven niçin oluşmuş? Neden oluşmuş? Bu gayrimenkul alımları neden söz konusu? Herkesin üzerinde bir gayrimenkul var. Kardeşinin kardeşi olduğu iddia edilen, sahibi olduğu iddia edilen, bugün efendim kayyum atandı biliyorsunuz, 6 tane şirkete kayyum atandı. Şimdi bu şirket lerin de şeyine baktığımız zaman 125 milyon liralık bir gayrimenkul alımıyla alakalı bir girişim var. Neden hep gayrimenkul? Neden? Bunları sorgulamak lazım. Bunları sorgularken de tabii ki Sayın Uğur Dündar meslektaşımızdır. Belki yanıltılmış da olabilir. şey de olabilir. Ama sorumlulukların olmadığını, ben Şebnem Hanım'a katılıyorum, hiç kimse iddia edemez. Bakın, güveneceğimiz devlet olmaz ise, millet olmaz ise, bayrak olmaz ise, hayat olmaz, hayat olmaz, insanlık olmaz. Yani efendim, bu insanları, hayallerini, bu insanların birlikte yaşama kültürünü düzenleyen, bu hayallerini efendim gerçekleşmesi için el veren devletimizdir. Yani bir düşünsenize, insanlık öldükten sonra yarın güneş doğmuş kime ne ya? Devlet olmadıktan sonra ben ne yapayım yani başka şeyleri? Babala olmuş, kabala olmuş, bilmem kim olmuş.
0: Ya bu iş devlete gelene kadar Haluk Levent'in arkadaşı olan isimler de var. Bunu zan altında bırakmak için söylemiyorum. Haluk Levent kendisi de zaten bunu söylüyor. Yani ben bir sanatçıyım. Benim geçmişte böyle böyle şeylerim oldu. Ben kumar da oynadım, borçlandım da, borçlarımı böyle de ödedim. Demez misiniz arkadaşınıza? Ya sen girme böyle bir işe, boş versen. Destek olmak istiyorsan
4: Fatih Altaylı öyle bir şey söylüyor. Bakın ama yani bunu söyle, şimdi şöyle diyor bugünkü açıklamalarında.
0: Ya da destek isterken
4: işte,
0: düşünmez
4: bize yemin etti, kumara tövbe ettim falan. Tamam ya şey... Şimdi bakın, bir böyle bir geçmişi olan birini böyle bir dernekle ve bu kadar parayla yan yana göremezsiniz. Siz. Sonrasında da yok açıkla demişmiş, bilen bugün günah çıkarıyorlar falan da olacak işler değil. Eğer sorumluluk sahibi bir gazeteciyseniz, hele ki isminiz, yani Türkiye'de Fatih Altaylı ismi hakikaten ne kadar muhalif bir iktidar tabii vesaire olsa da önemli isimlerden. Uğur Dündar da öyle, kaç yılın gazetecisiler.
5: Bir zaman örnek aldınız.
4: Yani gazetecilik kavramını da değiştiren isimler bu arada. Yani dünyada bildiğimiz gazetecilikle yaptıklarının arasında çok büyük fark var ama dünya, Türkiye'de gazeteci deyince bunlar geliyor akla. Siz kalkıp da ya bir telefonunuzdur ya, bir bakanı aramak, bir üst düzey bir bürokrata ulaşmak falan. Yani madem onu dinletemediniz, uyarmışlar, çağırmışlar, konuşmuşlar, denetle şey hesaplarını aç demişler, sonra demiş bakarız demiş. Sen huylanmaz mı? Yani mesela bir yerden sonra geç de olsa kafana dank etti diyelim. Bu sorumlulukla davranıp senin gidip birine söylemen gerekmez mi? Ya bakın arkadaşlar, burada bir şey dönüyor. Biz de zamanında vebale girdik ama benim vicdanım rahat değil. Desene kardeşim. Desene. Bakın bahsettiğimiz şey hakikaten basit bir şey değil. Bakın tapu işleri falan, bence de paranın büyük kısmı bence orada dönüyormuş. Özellikle de yurt dışından gelip de hesabı verilmeyen paralar, dışarıya çıkan paralar, hakikaten benim sıfırlarını sayamadığım şekilde paralar ve hayır, o gerçekten oturdu, kumar oynandı, bahis oynandı dedikleri rakam bunun içine devede kulak ya kalıyor. Bir şey milyar, o da devede şey kulak diyeceğim. Kalan dahi bir milyar.
0: Diyorsun ki demez misin, bir telefonuna bakar. Şimdi yıllardır yazıyorsun, anlatıyorsun, çiziyorsun. Böyle bir profilde arkadaşım
4: yaz
0: var.
4: Yaz kız, hayır sen gene mahalle baskısından tamam, korkuyorsun diyelim. Bir geç. Bakanı aradığında açmayacak mı?
0: Ya onu geç, çıkıp ona kefil olup köşende, ne bileyim yayınladığın şeyde, bakın bırakın devleti, benim arkadaşım böyle, gidin mutlaka bunu yapın. Sadece bunun üzerine örnek göstermiyorum, herhangi bir şey kurdu. Deme cesaretli, der misin demiyorum, cesaretini
4: işte
0: gösterir misin?
4: Maalesef konuşacakları yerde konuşmayıp, susacakları yerde de bir sürü kampanya yapıp, ahbap için, bu kişi için, bu dolandırıcı kişi için bir itibar zinciri oluşturan bu şahıslar. Bakın tapu meselelerinde falan da çok mağdur olduğunu anlıyoruz. Gerçekten ciddi, gerçekten dolandırıcılığın tüm türleri olabilir bu yapıda, öyle gözüküyor. Ama deprem meselesi bir kuruş dahi olmuş olsaydı yine konuşacağımız meseleydi. Kalkıp bir de kumar oynuyorsunuz, bahis oynuyorsunuz da, ki hani bu hesap, ahbap hesabı sanki temiz de kendi şahsi hesaplarında, yardımcıların hesaplarında esas sorun varmış, ilişkilendirmek çok zormuş gibi deniyor. Bu son açıklama yaptı ya bir saat önce falan hesap şeyinde, sosyal medyasında. Yine böyle bir yerlere topu atmaya çalışıyor, konuyu değiştirmeye çalışıyor ama kendimin ve ahbabın ekonomik durumunun nasıl kötüleştiğini anlatacaktım ama yani ahbap çökmüş demek ki orada. Ya bu kadar parayı nasıl çökerttiniz? Bu kadar hani devlet size bir milyar emanet edilmez demiş. Edilmezmiş, bir kuzu emanet edilmez dediğim diyeceğiniz adama siz gitmişsiniz bu kadar şeyi emanet ettirmişsiniz. Bakın ya, düşündükçe mezar soyucuları geliyor aklıma dememin sebebi bu. Mezar soyucusu, bildiğimiz mezar soyucusu açar mezarı, hani ölünün altın dişini çeker götürür, değil mi? O ölmüş ama ya siz can çekişen insanlara yaptınız.
2: bunu. O yüzden tüylerim diken diken oluyor. Kötülükte gerçekten yarış

0: ulaşabildikleri şu anda aklıma gelen bir tek Yeni Doğan çetesi var. Gerçekten böyle bir vahimlik ve biz şok olduk deyip bence kimse işin içinden çıkamaz. Bugün hala yani daha başındayız. Kaçıyor olmasaydı muhtemelen takip devam edecekti ve bu iş bir yerlere varacaktı. Ama ben yakın zamanda devletin en azından dernek meselesiyle alakalı bu derneği bu kadar promote edenlerin en azından bir görüşüne, yani sen neye güvendin de bunu bu kadar sundun? Yani. Nasıl bu kadar PR'ını şey yaptın? Lazım. Demesi lazım.
1: Çok özür diliyorum, arkadaşlarım bir ısrarla beni uyarıyorlar. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazırmış. Muğla'da bir, Muğla galiba değil mi? Bir yangın haberi var. Sefer, neler yaşanıyor?
2: Muğla Milas'tayız. Öğleden sonra çıktı yangın, saatler 19 akşam saatlerine doğru çıktı yangın. İşte rüzgarı da şu anda görüyorsunuz, rüzgarın etkisiyle Muğla Milas Kaplankaya mevkiindeyiz şu anda. Tam arkamda İlyas şu anda İsa Mustafa Eraslan size gösterecek ve o tepede görmüş olduğunuz gibi alevler rüzgarın etkisiyle de birçok noktaya yayıldı. O bölgede şu anda olan yerlerde Cans'ın alevlerinin olduğu noktalarda birkaç yerleşim yeri var, otel de var ve orada tahliye edildi. Onu da belirtelim. Evet, dediğimiz gibi alevler Gürçamlar Mahallesi'nde Kazıklı Bozbük mevkiinde başladı, ormanlık alanda. Henüz nedeni belli değil ama birçok noktada da bugün Milas'ta ve Muğla'nın mevkiinde yangınlar vardı. Onlar kontrol altında ama şu anda bu bulunduğumuz Kaplankaya mevkiindeki yangın kontrol altına henüz alınamadı. Çevrelendi. Birçok noktadan çevrelendi ve arazözlerle birçok yol da açıldı ama şu ana kadar da iyi bir haber gelmedi. Evet, rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın kontrol altına alınmak için de ekipler mücadelelerini yaklaşık 6 saattir devam ediyor. Yangına 8 uçakla 10 helikopterle gün ışığında müdahale edildi. 45 arazöz. İşte bu mevkide, şimdi İsa Mustafa Eraslan'ın gösterdiği bu mevkide 45 arazöz var. 2 iş makinesi de aşağıda şu anda birçok noktada, başka noktalarda da buraya inmesi durumunda yangının yollar açılmaya çalışılıyor. Evet, 293 personel şu anda yaklaşık 7 saattir bu noktada görev yapıyor ve tepe noktalarda bakın rüzgarın etkisi orada o alanda çok daha fazla olduğu için de rüzgar birçok noktada alevlerin yükselmesine sebep olabiliyor. Son noktada, işte o noktada dediğim gibi evler ve otel var. Oradan da tahliyeler başladı, tahliye ediliyor. Oraya şu anda tehlike olduğu için de güvenlik güçleri girmemizi şu anda istemediler. Çünkü tam alevlerin bir anda yakın noktaya geldiği için, özel bir mülkiyette var orada, özel mülkiyette olduğu için girmek yasak o noktaya ve şu anda bakın sol tarafta da alevlerin tekrardan rüzgardan dolayı bir anda yükseldiğini görüyoruz. Evet, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 7 saattir burada şu anda mücadelelerini sürdürüyorlar. Rüzgarla rüzgarın etkisi ekiplerin mücadelesini zorlaştırıyor gördüğüm noktalarda. Rüzgarlar, evet Cansın, rüzgarlardan da bahsetmek istiyorum. Rüzgarlar yangında mücadeleyi zorlaştırıyor. Temmuz rüzgarları, işte Temmuz ayının artık ortalarına geldiğimizde Temmuz rüzgarları işte orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Tabii ki buradan birçok noktada insan kaynaklı da çıkabiliyor yangın. Özellikle Temmuz ayının etkisini artıran sıcak ve kuru ve zaman zaman kuvvetli rüzgarlar alevlerin de hızla yayılmasına, yangın hattının genişlemesine, ekiplerin müdahalesini de zorlaştırıyor. İşte bu noktada gördüğünüz gibi biraz önce insanı gösterdi. Alevler bir anda yükseliyor. Çünkü o noktada da ekipler var. Alevlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Yer ekipleri. Çünkü yangın havadan tabii ki söndürülebiliyor ama en çok etkisi olan yer ekipleri, yangın yer ekipleriyle sürüyor. Bunun da altını çizelim ama şu dediğimiz gibi şu anda rüzgar üst tarafta çok fazla, o görmüş olduğunuz alanda çok fazla var. Ama aldığımız bilgiye göre geceliğin gece yarısından sonra rüzgarın duracağı, bakalım dediğimiz gibi niyet temennimiz rüzgarın durması ve yangının bir anda kontrol alınması. Cansın.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum sana da, Mustafa Eraslan'a da. Tabii ki görmek istemediğimiz görüntüler. Ama şimdi ben bu yangını görünce aklıma şöyle bir şey geldi. Deprem bölgesinde şu anonsları yaptık yayınlardan. Lütfen rica ediyoruz, trafik oluşturmayın. Buraya giriş yapmayın. Buradaki çalışmaları engellemeyin. Tıpkı yazın çok depremin ardından yangınlar olmuştu Ege'de. Orada da ekiplerin gideceği yollarda yine buraya yardım ihtiyacı var. Sosyal medyadan

0: ağlar oluşturulup buraya yetişin, koşun, gelin, buraya yardım gelmiyor diye paylaşımlar yapıldığı için ekipler gecikmeli müdahale etmek durumunda kalmış. Yine yayınlardan demiştik ki orada halkın bir yardımına ihtiyaç olursa zaten duyuru yapılır. Halkın bir yardımına ihtiyaç yok. Araçlarla yolları kapatmayın. Depremde ben kaç kere anons ettiğimi hatırlamıyorum yayından bunu. Kaç kere söylediğimi hatırlamıyorum. O zaman günün sonunda tüm bu konuştuklarımızı birileri paraları alsın. İnsanları da koşun gelin buraya yardım yok desin. Bunun üzerine mi konuştuk yani tüm bunları? Bu kadar acı mı şimdi geldiğimiz nokta?
1: Maalesef evet.
0: Yani şimdi yangını görünce aklıma o geldi bir tek.
1: Evet. Yani siyasi proje, o siyasi körlük her şeyi yok ediyor. Yani bütün mesele şeydi, yani o deprem bölgesinde veya bu Ahbap olayında, diğer olaylarda, İmamoğlu belediyelerdeki projelerde, yani bütün proje Erdoğansız Türkiye projesi. Onun için her şey, her yol meşru. Yani depremi istismar etmek, güveni istismar etmek, her türlü yola başvurmak, yani PKK'dır, FETÖ'dür, yani bütün terör örgütleri, bütün mesela ekonomik kirli odaklar veya siyasi, sosyolojik her türlü odak bir araya gelmişti. Şimdi devlet güçlenince mesela işte PKK yok oluyor birden. Bakıyorsun FETÖ varlık gösteremiyor. Yani devlet ne kadar milletten yana bir güç pozisyonuna girince milleti rahatsız eden teşkilatlar, oluşumlar, yapılarda
2: maskeler
1: yok oluyor. Şimdi mesela yani ben mesela PKK ortaya çıkınca milleti suçlayamazsınız, yani millet niye örgüte gidiyor? FETÖ'nün ortaya çıkmasının nedeni devletin oluşturduğu zafiyet. Bir boşluk buluyorlar, ortaya çıkıyorlar, milleti kullanıyorlar. PKK da öyle mesela, diğer örgütler de öyle. Ve bu sivil toplum örgütlerinin mesela milleti işte sömürmesi, güven istismarı, yani bu bir kolejde olabilir, bir hastanede olabilir, başka bir yapıda olabilir. Ama devlet güçlenince, milletten yana devlet, ama milletin hizmetinde olan devlet güçlenince bu yapıların faaliyet alanları da, istismarları da son buluyor, son bulacaktır. Yani o gözle
0: yani
1: bakmak lazım ama.
0: Yani o açı, o zaman biraz önce verdiğiniz örnekte çok benzerler, arada ince bir çizgi var dediğiniz, o açı sürekli kapalı
3: maalesef
0: tutmak gerekiyor.
3: Geçenlerde birkaç hafta önce İçişleri Bakanımız açıkladılar. 300 adet suç örgütüne operasyon düzenlendi.
1: Yani evet, mafya bak- birden azaldı mesela. Yok oldu, yok oluyor.
3: Ama hocam rakama bakın, yani 300 adet 300. Bu suç örgütü kuruluncaya kadar bazı şeyler yapmak lazım. Yani sosyolojik tabanlar, hocamın ifade ettiği, eyvallah onlarda yani sıkıntı yok. Onu incelerseniz ona sosyologlar bakar, ama devlet dediğimiz mekanizma yaşamsal sığınaktır. Yok olduğunda hiçbirimiz doğru düzgün ayakta kalamayız. Bakın devletsiz toplumlara.
1: En ileri organizasyondur devlet yani.
3: Tabii, dolayısıyla
1: olmaz.
3: Devleti yok sayıp belli STK'ları olağanüstü hal ilan etmiş deprem bölgesinde acılarıyla baş başa kalmış olan halkın çığlıklarına rağmen böyle bir yolsuzluk ya da ne bileyim hırsızlık eyleminde devletin mutlaka dokunması lazım.
2: Hocam orada şöyle kastım. Mesela bunlar yok, kriminal. Yok,
3: haklısınız, haklısınız.
2: Şey,
3: o konuda çok doğru.
2: Detaylandırmak için söylüyorum. Mesela o 300 suç örgütü kriminal varlıklar. Belli bir çıkar ve şiddet amaçlı ortaya çıkmış. Ama burada yani bir ideolojik kalkan söz konusuydu. Yani benim aslında oradaki atfım oydu. Bu daha büyük suçları işlenebilir kılan bir imkan sağlıyor size. Daha büyük bir istismar doğru ve mücadele de zorlaşıyor. Normalde mesela bir çeteye çok rahat devlet gidip müdahale ediyor. Meşruiyet sorun olmuyor, ama Ahbap'ı soruşturmaya başladığınız zaman 2 yıl meşruiyetle uğraşıyorsunuz.
0: Ya çok özür dilerim. Şimdi hatırlasanıza doğru. Depremden 3 ay sonra az evvel Emre Cemil hatırlattığı için seçim vardı. Şimdi milletvekili teklif edildiği iddiaları da var. Herkes yalanlıyor da olabilir. Neden? Bir bakanlar kurulu listesi falan yayınlanıyordu. Haluk Levent'in sosyal politikalar bakanı yapıyorlardı.
2: Oğuzhan Uğur çevre şehircilik
0: hepsine bir şimdi roller falan veriyor. Ya bakın şimdi gerçekten hani devletin ne kadar önemli bir varlık olduğunu söyleyeyim. Bunlar maalesef ya evin şımarık çocukları, ya Aşk-ı Memnun'un Behlül'leri gibi falan dolaşıyorlar. Sürekli bir şımarıklık hali. Sürekli bir gerçekten insanların canına, artık hani malı da geçtim, canına dokunacak konularda sürekli bir şımarıklık ve bunların hepsinin kolay yapılabildiği haller, düşünceler. 2 tane video çekip siz bak 1 ay deprem bölgesindeydin. Ya bak dile kolay. Yani sadece şu görüntüye, şu anki şu görüntüye bakıp o şehirlerde, 11 şehirde nasıl canhıraş çalışıldığını tahmin etmek zor bir şey değil. Ama bu adamlar 2 tane video çekip kahramanı ilan ettiler. Bir tanesi hasta diyorsun ama Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden bir tanesinde. Tabii. Ya bu adam ekonomi dersleri veriyor ve bu adam bugün X hesabı üzerinden, YouTube'unu bilmiyorum da, X hesabı üzerinden, üyelikler üzerinden ciddi rakamlar kazanıyor. Hala ekonomi danışmanlıkları falan yapıyor. Hani şey diyoruz ya, bu kitlele ya inanan insanlar, hani söylediniz, nasıl insanların gerçekten buna inanmamasını nasıl sağlayabiliriz? Evet, eğitim, ama bence öğretmenleri eğiterek başlamak gerekiyor. Çünkü maalesef mini eğitimimizin altındaki öğretmenimizin çoğu bunlara inanan insanlar. Abi. Bence mini eğitimimizden rica ediyorum. Bence öğretmenlerimizin eğitimine cidden önem verelim.
4: Eğitim şart.
0: Onlar ezbere bir zihniyet oluşturdukları, oluşturmaya devam ettikleri müddetçe, o geçmişten gelen ezberci, sorgusuz sualsiz ezberci zihniyet devam ettiği müddetçe, bunlar böyle eğitimli cahiller olarak burada böyle bir de yani kibir abideleri olarak dolaşmaya devam edecekler. Bizim eğitim sistemin kendisi değil, eğitmenin kendisiyle ilgili
1: Merve
0: ciddi
1: Hanım,
0: bir
1: şimdi
0: mesele.
1: Yarama dokundu, eğitim dedi, öğretmen dedi. Şimdi kızım bir kolejde ikinci sınıfa gidiyor. Yani şey, Montessori eğitiminden gelen biri, dedik de değerlerini öğrensin, işte Kur'an-ı Kerim öğrensin, daha böyle muhafazakar bir yere verdi, köklü bir yere falan. Tabi orada Bookur Store diye bir şey var, uygulama, kitap okuma uygulaması falan. Annesi yabancı olduğu için İngilizcesi iyi, okuyor böyle. Yani yıl sonuna kadar neredeyse 900'e yakın kitap okumuş orada. Yani soruları var, bitiriyorsun ve New York merkezinden de ödül almış. Yani helal olsun, dünya çapında bir başarı falan diye. Tabi kıza Kur'an-ı Kerim ödülü veriyorlar. Bu Bookur Store'daki ödülünü vermiyorlar, başka bir öğrenciye veriyorlar. Sorduğumuzda da ya işte zaten İngilizcesi iyi, işte onu ya 7 yaşında zaten, yani sınıfın en küçüğü, yani bir öğrenci, yani o öğrencinin güveni ve bunu yapan da aynı zamanda hem İngilizce hocası hem de adab-ı muaşeret derslerine giren, ahlak öğreten, dürüstlük öğreten hocası. Şimdi bu güveni zedeleyen bir şey. Yani çocuğun o güveni nasıl sarsıldığını düşünsenize. Bir yıl boyunca çalışmış, çabalamış. O ödülü ona vermiyorsunuz, başkasına veriyorsunuz. Tamam, Kur'an-ı Kerim ödülünü alıyor, alsın. Yani onu orada da başarı göstermiş diyelim. Yani o güven zedelenmesini insan nasıl böyle yıktığını insan görüyor. Yani birebir mesela buna şahitlik ediyorsun. Bir öğretmenine güvenmedikten sonra öğretmenine güvenemeyeceğin de kime güveneceksin?
4: Bir iki cümle de ben etmek
1: yani
4: istiyorum.
1: Yani bir çocuğa bile bu yapılmaz
2: şey
1: yani.
2: Tabii, istiyorum buyur, ya. Buyur. Az önce Şebnem Hanım deyince bunlar bu ülkenin şımarık çocukları diye. Gerçekten şımarık çocukları. Yani mesela bir tane komedi yazarı, Ali Atay diye bir yönetmen, eşi de Babala TV'de falan çok koşturmuştu. Şimdi Hollanda'ya gideceğiz, şirket kurduk orada diyorlar. Mesela Fatih Altaylı'ya çıktı, şunu dedi ya, neden her şeye biz koşturuyoruz dedi.
5: Versenize o sesi, size zahmet verelim mesela, öyle alalım yorumu.
2: Varsa hani gerçekten.
5: Ali Atay'ın yorumu. Nasıl? Niye ben çıkıyorum karım hamileyken gidiyorum?
2: Bak, şunu bir izlersek.
1: Biz çalışıyoruz demeye çalışıyorlar. Evet.
2: Yani hem yapmadıkları işin bir de
5: evet, istiyorum. Para,
2: minnetini istiyorlar.
5: Geldi, verelim seyircilerimizi.
2: Pardon.
5: Nazar
6: değil. Seliyle, yangınıyla, falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Biz şunu yaptık. Karımın karnı burnunda. Biz arabayı hazırlıyoruz. Gece saat 3.30-4.
7: Hastaneye.
6: Biz Maraş'a gideceğiz. Hastane değil.
7: Maraş'a.
6: Biz arabayla Maraş'a gideceğiz yardıma.
7: Ha şey, deprem zamanı.
6: Karım telefonda şeye ulaşabilir miyim? Vinç lazım da falan. Dedim bir dakika dur ya. Ulan benim karım doğuruyor. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var? Tamam, deprem oldu. Bu acıyı yaşadığımız için oradayız zaten. Bunu biz niye yapıyoruz dedim ya. Neden yani? Ben kalkacağım bu 12 saat Maraş'a gideceğim. Karım evde hamile. Vinç arıyor. Öbür arkadaşlarını organize etmeye çalışıyor. Ben bir yandan mesaj atıyorum. Bir yandan telefon geliyor. Abi şimdi bir saniye organize ediyorum falan. Saat 4 sabah. Akıl alır gibi değil ya. Ve diğer çocuğun yukarıda uyuyor.
5: Bu narsistik bir sorun ama.
1: Dedim ki durumdan ben manipülasyona
6: neden kapıldık ya? Neden yani? Bizi bu hale niye getiriyorsunuz yani?
5: Kişilik bozukluğu demek istemiyorum ama narsistik ciddi bir sorun
6: var. Orman yangınında uçakların gitmesini organize edecek birimler var. Biz niye yardım istiyoruz? Biz niye koşturuyoruz? Elimizi kovalarla ormana falan. Yani neden yani?
7: Bir sistem çalışmayınca.
2: Sistem çalışmayınca.
6: Okey, sistem çalışmayınca gerek kalıyor ama şimdi bunu hep birlikte yapması gerekiyor.
4: Yazıklar
6: toplumun
4: olsun sana.
6: Mikrofonu falan senin ağzına sokuyor ama. Şimdi sen onunla ilgili yorum yapmadığın zaman linçleniyorsun. Yorum yaptığın zaman
1: kurdukları
6: da
1: sistemi de gördük yani. Alternatif yazık sistemlerini de gördük.
2: Gürültü çok icra açıyor.
5: Şöyle bir uyarı yapmak durumundayım. Karşıya Tahir geldi. Yayını benden alacak. ama bu sesi

0: Derneği soruşturmasında çok kritik yeni detaylar ortaya çıktı. Haluk Levent'in eski şoförü ifadesinde kumar oynandığını itiraf etti. Şok ifadede kimlerin adı geçti? Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında parti içinde her geçen gün derinleşen kaos ortamına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP içinde paralel bir yapılanmaya izin verilmeyeceğini belirtti. Özgür Özel'in yeni parti arayışlarına da karşı çıktı. Açıklamalar Özgür Özel ekibini çileden çıkardı. Özgür Özel ise grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk resti çekti. 2 milyon CHP üyesinin önüne sandık koyalım dedi. Devamında da Kılıçdaroğlu'nun parti bölünmesin ifadelerine yanıt verdi. Neler söyledi? İstanbul'da bir okul düşünün. Kapısından girmek için sınav gerekmiyor ve mezunlar diplomalarını aldıklarında iş arama telaşına girmeden hemen çalışmaya başlıyor. Üstelik bu okulda alınan eğitim öğrencilerin sadece becerilerini öne çıkarıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de tüm Türkiye'nin konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Saatler 2 gösterene kadar. Özellikle hemen herkesin, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir konu var. AFAD Derneği ile ilgili. O konuya dair yeni bilgiler, yeni belgeler var, yeni ifadeler var. Birazdan tüm detaylarıyla hem konuklarımızla birlikte hem de A Haber muhabirleri aracılığıyla detayları sizlerle paylaşacağız. Ama önce kısa bir Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelere haberlerimizle bakacağız. Geride bıraktığımız gün aslında Başkan Erdoğan'ın pek çok programı vardı ama tüm programlarını iptal etti. Sebebi ise Katar'a olan acil ziyaretiydi. Hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin El Sani için taziyeye gitti Başkan Erdoğan. Başsağlığı mesajında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti.
2: Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi.
3: Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'yi kıymetli dostum diye andı.
2: Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın bugünlere gelmesinde büyük payı var diye devam etti. Programlarını iptal ederek taziye ziyareti için Katar'a gitti. 1995-2013 yılları arasında Katar emirliği yapan 74 yaşındaki Şeyh Es-Sani uzun süredir tedavi görüyordu. Cenaze namazı Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılındı. Aile fertlerinin omuzlarında taşınan Es-Sani'nin naaşı Doha'nın kuzeyindeki Lusail mezarlığına defnedildi. Katar'da 4 gün milli yas da ilan edildi.
4: Allahu Ekber.
3: Taziyeleri Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Es-Sani Lusail Sarayı'nda kabul ediyor. Erdoğan da taziye ziyareti için günübirlik Katar'a gitti.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli geride bıraktığımız gün grup toplantısında kürsüdeydi. Önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle geçtiğimiz hafta ülkemizin ev sahipliği yaptığı NATO zirvesine değindi ve Türkiye'nin artık yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldiğinin altını çizdi. Haliyle hedefinde bu zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis vardı. Ege Denizi ile Adalar Denizi ile ilgili o sözlerini hedef aldı Bahçeli ve Türkiye'nin milli hakları pazarlık konusu değildir dedi.

0: Başka Türkiye yok.
1: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Sözlerine NATO liderler zirvesiyle başladı.
0: Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya vurgu yaparken Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini de hatırlattı.
0: Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlara müeyyed namın galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.
1: ABD-İran savaşı da gündemindeydi. MHP lideri İran'ın kendini müdafaa hakkı olduğuna dikkat çekti ve ekledi.
0: Öncelikle saldırılar durdurulmalı, mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli, taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir.
1: Sonra sözü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e getirdi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Ege Denizi'ndeki ihtilaflarla bağdaştırmasına sert tepki gösterdi.
0: Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz.
1: Avrupa Birliği'ne de söyleyecekleri vardı.
0: Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
1: Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü öncesi sözlerini FETÖ uyarısıyla bitirdi.
0: Tehdidin görünmez hale gelmesi tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Milli birlik ve kardeşlik ruhu yaşadıkça hiçbir karanlık odağın, hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir emperyal projenin Türkiye üzerinde başarı şansı olmayacaktır. Çünkü başka Türkiye yoktur.
2: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında parti içerisinde her geçen gün derinleşen o kaos ortamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken ifadeleri vardı. CHP içerisinde bir paralel yapılanmaya izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
3: Parti içinde paralel yapı olmaz. Paralel yapı olmaz.
1: Özgür Özel cephesini CHP içinde paralel yapı oluşturmaya çalışmakla suçladı.
3: Arkadaşları da uyaracağım. Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Paralel yapılar, paralel örgütler kurmak doğru değil.
1: Yeni parti iddialarına da değindi. Bölünmeye karşı çıktı.
3: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Milletvekillerini bölmeye, ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya hiç gerek yok.
1: Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında mutlak butlan kararının ardından CHP'deki süreci ilk kez bu kadar detaylı değerlendirdi. Yolsuzluklar değil ben konuşuluyorum diyerek sitem etti. Yolsuzluk şikayetinde bulunanların CHP'lilerin kendileri olduğunu da hatırlattı.
3: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor. Herkes niye mutlak mutlan kararı çıktı? Çıktı. Şimdi hakime gitmiş. Söyleyen kim? CHP'li. Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li. Ya 100 yıllık bir parti, CHP gibi ahlaki üstünlüğü olan bir partide bu tartışılmayacak da Kılıçdaroğlu oraya niye geldi?
1: Olağan kurultay sürecinin işletileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bir yandan da parti içindeki arınma sürecinin kararlılıkla devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Kirli adamın CHP'nin içinde ne işi var ya? Bunların partiden ayıklanması lazım. Bunların partide yerleri yoktur. Parti bizim partimiz. Partinin kirlilikten arınması lazım. Bu parti kirliliği kabul etmez.
1: Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne

0: yönelik yolsuzluk soruşturmasına da değindi. Çok net konuştu.
1: Bütün iddianameleri okudum. Sıradan iddianameler değil. O kadar.
2: Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil. Yani bu başka bir dava.
3: Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na grup kürsüsünden yanıt verdi ve meydan okudu. 2 milyon CHP üyesinin önüne sandık koyalım, kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
4: Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorum. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Buyursunlar, bekliyorum.
0: Yeni parti dava mahkeme derken Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle rest çekti.
4: Bu partinin evlatlarını kıyıyorsunuz, partiden atıyorsunuz. En sonunda da dönüp dolaşıp öyle yapamam, böyle yapamam diyorsunuz. Görüyorum ki ben aday olmam, hiç olmadım. Aday gösterilirsem olabilir falan lafları yeniden geri gelmiş. İlk kez Sayın Kılıçdaroğlu size bu kürsüden, madem ki partilisin, buradan açıkça söylüyorum. Açık açık ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın. CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
0: Özgür Özel grup toplantısı kürsüsünden böyle seslendi. Kılıçdaroğlu'nun parti bölünmesinin sözlerini de es geçmedi.
4: Yeni parti kurulur mu? Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de hem seçilmeden geleceksin. 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın. Ya insan bundan bir şey anlar ya.
0: Genel merkezin kurultay takvimi de hedefindeydi Özel'in.
4: Ben kurultay yapmayacağım. Yaparsam Eylül'de başlayacağım. Nisan'a kadar sallayacağım. Bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra ya niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor.
0: Özel kürsüden indi, bir hamle daha yaptı. Olağanüstü kurultay için 3 kişilik çağrı heyeti oluşturulması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Ve Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon.
4: Toplam 34 belediye başkanımıza operasyon düzenlediler. Şu anda 24 belediye başkanımız halen tutuklu. Çankaya Belediye Başkanımızı, Hüseyin Can'ımızı gözaltına aldılar.
0: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve beraberindeki 29 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güner'in ilk ifadesinde yürütülen işlemlerde herhangi bir usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum, kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim dediği öğrenildi.
3: Şimdi bir okul düşünün, kapısından girmek için bir sınav gerekmiyor. Üstelik mezunlar diplomalarını aldıklarında iş arama telaşına girmeden hemen işbaşı yapabiliyorlar. Bu okulda eğitim alan öğrenciler özellikle becerileriyle ön plana çıkıyor. Onlara ilham verense yerli ve milli otomobilimiz TOK. Şimdi gelin okulu yakından tanıyalım.
0: Burası bir liseden çok daha fazlasını barındırıyor. Adeta bir sanayi üssü. Öğrenciler otomobil tamirinden fabrika kurulumuna kadar birçok işi burada ücretsiz olarak öğreniyor.
5: Yarı özel bir okul sayılıyoruz. Okullarımız tamamen ücretsiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sanayi Bakanlığı'nın ortaklaşa yapmış olduğu protokolle okullarımız sanayiye nitelikli eleman yetiştirmek üzere kurulmuş okullar.
0: Bu lisede yerli ve milli otomobilimiz TOK öğrencilere ilham oldu. Tüm bölümler elektrikli araç yapabilmek için güçlerini birleştirdi. Aracın A'dan Z'ye her şeyini kendileri üretti.
6: Onlar henüz lise öğrencisi ancak yaptıkları işle şimdiden otomotiv sektörüne hazırlar. Çünkü %100 elektrikli işte bu aracı yaptılar.
7: Otomatik aracımız. Onun dışında arka görüşü de vardır. Kapıları otomatik açılmaktadır.
8: Makine bölümü olarak otomobilin kaportasını tasarladık. İki boyutlu olarak. Buradan lazere gitti. Lazerden sonra da otomotiv bölümüne gönderildi.
7: Yedek parça şu anda üretme aşamasındayız. Şimdi kapağımızı

0: Babadır startını verip elektrikli aracımız için yedek parçamızı üretmiş olacağız.
1: Buraya kadar gelmişken denemesek olmazdı. Hemen deneyimleyeceğim sizler için sürüşü, sonrasında izlenimlerimi aktaracağım. Araç bir elektrikli aracın vaat ettiği gibi sessiz, kullanımı kolay ve pratik. Ama asıl önemli olan aracın konforu değil, aracın hikayesi.
2: Engellerle karşılaşsalar da bu engelleri uzman kadromuza aşarak amaçlarına 6 ay sonrasında ulaştılar. Ve hem kendi elektrikli araçlarını ürettiler hem de kendi enerjilerini ürettiler.
3: Böyle bir arabayı ekip halinde yaptığımız için gurur duyuyorum hepimizden. Bunu bu hale getirebildiysek ileride daha büyük projeler de yapabiliriz.
4: Yani özel olan okul tamamen ücretsiz. Üstelik öğrencileri sınavsız kaydediliyor. Dahası bu okuldan mezun olan öğrenciler hemen meslek sahibi oluyor.
5: Buradan mezun olan çocuklarımızın %80'i mezun olur olmaz işbaşı yapıyorlar. Geri kalan öğrencilerimiz de üniversiteye gidiyorlar. Kayıtlarımız bu hafta başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok ciddi bir talep var kayıtlarımıza.
6: Şimdi bu görüntünün benzerleriyle sosyal medyada karşılaşabilirsiniz. Yani fenomenler var bu konuda ama onu diğerlerinden ayıran pek çok fark var. Osmaniye'de yaşayan 10 yaşındaki Abdullah Eman'la tanıştıracağız sizleri. Abdullah'ı diğerlerinden, benzerlerinden ayıran fark, kendi harçlıklarıyla biriktirdiği paralarla gidip temizlik malzemesi alması ve o temizlik malzemeleriyle şehitlikleri, camileri ve çeşmeleri temizlemesi.
7: Önümüz 15 Temmuz olduğu için şehitlerimizin mezarlığını pırıl pırıl yapmak.
4: Yaşı küçük ama yüreği kocamandı. Annesinin yaptığı kurabiyeleri, en sevdiği oyuncaklarını satıp aldığı temizlik malzemeleriyle şehit abilerine koştu, kabirlerini temizledi.
7: Bayramda ziyarete gelecek anne ve babaların burayı temiz görmesini sağlamak istedim.
4: İnce düşüncesiyle bir çocuktan çok daha fazlasıydı 10 yaşındaki Abdullah Eman. Küçük yaşta kazandığı ilk parasıyla cami musluklarını, şehitliği temizlemeyi kendine görev edindi. Yanına aldığı arkadaşlarıyla en anlamlı mesaiyi yaptı.
7: Cami çeşmelerini temizlemeye başladım ve onları paylaştım. Videolarımda sürekli beyaz giyiniyorum. Çünkü beyaz aydınlık demek, umut demek. İnsanlara zaten yardım ediyordum.
4: Küçük çocukların vefası duygulandırdı. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkan o minik eller bugün bir kez daha vefanın yaşı değil yüreği olduğunu gösterdi.
6: Son zamanlarda Türkiye'nin yüreğini yakan haberlerdi ve maalesef ki o haberlerin özneleri Ahmet Minguzzi, Emre Akman, Hakan Çakır ve daha niceleri. En acı listelerden birisi aslında bu saymış olduğumuz isimler. Hepsinin ortak noktası onların faillerinin 18 yaşından küçük olması. Hani suça sürüklenen çocuklar denilmesi onlara. Şimdi bu konuyla ilgili hem ailelerin o acısını biraz olsun dindirmek hem de cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için hazırlanan bir düzenlemeden bahsediyorduk. İşte o düzenleme meclise sunuldu.

0: bu iki iblisin de, iki caninin de en ağır cezayı almalarını istiyorum.
1: Acılarının adı evlat, beklentileri ise ortak. İnfaz yasasının değişmesini, cezasızlık algısının ortadan kalkmasını istiyorlar. AK Parti işte tam da bu yüzden düğmeye bastı.
2: Oğlum sokakta güvenle geçsin istiyorum, onun için buradayım.
1: 18 maddeden oluşan kanun teklifi meclise sunuldu. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, bundan böyle kasten adam öldüren veya ağır yaralanmaya sebep olan 15 ila 18 yaşa müebbet hapis cezası verilmesi. Amaç, suç örgütlerinin çocukları tekrar suçta kullanmasını önlemek ve caydırıcılığı arttırmak.
3: Toplumda bunun cezasız kaldığını insanlar görmesin.
4: Cezasızlık algısının bir an önce bitmesini istiyorum.
1: Düzenlemede suç

0: işleyen çocuk için eğitim modeli de öngörülüyor.
1: Yani suç işleyen çocuklar cezalarını çektikten sonra çocuk eğitim evlerine alınacak, dijital takip sistemiyle de sanal ortamda suç işlemelerinin önüne geçilecek.
0: Düzenleme ile birlikte ailelerin sorumluluğu artacak. Çocuğunun bakımını, eğitimini veya destek ihtiyacını karşılamayan ebeveyne verilen hapis cezası 1 yıldan 2 yıla çıkacak. Hamile kadını terk etmenin cezası 6 aydan 2 yıl hapse yükselecek. Çocuğunun sağlığını, ahlakını veya güvenliğini tehlikeye sokan anne veya babaya verilen ceza ise 1 yıldan 3 yıla kadar artacak. Ebeveynlerinin ihmali nedeniyle çocuk cinayet veya ağır yaralama gibi bir suç işlerse şikayet şartı aranmadan ceza 2 katına kadar arttırılabilecek.
2: Ben çok acı çekiyorum, dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum artık.
3: Adalet yerini bulsun.
0: Silahını çocuğun erişebileceği şekilde bırakanlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yolda. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de değişecek. Onun yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.
4: Yani özetle 15 ila 18 yaştaki o suçlular da artık müebbet hapis cezası alabilecekler ve onların üzerinde ihmali bulunan, yani sorumluluğunda olan çocukları suç işleyen ebeveynler de artık ceza alacaklar. Bunu da ifade edelim bu teklif yasalaşınca. Şimdi devam edeceğiz. Tüm Türkiye'nin konuştuğu o gündem başlıklarına da bakacağız ama önce yurtta ve dünyada neler oldu? Kısa bir haber turunu getireceğiz ekranlarınıza.
0: Direksiyon başında bir anda kontrolü kaybetti. Beraberinde felaketin de fitilini ateşledi. Devrilen tır alev topuna döndü. Şoförü son anda kurtuldu. Suya düşen çanta turistin acı sonu oldu. Uzungöl'de kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyordu ki ilerleyen saatlerde acı haber geldi. Kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta turistin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Ambulans uçak Muş'ta doğum sonrası hayata tutunmaya çalışan Tülin bebek için havalandı. Doğum sonrası solunum sıkıntısı çekiyor, İstanbul'a getirilmesi gerekiyordu. Kaybedecek vakit yoktu. Ekipler zamanla yarıştı ve onu hastaneye vaktinde yetiştirmeyi başardılar. İzmir'de 2023 yılında dünya evine giren çift düğün sonrasında hayatının şokunu yaşadı.
5: Bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyordum.
0: En özel günde düğün törenleri kaydedilmemişti. Kameramana açılan davada karar çıktı. Mahkeme çifti haklı buldu ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
6: Bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum.
7: Kaybolan görüntüler değil, anılar.
0: Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü için havalandı. Türk bayraklarıyla birlikte Ömer Halis Demir'in de aralarında bulunduğu 253 kahramanın fotoğrafı gökyüzüne damga vurdu. Sadece Kapadokya'nın değil milletin hafızasını da selamlayan uçuş anlamlı görüntülere sahne oldu. Ağır makineli silah bir anda kontrolden çıktı, etrafa mermi yağdı. Silahı kullanan asker son anda eğilerek canını kurtardı. Rusya'da yapılan askeri tatbikatta faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan araç bir anda denize düştü. Çevredekiler sürücüyü kurtarmak için suya atladı. İtalya'nın Trieste şehrinde yaşandı kaza. Neyse ki 41 yaşındaki talihsiz sürücü sağ salim kıyıya çıkarıldı. Kimse tanımıyordu. Bir anda elinde baltayla ortaya çıktı. Spor arabaya saldırdı. Gözü dönmüş saldırgan, Rusya'nın ünlü yarışçılarından birine ait olan 15 milyon liralık aracı dakikalar içinde hurdaya çevirdi.
8: Hayır.
0: Şüpheliyi köşeye sıkıştırdılar. Yakalamak için özel eğitimli köpeği kullandılar. Amerika'da kadına şiddet ve kundaklama suçundan aranan şüpheli özel harekat operasyonuyla böyle yakalandı. Turnuvanın yıldızı Haaland Amerika'dan Rakun'la döndü. Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Vikingler ülkelerinde coşkuyla karşılandı. Norveçliler başkent Oslo'da milli takım oyuncuları ve veliaht prens Hakon'la birlikte Viking kürek çekme gösterisi yaptılar.
4: Şimdi ise Türkiye'nin konuştuğu o skandalı masaya yatıracağız. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz ve Mustafa Kadir Mercan da bizlerle olacak. Yeni detayları bizlerle paylaşacak. Neyden bahsediyoruz? Bir dernekten. Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'nden. Özellikle her ne kadar varlığı deprem öncesinde, yani aslında felaketi öncesinde de olmuş olsa da, ki o zamanların büyük bir kısmında paraya el sürmüyoruz diyerek de derneğin reklamlarını, kampanyalarını duyursalar da, sonradan ortaya çıktı ki aslında çok büyük ama çok büyük paralara el sürülmüş. İddialar nezdinde konuşuyoruz. Bir kez daha ifade edelim. Başlatılan bir soruşturma var. Gözaltına alınan pek çok isim var. İtiraflar da gelmeye başladı. Etkin pişmanlıktan yararlanmaya başlayanlar da var. Ama bir de elde olan bazı veriler, MASAK raporları, ifadeler, şikayetler var. Rakamlar dudak uçuklatacak cinsten. Özellikle de bir dönem birileri tarafından işte Kızılay'ın, AFAD'ın alternatifi gibi gösterilip devlete güvensizliğin ön plana çekildiği, bu tür iddiaların ortaya atıldığı dönemde parlatılan bir dernekten bahsediyoruz. Milyonlarca lira, milyarlarca lira paradan bahsediyoruz ve iddialar korkunç. Bahis var, ele geçirme var ve o paraların başka başka yerlere götürüldüğü gibi iddialar var. Birazdan konuşacağız ama önce son gelişmelere bir göz atalım.
8: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
9: Dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve mal varlığı aklama. Suçlamalar da, iddialar da çok ciddi. Skandal gündeme bomba gibi düşerken Ahbap operasyonunda ikinci dalga geldi. Gözaltı sayısı yükseldi. İşte bu da operasyonla ilgili en kritik görüntülerden. Haluk Levent'in yurt dışı çıkış yasağını öğrendiğinde İzmir'e doğru yola çıkmak için harekete geçtiği belirtildi. Kameraya yansıyan görüntülerde İstanbul'da bir dinlenme tesisinde beraberindeki iki kişiyle aracını bekliyor. Ve saniyeler içinde de araca binip yola koyuluyor. Kendisi farkında değil ama o sırada polis an be an takibinde. Tıpkı uzun süredir hesaplarının takip edildiği gibi.
10: Haluk Levent daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındı.
9: İkinci dalga operasyonda İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da yapılan aramalarda 17 yeni kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam sayı 37'ye yükseldi.
11: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in mesleği belediyelerle işbirliği yapıp konser organize etmekti. Festivaller düzenliyordu. 2024 yılında organize ettiği Şile Bezi Festivali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı ve yapılan operasyonda kendisine ait olduğu belirlenen şirketlere kayyum atanması talep edildi.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yeni operasyonlar için yeşil ışık yaktı.
10: Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir.
9: Gözaltıların ardından Haluk Levent'le ilgili eski defterlerde tek tek açılmaya başladı. Haluk Levent'in asrın felaketinde aldığı deprem yardımlarıyla yapması beklenen Malatya'daki deprem konutlarının da tamamlanmadığı, inşaatın durduğu olduğu ortaya çıktı.
12: Şu an atıl olan ve kullanılmayan ve kullanıma elverişli olmadığı belli olan bir projeyi görmekteyiz. Bu projenin kısa süre içerisinde vatandaşa geri dönüşünün sağlanması gerekiyor. Maalesef çöp olma tehlikesiyle karşı karşıya olacağını hatırlatmalıyız.
9: Tüm bunlar yaşanırken Haluk Levent'in rulet masasında çektirmiş olduğu fotoğraflar da ortaya çıktı. 2022 yılında da Ahbap üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayan Haluk Levent, Ankara'ya bilim merkezi yapma sözü vermişti.
8: Ahbap ve Ankara Büyükşehir Belediye İşbirliği ile Bilim ve Sanat Kampüsü 23 Nisan 2023'te Ankara halkına, Türkiye halkına ve Ahbap'ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.
9: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sözlerini yerine getirmeyen Ahbap'la çok önceden protokol iptal ettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş depremlerinde 7 milyar lira bağış toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik operasyondan Haluk Levent'in haberinin olduğu, bu amaçla 17 Temmuz'da Ataşehir'deki konserini iptal ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesinde ne söyleyeceği, kendisini nasıl savunacağı merak konusu.
4: Şimdi biraz önce de ifade ettim. Özellikle itiraflar da gelmeye başladı. İfadeler de alınmaya başladı. Birazdan çok önemli detaylar aktaracağız. Mustafa Kadir Mercan o ifadelerde sizlere. Ama bir de mağdurlar var. Yani mağdurlar derken kimleri kastediyoruz? Bunların arasında şikayetçi olanlar da var. Bu derneğe sırf ihtiyacı olan insanlara ulaştırılsın diye para verenler, bağışta bulunanlar var. Bir de onların anlattıklarına bakalım.
0: Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturma bir ihbarla başladı. O ihbar ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'dan geldi. Başaran yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 gayrimenkulün Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler tarafından ele geçirildiğini iddia etti. İşte o suç duyurusundaki belgelere ATV Haber ulaştı. Usanmadan aradım aşkım. 3 Şubat'ta Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için Hüseyin Başaran'dan gayrimenkullerini satın almak istedi. Geçmişte kızını bir uçak kazasında kaybeden Hüseyin Başaran da teklifi tereddütsüz kabul etti. Üstelik bu devir gayrimenkullerin değerinin epey altında bir fiyata yapılacaktı. Satışı planlanan taşınmazlar arasında Başaran Plaza'daki ticari bağımsız bölümler, Göktürk Bee House projesindeki daireler, Kadıköy Mina Towers'daki lüks konutlar, Karaman Ayrancı'daki enerji arazileri, Trabzon Arsin'deki fabrika ve arsalar yer alıyordu. Toplam değer yaklaşık 60 milyon dolardı. İddiaya göre Haluk Levent satış bedellerinin Avrupa Birliği ve ABD kaynaklı yardım fonlarıyla ödeneceğini, bu fonların da Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılacağını söyledi.
13: Başaran Holding'in tapu işlemlerini 16 yıllık çalışanları Feyyaz Akgün yürütüyordu. İddiaya göre iş adamı Hüseyin Başaran, çalışanı Feyyaz Akgün'e ödeme yapılmadan bu taşınmazların devredilmesi yönünde bir talimat vermedi. Ama Haluk Levent ve asistanı eğer bu devir işlemi gerçekleşmezse fon ödemeleri durdurulacak diyerek Feyyaz Akgün'ü ikna etti ve 22 taşınmaz el değiştirdi.
0: İşte onlardan biri. Eyüp Sultan'daki iş yerleri 4 Şubat 2026 tarihinde Yeliz Kaya'ya satıldı. Yeliz Kaya bu iki değerli iş yerini yalnızca bir gün sonra 5 Şubat 2026'da Esin Önder Çağlayan'a devretti. Yine 4 Şubat tarihinde Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran'a ait 5 lüks daire bir günde Yeliz Kaya'ya devredildi. Yalnızca 48 saat sonra Yeliz Kaya fon gelecek diyerek üzerine aldığı bu 5 daireyi elinde hiç bekletmeden aynı isme sattı.
13: Eyüp Sultan'daki lüks konutlarsa 24 Nisan'da Yeliz Kaya'ya devredildi. Bu konutlarda yine satıştan sadece 4 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a ait bir şirkete satıldı.
0: Belgelerdeki en dikkat çekici detaylardan biri de Trabzon'un Arsin ilçesindeki araziler oldu. Başaran grubuna ait şirketlerin arazileri 4 Mart 2026 tarihinde Yeliz Kaya'ya devredildi. Yeliz Kaya bu arazileri sadece 8 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a ait bir şirkete verdi.
13: Karaman'da bulunan 3 büyük arazide yine Yeliz Kaya'ya satıldı ve Yeliz Kaya yine bu arazileri Esin Önder Çağlayan'a 3 gün sonra devretti.
0: Yapılan incelemelerde devredilen taşınmazlardan sadece bir tanesi için değerinin çok altında bir ödeme yapıldığı, geriye kalan 21 taşınmaz içinse hiçbir ödemenin gerçekleştirilmediği ortaya çıktı. Bir başka mağdursa müteahhit Bayram Doğan'dı. Haluk Levent aracılığıyla Ahbap Derneği ile toplam değeri 233 milyon lira olan 11 dairenin satışı için sözleşme imzaladı. Levent'in yönlendirdiği 2 kişiye 4 adet daireyi devreden Doğan, alacağını tahsil edemeyince dolandırıldığını anladı. Kalan 7 dairenin satışını

0: Aleren Doğan avukatı aracılığıyla Haluk Levent hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: Haluk Bey, bu böyle olmaz, siz her gün yarın diyorsunuz, ödeme göndermediniz dedi. Kendisi de bize hani bir iki gün içerisinde göndereceğim dedi, sonra da göndermedi.
2: Tüm gelişmeleri enine boyuna değerlendireceğiz. Yeni bilgiler ve belgeler var. Onları da konuşacağız konuklarımızla birlikte. Yine bu süreci yakından takip eden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'la birlikte. Kadir, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi izleyicilerimizle paylaşalım. Haluk Levent'in emniyetteki ilk ifadesine dair tüm detaylara Kadir Mercan ulaştı. Birazdan o ifadenin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Onun öncesinde paylaşacağımız önemli bir ifade daha var. Hemen artık herkesin haberi oldu. Haluk Levent'in yaklaşık 4,5 yıllık şoförlüğünü yapmış bir isim İtirafçı oldu. Yani etkin pişmanlıktan faydalandı. Onun da anlattıkları çok önemli. İlker Çetin. Birazdan detaylarını paylaşacağım ama hemen konuklarımı da takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli bir hukukçu bugün bizlerle, avukat Meltem Nurçevik, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, iyi yayınlar.
2: Yine sizlere de soracağımız noktalar olacak özellikle bu konularda. Elimizden geldiğince zaten hukukçularla yapmaya çalışıyoruz ki hem izleyicilerimize hem de kamuoyuna en azından doğru ve sağlıklı bilgileri paylaşalım. Yine kıymetli gazeteci Mustafa Ertekin bizlerle, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Tahir Bey.
2: Teşekkür ediyorum. İki kıymetli akademisyen de bugün bizlerle. Doktor Anar Ali'ye hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Doçent Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
2: Şimdi bir kez daha ifade edelim. Herhangi bir şekilde kimsenin masumiyet karinesini çiğnemek gibi bir durum söz konusu değil. Bir soruşturma var ve bu soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan, savcılık tarafından paylaşılan bazı bilgiler, belgeler ve ortaya çıkan ifadeler var. Bizler de bu anlattıklarımızı işte bu soruşturma kapsamındaki iddialar neticesinde yapıyoruz. Yoksa hiçbir şekilde maksadımız kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil. Sadece bu konunun önemli olmasının sebebi tüm Türkiye'nin özellikle depremzedelerin yaralarını sarmak için yani canını dişine taktığı o dönemde bir şekilde devletin kurumlarına alternatif olarak gösterilmiş ve parlatılmış ve bu sayede yurt içinden yurt dışından milyonlarca, milyarlarca lira bağışlanmış bir dernek ve söz konusu yine kayıp ya da bahse konu olmuş, bahis oynanmış milyonlarca liradan bahsediyoruz ve bu konulara ismi karışan kişilerin neredeyse tamamı bu derneğin kurucuları, yöneticileri. Şimdi birazdan tüm detaylarını paylaşacağız. Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı oldukça yüksek değil mi Kadir?
3: İlk iki operasyonla birlikte toplam şu anda gözaltı sayısı 41. İlk dalga operasyonda 26 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. İlk operasyonla birlikte gözaltına alınanlar yarın sabah itibariyle İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecekler. Diğer ikinci dalga operasyonu İl Jandarma Komutanlığı yaptı. Yine Jandarma Komutanlığı'ndaki kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre bugün ifade işlemleri başlamadı. Fakat yarın itibariyle de ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinin de yine ifade işlemleri yarın itibariyle başlayacak. Ama ilk dalga operasyonundaki gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri tamamlandı. Artık bu gece yine vatan yerleşkesinde geçirecekler. Sonrasında ise yarın sabah adliyeye sevk edilecekler. Önemli noktalar var, önemli itiraflar var. Şununla başlamak istiyorum aslında.
2: Öncesinde ben sana şunu sormak istiyorum Kadir.
3: Tabii.
2: Başlı başına bu gözaltına alınan isimler, bu iddialar vesaire sadece Ahbap Derneği ile ilgili başlatılan bir soruşturmadan ibaret gelinen durum söz konusu değil anladığımız kadarıyla, değil mi?
3: Şöyle, aslında iki farklı soruşturma var. Bunun biri sadece Ahbap Derneği'ni kapsayan bir soruşturma. Bir ikincisi de yine Haluk Levent'in kardeşi Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Burada ki Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda bu kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte artık bu da Ahbap Derneği ile birleştirilecek bir soru.

0: soruşturma dosyası haline geldi. Çünkü aynı soruşturma dosyası içerisinde Yeliskaya da tutuklu. Ve bu iki isim, biri Yeliskaya Koşan Adam firmasının muhasebecisi, diğer isimse Haluk Levent'in kardeşi ise firmanın sahibi. Yani burada
1: Yeliskaya orada, aynı zamanda Haluk Levent'in asistanı.
0: Asistanı. Aynı zamanda Şile Belediyesi'ndeki o yolsuzluk soruşturmasında o bahsi geçen firmanın muhasebeciliğini yapıyor. Gayet yani kapsamlı bir soruşturma olmaya
1: dernekle
0: doğru gidiyor.
1: Dernekle bir bağ var mı?
0: Dernekle bir bağı yok. Fakat tırnak içerisinde savcılık iddiası o yönde, el altından bir para akışının söz konusu olduğu iddiaları var şu anda savcılık tarafından. Fakat kendilerinin artık vermiş olduğu ifadeler neticesinde soruşturma evresi nereye gidecek? Yakın bir zamanda, yakın bir gelecekte, yakın bir tarihte diyeyim hatta size, belki üçüncü dalga bir operasyon olacak. Çünkü ifadelerde geçen isimler sadece gözaltına alınan isimler değil, başka şüpheliler de var bu kapsamda. Ki biraz önce aslında siz de belirttiniz. İlker Çetin etkin pişmanlıktan faydalanmış gibi gözüküyor. Fakat kendi vermiş olduğu ifadesinde, emniyet ifadesinde kendisine şu soru yöneltiliyor. Her yolsuzluk soruşturmasında olduğu gibi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz diye soruluyor. Fakat kendisi, ben hiçbir suç işlemedim, faydalanmak istemiyorum. Ve ifadesinin devamında da zaten bütün bu yapılanları Haluk Levent'in yönlendirmesiyle yaptığını beyan ediyor. Bunun da sebebi olarak o benim patronumdu, İşime son verir korkusuyla ben bunları yaptım diyor. Ve ekstra olarak da oradaki mal varlığı olarak, yani aylık kazanç olarak 17.000 TL bir rakam söylüyor. Aylık kazancı 17.000 TL. Fakat İlker Çetin'in hesabındaki para giriş çıkışları, hacim toplamda 25 milyon TL.
1: 25 milyon TL. Şimdi birazdan Haluk Levent'in de ifadesini, emniyetteki ilk ifadesini ekranlara getireceğiz. Arkadaşların detayları hazırlıyorlar. Ama önce bu İlker Çetin'in bir ifadelerine bakalım. Ne dedi? Şimdi diyor ki, banka hesaplarım Haluk Levent'in talimatıyla para transferinde kullanıldı. Ki tüm bu zaten para hesabındaki hareketlilikler MASAK tarafından tespit edilmiş.
0: Evet.
1: Kendisinin önüne konuluyor.
0: Evet.
1: Diyor ki Haluk Levent'in banka hesabı ve kredi kartı yoktu. Bu nedenle farklı kişilere gönderilecek paralar benim hesabım üzerinden aktarıldı. Para transferlerini WhatsApp üzerinden gelen talimatlarla yaptım. Yazışmaları delil olması için sakladım diyor. Ankara'da teslim aldığım yüklü miktardaki nakit paraları Haluk Levent'in yönlendirmesiyle Yeliz Kaya'nın hesabına yatırdım. Merak ettiğimiz bir nokta, Haluk Levent'in neden banka hesabı ya da kredi kartı yok?
2: Yani muhtemelen şu sebepledir. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi var. Biz sıklıkla bu IBAN dolandırıcılığıyla alakalı bir şeyler duyuyoruz. Sık sık gündeme geliyor. Şu sebepledir diye düşünüyorum. Yarın bir gün bu durumlar ortaya çıktığı zaman hasbelkader belki bu insanlar kendisini ihbar etmez, birilerinin dikkatini çekmez bu banka hesaplarına. Yani benim üzerimden yapılmasın gayesiyle.
1: Bir de sicili var
2: tabii,
1: bu konuda
2: tabii.
1: Yani karşılıksız senet, karşılıksız çekle ilgili hakkında açılmış soruşturmalar var. Yargılandı bunlarla ilgili.
2: Aynen öyle. Yani bu noktada şeyi de söylemek gerekir. Tabii Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylemiş olsa dahi, zaten bu suçta biz kendisinin de bu dosyada şüpheli olarak şu an ifadesinin alındığını söyleyebiliriz. Çünkü aslında banka hesabı kullandırmak da bir suç. Yani sonuçta siz bir nitelikli dolandırıcılığa iştirak ediyorsunuz. O eyleme yardımcı oluyorsunuz. Bu noktada İlker Çetin'in de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmış olması mümkündür diye söyleyebiliriz.
1: Tamam, şunu merak ediyorum. Şimdi daha önce biz diğer incelediğimiz dosyalarda da gördük. Bir kişi yani etkin pişmanlıktan faydalanıyor olsa dahi bu serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor anladığımız
2: tabii
1: kadarıyla.
2: Tabii ki. Yani şöyle, etkin pişmanlığın uygulanabileceği bazı suçlar var. Bazı suçlarda ise hiç uygulanamayacağını söylüyoruz. Bu noktada şunu ifade etmek isterim. Şimdi İlker Çetin her ne kadar etkin pişmanlıktan faydalanmak

0: istemediğini, suç işlememiş olması sebebiyle söylemişse de ya bu aslında geçerli bir şey değil. Yani aslında orada etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylese soruşturma başlamış, ancak soruşturma aşamasında savcılığa yardımcı olması sebebiyle belli bir noktada TCK 158 kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanabilir tabii zararın giderilmesi suretiyle.
1: Ama savcılık mesela daha önce sen yanlış hatırlamıyorsan İmamoğlu dosyasında da şöyle bir şeye sahne olmuş. Mesela bir kişi itirafçı olmuş ama bu salıverilmemişti. Tamamen... Nedeni şöyle bir şey geçiyordu orada. Yani senin bize söylediklerini zaten biz belgelendirmişiz, delillendirmişiz. Hı hı. Bizim yani
2: bana farklı bir şey söyle diyor. Dava bana bilmediğim bir şey söyle.
1: Dosyaya yenilik bilgi lazım. Katabilecek. Yeni bir şey vermedin.
0: Hem öyle hem de yani şöyle bir kişinin etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için dosyaya yeni bir delil sunması dahi onun o an serbest bırakılacağı anlamına gelmez. Bu noktada etkin pişmanlıktan hangi noktada, yani soruşturma aşamasında mı, savcılık aşamasında mı, yoksa iddianame hazırlandıktan sonra kovuşturma aşamasında mı faydalanıldığı önemli? Hı hı. Şu açıdan suçtan suça değişiklik göstermekle beraber soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkla kovuşturma aşamasındaki etkin pişmanlık arasında fark var. Belli başlı ceza indirimleri öngörülüyor. Bu demek değildir ki örnek vermek gerekirse itirafçı olarak bir dosyada delil katkısı yapan bir kişinin bu sebeple delil katkısı yapmış olması sebebiyle salıverileceği veya cezasız kalacağı anlamına gelmiyor bu. Hı-hı. Bu sadece etkin pişmanlıktan faydalanabilme noktasında dosyada, savcılık dosyasında veya mahkemede etkin pişmanlıktan nasıl faydalandığını ve akabinde nasıl bir sonuç alacağına göre değişir.
3: Peki. Hocama da şu soruyu sorabiliriz belki. Ya şimdi bu şoför denen arkadaş İlker Çetin 3,5 yıl şoförlüğünü yapmış. Bu süre içerisinde bir sürü para aktarmış kendi IBAN hesabından. Ne diyor bakın orada? WhatsApp üzerinden gelen talimatlarla diyor değil mi? Evet. Bir öncekinde galiba. Ya da orada WhatsApp kayıtları.
1: Evet, WhatsApp üzerinden
3: sakladım
1: gelen.
3: Diyor ileride delil olur diyor. Niye söylemedin zamanında? Bu suç değil mi hocam?
0: Yani çünkü zaten
3: yani
0: o noktada
3: işlem var orada, gayri resmi değil mi? İllegal bir işlem var.
0: Şunu ifade edeyim. Şimdi az önce ifade ettik. Ben işte patronum olması hasebiyle işten çıkarılırım korkusuyla bunu yaptım. Bu tehdit altında işlenmiş bir suç değil. Yani dolayısıyla bunun bir bahane olarak kabul edilmesi de mümkün değil. Yapmasaydı.
3: Gerekçe olur.
0: Tabii ki gerekçe olması mümkün değil. Bu noktada zaten aslında yazışmaları delil olması için sakladım cümlesinden biz şunu da anlıyoruz. Suç olduğunu biliyor. Yarın bir gün başına bir şey geleceğini de biliyor. Bunu saklıyor. Çünkü siz günlük hayatınızda herhangi bir şey yaparken bir WhatsApp mesajı veya işte patronunuzdan bir mesaj geldiği zaman onu saklama gayesinde bulunuyor musunuz? Hayır. Ya. Neden bulunasınız?
3: Peki sadece mesela ben çok legal bir gelirim var. Hı hı. Başkasının IBAN'ından para aktardım. Yani normal maaşımın bir kısmı. Hı hı. O da mı suç?
0: Hayır, yani şöyle.
3: Ha, demek ki o paranın gayri resmi para olduğunun farkında arkadaş.
0: Aynen öyle.
1: Zaten kendisi söylüyor zaten. Yani
2: Ankara'da teslim aldığım yüklü miktardaki
1: parayı. Ankara'da bir yerlerden parayı teslim alırdım. Birilerinin adına gider bankada o hesaplara yatırırdım diyor. Mesela devamında çok dikkat çeken ifadeler var. Bir devam edebilirsek arkadaşlarımdan bir sonraki sayfayı isteyeceğim. Şimdi diyor ki Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait hesapları kullandığını söylüyor kendi hesabım üzerinden. Kıbrıs'ta 1-2 milyon Türk lirası tutarında kumarhane jetonu satın alındı. Kim aldı? Haluk Levent. Bunu söylüyor bizzat. Yani Haluk Levent'in zaten o konuyla ilgili işte geçmişindeki bazı zaten eleştiriler vardı, ortaya çıkan şeyler. Şimdi 1-2 milyon lira tutarında kumarhane jetonu satın alındı. Hesaplarımdaki para hareketlerinden kişisel menfaat sağlamadım. Sadece işverenimin talimatlarını yerine getirdim. Cep telefonumu ve WhatsApp kayıtlarımı emniyete teslim ettim. Var mı bir sayfa daha arkadaşlarımdan rica edeyim? Şimdi öne çıkan başlıklar bunlar. Ve konuşulan rakamlar oldukça büyük rakamlar.
2: Çok fazla. Çok fazla. Yani bir kişi eğer kendi aylık gelirini 17.000 TL olarak beyan edip de bu rakamların kendi kişisel banka hesaplarından dönmesi, biraz önce de söyledim, belki bu soruşturma dosyası açılmadan önce direkt savcılığa gidip Haluk Levent'ten işten çıkarılma bahanesiyle korkuyorsa eğer, savcılığa gidip

0: ben gizli tanık olmak istiyorum da diyebilirdi.
1: Diyebilirdi.
2: Yani bu İBB davasında da gördük. Farklı davalarda da gördük.
3: Ben burada bir yorum yapmak istiyorum. Açıkçası bu noktada ben kişisel menfaat sağlanmamış olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Yani çünkü yani niye aldığınız riskin farkındasınız. Neden yapasın neden? Ki böyle?
1: Çok özür dilerim. Askeri ücretle yapılacak. Bu anladığım kadarıyla emniyet ifadesi, emniyetteki ilk ifadedir. Evet. Şimdi buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra bu kişiler
3: Cumhuriyet Savcısı nezdinde ifadesini
1: verecekler. Ve bir de orada da kendilerine sunulacak olanlar var ve orada da ifadelerine eklenecek olanlar var.
2: Tayyip Bey, şimdi burada bu ifadeye baktığımız zaman ilk bakışımızda aslında bu ifadeler etkin pişmanlığı gerektiren ifadeler de değil. Bakın daha vahim MASAK raporları var. MASAK raporları var. Başaran Holding'in şikayetiyle efendim Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış nitelikli dolandırıcılık şeyleri var. Paraların efendim 8 ayrı telefon kullanıldığı var, talimatlar verilirken 8 ayrı telefon kullanılıyor. Bir kere bir suç işlemiyor ise bir adam telefon şifrelerini neden vermez, değil mi? Şimdi mesela bugüne kadar telefon şifrelerini Haluk Levent vermemiş. Şimdi bir kaçış planı var. Şimdi bu kaçış planını da söylemek lazım. Kaçış planı iki ayrı Almanya'da iki ayrı şehre bilet alınıyor. Çıkış yasağı olduğunu öğrenince tabii ki medyamızda bunu efendim Ege'ye gidiyordu, Bursa'da durdu, gözaltına alındı deniyor ama aslında bir tır garajında tıra saklanıp tırla çıkışa hazırlanıyor Haluk Levent.
1: Bir saniye.
2: Tırla kaçış planı.
1: Bize yani ilk etapta kamuoyuna yansıyan bilgiler Haluk Levent'in işte havalimanında yurt dışı çıkış yasağı olduğu öğrendikten sonra aracına biniyor. Ardından Şile'ye ardından da işte Bursa üzerinden İzmir'e doğru seyahat ettiği yönünde bir bilgi vardı sadece. Hatta bir fotoğraf karesi vardı bir VIP aracının içerisinde elinde bir defterle ama meğer durum bambaşkaymış.
0: Nerede başlıyor biliyor musunuz olay aslında? Bu soruşturma zaten Haluk Levent fiziki, teknik ve fiziki takip Haluk Levent'e karşı yapılıyor. Belki de operasyon, ilk operasyon ilerleyen günlerde, belki ilerleyen aylarda yapılacaktı. Fakat geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Portekizli bir mankenin, tutuklu bir mankenin vermiş olduğu ifadede Haluk Levent ismi geçiyor. Haluk Levent hakkında vermiş olduğu iddialar geçiyor. Bu kapsamda da Haluk Levent iddialar o yönde. Bir panik haline geliyor. Belki uyuşturucu soruşturması dosyasından gözaltına alınabilirim. İddialar çünkü ciddi. Gözaltına alınabilirim korkusuyla. Hatta önümüzdeki Cuma günü yani 17 Temmuz'da bir konser verecek. İstanbul'da Ataşehir'de bir mekanda sahne alacak kendisi. Fakat
1: biletleri tükenmiş hatta.
0: Biletleri tükenmiş olmasına rağmen bir anda iptal ediliyor konser. Savcılığın bu dikkatini çekiyor. Teknik ve fiziki takip yapıldığı için ve yürütülen soruşturma dosyası kapsamında dosya üzerinden savcılık makamı hakkında adli kontrol şartı veriyor. Adli kontrol şartı da yurt dışına çıkış yasağı. 19.55 ve 22.10'da zannedersem hem İstanbul Havalimanı'ndan Düsseldorf'a hem de Hannover'e iki farklı bilet alıyor. Birini kaçırırsam birine giderim diye. Ve sonrasındaysa havalimanında şunu fark ediyor. Yurt dışı çıkış yasağını fark ediyor ve tekrar evine geliyor. Telefonlarını da kapatıyor. Zaten gözaltına alındığı gün yine MASAK raporlarında kayıtlı. Onu da birazdan Haluk Levent'in ifadesinden sonra anlatırız. MASAK raporlarında Ahbap Derneği'ndeki hesaplarda da bir hareketlilik söz konusu. Gözaltına alındığı gün.
1: Bir para çıkışı mı var?
0: Para çıkışı mı var, para girişi mi var? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat bir para hareketliliğinin olduğu söz konusu. Çünkü hesaplarda belli bir miktar para var. Fakat o paralardan belli bir miktar eksilmiş şekilde. Fakat bu direkt olarak Haluk Levent bu hesapları kontrol ediyor. Fakat bu paralar nereye gönderildi, kime gönderildi? Bunu da önümüzdeki günlerde öğrenmiş
1: Mustafa
0: olacağız.
1: Mustafa Bey'in de ifade ettiği şey çok önemli. Yani bir tıra tırla kaçış.
2: Kaçış planı yapılıyor. Kaçış planını fark edince efendim operasyon hızlı hale getiriliyor. Aslında takip süreci devam eden bir mesele. Şimdi dikkat çekici aslında noktalar var. Bakın burada kamuoyumuzda bir algı mühendisliğiyle sunulan sosyal medyada özellikle bu akşam işte ifade veriyordum. İşte konuşturmadılar, etmediler ve ünlü dediğimiz insanların işte Oğuzhan Uğur gibi efendim Fatih Altaylı gibi insanların bilmiyorduk etmiyorduk diye bir geri manevra yapmalarının temel sebebi aslında ortaya çıkan bilgi belge ve dijital materyallerin bu adli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre çok gerçekçi olması. Çok gerçekçi bir şey çıktı. Bir zamanlar Oğuzhan Uğur demişti ki işte Babala TV'ye gelen paraları biz direkt hiç kayıt bile yapmıyoruz, gönderiyoruz. Ah baba o şey yapsın diyordu. O zaman şimdi burada soruşturmanın çok farklı bir boyuta gelmesi lazım Tahir Bey. Yani şimdi siz kayıda kuyuda geçmeyen paraları göndermişsiniz. O zaman siz bunun sorumlusu değil misiniz? Veya o sanatçılar çıkıp da efendim paralarınızı buraya verin diye ağlayan o ekonomist denen bir adam var. Ağlıyor, sızlıyordu. Paralarınızı verin işte ben de destek olayım şudur budur diye. Şimdi bu soruşturmanın derinleşeceği anlaşılınca bunlar iki aydır konuşuluyor aslında. Yani Sayın Bülent Tuğra'nın isminin geçmesi meselesi de şöyle izah etmek lazım. Bunlar bir algı mühendisiyle bir kamuoyu yaratmak istiyorlar. Devlet niye denetlemedi falan gibi şeyler. Hayır, devlet denetlemiş, belgeleriyle, bilgileriyle ile görülen eksiklikler devletimizin ilgili makamlarına bildirilmiştir. Devlet dediğimiz organizasyon zaten bu şekilde çalışır. Yoksa efendim gelin beni denetleyin veya işte beni taksiyle getirin, elime kelepçe takın demekle olmaz bunlar. Şimdi burada büyük bir şey var. Aslında bu derneğin yapmış olduğu usulsüz işlemleri bırakın. Aslında bunun nereye bağlı olduğuna, kimin elinin bunların ensesinde olduğuna da bakmak lazım.
1: Şimdi bazı rakamlar konuşulurken yanında geçen isimler de konuşuluyor. İşte şimdi bazı isimler de var ki şimdi mesela bir kişiyle ilgili savcılığın verdiği ilk bilgi notunda 900 milyon, sadece onun hesabından 990 milyon Türk lirası tutarında bahis oynanıyor. Şimdi ben
4: çok özür diliyorum, şunu da ekleyeyim. Şöyle bir iddia da var. Bu da yine yarın savcılık ifadesinde kesin olarak %90 ihtimalle sorulacaktır. İddia şu: Almanya'da bir takıma, takım ismi vermeyeyim şimdi, aynı sonuç şeklinde defalarca kez milyonlarca lira bahis yapılmış. Almanya'daki tek bir takıma. Yani bu da demek oluyor ki, örnek veriyorum, bu yasal olan bahis sitelerinden yapılıyor bu bir de. Örnek veriyorum, maçta sürekli o takımın maçına sürekli bir 3 gol olur oranıyla birlikte, 3 gol olur oranıyla birlikte sürekli bir bahis yapılıyor. Veya tırnak içerisinde canlı bahis oynanıyor. Fakat hep aynı takım. O takıma çok güvendiği için kendisi.
1: Şimdi önemli bir detay ama ya herkes şu soruyu soruyor. Bu paralar İnsanların depremzedelere, insanların ihtiyacı olan insanlara göndermiş olduğu bağışlar mı? Herkesin peşinde olduğu soru bu. Yoksa şimdi bu söz konusu isimlere baktığımızda, yaptıkları mesleklere baktığımızda öyle 990 milyon Türk lirası, işte milyon dolarlar, milyar liralar, yani kazanabilecekleri ne bir geçmişleri var ne de bir meslekleri var. Şimdi haliyle kim bu işin içerisinden nasıl çıkacağını düşünüyor onu da bilmiyoruz ama herkesin peşinde olduğu bir tek ortak nokta var. İnsanların özellikle duygularının bir şekilde istismar edilip bu kadar gelen, yapılan yardımlar, gelen paralar nereye gitti? O kumarhanelerdeki paralar, o elden ele dolaşan, hesaplarda dolaşan, işte yurt yapacağız, şu yapacağız, bu yapacağız diyerek bahis oynanılan paralar, bu paralar mı? Şimdi bunlar ya, ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.
5: Vereyim rakamları. 65 bin gönüllüsü var. Aidat topluyorlar biliyorsunuz bu dernek. Aidat ödemesi var. Bir de 40 bin bağışçısı var. Yani biraz önce söylediniz ya, gerçekten bunlar deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlar için mi toplanan? Evet, onlar.
1: Hocam 6-7 milyar, bakın, 7 milyar Türk lirası. Yani.
4: 7 milyar sadece deprem zamanında, çok özür diliyorum hocam, deprem olduğu dönemde 4 milyarın üzerinde, 4 milyar TL'nin üzerinde bir bağış toplandı.

0: için ya da orada mağdur olmuş, sokakta kalmış insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için toplanan para. O maksatta verilen para.
1: Hocam yapılmış ya, kimseyi zan altında bırakmıyoruz. Hiçbir grubu, hiçbir ismi. Yapılan yardımlar vardır. İletilen yardımlar vardır. Ama 990 milyon Türk lirası bahis oynayacak kadar büyük bir gelire ne sayesinde sahip oldular? Bunu açıklamalılar.
2: Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi soruşturma aslında 3 ana suç üzerinden ilerliyor. Bunlardan biri ve bence en önemlilerinden biri suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamada, bu soruşturma kapsamındaki suç isnaflarından biri. Aynen. Evet. Yani amiyane tabirle halk arasında kara para aklama olarak diyebiliyoruz buna. Şimdi
1: çok kısa bir değerlendirme alacağım çünkü ifade elimize ulaşmış. Hazır arkadaşlarım onu verecek.
2: Tamam tabii ki.
1: Siz devam edin. Tamamlayın, hemen ifadeye vereceğiz.
2: Tamam. Şimdi bu paralar bağış mı değil mi sorusu bu noktada da çok önemli. Çünkü eğer bağış değilse bu paranın kaynağı nedir? Gerçek mahiyeti nedir? Bunun araştırılması gerekiyor savcılık nezdinde. Detaylı anlatacağım. İfadeye bakalım.
1: Ama şöyle bir gerçek de var ki her ne kadar Haluk Levent ilk açıklamalarında dese de işte ahbabın parasıyla benim kişisel şeyimin herhangi bir bağı yok diye, biliyoruz ki kişisel borçlarına Ahbap Derneği'nin, yani yardım paralarının kefil olarak gösterildiği, evet, bilinen bir gerçek ki
0: ama
1: daha önce
0: bu suçu hafifletmez yalnız. Bağış paraları da var içinde. Onun da kumarhanede harcaması suçu hafifletmez bu konuyu. Şimdi, elbette ki kara para da var içinde.
1: Bunlar çok önemli bilgiler. İfade de hazırmış. Şimdi bu görüntü nerede, ne zaman çekildi bilmiyoruz ama olayı özetleyen bir görüntü olduğu kesin. Aslında bir yanda yardıma ihtiyacı olan insanlar, bir yanda da o yardımları ulaştırmak için birileri tarafından Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak gösterilen isimin bulunduğu masa. İfade hazırsa ilk sayfayla istersen başlayalım Kadir Bey.
3: Haluk Levent özellikle buna birazdan geçeriz. Bu önemli gerçekten. Burada çünkü bunun özeti şu şekilde. Ben
1: senden bir özetini alalım. Öyle detayları bak.
3: Ben
1: paylaşın.
3: Bu noktada usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum ama yolsuzluk yaptığımı kabul etmiyorum diyor. Vermiş olduğu ifadesinde.
1: Bir dakika. Usulsüzlük yaptım diyor. Bu usulsüzlüğü neyden kasıt söylüyor?
3: Bu usulsüz şu. Haluk Levent, hatta en başından alalım ifadeyi dilerseniz, hiç kimsenin kafası karışmasın. Haluk Levent kendi vermiş olduğu ifadesinde Yeliz Kaya'nın hesaplarını kullandığını kendi beyanıyla itiraf ediyor. Bunun da sebebi olarak şunu gösteriyor. Benim kişisel olarak kullanmış olduğum bir hesap yok. Ben Yeliz Kaya'nın hesaplarını kullanıyorum. Hatta borsa işlemlerim için de başka bir kişinin hesabını kullanıyorum beyanını kendi ağzıyla bizzat söylüyor.
1: Birden fazla kişinin, evet, hesaplarını zaten yönettiği tespit edilmiş. Şoförü de bizzat ben de bunlardan biriyim demişti.
3: Diğer
1: hatta
3: isimde,
1: diğer isimleri de ben.
3: Diğer isim de Zafer Yay. İki farklı banka hesabı var. Zafer Yay da yine Ahbap Derneği ile ilişkisi olan bir kişi. Yine Haluk Levent ile yakınlığı olan bir kişi. Öte yandan sadece aslında Haluk Levent vermiş olduğu ifadesinde mesela bu iki ismi söylüyor ama Haluk Levent'in şoförü diyor ki benim de hesaplarımı kullandı diyor. Ve telefon şifresini vererek WhatsApp yazışmalarını direkt olarak belgeli bir şekilde emniyet ifadesinde sunuyor. Şimdi öte yandan bunu kabul ettikten hemen sonra diyor ki işte bu ifadesinin özetinde ben diyor kendi ifadesine bu operasyon diyor eğer ki 3 gün sonra olsaydı belki de bu işlemlerin hiçbiri, bu suçlamaların hiçbiri olmayacaktı. Fakat diyor tapuda bazı usulsüzlükler olduğundan dolayı, bazı olan işler olmadığından dolayı ben bu işlemleri gerçekleştiremedim diyor. O yüzden de böyle suçlamalarla şu anda karşı karşıya geliyorum diyor. Zaten yaklaşık 4-5 özür diliyorum 6 sayfalık bir ifadesi var. Kendi yine aylık gelir beyanını belirsiz olarak ifade ediyor. Ama şöyle bir durum söz konusu.
1: Ya bir sanatçı profili var, evet, gözümüzün önünde. Geçmişi, SCR'si kabarık, kendisini ilgilendirir. Kendisinin suçu, kendisinin günahı, o ayrı bir şey. Ama sürekli krizlerle, battı çıktılarla kendi ifadeleriyle, evet, gündeme gelen bir isim. Ama söz konusu paralar

0: onlarca milyon dolar.
1: Daha detaylar da var mesela.
0: Kazanıyor mu? Yani bir sanatçı bu kadar ne kadar kazanabilir? Bir menajer ne kadar kazanabilir?
1: Biraz önce ifadesinde söylüyor ya, ben yolsuzluk yapmadım fakat usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum diyor ya. Burada şöyle bir ifade var aslında. Geçtiğimiz günlerde yine ilk dalga operasyonda biliyorsunuz bir avukatla hakkında gözaltı kararı verilmişti ve sonrasında gözaltına alınmıştı. Ece Güner. İlk önce kamuoyu onu Haluk Levent'in avukatı olarak tanımıştı. Fakat bu dosya kapsamında avukatı olmadığını fakat yine bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındı.
0: Derneğin avukatı olduğu da ifade ediyor.
1: Evet. Ama kendi söylemi şu: ben Ahbap'a bağış yaptım, Haluk Levent'e borç para gönderdim fakat Ahbap'la ya da Haluk Levent'le herhangi bir müvekkil ilişkim olmadığını ifade ediyor. Bunu niye söylüyorum? Bunu söyleme sebebim şu: özellikle bu iddialar ortaya atıldıktan sonra gerek sosyal medya üzerinden gerek başka isimler, çok fazla sayıda isim bizzat bana ulaştı. Bazı kendilerinin iddiaları var. Ki iddialarını destekleyen kanıtlar da var ki bunlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Biraz önce sorduğunuz soruya da bir cevap olur. Şöyle bir şey: Haluk Levent belki de Ahbap'a gelen paraları belli bir yere, belli kişilere aktardığı tespit edilmiştir. Fakat şöyle bir durum da söz konusu. Haluk Levent Ahbap ismini kullanarak insanlardan ve çevresinden yüklü miktarlarda borç alıp sonrasında bu borçları ödemeyen bir insan olarak biliniyor. Bunu ilk avukat Ece Güner'de gördük. Çünkü Ece Güner diyor ki, benden belli bir miktar borç istedi ve bu borç çok yüklü miktardaydı ve bunun karşılığında da ben Türkiye'nin en güvenilir insanıyım, İnsanlar bana paralarını emanet ediyorlar, ben en geç sana bir ay içerisinde bu parayı öderim diyor. Fakat bu parayı bir yıl içerisinde Haluk Levent zor ödüyor.
0: Yani 40, 50, 60 milyon gibi konuşulan rakamlar var. Bu arada Ece Güner aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun
2: danışmanı
0: olduğu da biliniyor.
2: Tahir Bey, bir mesaj geldi. Şimdi bir siyasi partinin ilçe başkanı, yani arkadaşımız Bodrum mesela diyor ki 2008 yılında diyor Haluk Levent Vedat isimli bir müteahhitten 3 veya 4 tane villa alıyor. Bir kısmını peşin veriyor, geri kalanlarını çek yazıyor. Daha sonra bu çekleri ödemeden, yani günü gelmeden önce bir başkasına devrediyor. Yine itibar şeyini kullanarak, işte bu efendim ismini kullanarak. Ondan sonra bu şahsın efendim şu an battığını, yani bundan dolayı, dört tane villasının gittiğinden dolayı battığını ifade ediyor. Şimdi bu bir iddia tabii ki, söylüyor. Yani buna benzer o kadar çok olay var ki.
0: Ya verenlerde de şüphe, mesela Başaranlardan almış olduğu daireler konuşuluyor. Şimdi ben o dairelere bakıyorum. Evet. Yani o iddia edilen kız yurdu için olduğu ifade ediliyor. Biraz İşte da. Bazı şehirlerde devasa araziler. Şimdi İstanbul Göktürk'te yapılan çok lüks böyle rezidans tarzında villalar, daireler. Şimdi oradan mesela 4-5 tane oradan alınıyor. 4-5 tane orada. Ya buraların kız yurduyla ne alakası var? Şimdi buralarda çok fazla soru işareti var.
3: Şöyle. Bence bir şey söyleyebilir miyim Tahir Bey? Çok kısa bir şey ilave edeceğim. Şimdi bence bu soruşturmanın en kilit noktalarından biri Başaran meselesi. Çünkü orada çok ciddi muğlaklıklar var. 22 tane gayrimenkulden bahsediliyor. Mesela 3 Şubat'ta Haluk Levent Yeliz Kaya ile birlikte gidiyor, Başaran'la görüşüyor. Diyor ki ben Ahbap için, Ahbap Derneği adına kız çocuklarına yurt yapacağım. Ve o da bunu kabul ediyor. Hemen 3 Şubat'tan kısa süre sonra sizin de bahsettiğiniz gibi Göktürk Mahallesi'nde 4 tane, Kadıköy'de 5 tane daire hemen veriliyor Yeliska ve şöyle bir vaatte bulunuyor. Diyor ki sonra önce senetle şey yapalım ödemesini. Karşı taraf kabul etmeyince diyor ki ABD ve Avrupa Birliği'nden fonlarla bunun ödemesi yapılacak. Ama fon kuruluşları da şöyle bir talebi varmış: tapuyu görmeden parayı vermeyeceklermiş. Daha sonra bütün bu daireler, 9 tane daire, toplam 494
0: ama
3: milyon değerinde.
0: Ama bir şahsın üzerine olan tapu Yeliskaya için nasıl fon verilir ki bir
3: şey var. Mesela şu.
0: Burada çok büyük bir soru işareti.
3: Evet, Yeliskaya'nın adına devrediliyor. Sonra Yeliskaya'ya devredildikten 48 saat sonra Esin Önder Çağlayan isimli bir isme devrediliyor.

0: Bence püf noktası bu ve bu 22 gayrimenkulün hepsi devirden kısa süre sonra üçüncü bir kişiye, yani Esin Önder Çağlayan'a devrediliyor. Şimdi bir iş adamı düşünün, yani milyarlarca dolarlık gayrimenkulü var. Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki yurt yapacağım ve devir işleminde ciddi bir muğlaklık var. Yani buna güvenilip bu kadar gayrimenkul bir kişiye devredilir mi ve karşında hiçbir para ödemiyor?
1: Toplam orada 22 milyar rakamı şey gelmesin, çok daha fazla bir gayrimenkulden bahsediyor. Evet. Sadece rakamı alayım, ardından okuyalım evet. istersen.
2: Şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim size ek olarak. Kamuoyunda şöyle bir bilgi var ya, işte bu zamana kadar neden denetlenmedi bu Başaran Holding vesaire. Başaran Holding'in zaten şikayeti Şubat ayında. Şubat ayında zaten gizli bir soruşturma başlatılıyor. Bunun da altını çizelim.
3: Daha öncesinde başlatılıyor.
1: Evet. Yani Haziran deniliyordu ama...
2: Hayır, Şubat ayında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma zaten başlatılıyor. Hı. Şikayet o dönemde yapılıyor. O dönemde evraklar, taşınmazlar vesaireyle her şey sunuluyor ve zaten Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturma başlatılıyor. Sonra direkt olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devir işlemi yapılıyor.
1: O konu, Şile konusu vesaire vesaire, bu birleşiyor. Haliyle şunu anlıyoruz. Yani böyle bir ayda ya da birkaç haftada yapılan araştırmalar değil. Bu uzun süredir devletin ilgili makamlarının, tabii, savcılıkların, MASAK'ın vesaire izleyip üzerinde titizlikle çalıştığı, teknik ve fiziki takiplerin yapıldığı bir konu. Yani dünün konusu değil bu.
2: Evet.
1: Görünen o ki üzerinde uzun zamandır incelemeler yapılıyor. Şimdi başlayalım istersen Kadir.
2: Siz kısaca buyurun isterseniz.
1: Şimdi diyor ki işte kendi sosyal medya hesaplarımdaki canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4.3 milyar Türk lirası. Bir kez daha ifade edelim. 4 milyar 300 milyon Türk lirası civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Rakamlarda artı eksi olarak ufak değişiklikler olabilir ama şu anda net olarak hatırlamıyorum. Net rakamı muhasebe kayıtları bilir. Bu paranın 4 milyar liralık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı dernekler masasında mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporlarının denetimi yine İçişleri Bakanlığı dernekler masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı, bir önceki sayfaya yeniden dönebilir miyiz arkadaşlar? Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle kaçak göçek olmasın diye hepsinin faturası ve teslim tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana valiliklerinde kayıtlıdır diyor. Şimdi deprem konusu herkesin en titiz olduğu konu. Şimdi 4,5 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Bakın, küçük rakam gibi geliyor ama 4,5 milyar Türk lirası. Şimdi deprem bölgesinde yapılan o çalışmaları şöyle bir hatırladığımda, bu arada Kızılay'ın çadır sattığı iddiası da bu dernekten çıkıyor.
2: Evet. Bizzat kendileri söylemişti. Ve Kızılay'dan parayla çadır aldı.
1: Değil mi? Bizzat kendisi Kızılay'dan çadır satın aldığını dile getiriyor. Düşünün ki insanlar can telaşında, insanlar yani boğazından geçeceği lokma telaşında, sığınacağı bir yer telaşında bir sivil toplum kuruluşu başkanı çıkıyor, bu konuyu gündeme getiriyor ve ardından bir grup, bir topluluk bu yaygarasını yapıyor ve Türkiye'de, yani Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olan Hilal-i Ahmer'in devamı olan Kızılay'ın, Kızılay'a herkes birden kara çalmaya başladı. Türkiye'nin dünyanın en güvenilir kuruluşuna kara çalmaya başlamalarıyla birlikte 4,5 milyar lirayı aşkın para deprem zamanında bu derneğe gidiyor. Ve bugün bu iddialar konuşuluyor. Şimdi devam edelim. Yine tabii burada bu denetim konusu önemli. Sonuçta denetim için giden ekiplere işte gelen para bu. Bunlar da faturalar, bunlar da giderler. Buralara harcandı. Ama harcanan o paralar, o faturalar karşında o mallar alındı mı, alınmadı mı?
2: Tabii.
1: Ne kadarı depremzedelere ulaştı? İşte bunlar da sanırım incelenecek hepsi. Benim burada olmamın sebebi 2026 yılı

0: Başlayan bir durumla alakalıdır. Ben Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon Türk lirası tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon Türk lirası karşılığında Ahbap Derneği'ne vermek istedim. Bununla ilgili Ahbap Derneği karar defterinde yönetim kurulu kararı aldırdı. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında Ahbap'ın dairesi vardır. 20 adet daire. 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi'nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi bizlere Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından İl Dernekler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı söylenmesi. Şimdi sürekli bir şeyler atılıyor. Yani işte tapu gösteriliyor. Siyasi bilmem neler gösteriyor. Ya insanlar, 990 milyon Türk lirası kimin parası? İnsanlar bu soruyu merak ediyor.
1: Tahir Bey, bir soru daha var burada. Şimdi dernekler kanununa kıymetli hukukçumuz çok daha iyi ifade edecektir. Şimdi Başaran Holding'den efendim alıyor ve diyor ki gayri kabili rücu olarak kefildir diyor. Yani gayri kabili rücu olarak kefildir demek kesin bu dernek ödeyecek demektir bu.
0: Böyle şimdi, bir hakkı var mı?
1: 1 milyon 250 bin liralık 3 tane senet. Yani 3 milyon 750 bin liralık dolarlık, lira değil özür diliyorum. Dolarlık bir senetten bahsediyoruz. Bunlarda dernek kaşesi var. Haluk Levent'in imzası var.
0: Evet, dün gösterdik burada. Ya bu kardeşim, var yani.
1: Şimdi bunları niçin yapıyorsunuz peki? Yani bunların sebebi nedir? Usulsüzlük. Bir dernek kefil olabilir mi?
2: Şimdi şöyle, bu suç isnatlarından biri Haluk Levent'in şahsi borçları için Ahbap'ın kefil gösterildiğine
1: evet.
2: dair.
1: Evet. En önemli
2: şimdi
1: suç.
2: Burada savcılık neye bakacak? Dernek yönetiminin kefalet yani kefil olunabilmesi yönünde bir kararı var mı? Kefalet yani bu kefil olma işlemi, kefalet sözleşmesi derneğin amacıyla bağlantılı mı? Neye kefil oldu? Neden kefil oldu? Derneğin amacıyla uyuşuyor mu? Yoksa Haluk Levent'in şahsi işleriyle alakalı mı? Akabinde bu kefalet sözleşmesi derneğin tüzüğüne uygun mu? Savcılık bunların hepsini inceleyecek. Yani bu noktada bir dernek asla kefil olamaz diyemeyiz. Ama bunların hepsi incelenecek. Ve bu noktada gerçekten Haluk Levent'in şahsi borçlarına ilişkinse o zaman biz burada tekrardan bu suç isnatlarını konuşuruz.
1: Meltem Hanım, şimdi bir gayrimenkul alınıyor. Bakın bir gayrimenkul alınıyor. Kişi adına alınıyor.
0: Mi?
1: Yani Yeliz Kaya adına alınıyor. Yeliz Kaya'nın dernekle ilgili bir şeyi yok. Yeliz Kaya adına alınan bir gayrimenkule Ahbap Derneği niçin kefil olsun? Tüzüğünde olamaz böyle bir şey. Yani.
3: O da devrediliyor. Üçüncü bir kişi hemen...
1: Yok, olamaz zaten.
0: Tüzüğünde de olamaz. Dernek adına bir fon gelecek, derneğe evet, gelecek. Evet.
1: Dernek adına niye almıyorsun?
0: Dernek adına neden alınmıyor?
2: Doğru. Yani doğru.
1: Şimdi kişi adına alındığı için dernek kefil olamaz.
0: Hani fonlar önce tapuyu görmek istiyormuş ya. Yeliz Kaya'nın ne alakası var dernekte ki? Hani... Evet. Dernek adına alındığında ki bildiğim kadarıyla hani bu hesap kitap işleri yani bu tür sivil tabii toplum ki, kuruluşları evet. adına yapıldığında bunların muafiyetleri vesaire daha tabii, başka tabii, oluyor. Tabii ki. Neden aynen, böyle kolaylıklar aynen. varken 2, 3, 4 aktarmalı bir
3: Tahir
0: süreç
3: Bey, bir yani şöyle bir şey var. Bu milyon dolarlık soru. Şirketler sahibi yani olabilir mi yani? Mesela bu söylenebilir mi? Buradan bahsedilen gayrimenkul 22 tane 2 milyarın üstünde böyle bir şirket, böyle bir mal varlığına sahip olan bir şirket bir kişiye böyle bir devir işlemini hiçbir ödeme yapmadan yapabilir mi? Ya yani burada da bir ciddi bir şey var, soru işareti
0: değil
3: var.
0: Koskoca, neden? Koskoca yani milyon dolarlık evet. holdinglerden bahsediyoruz. Ve 22 daire milyon dolarlar değerinde olan o daireleri tamam vereyim sonra getirirsin. Yani
3: Trabzon'da bir fabrika arazisi, Karaman'da büyük bir arazi ve sadece bu 2 milyarlık bir gayrimenkul karşılığında yapılan ödeme 151 milyon. Ve 151 milyon ödeniyor. Ödenmemesine rağmen gayrimenkul devri şirket tarafından devam ediliyor. Bilmiyorum bunlar var mı ifadede? Bu ayrı bir soruşturmanın konusu mu?
4: Aslında ifadesinde çok özür dilerim. İfadesinde yok ama zaten ifadesinde biraz önce konuştuğumuz her şeyi kendi de bir nevi itiraf etmiş oluyor. Şimdi şöyle, bu ifadenin devamında Haluk Levent şunu söylüyor. Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım.

0: yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına, biraz önce de belirttim, bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz.
1: Kadir, tekrar rica edeceğim. O cümle bir itiraftır. İtiraf niteliği taşıyor. Tekrar okur musun ahbap çeklerini kullandığı o cümleyi?
0: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Ben yani bunun adına usulsüzlük bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Bu yılı çok özür diliyorum. Bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydedecektim. Düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır diyor. Ve şöyle
1: doğru
0: diyor.
1: Doğru da söylüyor bence. Yani bizzat bizim o peşinde olduğumuz soruları kendisi itiraf ediyor.
2: Yolsuzluk zaten bu. Yani usulsüzlük bu
3: ben
2: değil
3: ki. Ben kaydedecektim, usulsüzlük... yapacaktım, gelecektim.
1: Hayır, ben nereden kullandım diyor. Ahbap Derneği'nin çeklerini bireysel kendi işlerim için
4: kullandım diyor.
1: Kullandım diyor.
2: Hayır, kılıfına uyduracaktım, uyduramadım diyor.
5: Ama yani, hani orada aynen, Meltem Hanım orada bence onu biraz daha açmasında fayda var. Şimdi TCK açısından söylediğiyle istinad edilen arasında ciddi bir ceza sorumluluğu alanında da fark vardır. Çünkü o bilinçli bir şekilde bu ifadeleri kullanıyor. Ceza sorumluluğu açısından suçu ne kadar azaltıcı unsurlar varsa kanlımca onları öne sürüyor. Çok daha farklı, çok daha vahim iddialar
2: şurada,
5: var
2: burada
5: aslında.
2: Burada iki tane konu var. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi Dernekler Kanunu'nda bazı derneklerin hepsinin 3 tane kurulu olması gerekiyor. Bu genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu. Bazı konular genel kurulda, bazı kararlar orada alınır, bazıları yönetim kurulunda alınır, bazıları denetim kurulu tarafından denetlenir. Hatta bunun içerisinde karar defteri, burada yazıyor ya itirafta, daha doğrusu ifadesinde karar defterine yönetim kurulu kararı aldırttım filan diyor. Şimdi bu bütün o 3 kurul, denetim kurulu dahil, yönetim kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri dahil zannedersem bu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak kapsamına alınmıştır diye tahmin ediyorum. Eğer ki, bakın şurada hayatın akışına da çok uygun olmayan bir ifade var. Bir öncekinde diyor ki o yıl biz 4 milyar lirayı harcadık. Nasıl harcadın ya? 4 milyarı bir yılda nasıl harcarsınız?
1: Su şimdi almışlardı. Bakın, bir ya işte, bitmeyen hala birkaç daire var bildiğim kadarıyla.
2: Şimdi oraya geliyorum.
1: İnsanların oturamadığı.
2: İkinci konu bu. Çok özür dilerim. Avukat arkadaşımız mutlaka buna şey yapacaktır, katkı sağlayacaktır. 4 milyar lira kağıt üstünde çok kolay harcanabilir. Naylon faturalar.
1: Dile gelmesi de çok kolay. Yok ama ya, şöyle hayır. Bir şimdi sahaya hayal edelim. Abi. 4 milyar Türk lirasından bahsediyoruz.
2: Sahaya ineceksiniz değil mi önce? Bak şimdi burada kağıt üstünde eğer kayıt defterlerinde, banka kayıtlarında ya da muhasebe kayıtlarında yönetim kurulu kararı alınıp da harcandı şeklinde yapıldıysa bütün işlemler Sayıştay denetlemesi ya da Sayıştay bakmayabilir belki ama mülki amirlerin denetlemesi, İçişleri Bakanlığı denetlemesi ve kendi iç denetimi bir şekilde sahaya gidip mesela ben şu bardağı aldım, ödedim, faturası var, karar defterinde de karar aldırmışım, denetimde de geçmişim. Sonra gidip bu bardak gerçekten alınmış mı? Nereden alınmış? Hatta alınmış olsa bile gerçekten o fiyatta piyasada var mı? Yani o piyasadaki fiyatla mı alındı? Yoksa 2-3 kat fiyat ona kadar bakılır bu işlerde.
1: Kemal Hocam, yani, araya girerek, çok özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Bakın bu ifadeleri veren kişiler Kızılay'ın nasıl olur da işte gelir sağlamak için şirketi olur
2: diyenler değil
1: diyenler,
2: mi? Diyenler. Çadır meselesi.
1: Kızılay nasıl olur da maden suyu satarak kar elde eder? Kızılay nasıl olur da çadır üretir, çadır satar diyenler. Bu insanlar.
2: Evet.
0: Bir de su meselesi şimdi, vardı. Onu da hatırlatalım.
1: Şimdi su meselesi. Daha pek çok şey var. Bakın bunlar üzerinden destek topladılar. Milyarlarca lira para evet. Toplamışlar. Bunlar üzerinden yaptıkları algıyla, yaptıkları kamuoyuyla, oluşturdukları kamuoyuyla 10. yıl marşını söylemek için konserlere davet edildiler. Oradan da milyonlarca lira kazandı.
2: Tabii.
3: Tahir Bey, önemli bir not
1: özet
3: var.
1: Özet bu. Çok yani doğru. Helalliği evet, belki toplumdan almak isteyeceklerdir, özür dileyeceklerdir ama Kızılay orada.
3: Şimdi Mustafa Bey'in açıkladığı tabii

0: ki ifadesinden kesitlerde. Aslında işte ben bunu düzeltecektim, yapacaktım filan, masumhane bir yol bulmak istiyor ama ben şimdi ceza yattığı ve infaz zamanında kararı veren emekli bir Cumhuriyet savcımız abimizden bir mesaj aldım. Diyor ki ben olayların içindeyim, dinliyorum. A Haber'e de çok değer veririm. Haberlerinin doğruluğu açısından ben de doğruyu size izah etme gereği duydum diyor. Şimdi 1997 ve 98 yılında 9 ay 15 gün Adana Karataş cezaevinde yatmış.
1: Hangi suçtan?
0: Haluklar. İşte kamuoyunda bilinenin tam zıttını söylüyor Sayın Başsavcımız. Diyor ki ben diyor infazda bulunan savcıyım zaten diyor. Dolayısıyla kamuoyunda yansıyan karşılıksız çek düzenleme, yani bir ticari tacirin ödeyememesi gibi algılanıyor diyor. Oysa diyor bu karşılıksız çek cezası almamıştı diyor. Başkasına ait çek defterini kullanarak ve sahte imzalar atarak sahtecilik ve dolandırıcılıktan ceza almıştı. Ve bu cezası dolayısıyla 9 ay 15 gün Karataş cezaevinde yatmıştı diyor. Şimdi burada bakın kamuoyunu da yanıltan işte o hani algı mühendisleri var ya, algı mühendisleri işte yok bilmem ne TV bilmem ne sanatçısı işte pompaladılar 7 milyar lira.
1: Can suçlu şu anda devlet onlar için.
0: Yahu şimdi bunları
1: devlet onlara bu para toplama yetkisi vermiş. O yüzdenmiş.
0: Şimdi
1: o
0: onlara söylüyorum. Onlar hadi bir daha söylesinler medyada. İşte burada hakikaten A Haber'in izleyicisi bir savcı ağabeyimiz diyor ki ben diyor maddi gerçeği ortaya çıksın, A Haber önem verdiğim bir kanaldır. Dolayısıyla burada bir tacir gibi sahte çek düzenleyip ödeyememe durumu yok diyor. Burada bir başkasına ait çek defterine sahte imza atarak çek düzenlediği için dolandırıcılıktan ve sahtecilikten ceza almıştır diyor. Bu infazı yapan savcı bendim de zaten diyor. Şimdi buyursun ayıklasınlar. O hani diyorlar ya işte bugün yani mesela Uğur Dündar bile tuhaf bir açıklama yaptı.
1: Ya para toplama yetkisi verilmeseydi ne suç ne de suçlu olurdu diyor.
0: İnsanlar doğmasaydı suçlu o zaman oldu. İnsanlar doğmasaydı o zaman hiç şey olmazdı. Dünyada insan olmazdı. Öyle bir şey
2: bir
0: olabilir
2: soru mi? Ben, bir soru soracağım.
1: Sizin kahramanınız değil miydi? Ağlayarak televizyon yayınlarında ahbap ahbap deyip para topladınız hepiniz.
2: Şimdi bir evin maliyeti ne kadar? Bir, hocam bilen var mı ya ne kadar?
1: Ya deprem bölgesindeki evlerin maliyetleri yani o kadar.
2: 2 milyon falan civarı mı?
1: Ortalama evet 2-3 milyon civarında mesela 2
2: milyon,
1: diyebiliriz.
2: 2 milyon diyelim 4 milyar 300 bin liraya 2150 adet konut yapılıyor.
3: Benim bildiğim kadarıyla 52 adetlik bir konut var.
2: Değil mi? 52 adet.
3: Sadece bildiğim
1: Malatya'da
3: kadarıyla.
1: Malatya'da mıydı?
3: Evet.
1: Malatya Battalgazi.
0: Kıymetli emekli yani. Savcımız da son not olarak şunu söylüyor. Diyor ki benim diyor bu medyada sanki adam ödeyememiş mağdur olmuş gibi bir algı yaratan diyor o sözde algı trollerine karşı diyor bu gerçeğin ortaya çıkması benim için vicdani bir sorumluluktu onun için yazdım diyor onu da söyleyeyim.
1: Kadir varsa evet. Detaylar devam edebilir miyiz diğer sayfaları da?
3: Çek konusuna gelecek olursak şimdi yine kendi vermiş olduğu ifadesinde şunları söylüyor. Bu ifadesinin zaten bir kısmı. Biraz önce bunu konuştuk. Şimdi sadece ahbap iktisadi işletmesi adına bir banka adını söylüyor. Bu bankanın çek karnesi vardır. Ahbap Derneği ve Ahbap Lojistik adına herhangi bir bankada çek karnesi yoktur. Çek düzenleme yetkisi sadece bana aittir. Ahbap Derneği dışında yapacağımız lojistik faaliyetleri için çek kullandım. Ama kişisel olarak teminat çeki olarak da kullandığım olmuştur diyor.
1: İşte itiraf değil midir? Yani ben
4: biraz önce ben bir konuşulanları çok hafif bir toparlamak istiyorum. İtiraftır tabii ki. İtiraf
1: yani
4: ama
1: hayır, bizim tartıştığımız o konuların birilerinin hayır öyle yapmamıştır vesaire dediği konuların şu cümleler adeta itirafın niteliğinde değil mi?
4: Kendi söylüyor ama başkaları hayır öyle değil diye savunuyor hani yani sosyal medyada ben bunu görüyorum.
1: Böyle bir yorum olarak baktığınızda
4: tabii,
1: bu adeta
4: tabii ki bir itiraf. Yorum yapıyoruz bu noktada. Şimdi aslında konuştuğumuz şeylerden çok çok daha ciddi meseleler evet. Şu anlamda var. Yani ben hala söylüyorum bu paraların

0: gerçek mahiyeti nedir? Gerçekten bir suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama var mı? Bu zaten araştırılacaktır savcılık tarafından. Akabinde zaten soruşturmanın suç isnatlarından biri de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma şeklinde. Burada şunu ifade etmek gerekir. Şimdi Ahbap tabii ki bir dernek olarak bir tüzel kişiliği var. Şimdi biz dosyada şüpheli olarak birden fazla kişiyi görüyoruz. Bu faaliyetlere ilişkin beraber yol alan, beraber eylemlerde bulunan insanları görüyoruz. Bu suç gerçekleşmiş midir acaba? Gerçekten acaba Ahbap bir suç işleme örgütü olarak mı bir organizasyon gösteriyordu? Yoksa gerçekten bir dernekte ama içinde ari olarak dernekten suç işleyen insanlar var mıydı bir soru işareti.
1: Kapatılması orada gerekmiyor mu hocam?
0: Şimdi burada şunu ifade etmek
1: kapatılması
0: gerekir.
1: Kapatılması gereken hal oluşmuş gibi sanki.
0: Şu açıdan şimdi şu incelenecek. İncelenecek olan şey şu. Şimdi bizim hukukumuzda beraber suç işlemeye ilişkin müşterek faillik ve iştirak kurumu var. İştirak şu demek. Arapça şerik kökünden gelir. Şirket. Bunların hepsi işte iştirak, paylaşma, ortaklık anlamına gelir. İştirak da suçun ortağı anlamına gelir. Şimdi suçta acaba failler gerçekten birbirlerine şeriklik etmişler, ortaklık mı etmişler yoksa gerçekten bir örgüt var mı? Bunu nasıl ayırabiliriz birbirinden? Şimdi TCK
2: kendisi buna yanıt veriyor bu arada. İşte bir önceki sayfaya bir bakabilirsek mesela o Yeliskaya konusundan suçu yine savcılığa atıyor. Diyor ki işte bu söz konusu 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Söz konusu taşınmazların işte bilgilerini verdik. Çerkezköy Tapu Müdür Yardımcısının yanında daireleri almak için bekliyordu Can Ertit, Yusuf Can Ertit yönetim kurulu üyesi. Cuma günü yetişmedi. 10 Temmuz 2026 Cuma günü yetişseydi bugün Yeliskaya'ya bir yıldır gelen 80 milyon TL yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı. Bu 80 milyon devamını da hemen okuyalım. Anladığımız kadarıyla dernekten çıkış yapan 80 milyon TL. Fakat yetişmediği için Yeliskaya'ya gelen 80 milyon TL yani benim param, kendisinin ifadesi o, aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor.
0: Neden örgüt üyesi muamelesi yapılır bir insana? Şimdi normal herhangi bir adi yani şeyden bahsetmiyorum. Bir suça beraber dahil olmaktan bahsetmiyorum. Bir kişiye nasıl örgüt üyesi muamelesi yapılır? Örgüt olması için zaten en az 3 kişinin olması gerekir. Bu oluşumda bir hiyerarşik yapı var mı? İşte başında biri var, sürekli talimat veriyor. Yani belli başlı görevler var mı buna ilişkin? Akabinde bu örgüt suç işlemeye yönelik bir süreklilik gösteriyor mu? Bunlar incelenir. Akabinde bir bu oluşumun ortak bir amacı var mı? Suç işlemeye yönelik birden fazla belirsiz sayıda suç işlemeye yönelik ortak bir amaç var mı? Bunların hepsi beraber değerlendirilir ve hepsinin beraber değerlendirmesi sonucunda örgüt olduğu kanaatine varılırsa eğer bu noktada biz zaten suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma şeklinde ben okudum ama aslında Haluk Levent muhtemelen örgüt kurmadan isnat edilecek.
2: Diyor ki 2 gün sonra yapılsaydı operasyon bu örgüt olmayacaktık biz diyor bakın.
0: Ya ama o dernekten para çıkmış onu başka bir şekilde geri alıyor oluşun senin usulsüz bir şekilde işlem yapmadığın anlamına gelmiyor ki.
2: Diyor ki 14 Temmuz Salı günü gözaltına alınsaydım diyor ben Ahbap Derneği'nden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı.
0: Ama olmuş öncesinde.
2: Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz Pazar günü öğlene alındı. Yani pazar günü operasyon yapılamaz mı? Pazar günü savcılık harekete geçemez mi? Bu yani tabiata aykırı mı?
0: Kaç? 14 Temmuz 2026 Salı günü gözaltına alınsaydım ama zaten o gün yurt dışına çıkmıyor muydun? Biletin yok muydu?
2: Şimdi devamında şunu söylüyor.
0: Niye sorarlar adamı?
2: Eğer kaçmaya bir gün daha beklenseydi parantez içerisinde bunu biz ekleyelim. Ben Türkiye'de olmayacaktım. Ahbap Derneği'nden Yeliskaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti.

0: Ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Bu bilinçli, kasıtlı yapılan bir operasyon.
1: Tahir Bey, şimdi bir tek yani Yelizkaya'ya çıkan para mı mesele? Yahu burada bakın, daha dosyanın derinlemesine, dosya münderecatına baktığımız zaman neler görüyoruz? Yani adli kaynaklardan bize edindiğimiz bilgilere göre ya bir bahis baronuyla da bir işbirliği var bunun. Bahis baronu. Yani Türkiye'de aranan iddialar arasında bu da var. Şimdi bu kadar gayrimenkul trafiğinin olması şimdi akla şunu getiriyor. İşte soruşturmanın temelini oluşturan işte suçtan elde edilen gelirlerin aklanması meselesi zaten oradan geliyor. Yoksa bir Yelizkaya'ya işte efendim para transfer edildi diye bir soruşturma açılmış değil. Yani burada tamamen bir algı yönetimi var. O da medyadaki o daha önce destek veren, daha önce bu hale getiren Kızılay'ımızı, o milli kuruluşumuzu itibarsızlaştırmaya çalışan o güruh yapıyor bunları da zaten. Şimdi burada bir kere bağış güvenliği açısından çok tehlikeli bir suç işlenmiş. Çünkü vicdani ve insani duyguları kullanarak bağış güvenliğini devlet korumak zorundadır. Soruşturma konusu olur bu. Vakıflar Kanunu, Dernekler Kanunu bu yönde önemli tedbirler almıştır. Niye? Koyduğum şeylerle,
2: amaca uygun
1: denetim mekanizmalarıyla amaca uygun ifa etmeleri gereği duymuştur.
3: Amaç da tüzükte yazar.
1: Değil mi?
4: Şimdi,
1: tabii şimdi devlet tüzüğünde derneğin amacı ve hedefi dernek tüzüğünde var. Şimdi baktığımız zaman bu dernek tüzüğünde efendim mülkler alırsın, satarsın, kefalet verirsin, kişiler üzerinden IBAN kullanırsın, 8 tane telefon kullanırsın, hiçbiri kendi adına olmaz, talimatları oradan verirsin diye bir tüzükte yazan bir şey yok. Şimdi burada kaçmaya teşebbüs edeceksin. Eğer Hanover uçağına binmiş olsaydı, Hanover yanılmıyorsam, evet, Hanover binmiş yani. Olsaydı zaten bunları konuşuyor olmayacaktık.
3: Doğru diyor.
1: Kaçmış
3: ama.
1: Olacaktı.
3: Doğru diyor işte.
1: O tarihte yapılsaydı olacaktı zaten.
0: Bunlar bir gün daha beklenseydi diyor. Yani pazar günü operasyon yapılmasaydı şu anki yapılacak operasyon boşa düşecek.
2: Tahir Bey bilinçli bir şekilde söylüyor ama ifadesini. Diyor tabii ki benim yaptığım usulsüzlük yapmışımdır ama yolsuzluk. Çünkü hocam da bahseder ondan. TCK'daki karşılıkları çok farklı. İstinad edilen suçlar ne? Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinden aklama, örgüt üyeliği. Şimdi bunların TCK'daki karşılığı çok çok ağır ama basit bir anlatılana baktığımız zaman sanki basit bir usulsüzlük yapılmış gibi. Zaten şöyle olmasaydı, iki gün sonra bu operasyon geç yapılsaydı zaten bütün bunlar olmayacaktı. Burada bir basitleştirme var. Hele şeye gelmedik. Ben onun üzerinde ısrarlı bir şekilde durulması gerektiğini düşünüyorum. Gayrimenkul, yani bu 22 tane mülkün Başaran Holding meselesinde, bilmiyorum onlarla ilgili ifadesinde var mı yok mu, o çok daha vahim. Yani onun altından çok çok fazla şeyler çıkacak gibi.
5: Savcılıkta daha detaylı ifade vereceğim dedi. O sadece Başaran Holding'e ait 22 taşınmaz var. Ama Yelizkaya tarafından biraz önce de belirtildiği gibi Esin Önder Çağlayan'a 58 taşınmaz devrediliyor
1: 58.
5: toplamda.
1: Niçin hep taşınmaz? Bir derneğin ihtiyacım var bu kadar şeye taşınmaza.
0: Derneğin parasını değerlendiriyorlar.
1: Neden? Bakın bir şey var. Burada ilk defa A Haber'de söylüyorum böyle bir şeyi. Bu bir kulis bilgisidir. Bir iddia. Şimdi 4 tane senetten bahsediliyor. 500 bin dolar, 500 bin dolar, 500 bin dolar, 500 bin dolar. Kıbrıs'ta oynanan kumar borcundan bahsediliyor. Bunların tahsilatla ilgilenen bir grubun da bunları tahsil etmeye çalıştığı söyleniyor. Peki niçin böyle bir şey yok? Sadece sen bir legal bir devlet kanunlarına göre nizam edilmiş bir dernek yönetiyorsun. Kardeşim, otel odalarında buluşup bir takım kişilerle niçin paralar veriyorsun? Sayın Haluk Levent ve onu savunan o güruh. Yani niçin veriyorsunuz kardeşim? Söyleyin bakalım.
5: Çok özür diliyorum. Şöyle bir detay vereceğim ben. Şimdi Vergi Denetim Öyle, Kurulu
0: ifade sende, detaylar sende.
5: Şöyle
0: süremiz bitmeden onları da izleyicilerimiz dinlemek ister.
5: Bu ifadeyle alakalı değil de soruşturma alakalı şöyle bir detay vereyim ben sizlere. Vergi Denetim Kurulu raporuna göre Yeliz Kaya'nın banka hesaplarından 2024 yılında 5 milyar TL, 2025 yılında 10 milyar TL, 2026 yılında ise 4 milyar TL'nin üzerinde bir hacim trafiği var. Bu birincisi.
0: Yeliz Kaya. Haluk Levent'in asistanı.
5: Asistanı, evet. Şimdi.
0: Milyar rakamları bir milyar. Daha. Milyar da. Rica edeceğim. 2000, milyon değil mi?
5: Milyar. 2024 yılında 5

0: milyar TL, 2025 yılında 10 milyar TL, 2026 yılında ise 4 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi bulunduğu belirtiliyor.
1: Neredeyse 3 yılda 20 milyar Türk lirası bir asistanın hesabında dönen hareket.
2: Yok muymuş bu derneğin bir banka hesabı yani asistanımız?
0: Şimdi oraya da geleceğim
3: Tabii, en 28 son yıldır gazeteciyim, 25 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ben bu rakamları anlayamıyorum onun için.
4: Ölmüş derneği, oldum ben de milyar mı diye.
1: Dünyanın her yerinden.
4: Hocam milyon olabilir o ya, yanıltmayalım.
3: Yani insanları. Milyar diyoruz ya.
1: 4,5 milyar lira ahbapa o kadar kampanyaya tüm dünyanın her yerinden gönderilen para 4,5 milyar lira. O derneğin başkanının, asistanının sadece 2024, 2025 ve 2026 yılında hesabındaki para hareketliliği 20 milyar fazla.
3: Soy, bir daha lütfen söyler misiniz? Yani biz buna emin olamadık. Yani
4: ben de çok emin değilim hakikaten. Milyar olamaz o. Ya bizim
0: vergi
4: çapımız belki
0: vergi denetim kurulu raporunda yer aldı. Diğer rakamlara geleceğim
4: biraz. Yok, şaka yapıyorum. Siz yanlış okumayacağınıza eminim de.
0: Yok, bu grup biraz önce biraz sonraki rakamlara da geleceğim. En son dernekte bugün itibariyle banka hesaplarında ne kadar para kalmış, evet, ona da geleceğim.
4: 2026 bitmedi daha biliyorsunuz.
0: Evet. Şimdi raporda, yine aynı raporda, 2024 yılı içerisinde Avpap Derneği'ne gönderilmek üzere yine Yelitskaya'nın hesaplarına yaklaşık 23 milyon TL aktarıldığı tespit ediliyor. Müge Sözen Küçük, bu Haluk Levent'in menajeri olarak geçiyor. Yine Yelitskaya'nın hesaplarına yaklaşık 105 milyon TL gönderdiği yine aynı raporda ifade ediliyor. MASAK raporundaysa Avpap Derneği ile organik bağı bulunduğu belirtilen Alper Çelik'in yaklaşık 1,5 milyar TL, Zafer Yayın yaklaşık 3 milyar TL, Emrah Gödeliner'in yaklaşık 2 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirtiliyor. Bu isimlerin hepsi gözaltında bu soruşturma kapsamında. Ve bahsi geçen bu ödemeler, bu transferler, Swift ödemeleri, yurt dışından gelenler, elden alınan borç veya elden ödeme şeklinde açıklamada gönderiliyor. Mülkiye Müfettişliği'nin raporuna göre ise Ahbap Derneği'ndeki 2023 ve 2025 yılları arasında yurt dışından 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım aldığı bilgisi var. Şimdi bugün itibariyle 14 Temmuz, daha doğrusu dün itibariyle 14 Temmuz itibariyle Ahbap Derneği'nin hesaplarında 266.764 TL 64 kuruş ve 644 avro. Diğer hesaplarda ise 786.000 TL, 8.598 dolar ve 18.569 avro bulunduğu tespit ediliyor.
5: Hesap tamamen boşalmış.
4: Evet.
0: Ve başsavcılığın tespiti de, biraz yayının başında da söyledim, başsavcılığın tespiti de şu yönde: Haluk Levent'in gözaltına alındığı gün banka hesaplarında bir hareketlilik söz konusu olduğu tespit edilmiş. Yani biraz önceki raporlarda bahsetmiş olduğumuz milyar TL'ler, milyon dolarlar tamamıyla artık 400 bin TL'lere.
5: Buhar olup yani nereye gitmiş?
0: 300
5: yani?
0: Bin TL'lere veya 300 bin dolarlara kadar düşmüş durumda.
4: Yurt dışına
0: durumda
4: aktarılmıştır çok büyük ihtimalle. Zaten kaçış noktası yurt dışı. O aktardığı yer kripto paraya dönüşmüş olabilir değil mi? Coin.
5: Kadir Bey, bir şey soracağım. Burada kayyum atanma talebi var mı yani şeyden?
4: 6 tane şirket,
3: 6
4: atandı.
3: Bu Ahbap'ta
5: dahil
3: kardeşinin.
0: Ahbap için şu anda bir kayyum kararı yok, fakat bağlantılı olduğu 4 farklı şirket var. 6 mı? En son ben 4 diye hatırlıyorum. En olabilir, son açıklama o şekildeydi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. 4 şirkete kayyum talebi var şu anda.
4: Bu derneğin kapatılması gerekmiyor mu hocam? Yani
2: şimdi burada şunu söyleyeyim. Evet. Az önce de sordunuz. Bu noktada şimdi genelde dernekler mahkeme kararıyla kapatılır. Ama bu birazcık olağanüstü bir durum olduğu için İçişleri Bakanlığı'ndan geçici bir kapatma kararı yakın zamanda gelir diye düşünüyorum ben. Yani çünkü gerçekten suçla ilişkili ve amaca aykırı hareketler görünüyor. Bu noktada yani derneğin mahkeme kararıyla kapatılabilme sebeplerinden biri bu. Amaca aykırı hareketler, akabinde suçun oluştuğuna ilişkin şüpheler vesaire. Bu noktada yakın zamanda derneğin kapatılmasına ilişkin
4: normal koşullarda kolluk derneklere girip arama falan yapamıyor. Mülki idare amirin talimatı gerekir ya da mahkeme kararı gerekir. Mülki idare amiri arama, işte oradaki bütün kasa vesaire kayıtlar,

0: Şu karar defteri çok önemli. Banka kayıtları, orada muhasebe kayıtları, biraz önce ifade ettiğim gibi bunların hepsinin aranması için mülkiyeti aramanın emri yetiyor. Fakat 24 saat içinde mahkeme kararı gerekiyor. Dolayısıyla bu işlemler ne durumda, devam ediyor mu? Tüzel kişiliğe yapılacak bir herhangi hukuk işlem var mı?
1: Şu an daha başlangıç aşamasında.
2: Evet.
1: Yakın bir zamanda aşamasındayız.
3: Ben çok net bir şekilde söylüyorum. Paralar inanılmaz yüksek. Bu soruşturmanın devamı şu an hiç konuşmadığımız insanlara da eminim tabii dokunacaktır. Evet, İnanılmaz bir şekilde genişleyecektir evet soruşturma.
1: Şu ana kadar ifadeden okuduklarımız, söz konusu isimler, şoförün ifadeleri vesaire, Haluk Levent'in kendi İtiraf niteliğinde olan ifadeleri tamamı aslında bazı şeyleri ortaya koyuyor. Şimdi ilginçtir, sanki bunlar hiç olmamış. Yani bunlar milyonlarca insanı büyük bir şoka uğratmamış gibi, hayal kırıklığına uğratmamış gibi. Bir de diyor ki asıl bombalar var. Şimdi konuların şu ana kadar olan kısmında görüyoruz ki bizzat kendisi yapıp ettiklerini söylüyor. Bizzat kendisinin şoförü yapıp ettiklerini söylüyor. Ya bu saatten sonra hala birileri, kendisi de işte siyasetçileri işin içine dahil etmeye çalışıyor. Ya mahkeme soruyor ki ya 990 milyon hani emniyette soruluyor. Bunu yuvarlayarak söylüyorum. 1 milyar liralık bir bahis oynanmış kardeşim. Bu kimin parası? Amiyane tabirle. Ya diyor, onunla ilgili anlatacağım bazı şeyleri, benim yapıp ettiklerim var ama ya amasına varıncaya kadar yapıp ettiklerini kabul ediyorsun zaten, usulsüzlükler yaptın.
3: Burada diyor, şunu söyleyeyim, yapıp ettiklerim hani diyor ya masumane bir şekilde, ya işte usulsüzlük evet değil de şöyle, asıl ortaya çıkacağı gizlemek için belli şeyleri baştan kabul ettiğini düşünüyorum ben. Asıl ortaya çıkacak durumlar çok çok başka ve çok çok ciddi durumlar olduğunu evet da düşünüyorum.
1: Şu
3: ben
1: şu an bu kişinin ve bu derneğin bu noktaya gelmesinde, tüm bu konuların söz konusu olmasında emeği olan insanlar.
3: Mutlaka.
1: Ya şu an şöyle bazı ünlüler var. Şöyle sosyal medyalarını takip ediyorum. İkiye bölünmüş durumdalar. Bir kısmı sosyal medya da aslında ikiye bölünmüş.
4: Şaşırdık
1: kısmı,
4: diyor.
1: Ya biz biliyorduk aslında diyenler var. Bir ya biz biliyorduk zaten diyenler var. Bir de ah vah diyenler var. Arada hayal kırıklığına uğradık diyenler var. Tövbe, bundan sonra artık tüm paraları devlete vereceğiz diyenler var. Onlar kim, bir izleyelim. Evet. Yorumlarınızı onlar evet üzerinden alayım evet hocam müsaadenizle. Eğer hazırsa haberimiz, o ah vah edenlere bir bakalım. Zira konu buraya geldiğinde ilk akla gelen onlar oldu. Devlet aleyhine, Kızılay aleyhine, AFAD aleyhine ilk kampanyayı başlatanlar onlardı. Merak edildi. Onlar bugün ne diyecekler? Milletten, toplumdan, Kızılay'dan, AFAD'dan, devletten bir özürleri olacak mı acaba diye. Ne dediklerini bir izleyelim bazılarının. Ardından da devam edelim.
5: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
6: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
7: Takvimler 2023'ün Şubat ayını gösteriyordu. Asrın felaketinde tek yürek olan Türkiye, bir yanda yaralarını sarmaya çalışırken diğer yanda adeta bir itibarsızlaştırma lobisi devreye girdi. O dönem kamuoyunun yakından tanıdığı muhalif bazı isimler AFAD ve Kızılay gibi devletin en köklü, en güvenilir kurumlarını hiçe sayıp adeta birbirleriyle yarışa girdiler.
8: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
7: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ne hikmetse tüm oklar tek bir adrese çevrildi. Sözde güvenilir olduğu gerekçesiyle tek bir adres gösterildi. O da adı bugün dolandırıcılık skandalına karışan Ahbap Derneği'ydi. Derneğin çatısı altında 7 milyar liralık devasa bir deprem bağışı toplandı. Ve bugün arşivler tek tek açılmaya başladı. O dönem ekranlarda sosyal medyada adeta birer bağış komiseri kesilen ve para toplayan ünlülerin açıklamaları yeniden gündem oldu.
2: Aman deprem bölgesinde devlet diye bir şey yok. Siz isim yardımlarınızı Ahbap'a gönderin, onlar ulaştırsın demişlerdi. Ama ne oldu? Şimdi sessizliğe gömüldüler. Ahbap bombası patladı.
7: Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, halktan topladığı milyonları doğrudan Ahbap'ın havuzuna aktardığını kendi ağzıyla söylemişti. Uğur, katıldığı bir canlı yayında devlet kurumlarını bypass ettiklerini de şu sözlerle itiraf etmişti.
5: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
7: Ekonomist Özgür Demirtaş da kameralar karşısına geçip gözyaşları dökerek paraların adresini işaret ediyordu.
4: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
7: Avukat Feyza Altun da bu koroya katılanlardandı. Resmi kurumları küçümserken Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyerek devletin otoritesini açıkça hedef alıyordu. Müzisyen Gökhan Özoğuz ise felaketin ortasında devleti yok saymaya kalkıştı.
8: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
7: Televizyon programcısı Pelin Batu da diğerleri gibi manipülatif tavır takınarak devlet yoktu ama halk ve ahbap vardı açıklamalarıyla depremzedelerin acısı üzerinden otoriteyi aciz göstermeye çalıştı. Deprem bölgesinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkmasını, depremzedelerin hür iradesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece, bir ödül töreninde nefretini işte bu sözlerle kustu.
9: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatmalıyız.
7: Oyuncu Berna Laçin ise canla başla bölgede çalışan birçok sivil toplum kuruluşunu hiçe sayıp, şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve Akut gibi açıklamasıyla algı yaratmaya çalıştı.
6: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
2: İçlerinde bazıları geri vitese çoktan taktı bile. İşte biz aldatıldık, güvenmiştik, inanmıştık. Ben çoğunun samimi olduğuna inanmıyorum açıkçası. Eğer öyle olsaydı çıkıp gölgelerde saklanmadan samimi bir şekilde Türk halkından özür dilerler.
1: Şimdi haberde izledik. Haberde bazılarının görüntüleri de vardı. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ahbaplar kimlerdi? Yani Kızılay'a değil, devlet yok. Deprem bölgesinde devlet yok. Kızılay yok. Afat yok deyip tüm paraları gelin Ahbap'a verin diyenler, şöyle işlerinden bazılarını ekrana getiriyoruz mesela. Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek. Ahbap ve Akut gibi. İyilik derken daha çok kaosa neden olmamalı. Afet zamanları Türk Kızılay logolu kahramanlar diye başlıyor bazıları. Ahbap, Babala, Haluk Levent, Oğuzhan Uğur'a operasyonlarını ve linç kampanyalarını derhal sonlandırın. Bir zamanlar FETÖ'yü savunanların çoğu şimdi Ahbap'a saldırıyor. Böyle büyük felaketler sırasında millete, devlete, meydan okuyanlara saldırılır vesaire vesaire gibi. Şimdi bunlar bazıları, işte kimler var? Ben Alaçin, Muharrem İnce, Hayko Cepkin, Merdan Yanardağ, Oğuzhan Uğur, Nevşin Mengü, Bengi Başer, Fatih Altaylı, Dütü Türkkan gibi isimler. Şimdi
10: Oğuzhan Uğur'dan yalnız kendi sosyal medya hesabından, onun da altını çizelim, hakkını teslim etmek gerekiyor bazı konularda. Her ne kadar geçmişteki yapılanları bir kenara
1: getirdik
10: bırakacak.
1: Getirdik ekrana, yine getirelim.
10: Yani gerçekten en samimi, en içten açıklama bu diye düşünüyorum.
1: Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini
0: çok geç değil mi ya?
1: Görmüş olduk.
0: Yani çok geç yani. Bitmiş gitmiş. Paralar havada uçuşmuş.
10: Yani ama bu, hala buna rağmen savunanlar da var hala.
0: Muhakkak ama hocam, yani burada da ders mers yani. Kardeşim, bu kadar zekisin, bu kadar akıllı adamsın, bu kadar para trafiği dönüyor. Millete çıktın bas bas bağırdın ah baba gönder paranın diye ve kendin de aldığın yardımları oraya transfer etmişsin. Hiç mi görmedin? Haluk Levent'i herkes bilir tanır ya.
1: Biz parlatmışız ya, Haluk Levent'i.
11: Bu açıklama da çok

0: üstten bir açıklama. Yani biz diyor işte önemini görmüş olduk. Ya sen kimsin kardeşim?
1: Ey Allah'ım ya.
0: Devletten bahsediyoruz biz ya. Sen kimsin ya? Yani bu çok üstten bir açıklama geldi bana. Kusura bakmayın Tahir Bey ya.
2: Fatih Altaylı. Onu da görelim. Diyor ki hiç kimse Haluk Levent'i muhalif diye damgalamasın. Muhalif falan değildi. Tam aksine o günlerde iktidar kanadının tepkisini toplamaya başlayınca hemen gidip iktidara yamandı. Topladığı yardımların bir kısmını Kızılay'a ve bakanlıklara aktarmaya başladı. İktidarın bakanlarıyla poz verdi. İktidara yakın medyayı mesken tutarak dokunulmazlık kazanmaya çalıştı. O yüzden kimse muhalifler böyle olur işte.
1: Bak şimdi öyle oldu bak. Demesin bak diyor. Şimdi öyle
2: kendinin
1: oldu.
2: En son açıklama oldu.
1: Hayır yani bu yine iş patladı suçlu. Ya.
2: Kendisinin yayınına katılmıştı ya.
3: Yine suçlu devlet oldu hocam. Yani bazılarında şöyle bir pozisyonu var dikkat ederseniz. Hala hükümeti devleti suçluyorlar. Neden bu kadar para akışı denetlenmemişmiş? Buna müsaade edilmişmiş. Neden yardım toplanmasına müsaade edilmişmiş ve hala ciddi bir kesim diyor ki yani bizim bazı konularda bazı gazeteciler en ufak ayrıntısına kadar bazı konuları araştırırlar, çıkartırlar, eleştirirler hükümeti. Ama bu olayda ben denk geldim şunu söylüyorlar. Bizim bilecek lüksümüz yoktu ki yani bunu devletin araştırması gerekiyor.
2: Hocam o konuda şöyle çaresizliği gördüm.
4: Çok özür diliyorum.
2: Sen de görmüşsündür Kadir. İnsanları, milyonlarca insanı o afet döneminde insanlar can çekişirken, can kurtarma telaşındayken devlet karşıtı bir pozisyona ittiler.
3: Evet.
4: Bakın o dönemde bizzat o dönemi yaşayıp Hatay'ı, diğer şehirleri görmüş biri olarak.
2: Sen bölgedeydin.
4: Bölgedeydim.
2: Asker Hatay. Yok dediler.
4: Yani
2: Kızılay yok dediler. AFAD yok dediler.
5: Baraj patladı dediler ya. Bu Oğuzhan Uğur dediğimiz.
4: Evet.
2: Yargılandı o.
5: Yani baraj patladı deyip insanları başka bir yere yönlendirdi.
2: Sen bölgedeydin yani. Bizzat o bölgelerin her birini afet döneminde o acı günlerde sahada tecrübe ettin, gördün.
4: Ya o günleri inanın yani şöyle anlatmak gerekirse yine tüylerim diken diken oluyor. Bunu gerçek anlamda söylüyorum. Gerçekten o karanlıktan kastım o depremin ilk günlerindeki elektrik yok, sadece jeneratörlerle aydınlatılarak kurtarma işlemleri yapılıyor vesaire. Buradaki bütün suçlamaları, devlete yönelik bütün suçlamaları diyorum. Oradaki herhangi bir canını, bebeğini, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş bir anne, baba veya başka bir kişi söylese dersiniz ki kardeşim acısı var, bu adam ne dese haklıdır. Ama oturdukları yerden devletin bazı kurum ve kuruluşlarını, bazı STK'ları hedef göstererek itibarsızlaştırmaya çalışıp bütün akışı oturdukları yerden ve sosyal medya üzerinden kendi cephelerine çekmeye çalıştılar. Ve sosyal medyada o kadar, özellikle Twitter lanet bir yer ki, yalan bir anda yayılıyor. O biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz o baraj patladı haberinden hemen sonra, yani benim gözümün önünde olmadı o olay ama yine o noktadaydım. Şu haberler gelmeye başladı. Baraj patladı. Bazı kişiler kendi can hıraş dertlerine koştular. Yani bu ne demek?
1: Kurtarma çalışmaları
4: yarıda kalıyor.
2: Kadir, AFAD çalışanlarının
4: ben bu arada Hatay'daydım. Çok özür dilerim.
2: O bölgedeydi. Ben o bölgede yaşıyor.
4: AFAD'ı gördüm. Kızılay'ı gördüm. Muhalif diyebileceğimiz, yani tek tek saymak gerekirse AK Parti, CHP, MHP, DEM, BBP, diğer partiler, diğer STK'lar, ben Hatay'da hepsini gördüm. Tek bir tane ahbap tırı, bir tane, kendi gözümle diyorum bunu, tek bir tane ahbap tırı görmedim ben. Benim olduğum bölgede, hatta o dönemde yine birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla gittiğimizde, benim olduğum bölgede hani su yok diyorlardı ya, su yetiştiremiyoruz diyorlardı. Bu soruşturmanın başındaki kişi Haluk Levent, su yok, buraya su gelmiyor diyordu yani. Hatay'daki üniversitenin kampüsünde insanlara dağıtılmak için bu stüdyo büyüklüğünde, abartmıyorum bu arada, kendi gözümle gördüm. Bu stüdyonun uzunluğunda kolilerle sular vardı. Kolilerle kıyafetler vardı. Yani kimse devlet orada yoktu deme lüksüne sahip değil. Hele ki onu İstanbul'da deme lüksüne sahip değil.
2: Kendi ailesi enkaz altındayken diğer canları kurtarma telaşında olan AFAD çalışanları vardı orada. Kendi ailesi hala enkaz altında, kurtarılmayı

0: iktidar yanlılarının işte parlattığı Haluk Levent'i kimlerin parlattığı biraz önce ifadelerini okuduğumuz
1: başka illerden gelen belediyeler vardı. O kadar güzel çalışıyorlardı ki hocam belki şahit olmuşlardır. Dışarıdan gelen belediye başkanları, belediyeler, bazı STK'lar can hıraç çalışıyordu. Siyasi partiler, hocanın söylediği.
0: Her biri görmek.
1: Yani onlar haklarını helal etsinler. Maalesef medyada bu ne diyeyim, nasıl sıfat şey yapayım, tipleri çıkartıp İşte onların da suç örgütü olduğu açığa çıktı. Onları da parlatan bu sözde aydın dediğimiz tipler. Onun için yani hakikaten haklarını helal etsinler. Orada gecesine gündüzüne katan insanlar var. Madenciler var. O var, inşaat ustaları. Yani arama kurtarma faaliyetlerinde ben yakinen bulunduğum için ruh hallerini çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden o onu sürdürülebilir kılan devlettir.
0: Hocam bunun üzerinden bunlar gelip
1: medya maymunu gibi
0: laf ettiler.
2: Yani. O videoyu hatırlıyor musunuz? Mehmetçiğin yarısı çökmüş, duvarları çatlamış, bir evin içerisine nasıl girdiğini, 7-8 Mehmetçiğimizin, hatta nerede kim var bana, bize gösterin biz girelim dediğini, sonra içeri girip iki tane, biri erkek biri kadın olmak şeklinde iki kişi, iki yaşlı vatandaşımızı çıkardığımızı, o videoları hepimiz gördük. Tabii. Bu yalanlar söylendikten hemen sonra zaten direkt o videolar karşımıza çıktı o dönemde.
0: Şimdi bu bir örnek. Bu yaşanan bir vaka. En başında ifade ettik. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Suçlamalar ortada. Soruşturma ortada. İfadeleri ortada. Söz konusu paralar ortada. Ve söz konusu bu kumarda, bahiste dönen paraların, oynatan kişilerin bu ihtiyaç sahibi insanlar için toplanan paraları yöneten kişiler olduğu ortada. Biz demiyoruz, kendileri söylüyor, biz demiyoruz, soruşturma dosyaları söylüyor. Amacımız kimseyi suçlamak değil. Elbette varsa yapmış oldukları yardımlar vardır. Bunları hiçbirine yok demiyoruz. Ama şimdi bir yanda derneğin topladığı 6-7 milyar paradan bahsediyoruz. Diğer yanda dernek yöneticilerinin hesabında ki 20 milyarı 50 milyarı belki de aşan para trafiğinden bahsediyoruz. Haliyle çok da böyle işte ya bu siyasidir, bu bilmem nedir denilebilecek sanırım bir hukukçu olarak Meltem Hanım, sizin bir yorumunuz olur mu?
3: Şimdi şunu söyleyeyim bu noktada. Hani az önce söylediniz ya, birilerine yardım etmiştir elbet. Ona söyleyeceğimiz bir şey yok diye. Yapması gerekeni lütuf gibi sunamazlar. Kimse kalkıp Haluk Levent'e veya diğer insanlara sen yardımlaşmak için bir dernek aç demedi. Bunları kendi iradeleriyle yaptılar. Yani burada tüm mal varlığının sadece bir kısmını lütufmuş gibi yardım yapmış olması gözümüze sokulabilecek bir durum değil. Yani bu kadar para ne? Yani hani herhalde yayının sonlarına geliyoruz. Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Ben sorarım ya, yani bu paralar neyin parası? Nereden geldi bu kadar para? Bu ya zaten eğer gerçekten bağış yapanların parasıysa yani söyleyecek lafım yok yani, hani çok çok kötü. Bu insanlar gerçekten, biz hepimiz o zaman 6 Şubat depreminde hepimiz seferber olduk. Gidebilen gitti, gidemeyen burada kenetlendi, bir şekilde gidenlere ulaştı, bir şekilde elimizden ne geliyorsa yaptık. Ve bunu toplumun her kesimi, yani gelir seviyesi olarak her seviyesi yaptı. Şimdi burada dar gelirli vatandaşlarımız da sağ olsunlar, Allah razı olsun, ellerinden geleni yaptılar. Kimi birikimini verdi, küçük çocuklarımız kumbaralarından paralarını çıkardılar, gönderdiler depremzede kardeşlerine. Bu paralarla gidip bahis mi oynandı gerçekten diye ben soruyorum. Bu paranın kaynağının yakın zamanda ortaya çıkacağını umuyorum.
0: Daha ilk adımındayız.
3: Aynen
0: öyle.
3: İlerleyen
0: aşamalarda neler çıkacak? Noktalayacağım. Birer cümleyle noktalayalım. Sayın Ertekin.
4: Ben şimdi geldiğimiz noktada efendim yapılan bu gelinen noktayı, devletimizin aldığı aksiyonu efendim önemsiyorum. Çok önemli. Çünkü burada duygular sömürülmüştür. Ben o bölgede bulunan insanlardan birisiyim. o tırın o karda buzda nasıl durmadan gittiğini görenlerden birisiyim. Dolayısıyla oradaki şehitlerimize, deprem şehitlerimize rahmet diliyorum. Amin. Bu vesileyle. Amin. Ve

0: Yarın 15 Temmuz yine efendim bu kalkışmada şehit olan vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Adalet Bakanımızın ortaya çıkardığı bu faili meçhul kalmış efendim dosyalar ve bu gibi devletin itibarını sarsabilecek suç şebekelerine karşı verdiği onurlu mücadeleyi yürekten destekliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısa vaktim kaldı. Anar Hocam, sizden de şu yaşadığımız süreçleri bir cümle, birer cümle rica edeceğim.
2: Tabii ya, dernekler, vakıflar bizim devlet geleneğimizde çok önemli yere sahiptir. Yani bu kötü örneklerin temizlenmesi, arınması lazım ki vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla değerli, kıymetli vakıflara, derneklere bağışlarını yapsınlar. Çünkü milletimizin, devletimizin bu veya benzeri derneklere, vakıflara, iyi derneklere, vakıflara ihtiyacı var diye.
1: Peki, Kemal Hocam.
3: Vallahi yani orada bir can kurtaran herkese selam olsun buradan. Ve bir şekilde bunlara meydanı bırakmayacağız. Onların haklarını iade edeceğiz. Ben bundan sonra böyle bir görev üstleniyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kadir, son sözü sana bırakacağım. Daha anladığımız kadarıyla çok önemli detaylar ortaya çıkacak bu konuştuklarımız devede kulak.
4: Şu söylemiş olduğunuz gibi, devede kulak gibi yayının başında da söyledim. Yakın bir tarihte yine 3. dalga bir operasyon göreceğiz.
1: Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür
1: Mustafa
4: ederim.
1: Mustafa Bey, sizlere de teşekkür ediyorum.
4: Ben Ertem Hanım,
1: çok teşekkürler. Anar Hocam, Kemal Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hemen her gün yaşanan her gelişmeyi yine bu ekranlardan Gece Ajansı'nda sizlerle paylaşacağız efendim. İyi geceler.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Ama önce Muğla'ya döneceğiz efendim. Muğla Milas'ta çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Bölgeye uzanacağız. O bölgede yoğun bir söndürme çalışması da devam ediyor. An itibariyle ekipler seferber oldu. Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe'de olacak. Hemen sözü.
1: Teşekkürler Esra. Evet, Muğla. Evet, teşekkürler. İyi yayınlar Esra. Evet, Muğla'da saat 17.03'te çıktı yangın ama onun öncesinde de yine bir 4 tane yangın vardı bölgede. Ama onların hepsi şu anda kontrol altına alındı. Sadece Kaplankaya mevkiindeki yangın tam arkamda görmüş olduğunuz alanda artık rüzgarın da etkisi azalınca tabii alevlerin de etkisi azalmış gözüküyor. Ama daha önceki saatlere baktığımızda oldukça yoğun bir duman, oldukça yoğun bir alev vardı. İşte o bölgede nemde %30'a düştüğünde alevler bütün bölgeyi sarmış durumda. Tüm ekipler devredeydi ama dediğimiz gibi Kaplankaya mevkiindeki bir otel ve yaklaşık sitelerdeki 1150 kişi emniyet açısından boşaltıldı. Ama dediğimiz gibi rüzgar şu anda etkisini tamamen bitirmiş durumda ve bölgeye baktığımızda ise şu anda çok az tepelerde bir alevlerin olduğunu görüyoruz ama bundan önceki saatlerde çok yoğun alevler vardı. Evet, gün boyu 17.03'te başladı yangın ve yangına gündüz 8 uçakla 12 helikopterle havadan, gece ise şu anda 62 aracımız bölgede çalışıyor. 2 iş makinesi, 550 personel şu anda İsa Mustafa Eraslan'ın olduğu size gösterdiği noktada görev yapıyorlar. Alevler bazı noktalarda ara sıra alevlense de yükselse de ama müdahale hemen geliyor ve ekiplerin müdahalesiyle de alevler şu anda artık çok az kaldı. Sabahın ilk ışıklarında tahmin ediyoruz, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden görüştüğümüz sabahın ilk ışıklarında artık yavaş yavaş kontrol altına alınmış olacak. Çünkü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tabii ki helikopterler de devreye girecek ve helikopterler devreye girmesinin ardından da tabii alevler bölgedeki alevler de tamamen bitmiş olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi böyle şöyle baktığımızda ise ama yangın helikopterlerde olsa en çok karadan müdahaleyle bitiyor Esra. Karadan müdahale yapıldığında tamamen yangın artık kontrol altına alınmış oluyor. Helikopterlerin tabii ki gücü çok fazla ama dediğimiz gibi şu anda ekiplerin yaptığı karadan soğutmada o da çok etkili oluyor ve yangının kontrol almada dediğim gibi birinci derecede etkili oluyor. Evet, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması ve yangının daha da fazla yayılmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüler 17.03'ten itibaren. Evet, 17 bu şu anda bulunduğumuz noktadaki Kaplankaya mevkiindeki yangın tamamen kontrol altına alınmış değil ama bölgeye baktığımızda, daha önceki saatlere baktığımızda tabii ki alevlerin düştüğünü, etkisinin azaldığını görüyoruz. Çünkü tekrar altını çizeceğim, rüzgar durdu. Daha önceki saatlerde saatteki 30-40 km 60 km'ye kadar çıkan bir rüzgar vardı ve bu rüzgar da şimdi durdu. Bu iyi bir şeydi. Tabii ki ekiplere faydalı oldu. Büyük ekiplerin çalışmasına faydalı oldu rüzgarın durması. Evet, o Temmuz ayının artık 15'indeyiz ve bölgede rüzgarlar başladı. Tabii ki rüzgarlar başlayınca da orman yangınları da başlıyor. Rüzgarın etkisi ekipler mücadelesini zorlaştırıyor. Rüzgarlar dediğimiz gibi Muğla Milas'ta devam eden orman yangında da ekiplerin en büyük mücadelesi alevlerin yanı sıra bugün de rüzgar oldu Esra. Çünkü özellikle Temmuz ayında etkisini artıran sıcak, kuru ve zaman zaman da kuvvetli rüzgarlar ve nemin de %30'lara düşmesiyle bölgede tehlike arz ediyor. Çünkü şimdi bundan sonraki günlerde ayın 18'ine kadar da nem daha da fazla düşecek. Tehlike şu anda 3 gün bölge tehlikeli. Rüzgarlar da aralıklarla devam edecek. Özellikle Temmuz ayında etkisini artıran sıcak ve kuru ve zaman zaman kuvvetli rüzgarlar alevlerin hızla yayılmasına sebep oluyor. Çünkü bu noktada kuru hava ile birlikte rüzgar etkili oluyor ve bir anda yayılabiliyor, alevler yayılabiliyor ve bugün dediğimiz 4 bölgede yangın vardı, bu 5. yangındı ve o yangınlar da kısa sürede, bölgede çok fazla rüzgar vardı ve rüzgarın etkisiyle de alevler yayıldı. Evet, yön değiştirme, en fazla rüzgar etkisi yön değiştirmeli. Yani bir anda baktığınızda yönü değiştiğinde alevlerin de yönü değişiyor. Bakın şu anda gördüğünüz gibi İsa'nın gösterdiği karede şu anda bir anda alevler yükselebiliyor. Orada çok fazla rüzgar olduğunda ise tabii ki bu da etkili oluyor ve etkili bir anda alevler başka bir noktaya çıkabiliyor. Bakın orada bitmiş dediğimiz bir yangın bir anda çıkabiliyor. Bugün de işte saat 17.03'ten bir bu yana süren yangınlar rüzgarın etkisiyle böyle devam etti. Evet, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte alevlerin farklı noktalara sıçrama riskine karşı ekipler hem havadan hem de karadan yoğun çalışmalarını bugün yürüttüler. Karadaki çalışmalar hala devam ediyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar da kara çalışmaları devam edecek. Kara çalışmalarına eklenecek de helikopterler sabahın ilk ışıklarında devreye girecekler. Ekipler her noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Her noktada önlemler alındı. Sıcaklık tabii ki birkaç derece düşmüştü İzmir ve Ege bölgesinde ama Perşembe günden itibaren sıcaklıklar yine tekrardan yükselecek. İşte bölge tekrardan tehlikeli, bölge için tehlikeli olacak diyebiliriz. Milas'taki ekipler dediğimiz gibi hem hava araçlarını kullandı bugün ekipler hem de kara araçlarını şu anda kullanıyorlar. Tomalar, tüm ekipler, itfaiye ekipleri, Milas Bölge Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri şu anda sahadalar. Ve saat 17'den itibaren sahada çalışmalarını canla başla mücadelelerini sürdürüyorlar. Evet, 6 şu anda bugün baktığımızda ise 5. yangında şu anda görüntülerini seyrettirdiğimiz Kaplankaya mevkiindeki yangın 5. yangın ama dediğimiz gibi diğer yangınlar kontrol altına alındı. Burada tekrar altını çizeceğim, nemin düşmesi, birkaç gün nemi düşecek ve o yüzden de çok dikkatli bölgede, özellikle bu bölgede Bodrum, Milas bölgesinde oldukça sıcağın en çok yüksek olduğu bölgelerde bu dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Tüm ekipler dediğimiz gibi devrede şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlar tedirgindi çünkü tatile gelen vatandaşlar, sitede evleri olan vatandaşlar, 1150 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Güvenlik alanındaydı bu noktadaki vatandaşlar. Orada da güvenlik nedeniyle de

0: içeriye alınmadı. Birçok araç sadece itfaiye ekipleri alındı. Şu anda da görüyorsunuz, bakın İsa'nın gösterdiği noktada, evet, o bölgedeki yangına orada da mücadele devam ediyor. Yangın ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Çünkü buradan da ışıklarını görüyoruz, kara araçlarının, itfaiye ekiplerinin. O bölgeyi de artık soğutma çalışmalarını ve alevlerin bir an önce düşürme çalışmaları da, alevleri söndürme çalışmaları da devam ediyor. Evet, toparlamak istersek yangın 17.03'te başladı. 5 noktadaydı. İşte en son bu nokta, Kaplankaya mevkiindeki yangını şu anda sizlere aktardık. Saatler öncesi, yaklaşık 1 saat öncesi çok daha fazla alev vardı ama çalışmalar tüm hızıyla devam etti ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bir nebze, benim de gördüğüm kadarıyla yangının düştüğünü görüyoruz. Sabahın ilk ışıklarında helikopterler devreye girecek ve helikopterlerin devreye girmesiyle de yangın ilerleyen saatlerde de kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz. Çünkü buradaki en büyük etken vardı, rüzgardı bu Esra. Rüzgarın da bitmesiyle yangın bir nebze kontrol altında diyebilirim şu saatlerde diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım.
1: Sefer Ağaç'a çok teşekkür edelim. İsa Mustafa Eraslan görüntüledi Muğla Milas'taki o yangına ilişkin detayları ve devam edelim efendim. ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını yeniden uygulamaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar ben yeter dediğim ana kadar devam edecek açıklamasını yaptı. İran'dan da bunun ardından misil demeler geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından İran basını Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adalarıyla Bender Abbas kentine ABD tarafından saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Washington yönetimi İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını saat 23 itibariyle yeniden uygulamaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'tan da peş peşe açıklamalar geldi. Trump, İran'a yönelik saldırılar ben yeter dediğim ana kadar devam edecek ifadesini kullandı. İran'ın biraz mücadele gücü kaldı ama fazla değil dedi. Trump, İran'ın enerji altyapısının son aşamada vurulacağını da söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmeler yapıldığını ve anlaşmaya çağrıldığını da yine sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimiyle İslamabad mütabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran, saldırılara misilleme olarak da ABD ve Körfez'deki müttefiklerine ait askeri noktaları hedef aldı. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada operasyonların nihai zafere kadar süreceği vurgulandı. Efendim, asırlık direniş belgeseliyle yayınımız devam edecek.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: siz başbakan olsanız ve ordu içinde size karşı daha önceden bilmediğiniz bir yapılanma olduğunu öğrenseniz, orduda komutanlar arasında bir tasfiyeye gider misiniz? Geri adım atar mısınız?
1: Ben şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim. Bir defa ülkemizin sivilleşme süreci içerisinde, demokratik yapılanması içerisinde bir Refah Partisi'nin kapatılma olayını kesinlikle hukuki bulmuyorum, demokratik bulmuyorum.

0: Eğer siz böyle bir görevde olsaydınız ne yapardınız sorusuna ise kesinlikle böyle bir adımın karşısına dikilir ve demokratikleşmenin fikir, düşünce noktasında bir defa bir engel olmasını ortadan kaldırırdı.
1: Yani siz bir yerde dolaylı olarak Erbakan'ın hata ettiğini...
0: Eyleme dönüşmediği müddetçe ben fikri ve düşünceyi suç kabul etmiyorum.
1: Diyorsunuz ki ben öyle bir şey olsaydı ben çıkar giderdim.
0: Hayır, böyle bir şeye müsaade etmezdim.
2: Çok darbe gördü ömrü hayatında, çok yıkım gördü ve çok ölüm. Ama o gece sadece sözünü tuttu o. İhanete müsaade etmem dediğinde etmedi.
3: Tatbikat değil mi bu?
4: Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil.
2: Günlerden 13 Temmuz 2016, Çarşamba. Kameranın açısında bu milletin gördüğü en azılı katillerden biri var. Adı Adil Öksüz. Ve ikincisi Kemal Batmaz. İki katil yan yana Pensilvanya'dan aldıkları darbe emriyle Türkiye'ye geliyorlar. Ve ertesi gün ihanet yaklaşıyor. Kamera bu kez Türk askerlerinin şerefli üniformasını gasp etmiş teröristleri görüyor. Milletin liderini devirmek için ama bunu milleti öldürerek yapmak için uğraşıyorlar.

o gün. 15 Temmuz 2016. Milletin asla unutmayacağı o akşam. Saat 18. Gülümsediklerine bakmayın. Onlar azılı katiller. Birkaç saat sonra dökecekleri kanı, işleyecekleri cinayetleri konuşuyorlar. İşte ihanete atılan adımlardı bunlar. Bu aziz vatanın, şanlı ordusunun ana karargahında, vatanın evlatlarının canlarına kastedecek bir ihanetin son hazırlıklarıydı. O hain kalkışmaya sadece dakikalar kalmıştı.

hainler güruhu harekete geçtiğinde saat tam 9'u 22 dakika geçiyordu. İlk hedef Genelkurmay Başkanlığı'ydı. İki dakika sonra İstanbul. Darbe planlıydı. Genelkurmay basıldığı o an bir başka katil sürüsü aklıma girdi. Öyle ya, evinde zorla tutulan %50'nin haberi olmamalıydı olup bitenlerden. Olursa darbe olmazdı. Başaramazlar.

Irak'ta saatler önce selam durdukları ordunun en yüksek rütbeli komutanına bir teröristmiş gibi muamele yaparak başına bez geçirip tutuklayıp götürmek nasıl bir alçaklığın içinde olduklarının en iyi izahıdır.

saat 9.30. Yer bir daha Genelkurmay Başkanlığı. Tarihi direniş işte ilk sinyalini o an verdi. Terörist sürüsü Genelkurmay'dan çıkmak istiyordu ama karşılarında gerçek Mehmetçik vardı. Dedik ya, bu daha ilk sinyaldi. Gece nice kahramanlık destanlarına gebeydi. Saat 9.38 dakika geçe bu kez havada hareketlilik başladı. Milletin helikopterleri o an hainler için havalandı. Ve dakikalar sonra İhanet köprüye doğru yol alıyor.

0: şekilde şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk şeye düşen de biziz. Kunda'ya kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Askerler el koydu, evet. Havayı ateş ettiler falan filan, el koydular.
1: Onurlu Türk askerleri böyle sinsice köşelerde pusuda bekleyip komutanlarına ihanet etmez.

0: olan bitene darbe demek kimsenin aklına gelmedi. Öyle ya, yıl 2016'ydı. Darbe marbe olmazdı.
1: Bu istasyon,
2: aklımızın
1: bu
2: istikametli
1: son istasyonu.
2: Sakın kimse evine geçer, elinden dışarı çıkmasın. Devam edin, çabuk
3: edin. Sıkı yönetim var, çabuk edin.
4: Sıkı yönetim var, kimse evine geçer.
2: Evden dışarı çıkma!

0: İşte en zor soruydu bu. Ne oluyordu orada?
1: Bakıyorlar, bir şeylere bakıyorlar.
2: Sıkı denetim var lütfen, evinize güneş çıkmayın. Efendim? Sıkı denetim var abi, var evinize güneş çıkmayın.
3: Tamam. Ne bu, ne oluyor şimdi anlamadım.
4: Sıkı denetim oldu abi, ordu devre el koydu. Tayyip yok, güneş sürgünler bizi
3: tamam, bekliyor. Tamam.
4: İyi geceler.
5: Komutanım. Buyurun. Ya ben şimdi eşim evin karşıda, çocuklarım arabada, nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz?
3: Şuradan görüyorsunuz.
5: Evet.
3: Diğer taraftan geçebiliriz.
5: Diğer köprü açık mı?
3: Bildiğim kadarıyla
5: evet. Orada ihtilal yok mu? Ya bu nevi bir ihtilal midir? Yani merakımdan soruyorum.
3: Öyle.
5: Hiçbir kanalda bir şey yokmuş.
3: Çıkar biraz.
5: Şaka gibi ya.
3: Şaka yapıyorum yani.
5: Şimdi kamera çıkarsa değil mi komutan?
3: Gel bir şaka yapıyorum.
5: Tamam.
3: Şu an burada kritik bir durum var. Biz sizin için geçiyoruz.
5: Ha yok, ihtilal falan yok değil mi?
3: İhtilal var, evet. Yurtta sulh kararısıyla sıkı yönetim ilan edildi efendim. Birazdan TRT kanallarında çıkmaya başlar.
6: Geri geçin şöyle. Arkadaşlar, bana soracağı sorana cevap veremem. Geri geçin. Geri geçin, yardımcı olalım bize. Geç geri.
7: Ama benim yapabileceğim
6: şu anda ülkenin güvenliği için bu köprü kapatılacak. Trafiğe kapalı abi.
7: Ne yapacağız buradan bu konak?
8: Yani burada...
6: İkinci köprüye kadar kapalı.
9: Lütfen. Bakın. Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben... Canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
10: Ben geçerim abi. Aç beni açar.
6: Evet hadi ben de geçerim.
10: Ben geçerim. Ben de
6: geçerim. Hadi hadi. Arabalar hadi. Hadi.
0: Evet, geçerdi millet. Çünkü milletin adı üstünde Türk milletiydi. Ve millet uyanıyordu, diriliyordu. Aynı dakikalarda Ankara, başkent. Sadece tank değil, uçak da çalmıştı teröristler. Belki uçak korkutur milleti diye düşünmüşlerdi. Ama o da korkutmadı.

0: evvel teröristler belli ki kitaplardan öğrenmişlerdi darbeyi. 1. TRT basılacak. 2. Bildiri okunacak. 3. Herkes evine gidecek. En son öyle olmuştu ya. Sandılar ki yine öyle olacak.
1: Eğer kontrol olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim.

ve saat 10'u 5 geçiyor. Yer, adını dinine ihanet edenlerden alan Mürted Hava Üssü. Kameralar her şeyi görüyor. İçeride Pensilvanyalı mürtetler dolaşıyor. İhanet an be an büyüyordu. O sırada, yani saat 10'u 5 geçe tanklar sokakları izliyordu. Aradan 5 dakika geçmedi. Bir grup terörist bu defa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde göründü. Hepsinin elleri tetikteydi. Belli ki öldür emri almışlardı. Ve Atatürk Havalimanı. Mega kentin her gün yüz binleri ağırlayan ve yolcu eden canlıları. Tanklar bağır bağır bağırarak girdiler içeri. Teröristler bir sürü gibi birbirlerini eze eze.

0: Bu ayın kalkışmanın içerisinde yer alan Cuntacı askerler, Jandarma Genel Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan tam 225 er ve erbaşı rehin alarak ışıkları yanmayan konferans salonuna kapatıyor.
1: Ateş açıyorlar beyler. Bu eşofmanlı asker mi olurmuş ya? Bunlar kimin köpeği ya? Ha, kamuflaj bile yok üstünde. Eşofmanla gelmiş askerlik yapıyor burada.

darbe emrini bir grup komutanı vermişti. TRT'nin televizyon ve radyo binaları basılacak. Bas. Bildiri okunacak. Oku. Öyle olmuştu ya 1960'da, 1971'de ve 1980'de. Sandılar ki aynısı olacak.

0: Abla başını aç. Durun lan
1: şimdi. Bana kumandayı yayın da al.
0: Bana kumandayı al.
2: Bana kumandanın kimse yok.
0: Sürt lan onu.
1: Çık yayın al.
0: Dur. Bana kumandayı yayın alalım.
1: Bana yayın al.
0: Uzak. Hadi arkadaş güvenliğim.

0: gece sıcaktı. Saat yavaş yavaş 11'e geliyordu ve sürü halinde hareket edip emri almış terörist grup soluğu artık üzerinde AK Parti tabelası olan yerlerde alıyordu. İhanet milleti içeriden vuruyordu.
1: İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler durduruldu. Köprüler trafiğe kapatıldı. Önemli bir başlık, önemli bir bilgi. Yurt genelinde terör alarmı verildi.

onlar bu memleketin evladı değildiler, haindiler. Bin yıl geçse de üzerinden hep öyle kalacaklar. Ve aynı anda milletin tankları, milleti vurmak üzere yola koyuldu. Ve kırılma noktalarından bir diğeri. Saat 22.55. Havacı komutanlar tam kadro düğündelerdi o gece. Darbeciler orayı da bastı.

0: bir terör alarmının verildiğini duyduk.
1: Yarım saat içerisinde olay oldu, hareketlilik yaşandı. Jetler Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve birçok devlet kurumunun bulunmuş olduğu güvenlik caddesi üzerinden alçak uçuş yaptı.
2: Asker içerisinde bu malum yapı bir kalkışma içerisine de olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu bir çılgınlık. Demokrasi, halkın iradesi asla bu gruplara teslim edilmeyecek. Bunun bilinmesini istiyorum.
3: Hükümet iş başındadır ve gereken her şeyi yapacağız. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Asla ve asla bu çapulculara, hukuka uymayan, milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz.
4: İşte saat tam 23.02'de kurulan o cümle her yerden duyuldu. Artık tereddüte zerre yer yoktu. Mesele memleketti. Ve bu artık çok ama çok netti.

0: turistler her yerdeydi. Gölbaşı'nda, Genelkurmay'da, Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Parti binalarında, köprüde, valilikte sürü halinde.
1: Bir şey var.

0: Şimdilik de otobüsle getirecek Sayın 19-10'un talimatıdır.
1: Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılığı verilecek.
0: Doğru. Talimatlar anlaşıldı. Ayrıca 21 merkezi.
2: Merkezinde bu defa.
0: Merkez, bireysel davranış kesinlikle bireysel davranış olmayacak. Birim amirlerinin talimatıyla, birim amirlerinin emir ve talimatıyla hareket edilecek.
3: Gece saat 23.16'da kaydedildi o an. Millet çiğnetmemişti namusunu. Çiğnetmeyecekti de. Direnmekse direnmek, ölmekse ölmek ama en sonunda ille de dirilmek.
4: İlk tanka temas ettiğimde yaptıklarının yanlış olduğunu, durmasını gerektiğini falan söyledim. Ama onlar şey yapmadı. Beni korkutacaklarını sanarak tanklar üzerime sürdüler. 2-3 kere manevra yaptılar. Ben kararlı olduğumu göstermek için tankın önüne yattım ve oradan kalkmamak üzere bayrağı salladım. Herkes diyor ki bunu senden başka kimse yapamaz ama vatanını seven gerçek Türk evlatları, her an tükenmiş gerçek Türk evlatları benim yaptığımın daha fazlasını yapacağını düşünüyorum.
3: Bu hain kalkışmayı sonraları kontrollü darbe diye tanımlayan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbenin ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'na VIP'den girişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5: Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor.
6: Her darbe girişimi karşısında toplumun ortak tepki vermesi gerekiyor. Dolayısıyla kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, nasıl teröre karşı ortak bir tavır takınıyorsak, takınmamız gerekiyorsa darbe konusunda da hepimizin ortak tavır takılması gerekir.
7: Sizin planınız, programınız nedir Sayın Kılıçdaroğlu?
6: Ben şu anda İstanbul'dayım. Yarın bir toplantı yapılacaktı. O toplantı için akşam 13'a ile gelmiştim ve dolayısıyla uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. Şimdi dikkatle izliyoruz ve arkadaşlar bilgilendiriyorlar.
7: Evet.
8: Saat 11'i 4 geçe biz merdivenlerden iniyorduk. Gece 23.04'te ve o akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
5: Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor. Çünkü Türkiye darbeler dönemini çoktan...
9: Bu çok önemli bir mesaj.
10: 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu.
7: Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani bunu?
3: O hainler ellerini kollarını sallayarak girdikleri o binadan o kadar da rahat çıkamayacaklardı.

kalkışma akşamı 7. Anajet üssünden havalanarak meclisi vuran helikopterlerin de kendi emrine bağlı olan o geceki 2. Ordu Komutanı Adem Hududi'nin ihanete nasıl dahil olduğu bu görüntülerden de açıkça belli.

0: frekansla duyuyoruz, frekansla duyuyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır, inecek ekibi bekliyorlar. Mucalov şu an MİT'in üzerindeyiz. İzlenmesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz, tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz, tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz, müsait.
1: Dostum, bizimle konuşuyorsun. Biz başka sesleriz.
0: Arkadaşlar, MİT'in üzerinde bekliyoruz, tek Kobra. Bana ateş yaptık, bekliyoruz.
1: Tamam abi, bekle. Diğer trafiklere temas kurmaya çalışıyoruz, bekle.
2: Kobra 1, Kobra 2, duyuyor musunuz?
0: Anlaşıldı biz.
1: Abi, biliyor musun sesi? Neran dinliyorum, devam. İçeride bizim bir tane F-70 var. Bir yukarıda sen olacaksın. Başka trafiği genel kurmaya yaklaştırmayacaksın.
0: Bir de F-70'de biz varız, tamam anladım.
1: F-70 yerde.
0: Yerde anlaşıldı.
1: Terasta yok. Sonra devam. Prokura doğru devam ediyoruz. Anlaşıldı abi, biz de şeye devam ediyoruz şu anda. Cumhurbaşkanlığının üstündeyiz, güvercineye devam ediyoruz. Rafet'le görüş, bitmesini koordine et abi.
3: Polis arabalarını
1: vuruyorum, doğru mu?
3: Polisleri vuruyorum, polisleri, evet.

0: Kocaeli'ni alıp katleden bir hükümet yoktur. Bizim cesetlerimizi çiğnemeleri lazım. Demokrasiye, askıya alınması için bizi tek tek kurşuna dizmeleri lazım. Buna biz asla izin veririz.
1: Ve borsa oraya da girdiler. Şimdi dönüp bakalım bugünden geçmişe. Neden borsa? Amaç neydi? Bir Kurtuluş Savaşı patlak vermişti o gece. Verilen savaşın adı belliydi. Bu bir istikbal ve istiklal savaşıydı.
2: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
4: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini, özellikle şehirlerimizin

0: meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapıldığı belirtilen bildirinin korsan bildiri olduğunu ifade ettiler.
2: Elektriklerin söndürülmesi için ilgilenenleri görüşün. Herkes kapıları, bu 1-2-3 nolu kapılar kesinlikle tanımıyorsa araç sürücüleri açılmayacak.
0: Hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok.

0: için müdahale ediliyor?
1: Bilmiyorum. Abi, nasıl yönetim?
2: Kapat abi.
0: Sıkı yönetim.
1: Sıkı yönetim abi.
3: Abi sıkı yönetim ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. El koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular.
1: Abi çabuk boş ver. Boş ver. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Baskın abi. Oradan da baskın.
4: No, no, no.

0: bir ihanet, bir diriliş ve bir vatan. İşte o gece bu vatan için yazıldı o büyük destan.
1: Gerekiyorsa burada bu vatan için şehit olup korunmaya razı edin. Şehit olup korunmaya razı edin. Görevimiz bu bilmediğiniz

0: Şu anda Türkiye'nin 3 büyük partisi darbeye karşı tavır almış vaziyetteler.
1: Efendim, size cevap vermek yetkili değil. Bize verilen yetkiye dayanır. Biz burayı korumak mükellefiz. Tamam. Siz de bizim emniyetimizi almak mükellefsiniz. Biz de bunu böyle değerlendiriyoruz. İçeriye girmemenizi istemez.
2: Güzel.
1: İçeriye girdiğiniz zaman...
3: Efendim, geldim.
1: Tamam, siz tertibat alın kardeşim. Siz saygıyla... Fatura girmeye çalışmayın.
3: Tamam kardeşim.
1: Tamam. Tamam. Ekibimi boşaltın lütfen. Sayın Valim, ekibi boşaltırsanız giriş olmayacak buraya. Kesinlikle. Evet, bilgi al. Herkes bilgi alacak. Herkes bilgi alacak. Durun, durun. Akıllı olun lan.
0: Anadolu ayaktaydı artık. Şırnak, Malatya, İzmir, Edirne, Kars. Türkiye ayaktaydı.

0: bizim, silah bizim. Onlarla bizi mi vuracaksınız dedim. Başka hiçbir şey demeden şu sol kalça üzerinden mermiyi yedim ben. Düşer düşmez sol ayağım kırıldı benim. Tanka elimi değecek kadar yakındım.
1: Çok çirkin bir suratı vardı yani, vurduğuna çok seviniyordu. Şimdi görsem yüzünü tanırım. Gelir de bir Türk anasını vurabilecek cesaret olur mu? Kendi askerimiz olsun.
2: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
3: Cumhurbaşkanı.
2: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
4: Cumhurbaşkanımıza.
2: Sağolunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
4: Duyuyorum, duyuyorum.
2: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız.

0: Bizlerin hepsi korsandır ve bunlara asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz, endişeniz olmaz.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor.
0: Yok,
1: algı operasyonuna sizi de alet ediyorlar.
0: Yok, ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacak.
1: Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebiliriz?
0: Aslında ben kameralar karşısında
1: Tabii normal kameralardan bahsediyoruz.
0: Ondan dolayı şey yapmadı. TRT ve Anadolu Ajansı da vardı. Fakat herhalde an be an bu da yayına girer. Hiç endişe etmeyin. Siklik durun yeter ki. Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne. Ölümüne.
2: İşte o ses her şeye bedeldi. Demişti ya şair, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan diye. Başkomutan o an yürüdü. Millet de arkasından. 81 kent hazırlıktaydı artık. Milyonlar o an sokağa oluk oluk aktı.

0: cennete, cennete.
1: Cenoğlu Nizamiye dağıldı. Çok yaralımız var burada. Cenoğlu Nizamiye. Çek 5-2 oldan geliyor.
2: Anlaşıldı. Bizim insanın yapabileceği bir şey yok.
3: Cuntacı askerlere yapılan baskınlar sonuç vermiş, örgüt içinde kopmalar ve teslim olmalar başlamıştı. Bunu engellemek isteyen sözde yurtta sulh konseyi komutanları telsiz konuşmalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçtığını söyleyerek Fethullahçı teröristleri motive etmeye çalışıyordu. Halbuki bu telsiz konuşmalarının öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyon ekranlarından millete seslenmiş, vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğini söylemişti.
1: Konuşan yurtta sulh üyesi arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçmış durumda. Şu anda karargahımız polis tarafından çevrilmiş. Arkadaşlarımız yansıt beraber çalışıyor. Şehitlerimiz var. Herkes polisleri bölgesinden kıpırdatmasın, tamam. Ankara garzonda bulunan tüm birlikler, jandarma birlikleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Almanya'ya kaçmış durumda. Bu bilgiyi tüm jandarma birliklerine yayalım. Lütfen MGDK yayına itibar etmiyoruz. Silahlı kuvvetler üzerine gelmeye çalışıyorlar. Kendinizi koruyun. Özellikle polis birliklerine karşı kendinizi koruyun. Şu anda jandarma kararken polis birlikleri tarafından çevrilmiş durumda ve büyük baskı altında. Onlarca şehidimiz var. Yardım edilmek durumda olanlar desteğe gelsinler. Polisleri hareket ettirmeyin bölgemizde. Bu bir emirdir.

0: Nizamiye'ye bir atış yapıldı, Nizamiye'ye.
1: Takip ediyorum. Hocam tekrar edin, Nizamiye'de hareketlilik var mı?
0: Nizamiye'ye hareketlilik var mı? Nizamiye'ye hareketlilik var mı? Nizamiye'ye hareketlilik var mı? Nizamiye'ye
1: hareketlilik var mı? Nizamiye'yi de vurdunuz alındı.
2: Aslan 4 2'ye devam edelim.
3: Aslan 4 1 numara attığı yere 2 bomba serbest.
2: Aslan 4 2 numarada GB10 yok. Negatif negatif. G'den var sadece.
3: G'den serbest.
2: G'den serbest alındı.
3: Serbest serbest.
2: 2 bomba bu tamam. Anlaşıldı.
3: Koordinatlar onunla var.
2: O zaman tekrar ediyorum. Kuzey 3954 9600. Doğu 3250 9200. 2894.
3: Tamamıyla doğru. Burada tomalar var. Tomalara top tarzı serbest.
2: Tomalara top tarzı alındı.
3: Orada toma olduğuna emin olun.
2: Anlaşıldı. Görerek bakacağız.
3: Görerek bakın. Toma emin değilseniz atmayın.
4: Saat gece yarısına 35 dakika geçiyordu bu görüntü kaydedildiğinde. Teröristler artık kuduz köpekler gibi saldırmaya başlamışlardı. Bir vahşi hayvan gibi. Yoksa bu sahneler başka türlü açıklanabilir miydi?

0: Arkadaşlar, imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin, yeter ki Atatürk Havalimanı'na gelin. Biraz sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek buraya.
1: Darbeye karşı omuz omuza! Darbeye karşı omuz omuza!
2: Bu saldırı Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır. Sokakta bulmadı Türkiye halkı demokrasiyi, sokakta da kaybetti.
3: Vatan Caddesi İstanbul sayın seyirciler. Vatandaş darbeyi, darbe girişimini böyle protesto ediyor.

0: efendim durun.
1: Bütün güvenlik kuvvetlerimiz bu konuda müteyakkız durumda. Ayaktalar. Hatta şu anda biz 1. Ordu Komutanımızla beraberiz. Duruma vaziyet ediyoruz. Dolayısıyla ben oraya şu ana kadar eğer varsa yanlış şekilde ikna edilmiş, kandırılmış bir takım vatandaşlarımız, onların akıllarını başlarına değiştirmelerini özellikle rica ediyorum. Ülkemizin bu kadar meseleyle uğraşırken yapılan bu işin hiçbir şekilde izahı yoktur. Sadece ihanetle izah edilebilir.
2: Bu meydana gelen hareket Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Biz ordu komutanlığı olarak Sayın Valimiz ve Emniyet Birlikleri'yle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edecek bir durum yok. Onlara katılmayan ve şu anda emir komuta zincir içerisinde olan diğer birliklerle birlikte biz gerekli tedbirleri alıyoruz.
3: 1. Ordu Komutanı'nın A Haber'den verdiği o mesaj önemli bir kırılma oldu teröristler için. İşin içinde asker yoktu. Darbe sadece bir grup hırsızın ve çapulcunun işiydi. Bu işte o dakikada ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı külliyesi ilk ateş altına alındığında saat 00:51'di. Onlar milletten kurtulsalar mesele kalmayacak sanıyorlardı. Oysa milletten kurtulsalar tarihin azabından, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklardı. Bunu unutmuşlardı.